0: Ama Forge bana Corin'in baş kulesinde yeniden uyanış tableti diye bir şey var dedi. Ölüyü diriltmek için tek seferlik gücü varmış. Kızıl büyücü kılıcıyla ölmüş olsa bile. Gidişatı az çok anlamışsınızdır.
1: Ben de geleceğim.
0: Üzgünüm Kir, bu sefer iş çok tehlikeli.
1: Ama o zaman sen de gitme. İhtiyacımız olan her şey var.
0: Henüz yok. Ama bu sefer son. Güven bana.
2: Üzülme böcek. Hemen döneceğiz.
0: Tabletten söz etmedim. İşler sarpa sararsa buna üzülürdü ve... işler sarpa sardı.

Yakında görüşürüz aşkım. Biz kimseyi incitmeyiz.

0: zamanda sıkıştı. Büyü boz saymaz.
1: Yapamıyorum. Sofina çok güçlü.
2: Tableti al. Kızım Kira'yı koru.
3: Sana söz veriyorum.
2: Doğrusu bu konsey beni 2 yıla daha mahkum etme kararı alabilir. Hatta 20 yıl diyebilir. Ama yine de işlediğim en korkunç suçu telafi etmeyecektir. Kızımı babasız bıraktım. Şunu bilin ki beni tahliye ederseniz ömrümün sonuna dek bunu telafi etmeye çalışacağım. Ekleyeceğin var mı?
4: Hayır, sağ ol.
2: Kararınızı açıklamadan önce mümkünse lütfen bekleyebilir mi? Jonathan!
5: Kusura bakma İngiliz.
2: Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam. Tolga, şimdi.
6: Muhafızlar! Lütfen beni bırakın bayım.
7: Patates fırlatıyor. Ah, Jonathan.
8: Tahliyenizi onaylamıştık.

0: Oradan da kuzeye.
1: Hazır forcu arıyorken ben de Marlemin'e bir uğrarım.
0: Bu durumda yüzleşmek istiyor musun gerçekten? Ya konuşmak istemezse?
1: Ne istediği hiç mühim değil.
0: Ya.
1: Vedalaşmam gerek.
0: Sana artık kocan değilim diye mektup yolladı. İşte sana vedalaşma.
1: Sen bunu anlayamazsın.
0: Haklısın. Kesinlikle anlamıyorum. Bu bizim...
1: Aşağılık herif.
0: Forge Neverwinter'ın lordu olmuş.
1: O soytarı bu işi nasıl becerdi?
0: Kira onun elinde, hiç fark etmez. Gel hadi. Gidelim. Sağ ol kardeş. Dudağımın nesi var?
1: Suratına iki numara büyük.
0: Ne? Herkes onlara hayran.

0: Böyle kalabalık olmazdı.
1: Güneş oyunları için gelmişlerdir.
0: Yasaklanmadan önce babam son dövüşe getirmişti.
1: Kazanan oldu mu?
0: Yarışmacı son raunda kadar dayandı ama canavar kafasını yedi. Yani... Hayır.
2: İyice beni kaçta hava geçsin.
0: Forge alçak gönüllülüğünü korumuş belli ki. Ne kadar oldu?
1: 2 yıl.
0: Hayır, yani ne kadardır bekliyoruz?
3: Baba? Holga?
0: Kira!
3: Seni o kadar özledim ki.
1: Böceğim.
0: Gel bakayım.
3: Merhaba.
0: Her gün seni düşündüm. Sana ördüm.
3: Bunlar ne?
0: Eldiven.
3: Aa, sağ ol.
0: Sen iyi misin?
3: Forge amca bana çok iyi baktı.
1: Forge amca mı?
3: Hadi, sizi görmek istiyor. Bana verdiğin kolye hala bende. Kalede gizlice dolaşmak istersem kullanıyorum. Burada olmanız çok tuhaf.
0: Hey Kira, baksana. İnan bana, gerçekten çok üzgünüm. Olaylar farklı gelişti. Bir risk aldım ama buna değmedi. Bana neden öfkelisin?
3: Sanki hiç suçun yok gibi davranıyorsun.
4: İşte buradalar. Oh, eski dostlar. Bu ne güzel bir sürpriz. Gel. Sakalının şurasına ak mı düşmüş nedir? Sevdim, yakışmış. Ketenpereci ama profesörümsü şey gibisin. Sahi sen ne gibisin? Sırlarla dolu, çok okumuş bir balıkçı gibi. Ve Holga, sarılmayı sevmesen de gel bir sarılalım, olur mu? Son birkaç yılınız zor geçmiş olmalı. Doğrusu daha yatarsınız sanıyordum.
0: Ha evet, bizimkisi erken tahliye.
1: İyi halde.
0: Evet, haller iyi haller.
4: Ha, anlıyorum. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Sıcakmış. Ay, yandım, çok sıcakmış. Her neyse. Kira, mutfak personeliyle konuşmak lazım. Bu kadar da sıcak olmaz ki.
0: Evet, çay çok sıcak. Sen Neverwinter Lord'u nasıl oldun?
4: Evet. Sen hapsi boylamadan önce bana Kira'yı emanet etmiştin. O zaman üstünde durmadım. Ama bir an gözlerine baktım ve daha iyi bir adam olmam gerektiğini anladım. Sonuçta çaldığımız ganimeti iade edemezdim. Lord Neverumber hasta düştüğü zaman elime bir fark yaratmak için bir fırsat geçti. Colin'in baş kulesindeki para kampanyama destek oldu ama şunu söyleyeyim, tek başıma olmazdı. O da geldi işte. Sofina'yı hatırlarsınız.
0: Hala onunla mı çalışıyorsun?
1: Onun yüzünden yakalandık.
4: Bu doğru değil. O olmasa hepimiz yakalanırdık. O günden beri Sofina benim baş danışmanım. Hala yakıyor. Çok

0: özür dilerim ama bu çok sıcak. Sofina. Mümkünse şey yapar mısın?
1: Elbette.
0: Güzel, teşekkürler. Tarmağını daldıracağını da düşünmemiştim. Ben bunu sonra içeyim.
2: Şey, tableti verirsen Kira ve Holga'yla izin isteyelim.
3: Onun için döndüğünü biliyordum. Benim için değil, bolluk tableti için döndün.
4: Bolluk mu?
2: Hayır, yeniden uyanış tableti.
0: Anlamadım, ne dedin?
2: Bu soygunu yapmaya bunun için ikna oldum. Yoksa sana öyle mi dedi? Seni bolluk için mi terk etmişim?
0: Ona gerçeği söyledim mi? Bunu bilmeye hakkı vardı.
2: O sana yalan söylemiş Kira. Anneni geri getirmek istiyordum.
0: Evet yapma. Seni affetmesi için her şeyi yaparsın biliyorum ama daha fazla yalanlı olmaz.
4: Sefil yılan. Onun oraya ne için gittiğini biliyorsun.
3: Annem için yaptığını bana söyleyebilirdin.
2: Başaramasam anneni yine kaybedecektin çünkü.
0: Sana güvenmiyor diye zavallı kızı suçlama. Öte yandan buraya adım attığın andan beri yalan söylüyorsun.
3: Kaçtınız mı?
4: Sana kavuşmak için kaçtık böcek.
2: Kira bana bak. Yemin ederim yeniden uyanış tableti içindi. Annen için, hepimiz için yaptım. Güven bana.
3: Ama beni bırakırken de böyle demiştin.
2: Kira dur bekle Kira bana bak Kira.
0: Ona biraz zaman ver. Kaç yıl oldu? Ortalarda yoktun diye kızgın.
2: Sen de o kadar yıldır onu zehirliyorsun değil mi?
0: Hayır bu doğru değil. Senden neredeyse hiç bahsetmedik.
4: Almaya geldiği şeyi ver.
0: Tableti mi? Onu geri vermeyi düşünmüyorum doğrusu. Veya kızını da vermiyorum tabii ki.
2: Aşağılık herif!
0: Şimdi de yere girdiniz. Bu gerçekten çok üzücü. Sofina gerçekten de çok ama çok kudretli bir büyücü. Sizi son kez kıstırdığında bunu anlamalıydınız.
2: Sen zaten bizi yakalatmaya çalıştın.
0: Hayır, seninle Simon'u yakalatmaya çalıştım ama o nasılsa kaçtı, öyle oldu.
4: Yıllardır birlikteydik. Bize o kazığı bu cadı için mi attın?
0: Madrabaza bel bağlanmaz. Ama şu var. Kira'ya çok iyi bakılıyor ve burada bizimle mutlu ve onu tıpkı öz kızım gibi seviyorum. Baba olmak ne güzelmiş, olana dek fark etmemiştim. Ama birinin sana hayranlıkla bakması, kendini kalıbına göre şekillendirmesi tıpkı tanrı olmak gibi. Bir dakika. Hem tanrı oldum hem de lord. Gayet iyi durumdayım. Blackwood. Şunları hapishaneye götürür müsün? Ödül parasını almayı da unutma sakın. Ben kaçayım. Baldur kapısı ve sular altının en zengin adamları misafirim olacaklar. Güneş oyunlarını konuşacağız. Yeniden başlattık. Büyük haber değil mi? Her ikinizi de gördüğüme memnun oldum. Holga, Holga, Holga.
2: Onu oradan çıkarmalıyız.
4: Çıkaracağız. Ama daha önce kendi postumuzu kurtarmalıyız.
2: Evet. Sana güveniyorum.
4: Senden hayır yok.
5: Diz üstü çökün.
4: Baltan güzelmiş. Gelrin Fohemer mı yaptı?
5: Nereden bildin?
4: Kabzandaki motiften. Ağırlığı nasıl? Sert çelik mi?
5: Kara çelikten.
4: Çok güzel.
5: Şimdi başınız eğin.
4: Bir dakika. Onu neyle temizliyorsun?
5: Kellen uçmak üzere. Tek derdin bu mu yani?
4: Bir sakıncası yoksa.
5: Kaynatılmış bezir yağıyla. Ayda bir kere.
4: Haftada bir ya. Yoksa kenarı böyle paslanır. Tamam mı? Kes bakalım.
2: Kes gitsin yap hadi.
5: Hakladık.

0: Şehri terk etmeden önce...
1: Kaynatılmış mezir yağı alırız, hadi.
2: Tatak. Ha, nasılsın bir bakayım dedim.
3: Tekrar görüşeceğimizi biliyordum. Keşke daha farklı olsaydı.
2: Ha, şunu anlaman gerek. Anneni kaybettiğinde... O da kendini kaybetti.
3: Tablet için niye yalan söyledi?
2: O küçük şey için yaptığı büyük fedakarlıktan utanmıştır.
3: Gidip onunla konuşacağım. Ne?
2: O gitti canım, o gitti. Ona bolluk tabletini verdim. Aldı gitti.
3: Holga da mı?
2: Üzgünüm. Şunu bil ki o senin yanında olmasa da ben her zaman olacağım.
3: Biliyorum.
2: Evet. İçimdeki iyiliği gördüğün için acaba gerçekten iyi miyim diye düşünüyorum.
0: Oka mesaj saplarız ve odasını atarız.
1: Ya ona gelirse?
0: Ama bu riski almak zorundayız.
1: Kızımı okla öldürme riskini mi? Hayır, alamayız. Şey, mesajı görse bile gelmez ki. O forcu babası gibi görüyor. Kaleye girip onu kendimiz çıkarmalıyız.
0: Hayır, olmaz öyle şey. Never Kalesi Cory'nin baş kulesinden bile korunaklı.
1: Bir ekibimiz olsaydı.
0: Ekip mi? Bize kim yardım eder? Ödeyecek paramız yok ki.
1: Ama forcum var. Zenginler güneş oyunlarında bahis oynayacak dedi.
0: O kasada bir servet olacak.
1: Evet. Tableti de unutmayalım. O zaman kira anlar.
0: Haklı bir gerekçeyle bıraktığımızı.
1: Ben öyle demezdim aslında ama... evet, evet.
0: Ekibi kime alacağız?
1: Düşündüm de Simon hala Tribor'da mıdır?
0: Simon felaket bir büyük.
1: İki yıldır görmüyoruz. Kendini geliştirmiştir.
4: Bu numara mumla aransa bulunmaz. Peki şu nasıl olur? Aranızda kim kokusu seven var mı?
5: Abelelape.
4: Koku nasıl? Taze çim kokusu.
6: 5 yaşındaki kızım da yapar.
4: Peki bunu yapar mı? Akşuşnay.
6: Yuh.
0: Ama geliştirmemiş.
1: Bence burada amacı çok farklı.
4: Bu kadar flu olmak kolay değildir. Yani flu olabilirsin ama işin büyüsü sınırı aşmamak. Yoksa o...
7: İncik boncuk çalıyormuş.
4: Düşündüğünüz gibi değil. Gösterinin bir parçası.
7: Yalan söylüyor.
4: Yakalayın. Bir dakika durun. Hayır. Kalkan büyüsü. Kalkan büyüsü. Dur Mike. O büyü böyle değildi.
1: Gösteriyi sevmedim.
8: Sen bittin oğlum.
4: Otur Moifin. Moifin. Olamaz. Otur Moifin.
0: Simon.
4: Holga.
1: Alkışı bekleseydin.
4: Götürün beni buradan.

0: Seni Forge konusunda uyarmalıydım. Kasadan çıkınca Sofina beni öldürmeye çalıştı. O da seyretti. Lord Neverember'ı Forge'un önünü açmak için Sofina hasta etmiş diyorlar. O kızın büyüleri aşmış.
1: Kendine haksızlık etme. Seni izledik.

0: Evet, kızı çimen numaranla kesin devirirsin.
1: Aman ne komik. Bakın, kirayı kurtarmak ve forcu tepe taklak etme isteğinizi çok iyi anlıyorum ama Never Kalesi'ni soymak riskli.
2: Seyircini soyman da öyleydi. Yolsuz musun?
1: Hem de nasıl. Bu gece tiyatroda uyurum diyordum ama şimdi o da yalan oldu işte.
2: Yani?
1: Kasa dairesini hangi kadim büyünün koruduğunu biliyor muyuz?
2: Bir şekilde öğreniriz.
1: Nasıl? Tüm kale korumalarını aşarak mı?
2: Ben mi? Hayır. Bir druid belki. Bir şekil değiş. Onlar her yere fark edilmeden girer ha. Ne bileyim, fare olur veya...
0: Geyik olur.
2: Evet ya, geyik olur. Kaledeki diğer geyiklere karışır.
0: Dalga geçmesene.
2: Nereden druid buluruz?
1: Bir tane tanıyorum. Doric. O türünün tek örneğidir.
2: Yoğun duyguların var gibi ha?
1: Evet, benim vardı. Ama o benim özgüvensizliğimi son derece itici buldu.
0: O yönden zayıfsın.
1: Sağ ol.
3: Ahri! Forge Fitzwilliam'ın adıyla liderimiz hakkında kötü söz söylemek suçundan parçalara ayrılmak suretiyle bu mahkum öldürülecektir.
4: Zümrüt zümresi teslim olmayacak. Adalet yok edilemez.
3: Komutumu bekleyin.
2: Doric radikal çıktı.
3: Hazır.
1: Bu Doric değil.
3: Gebertin!
1: Doric o.
2: O ne demişti?
1: Bir baykuşayım.

0: Melor Fulsatu.
1: Silesina.
2: Daha ne kadar var?
3: Hemen şuracıkta.
1: Olduğun yerde kal.
3: Dur, dur. Benim. Simon.
1: Hangi Simon?
2: Of ya.
3: Simon Avmar, büyücü. Seninle çıkmıştık. Bana üzüldüğünü söyledin. Yaptığım şeylerle değil. Karakterime.
1: Ha. Evet.
3: Evet.
1: Hangi rüzgar attı?
4: Bize geyik lazım.
2: Geyik lazım değil. Forge Fitzwilliam'ı indirmeliyiz. Neden burada yaşıyorsun?
1: İnsandan doğdum ama tiefling çocuk istemediler.
2: Aha.
1: Beni orman elfleri büyüttü. Onlar için zümrüt zümresine katıldım.
2: Bize katılman için bir neden daha kaleye gizlice sızıp neyle karşı karşıya olduğumuzu bize anlatman gerekiyor.
1: İnsanlara güvenmediğimi anlamışsındır. Nefret dolu ve bencilsiniz.
2: Ben de seni biraz kırıcı buldum.
3: Faydası olacaksa yarı insanım.
1: Ama kötü bir büyücüsün.
2: Hayır, Simon kudretli bir büyücüdür. O Elminster Aumar'ın soyundandır.
1: O işi başarmanın tek yolu kendine güven duymaktır. Bu duymuyor.
3: Evet, aslında çok haklı.
2: Bak, Simon benim kadar akıllı veya Holga kadar güçlü olmayabilir ama gerekeni yapar. Onu bunun için seçtim.
4: Bir de tanıdığın tek büyücü o.
2: Beni bozma.
1: Peki sen bu işe ne katacaksın?
2: Ben mi? Ben planlarım. Plan benim işim.
1: Planı zaten yaptın. Bir değerin kalmadı bence.
2: Ama plan tutmazsa, yani mevcut plan, yenisini yaparım.
1: Kötü plan mı yapıyorsun?
2: Hayır.
4: Bir de utçalar.
2: Ne ilgisi var? Güven bana. Ben size lazımım.
1: Bugüne kadar Forge'u indirme planlarımız tutmadı. Biz bu makama nasıl geldiğini sorduk. O da bizi düşman ilan etti. Evlerimizi yıkmaya başladı. Ve halkımızı öldürdü. Forge'u hemen durdurmazsak savunacak bir şey kalmayacak. Para için yapmıyorum. Bu ortada kaldığımda beni alıp yetiştirenler için.
4: Payını biz alırız o zaman.

0: Ama benim her zaman en çok güvendiğim öğrencim sendin. Aç kapüşonunu. Göster gücünü, saklama benden.
1: Portfis William'la bir saat daha geçirmektense derimin yüzülmesini yeğlerim.
0: Adam çekilmez biri. Ama o cazibesi olmasa bu mertebeye erişemezdik. Canlıların bu dünyayı ezelden beri bozduğu yetmedi mi? Artık çok az kaldı. Bunu düşün ve teselli bul.
2: Demek buradasın. Kapüşonunu da açmışsın. Üf, onu başına geçir istersen. Tay'in kızıl büyücüleri Tay dışında hak ettikleri değeri göremiyor. Hele sen çok yakında daha az sevilesi olacaksın. Ama ne yapıp ne yapmayacağını söylemek elbette bana düşmez. Goldwell ve Prados geldi de onlara şey... O korkunç değil mi? Bu sandalyelerin icabına bakmalıyım. Çok şeyler. Bakın, güneş oyunlarında paranızı yatırıp yatırmadığınız tüm değerleri korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı siz de göreceksiniz. Kalenin her kanadına güçlendirilmiş kapılar takıldı. Bir alarm durumunda kimse buraya giremez ya da çıkamaz. Ve işte meşhur kasa dairesi karşınızda. Başdanışmanım Sofina bu konuda sizi aydınlatsın.
1: Mordenkainen'ın kadim mühürüyle korunuyor.
2: Bu şey, yani tam aydınlanmış sayılmayız ama söylemeye gerek yok. O çok güçlü bir büyüdür.
3: Oyunlar neden tekrar başlatıldı merak ettim. Lord Neverember bunu çok zalimce buluyordu.
2: Lord Neverember'la ikimiz çok farklıyız. Örneğin ben kanlı canlıyım, kendisi hala bitkisel hayatta.
4: Sen çok fenasın.
2: Yaramazlık ruhumda var. Hayır şey, aslında bu yarışma kenti bir araya getiriyor. Bu devletin başlıca görevi halkının isteklerini karşılamaktır. Hmm. Veya sizin gibi zengin pisliklerin kazanma hakkını korumak. Şimdi bir şeyler içer miyiz?
1: Sessiz. Aramızda bir şekil değiş var.

0: Ve sonuçta bir geyik oldu.
1: İşte sonunda oldu. Söylesene, Sofina konusunda net misin?
2: İşaretlerini gördüm.
3: Dur zamanını bu yüzden durduramadım.
1: Forge bunu biliyordu. Orada kızımla ve bir kızıl büyücüyle.
2: Kasa odası Mordenkainen'ın kadim mührü denen bir şeyle korunuyor.
3: Mordenkainen mı?
2: Evet, aynen öyle.
3: Aa, eyvah.
1: Ne?
3: Kasada Mordenkainen'ın mührü varsa giremeyiz. Aşılamaz.
0: Büyüyle aşsan olmaz mı peki?
3: Tamam, al işte. Bakın, her işi büyüyle çözmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Bunun bir sınırı var. Bu yaşananlar bir masal değil, gerçek hayat.
2: Açmanın yolu yok diyorsun.
3: Dünyanın en güçlü büyücüsü olmadığıma göre bir yolu yok. Hayır, büyümeyi ferit olmadığına göre.
1: Ne dedin?
3: Yakınlardaki büyüleri etkisiz kılan bir miğfer. Ama fark etmez. Asırlar önce kayboldu. Bu kadar.
1: Aa, böyle yapma. Sorun nedir? Miğferi bulabiliriz.
3: Bulsak bile onunla bağ kurmadan kullanamam. O konuda berbatım.
1: Sen yaparsın. Bundan eminim.
3: Evet de sen dedin diye olmuyor.
1: Ama sen dersen olur.
3: Diyemem.
1: Diyebilirsin.
3: Demeyeceğim.
1: De şunu.
3: Hayır.
1: Ah, iyi. O zaman bu aramızda kalsın. Grubun moralini çökertme.
3: Moral derken?
2: Holga miğferin yerini biliyor.
1: Öyle mi?
0: Kabilem Evermore'da ejderha tarikatıyla savaştı. Yerini onlara sorarız.
3: O savaş bir asır önceydi. Hepsi ölmüştür.
0: Ne olmuş? Büyüyle sorarsın.
2: Daha şimdi her şeyi büyüyle düzeltemem demedi mi?
3: Aslında bunu yapabilirim.
2: Ölü diriltebiliyor musun?
3: İşin aslı diriltemiyorum ama bende bir tılsım var. Onunla cesetlere soru soruyorum, sonra yine ölüyorlar.
2: Iy.
3: Evet, bayağı korkunç.
1: Bence bayağı harika. Evermore'a gidiyoruz. İçkiler için sağ ol Simon.
3: Ne? Nasıl?
0: Hesabı sihirle öde.

0: Hey Ed.
1: Ha.
0: Bak neredeyiz.
1: Marla mili mi? Gerçekten mi? Kendine bunu yapmasan.
0: Sadece birkaç eşyamı alacağım. Kepenkleri boyamış. Ne güzel.
1: Holga.
0: Merhaba Marlamin.
2: Marlamin bu mu?
1: Ha evet. İlk gördüğümde ben de biraz şaşırdım.
3: Senin daha yatırım var sanıyordum.
0: Hapisten firar ettim.
3: Hiç değişmeyeceksin.
0: Sen neler yapıyorsun?
3: Hep aynı şeyler. Bahçeye ektim. Kitaba çalışıyorum.
0: Bakıyorum da hala verdiğim bastonu kullanıyorsun.
3: Evet. Evet. Eğer istersen alabilirsin. Gwyn'in gezintiyle arası yok.
0: Gwyn mi?
4: Evde misin hayatım?
3: Buradayım.
4: Az aşağıda buraya bak, patlattım ben de. Merhaba. Bu da kim?
3: Gwyn, Holga'yla tanış.
4: Seni çok anlattı. Elini sıkardım ama...
0: Memnun oldum.
4: Ne kadar kalacaksın?
0: Geçiyordum, uğradım. Nezme tarafında cesetlerle konuşacağız.
4: Ya harika, evet. Yemekten önce temizleneyim. Yemekte ne var?
3: Kas pişirdim, böğürtlen de topladım.
4: Tanıştığımıza sevindim.
0: Siz ne zamandır birlikte...
3: Yaklaşık bir yıldır.
0: Seni mutlu ediyor mu? Benim ettiğimden çok mu?
3: Şöyle izah edeyim. Dürüst işlerde çalışıyor. O içip sapıtmıyor. Ve beni ağlatmıyor. Kaybolup beni meraktan öldürmüyor.

0: Acı çekiyordum. Seninle olduğum için kabilemden kovulmuştum.
1: Bunu unutturmak için huzurlu bir yuva kurdum ama sen asla... unutamadın.
0: Gwyn hoş bir kadın. Sen buna layıksın.
1: Teşekkür ederim. Sen gidince kimsesiz kaldım. Şansıma kendime yeni bir eş buldum. Kendine göre bir eş bulmanı diliyorum. Benim tatlı hohum.

0: Atalarım buradaki savaşlarda canlarını verdiler. Ben de her zaman böyle kutsal bir toprağa gömülmeyi istedim.
1: Evet. Küreği olan var mı? Tamam Simon, nasıl yapıyoruz?
2: Önce keşiş tılsımındaki efsunu okumam gerekiyor. Nerede bu? Buldum. Pekala, ölü canlanınca ona 5 soru sorma hakkımız var. Sonra yeniden ölecek ve tekrar dirilemeyecek.
3: Neden 5 soru?
2: Bilmem, öyle oluyormuş.
3: Bana keyfi geldi.
1: Sorulara geçebilir miyiz?
2: Evet tabii. Aman ne hoş. Perlamon Tergatis. Yanlış mı söyledim acaba? Korkmadım, ben şaşırdım.
1: Başlıyoruz. Evermore Savaşı'nda mı öldün?
4: Evet.
1: Harika. Hem yani öldüğün için değil. Kendi başın sağ olsun. 4 soru kaldı, değil mi?
4: Evet.
1: Yok, onu sana sormadım. O da sorudan sayıldı mı?
4: Evet.
1: Lanet olsun. Sana sormadan cevap verme. Olur mu?
4: Olur.
2: Olur muyu bağlaman şart mıydı acaba?
4: Bağlamadım.
1: Aman ne güzel. Kürek nerede?
2: Perlamon Tergatis.
1: Tokargat. Savaş sırasında büyü miğferini görmüş olabilir misin acaba?
5: O komutanım Stanhart Greenwolf'un himayesinde bulunuyordu.
1: Tamam, güzel. Stanhart Greenwolf onu ne yaptı?
5: Tarikatçılar tepeye vardığında sayı üstünlüğümüzü fark etmiştik. Ama sayı üstünlüğümüz ejderha rakor karşısında bir işe yaramadı.
6: Peki efendim, merak etme.
5: Bu benim son hatıram.
1: Evet. Yardımın için sağ ol. Hadi Stanhart Greenwolf'un mezarını bulalım.
2: Bir saniye. Ha? Ona 3 soru daha sormalısın.
1: Ne sorayım? Ne biliyorsa anlattı işte.
2: Ama onu öylece bırakamazsın. Yazık adama.
1: Tamam. En sevdiğin yemek ne?
5: Yulaf. Arpasız olsun.
1: Be. Kedileri sever misin?
5: Pek sevmem.
1: Tamam. 2 kere 2.
5: Matematikten anlamalı.
2: İçin rahatlamıştır.
1: Hayır.
7: Liderlerin vermesi gereken en zor kararlardan biri geri çekilmedir. Bunun emrini verdim. Savaştaki yaverime miğferi en hızlı at süren ben Salafin'e ulaştır demiştim.
6: Şu tepeyi aşabilirsek o zaman...
1: Yine mi ya?
8: O gün savaşacaktı. Küvetten çıkarken ıslak ayakla taşa basıp kaydım.
1: Peki sonra savaştın mı?
8: Hayır, orada öldüm. Kafamı çarptı.
1: Ama Stanhart Greenwolf miğferi Ven Salafin'e vermiş. O sen değil misin?
8: Ben Sven Salafin'im. Ven benim kardeşim.
1: Kabus gibi.
8: Ven nasıl, iyi mi?
9: Savaş meydanından uzaklaşırken yaralandım ve atımı kaybettim. Hiç umurumda olmadı. Tek derdim miğferi korumaktı. O bir teliydi. Zastam'ın işaretini taşıyordu. Ölüm darbesini bekledim. Ama hiç gelmedi. Çok nazik biriydi. Bana adının Zenk Yender olduğunu söyledi. Zastam'dan kaçmıştı, sürgünde yaşıyordu. Ben ölürken miğferi koruyacağına söz verdi. Nedendir bilmem, ona inandım.
1: Şaka gibi. Nazik teyli mi?
9: Doğruyu söylüyorum.
1: Uyduruyorsun. O teyli yalan söyledi. Hiç uğruna öldün. Miğfer işe yaramaz. Kasaya başka yoldan gidelim.
3: Hayır, ben Zenk'i duydum. O bir kahraman Taloslu keşişleri yenip Zümre'ye yardım etmiş.
2: Onu ben de duydum. Amcam zengin bir gözetleri sivri su kabağıyla öldürdüğünü anlatmıştı.
1: Sivri su kabağı mı?
2: Sivri bir şeyle.
1: Teyliler katildir. Ötesi yok. Ne?
0: Onu ben de duydum.
1: Yapma.
0: Anorak'ta kuzenimle savaşmış. İyi adamdır derdi.
1: O zaman sen o zenkini bul, birbirinizin saçını örersiniz. Ben başka yol bulacağım.
3: Derdi ne bunun?
2: Teylilerle kötü anıları var.
0: Ne hissettiğini biliyorum. Ama zaman tükeniyor.
1: Ziya'ya ihanet olur.
0: Hayır olmaz. Amacın onu ve Kira'yı kurtarmak. Bak, Zenk hıyarın teki çıkarsa onu ortadan ikiye bölerim.
1: Çok şekersin.
0: Kaybedecek ne var?
1: Şu Zenk'in yerini bilen var mı?
3: Mornbrun's Shield'daki arpçılarla birlikteymiş.
1: Harika. Arpçılar.
3: Arpçıların nesi var?
2: Onlarla da kötü anıları var.
1: Pekala, yola çıkalım. Affedersiniz. Ben hala hayattayım.
10: Doğru.
1: En sevdiğin kitap ne?
10: Birini seçmek zor.
1: Beşinci soruydu değil
2: evet.
1: mi?
2: Tamam.
10: Tarih çalışmaları konusunda en sevdiğim kitap Lycantus'ların dişli kitabıdır. Ama o dördüncü soruydu. Neredesiniz? Ah lanet olsun.
11: Gel! Çabuk ol! Yardım et! Buradayım! Kaldır! Hadi çabuk! Kaldır! Dönmüyor! Çekil!
12: Eşruz yayınlaz kanlar oku.
2: Enteresan görmemişsin.
0: Evet, onunla konuş.
1: Hayır, sen konuş.
2: Ben de balıktan kedi kurtardım.
0: Zenk'ti değil mi?
12: Kiminle konuştuğumdan emin olmadan cevap vermem.
0: Ben Holga Kilgor. Bunlar da Simon Edgin ve arkadaki de Dorik.
12: Mormon's Shield'ı hangi rüzgar attı?
0: Sen attın. Biz büyük miğferi bulmaya çalışıyoruz.
2: Büyü miğferi.
0: Evet.
12: O miğferi korumak için çok can verildi. Ondan bahsetmek ölenlere saygısızlık olur.
13: Cenkli.
12: Size de Cenkli saygıdeğer beyefendi.
2: Şerefli ve sözünün eri bir adam olarak seni temin ederim ki... O miğferi son derece onurlu bir nedenle arıyoruz.
0: Evet, birini soyacağız.
2: Holga! Herhangi birinin değil. Forge Fitzwilliam'ı. Ve Teyli Kızıl Büyücüleri.
12: Benimle gelin.
0: Burası neresi?
12: Bir arpçı sığınağı. Ama dostunuz Edgin bunu biliyordur.
1: Arpçı olduğumu nereden anladın?
12: Yemininden dönmüş olabilirsin. Ama yeminin senden dönmez.
1: Ses uyumlu bir cümle kurman onu daha az saçma yapmaz.
12: Fitzwilliam'ı neden soracaksınız?
2: Çünkü o Edgin'in kızını ve bizim ganimetleri çaldı. Bir de yeniden uyanış tabletini.
1: Her şeyi anlatmasana.
2: Ben sadece...
0: İşin aslı Ford şerefsiz oğlu şerefsiz.
12: Karakter bozukluğundan ailesi mi sorumlu?
0: Ne? Yani lafın gelişi.
12: Anladım. Gündelik dille pek aram yok da.
0: Hiç eğlenceli değilsin.
12: Fitzwilliam kızıl büyücülerle ittifak yaptıysa siyasi emellerin ötesinde bir hedef vardır. Bir asır kadar önce ölüleri dirilten Zastam, Tey ülkesini yöneten 8 Zulkir'den biriydi.
1: Buyurun tarih dersine.
12: Tam'ın güç arzusu doymak bilmiyordu. Bir gün dönümü arifesinde başkent sakinleri kutlama için toplandı. Ama ne halkın ne de yanındaki liderlerin... Tam'ın esas planı hakkında bir fikri yoktu. Tekinsiz bir darbe planlıyordu.
7: ya. Orada ölüm çağıran büyüsü yaptı. Çağrıya yanıt veren ruhları orada kendine kattı. Emellerinin kölesi yaptı. Kızıl büyücülerin de yardımıyla Zaz tam bir ölümsüzler ordusu yaratmıştı. Onlarla tüm ülkeyi fethedecekti. Zaz'ın gücü Tain sınırlarını aşamadı. Ancak kızıl büyücüler kötülükleriyle Fyron'u ele geçirmeden tatmin olmayacaktır.
1: Bitti mi? Kızıl büyücülerin kötü olduğunu zaten biliyorduk.
7: Forge da biliyor. Soru belli. Onu iktidara getirdilerse karşılığında ne alacaklar?
3: Ortak düşmanımız var. Bize Miğfer'i ver, Forge'u indirelim. Lord dediğin serveti olmadan bir hiçtir.
2: Kızıl büyücüler de kuklasız kalır.
7: Üstüne konacağını servete ne olacak?
1: Ne fark eder ki?
7: Kötü amaçla elde edilmiş ganimeti çalmayı düşünmem.
1: İyi, biz de halk arasında bölüştürürüz.
7: Yemin etmelisin.
1: Ne?
7: Arpçı mühür üstüne elbas ve ele geçireceğin tüm serveti Neverwinter halkı arasında pay edeceğine yemin et.
1: Olur, tabii.
2: Söz ver et. Porcun parasını halka dağıtacağım de.
1: Ben söz veriyorum. Forge'un parasını halka dağıtacağım.
7: Al bunu. Sözüne henüz inanmıyorsun. Ben inanıyorum.
1: Peki, tebrik ederim. Simon, bu sende kalsın. Şimdi, Miğfer nerede?
7: Karanlık altı tünellerinde.
3: Karanlık altı mı?
1: Onu korumuyor muydun? Niye oraya bıraktın ki?
7: Canını seven hiç kimse oraya gitmez de ondan.
2: Gerçekten hoş.
7: Aslında tam tersi.
2: Farkındayım, ironi yaptım.
7: İroninin kılıcı döner, ironi yapan kişiyi keser.
1: Öyle mi? Başka şey bulamadın mı? Zenk?
7: Kılıç Dağları doğusunda Crypt Garden ormanından giriş var. Oradan Dolbulund kalıntılarına ineriz. Söyler misin haddim olmayarak? Arpçılardan neden ayrıldın?
1: Karım arpçı olduğum için öldü.
7: Üzüldüm. Katiller bedelini ödedi mi?
1: Teyliler mi yani? Hayır.
7: Teylilerin hepsi kötü değil. Zastam T'yi ele geçirdiğinde çok küçüktüm.

Ben o büyünün vahşetini şahsen yaşadım. Saygın insanlar canavar oldu. Zihinleri bir anda boşalıverdi. Aileler çocuklarına düşman oldu.

0: Kurtuldum canlı olarak. Ama çok değiştim. Sen de ben de bir parçamızı kaybettik. Önemli olan kalanıyla ne yaptığımızdır.
1: Ne yapacağımı söyledim. Never Kalesi'ne girip ailemi kurtaracağım.
0: Peki ya tablet? Karını canlandırma dileğin?
1: O da var.
0: Pekala. Lütfen şunu dikkate al. Hayat denen şey yaşam planlarından biri.
1: Aha.
0: Sevdiğini eski hayatına çağırmak, yeni hayatından koparmak olur.
1: Şu arkadaşın yanında başkası gitse...
0: Deliğe kadar takip edin.
1: Delik mi dedin?
0: Karanlık altının girişi çoktur. Burası daha az dikkat çeker.
2: En son ben.
0: Bir günlük yol. Kalabalıktan uzak bir rota seçtim. Sessizce ilerleyeceğiz. Burayla ilgili duyduğunuz şeyler gerçek tehlikelerin sadece bir parçasıdır. Önünüzü göremediğinizde elimi tutarsınız. Kılavuz olurum.
1: Şimdiden söyleyeyim, elini falan tutmam. Bu adama güvenmiyorum.
3: Ama bize yardım ediyor.
1: Yen içinde gizlediği bir şey var.
0: Yen içindeki tek şey kolumdur.
1: Bunu nasıl duydu?
0: Onu da duydum.
1: Sana kıcı.

0: kalıntılara bu yoldan gidiliyor.
1: Kıpırdamayın.
0: Roknon, beyin yiyiciler. Küçük ama ürkütücü. Kurbanlarını sersemletir, beyinlerini yerler, bedenlerine hükmederler.
2: Ne yapacağız peki?
0: Ses çıkarmayın. Zihin enerjisine çekilirler. Zeka ne kadar yüksekse, saldırma ihtimali de o kadar artar.

0: Bak buna gücendim işte.
1: İşte geldik. Sarkan kent Doblund. Mifer şu yarık kısmın öte tarafında duruyor. Ama dikkat edin. Köprü kadim bir gnom tuzağıyla korunur. Mekanizmayı tetiklememek için uymamız gereken bir formül var.
2: Formülü nedir?
1: Aslında basit. Merkezden başla, teki sayıdaki taşlara bas. Her adımda ileri. Beşinci adım hariç, o adım yana atılmalı. Sağ veya sol fark etmez. Yeter ki öndeki ilerin arkadaki eşit uzaklıkta olsun. Sonra devam et. Sadece teki sayılı taşlara bas. Ortaya gelince çift sayılı taşlara geç. Aynı devam et. Ancak bu sefer yana adım dördüncüden sonra atılacak. Üçe gelene...
2: Ben köprüye basmış olabilirim. Başladığı yeri görememişim. Üzgünüm. Zaten pek sağlam değilmiş.
3: Bizi karşıya büyülemeye ne dersin?
2: Telekinezi için çok uzak.
3: Çantamda bir halat var. Baltaya bağlarım, karşıya fırlatırım, bir kayaya takarım.
0: Kayanın sen-

0: Mert olduğunu biliyorsundur.
1: Kes sesini.
2: Onu nereden buldun?
1: Neyi, Marlemi'nin bastonunu mu? Gri tepelerde bir büyücüden aşırdım.
2: Bu bir baston değil. Bir gitti geldi asası.
1: Ne?
2: 500 metre kadar menzili vardır. İzle. Gitti. Geldi. İşe yaradı. Gördün mü? Köprüye gerek kalmadı. Bunu başardım.
1: Aferin sana.

0: Şimdi bunu sana veriyorum. Canım pahasına koruyacağına inanıyorum.
1: Koruyacağım. Tut şunu.
0: Burada bir kötülük var.
2: Yoksa şunlar...
1: Tehli suikastçılar.
3: Dovişo ninyo. Petorskoh. Uter utaza.
4: Sada utralas. Ayam mata yam pazlet sayam yam sav.
3: Eter pöpar. Kamta.
0: Onları bana bırakın.

0: İyi ki bizim tarafta.
1: Gitmeliyiz.
0: Neden hepsini hakladın?
1: Ölüyü öldürmüş olmak zafer değildir.
2: Kanka, sen kaç yandan?
1: Çabuk ol.

0: Sen de aynını yapardın.
1: Evet.
2: Tosun vazgeçmiyor.
1: Gidelim. Sıkıştı.
3: Biz de öyle.
1: Bize bir portal açsana.
4: Portal atacağım yeri görmem gerekiyor. Bir duvardan öbürüne mi gideceksin?
1: Bu tuzlu su. Simon, Tryboard'a yaptığın numara vardı ya.
4: Taze çim kokusu.
1: Yo, yanan parmak numarası.
4: Evet, olmuş.
1: Olga, şuna vur.
3: Onu daha da kızdıracaksınız.
1: İşaretimle herkes suya dalacak. Bu da senin işaretin Simon, tamam mı? Neye bakıyorsun sen?
0: Bir harpçıya. Ölü toprağını silkeliyor.
1: Hadi Holga!

0: Burada ayrılıyoruz. Yolunuzda başarılar dilerim.
1: Gelmiyor musun?
0: Gelebilirim. Ama sizin davanız. Size aletler verdim. Onları iyi kullanın.
2: Bizim için sen kullansan. Çünkü dövüşte ve stratejide bizden iyisin.
1: Her konuda iyisin. Bir de konuşmasan. Muhabbetin çekilmiyor da.
0: İnancın azalıp kaygının arttığı anlarda kadim ilkeleri hatırlayın.
1: Oldu. Görüşürüz.

İşte gidiyor. Öylesine yürüyor. Şu anda düz bir hatta ilerliyor. Aa, bir dakika, karşısına kaya çıktı. Etrafını mı dolaşacak

0: Yok. Onu aşıp geçti.
1: Çokura. Çokura.
2: Ne mırıldanıyorsun?
1: Uyumlanıyorum. Bağlantı kuramazsam işe yaramaz.
2: Baskı altındasın.

0: Kimler gelmiş muhteşem Simon Aumar? Üstad büyücülerin soyundan gelme.
1: Sen kimsin?
0: Beni tanımadın mı? Benim adım da Aumar.
1: Benim büyük büyük babamsın.
0: Miğferin gerçekten güzel. Ona layık olduğuna emin misin peki?
1: Yani kendime güveniyor muyum?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Hayır, eminim. Kudretli bir büyücüyüm.
0: Ha, demek öyle. Büyünün bir özelliği vardır. Emrine gireceği kişiyi o seçer. Ahmaklarla uğraşmaz.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Ha, nedenini biliyorsun. Simon.
2: Uyumlandın mı?
3: Sen iyi misin?
4: Gel bakalım. Neler oldu?
1: Ben biriyle konuştum.
4: Öyle mi?
1: Büyük büyük babamla. Bana yardımcı olmadı.
4: Konuştun mu? Sen başına giyer giymez miğferin uçtuğunu gördük.
1: Zaman orada farklı işliyor. Tamam, başka şekilde yaklaşacağım.
4: Harika, yeni bir yaklaşım, denesene. Başaracaksın, başaracaksın. Daha iyi yaptın, yakına uçtun. Devam et. Neverwinter'a 6 saat sonra gideceğiz. Yapamazsan ailemi bir araya getiremem.
1: Ne güzel.

0: Sen amma da korkakmışsın böyle.
1: Korkak mı? Sen de buradasın.
0: Tamam, ben hallederim.
1: Yo. Sen bana bırak.
0: Bir de arpçı olacaksın.
1: Sessiz ol. Olmaz. İşte orada.
0: Yakalamaya çalışmasana. Peşini bırakmalısın.
2: Ed. Bir sorunumuz var. Yapamıyorum.
1: Miğfer mi?
2: Saatlerdir uğraşıyorum. Yaşlar geleği bir türlü aşamıyorum. Uyumlanamam demiştim ama mahvettim.
3: Yine ne oldu?
1: Bizim Miğfer'le cebelleşiyor da.
3: Hadi Simon, yap gitsin.
2: Kolaydı, tamam olur. Çok sağ ol Holga, yap gitsinmiş. Ben sana barda böyle olacak demiştim ama sen dinlemedin.
4: Ona dedim de ne demek?
2: Aramızda kalsın. Moral bozma dedim.
1: Ben...
2: Peki neden? Hayatta tanıdığım en inatçı keçi de ondan. Bizi ikna ediyorsun. Olmayacağını biliyorsun. Tepe taklak olunca da bizi suçluyorsun.
1: Uyumlanamıyorsan B planı düşünürüz.
3: B planı mı? Ailemi kazıp çıkardık. Miğfer için karanlık altına gittik. Baştan beri kullanamayacağını biliyordun ha?
4: İnsan değil mi işte? İşi gücü yalan.
1: Yalan söylemedim. Simon yapabilir sandım. Bakın. Oyunların başlamasına birkaç saat var. Şöyle yapacağız. Taktik değiştireceğiz. Kim başaramamış, kim yalan söylemiş bırakacağız ve birlikte bir yol bulacağız.
4: Evimin yolunu kendim bulurum. Sizlere güvendiğime inanamıyorum.
2: Evet, ben de gidiyorum. Kira için üzgünüm.
3: Ona başka yoldan ulaşırız. Ama bugün değil.
1: Bugün olmak zorunda. Kızım kurtulmadan bu işi bırakamayız.
2: Yenilmekten bıkmadın mı?
1: Hayır. Sorun da bu zaten. Yenilmekten bıkılmaz. Çünkü bıktığımız an yeniliriz.
4: Ha?
1: Bakın, hiçbirimizin hayatı hiçbir zaman umduğu gibi gitmedi. Değil mi? Holga? Uğruna kabileni terk ettiğin adam seni terk etti çünkü vicdan azabından kurtulamıyordun. Eğer şimdi vazgeçersen bu böyle kalacak. Senin için de öyle Simon. Sen de küçük sihir numaralarıyla hırsızlık yapıyordun. Şovuna geri mi döneceksin?
2: Ölmekten iyidir.
1: Ölümden beteri de var. Ve Doric, sağlam birisin. Zümrüt zümresine gidip sizi kurtarabilirdim ama yarı yolda çark ettim demek istemezsin değil mi?
2: Başarısızlıklarımızı saydın. Peki ya sen?
1: Ben mi? Başarısızlık abidesiyim. Değer verdiğim her şeyi kaybettim. Hepsi benim suçum.

karımın gerçek katili kim? Benim. Arpçı Andı'nın izin verdiğinden daha iyi bir hayatı hak ediyoruz dedim. Kızıl büyücüler ganimetlerini işaretlermiş. Doğrudan evime geldiler. Geldiklerinde orada olacak şansım bile yoktu. Arpçıları yolda bıraktım, ailemi yolda bıraktım. Sizi de öyle, bu nedenle vazgeçemem. Şimdi müsaadenizle bu kayada oturacağım. Ve bir plan yapacağım.

0: Ben de oturacaktım ama yer kalmadı.
1: Şöyle yapalım mı? Kasaya gitti geldi asasıyla girelim.
0: Olmaz, bunu açıklamıştım. Göremediğim bir yere giremezsin.
1: Hayır, onu demiyorum. O portalı bir şeye yerleştirelim, sonra gizlice kasaya sokalım diyorum.
2: O kasaya sadece ganimet girer.
1: Onu ganimet arasında sokarız.
2: Forge, Baldur kapısı ve sular altının en zenginleri bahse geliyor demişti. Yukarı yoldan giderler ve konvoylarına yetişiriz.
3: Onlarca muhafız vardır.
2: Evet, ama muhafızlar arabadan eşya alacak insanlara şartlanmış, ekleyecek olanlara değil. Holga, öpesim geldi.
1: Önerme.
2: Harika, çok teşekkür ederim. Tabii, göreceğiz.

Bu benim için ne muazzam bir mutluluk. Neverwinter'ın Kadir Şinas halkını burada güneş oyunlarında ağırlamak çok güzel bir duygu. Bilin ki Kılıç sahilindeki en muhteşem gösteriye tanıklık edeceksiniz. Kurallarımız çok basit. 5 zorlu yarışma ve 5

0: 5 şampiyon takım. Hayatta kalıp koruma kafesine ulaşanlar bir sonraki aşamaya geçer. Tek ricam var. Lütfen oyunların kapanış anına kadar arenadan ayrılmayınız. Çünkü oyunların çıkışında her biriniz için harika birer hediyem olacak. Tamam, indirin beni. Bu çok yüksekmiş. Böyle olmayacaktı.
1: Çabuk, hepsini halledelim hadi.
2: Olamaz.
3: Ne olmuş?
2: Yüzü yere bakıyor. Niye böyle koydular ki?
4: Bir işimiz de yolunda gitsin.
5: Bir deneyeyim, belki boşluk yaratırım.
2: Oyunlar başladı. C planına geçelim.
4: Yapma be, C planı ne?
2: C planı A planına dönmekti. Miğferle uyumlan.
3: Neden direkt A planı demiyorsun?
2: A planı yürümedi.
4: O şeyle uyumlanamadığımı biliyorsun değil mi?
2: Bu doğru değil. Uyumlanabilirsin. Bana bak, yüzüme bak. Ha, Loud Water'daki işi hatırla. Jolim köpeğini üstüne salana kadar tırmanamadın. Outfezim'in okunu çaldığımızda oklar 2 santim yaklaşana kadar taş beden büyün tutmadı Tribord'a. Tiyatronun yer çekimiyle oynadın.
5: Yaptın mı?
4: Kazara oldu ve zor bir büyüdü. Yapamasam linç edilirdi.
2: Kesinlikle. Bak, en zayıf olduğunu sandığın an aslında en güçlü anın. Başarıyorsun. Kasaya sen gireceksin. Tamam mı? Yapabildiğinden değil. Mecbur olduğun için.
5: Tırtıklamaya devam edeyim. Yarım santim yer açsam solucan olarak girerim.
2: Solucan! Solucan harika fikir. Gördün mü? C planı çakılsa D planı var.
3: D planı ile B planı aynı değil mi?
2: Abi, B planı da yürümedi.
4: Hepsi berbat. Al, bununla irtibat kurarız.
5: Ama bu bir taş.
4: Aslında o bir ses gönder taşı. Ama bir saat çalışır.
5: Çok zekice.
3: Oraya nasıl gireceğiz?
2: O kolay. Dikkatlerini dağıtacağız. C planından o kadar umutluyum ki.

0: Burada ne arıyorsun sen?
1: Battle is over, friends become lovers, sons embrace mothers, brothers and dads. Once were contenders, now are befrienders. Oh, let's celebrate, lasses and lads. Where once were contenders, now are befrienders. Let's celebrate, lasses, celebrate, lasses, celebrate, lasses, celebrate, lasses.
2: Neler oldu? Şarkı mahvoldu.
3: Ayağım deliğe girdi.
4: Odaklan Simon.
5: Braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid.
6: Bu nasıl bir saçmalıktır?
4: Galiba şüphelenmeye başladılar.
6: 9 cehennem.
0: Oradalar, izinsiz girmişler.
2: Gel hadi.
4: Hadi çabuk.
6: Yakalayın.
2: Kira'nın odası yukarıdadır. Kasayı bulun. Sonra buluşalım.
7: Çabuk!
8: Durun! İşte burada.
9: Ey sen, komünist! Teslim ol kadın!
7: Hadi!
9: Silahlar hazır mı?
4: Ben onları oyalarım.
9: Yakalayın.
4: Sen kasayı bul.
6: Yardım etmeyeyim mi?
4: Son kararım.
9: Silahlar hazır!
6: Bu kadar net olmasa...
8: Yakalayın onu!

Atlanma konseyindenim. Yukarı çıktılar.

0: istasyonu.
1: Bir dakika.

0: Bir sakıncası yok.
1: Ha, tamam, başaracaksın. Rahatla, telaş yok.
2: İşte orada.
3: Bakın kimler gelmiş, özenti büyücümüz.
4: Şimdi buna vaktim yok.
3: Benim sonsuza kadar vaktim var.
4: Anlamıyorsun, uyumlanamazsam öleceğiz.
3: Bir ahmak olacağına ölmeyi tercih et.
4: Yeter ama, beni tanımıyorsun.
3: Şunu biliyorum, ailenin adını lekeliyorsun sen.
4: Adıma başlatma, bırak uyumlanayım.
3: Ben hayattayken olmaz.
4: Sen yaşamıyorsun, devrin geçti. Artık sıra bende.
3: İzin vermiyorum.
4: Dert etmiyorum.
1: Üzgünüm.
4: Nerede kaldın?
5: Simon! Simon, onu sen mi yaptın?
4: Ben yaptım, başardım!
0: Aferin sana.
4: Kendi kendime set çekiyormuşum.
5: Ben de onu diyordum!
0: Kasa dairesine girdim.
4: Biz de girdik.
0: Ama burası boş. Nasıl yani? Burası dolu. Neredesiniz?
4: Sen neredesin?
0: Arenanın altındayım galiba.
5: Forge.
4: Şunu alacağız.

0: bu olmadı.
1: Simon, Doric, cevap verin.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Kira. Senin için geldim. Hadi gidiyoruz.
2: Beni terk ettin.
1: Hayır, hayır bak ben benim kötü bir baba olduğumu düşünüyorsun ama... Kötü bir babayım. Seni terk ettim. Geri getirmeye çalıştığım annen değildi. Ben karımı geri istedim. Onu tanımaya fırsatın olsa, onu benim gibi sevsen beni anlardın. Ama şimdi benimle gelirsen bunu yapabilirsin.

0: kızınla 300 yaşında bir büyücü arasındaki farkı anlayamazsın tabii. Korkma, Kira güvende. Gelicinden haberim vardı, onun yoktu. Ne kadar azimli birine dönüştüğünü hiç bilmiyor. Olaylar böyle geliştiği için üzgünüm. Ama kendine karşı dürüst olsan, Kira'ya daha iyi bir hayat vereceğimi kabul edersin. Artık hak ettiği gibi bir babası olduğu için de huzura erersin. Bak, kararsız kaldım. Ölürken izlemek istemem. Yok, en iyisi ben odayı terk edeyim. Ne var? Tamam.
1: Bizi öldüreceksen bari onurumuzla ölelim.
0: Anlayamadım.
1: Bizi güneş oyunlarına al. Bir dövüş şansı ver.
0: Hiç şansın yok. Zerre kadar şansın yok. Yani turnuvadan bir şekilde sağ çıksan bile Sofina seni...

0: Yani şimdi burada ölmen oyunlara katılmandan çok daha iyi olur.
1: Hayır. Bizim adamlarımızı yendiler. Bırak da arenada dövüşsünler. O kadarını hak ettiler.
2: Sen yeniden uykuya dal.
3: Yoksa biz
4: arenadayız. Şu sersem forcu dövüşmeye ikna etmiş.
2: Sersem mi? Hayatımızı kurtardım. Doric'e göre hazinenin üstündeyiz.
5: Sofina'nın bunu kabul etmesi sana da garip gelmiyor mu?
2: Kendi planı olduğu kesin. Arenanın altında neredeydin? Hatırlıyor musun?
3: Emin değilim. Aşağıda bir rıhtım vardı. Muhafızlar her şeyi tekneye yükledi.
2: Tekne mi? Forge hazineyi bizden kaçırıyor.
4: Yani o kendinden çalıyor.
2: Lord olma derdinde değildi. Kasaya girme hakkının peşindeydi. Oyunları başlatma nedeni kârı katlamak.
4: Peki ya Kira?
2: Onu geride bırakmaz. O tekneye gitmeliyiz.
5: Hiç anlamıyorum. Eğer Forge gidiyorsa Sofina'nın bundan çıkarı ne?
3: Bizi buradan çıkarabilirim.
5: Büyülü itaat kelepçesi. Bana da taktılar.
2: Tam da büyüyü ilerletirken.

0: Bu labirente mi gireceğiz?
1: Kafese ulaşmamız gerekiyor.

0: Sağ ol. Diğerleri nerede?
1: Gel hadi. Bu taraftan.
2: Isık büken eti yedin mi hiç?
3: Yok ya. Av eti sevmem.
4: Benim tekne sefere hazır. Biz de kirayla yavaş yavaş gidelim o zaman. Umarım bizim işbirliğimiz benim kadar sana da faydalı olmuştur.
1: Şehrinden defol git.
4: Tabii.
5: Çekilin yolumdan!
1: Çok yakıyor! Biraz daha kalsa elim gitmişti.
0: Evet ama bak orada ne bıraktın. Gel hadi.
5: Doric! Doric!
6: Arenadan çıkmanın bir yolu olmalı.

0: İçeri girin.
1: Hayır. Çıkış yolu bu değil.
2: Evet öyle.
1: Bundan sağ çıksak da başka bir yarışma olacak. Kafesteki son kişi de ölene dek. Başka bir yol bulmalıyız.
3: Benim bir fikrim var. Takip edin.
4: Geri gelin.
3: Gong'u duyunca atlayacağız.
1: Bu şey mi?
2: O adam gibi mi olalım yani?
3: Sadece birkaç saniye kalacağız.
1: Peki bizi içeriden kim çekip çıkaracak?
3: Ben yapacağım, güven bana.
5: Her zaman.
3: Bekle.

0: Yardım. Eşyamız.
1: Simon, kelepçe için şunları dene.
0: Benimle gelin.
2: Esaslı bir ikinci randevu ha?

0: Yolculuk mu?
1: Evet, çok acil bir durum çıktı ama şimdi gidersek kurtuluruz.
0: Neden kurtuluruz?
1: Nedir bu?
2: Buna pusu derler. Neverwinter'dan kaçacağın tekneye kurduk.
0: Baba.
2: Merhaba canım. Hey Forge, ona bunun ne olduğunu anlatsana.
1: Bilemiyorum.
2: Yeniden uyanış tableti Kira. Seni bırakma nedenim bu.
3: Baban doğru söylüyor böcek. Forge amcan seni yalanlarla beslemiş.
1: Yok daha neler, daha neler.
2: Benimle gel Kira. Eve dönelim, anneni getirelim. Yeniden aile olalım.
1: Paramı alamayacaksın. Tableti bırakın ve teknemi terk edin hepiniz. Hemen.
2: Tamam, tamam, tamam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Her şey yolunda, sessiz ol canım, sessiz.
2: İşte bırakıyorum. Ona zarar verme.
1: Görüyor musun Kira? Babam beni tanıyor. İstediğimi alabilmek için korkunç şeyler yapabildiğimi biliyor. En sevdiğim özel insanlara bile. Hırsızla dilenciyi ayıran şey işte budur.
3: Kimse böceğime dokunamaz.
2: Simon, götür bizi buradan.
1: Üzgünüm Ed.

0: Şu hatun ne diyor?
1: Ne bileyim. Gri Ali'ye 20.000 koydum.
2: Affet, ona inandım.
3: Ne? Neden söz ediyorsun? Nasıl yani? Sen hiç affedilecek hiçbir şey yapmadın. Bir sürü şeyi çok farklı yapmalıydım. Senden özür diledim. Ama o Sofina'ymış.

0: Seni seviyorum Kira. Ve artık seninle aramıza kimse giremez. Sana söz.
1: Ben de seni baba.
2: Bize dönmene sevindim.
3: Bu tekne ganimetle dolup taşıyor. Nasıl yüzüyor bilmiyorum.
0: Pekala, sessiz ve derinden gideceğiz.
2: O da nedir?

0: ölümün çağrısı.
1: Forge'a bunun için ihtiyacı varmış. Büyü için halkı toplaması gerekiyordu.
2: Zas tam Neverwinter'ı alıyor.
0: Bu olacak iş değil.
3: Oraya ulaşınca ne yapacağız?
4: Düşünüyorum. Simon, portal asası menzili tam olarak ne kadardı?
1: 500 metre kadar. Neden?
0: Zink'e verdiğim sözü tutacağım da ondan.
5: Her ne yapıyorsan dur. Hemen!

0: amir kişi.
1: Şunu gördünüz mü?
0: Neverwinter Lord olarak bir tekne ve mürettebat istiyorum. 5 kişiyi takip.

0: gezin, keyfini sürün.
1: Pekala. Sofina'yı indirmeden bu iş bitmez. Her ne olursa olsun gizlen. Kolyeni kullan.
0: Nereye gitmiş olabilir?

0: kaçınca ne yapalım?
1: Sen bana bırak.

benim kudretimi bilmez misin?

0: Onca zaman Fortress William'ın kibrine katlandım. Sahte cazibesi, o şakaları. Tam da burayı yaşayan pisliklerden temizleyecekken engel olmak ne haddine. Şimdi can veriyorken bunun son olmayacağını bil. Şu bedenin sonsuza dek acı çekecek.
1: Ah, affedersin, nefesin kokuyor da kirli çamaşır gibi.
0: Nedir bu?
2: Dur zamanı durdurdum. İşi ilerlettim.
1: Dikkatini dağıttık ki Kira kelepçe taksın ve Doric şunu yapabilsin. Onu yendin bence.

0: Doğrusu bu planın tutacağını hiç sanmıyordum.
1: Ama tutacak demiştim.
0: Hey Holga!
2: Hakladık mı?
3: Holga?
0: Evet. Evet, onu hakladık.
2: Ah, bu pek de
3: Holga.
2: İyi bir yerde değil ha?
0: Yok, hayır, çok kötü görünmüyor. Al. Simon, ona yardım et hadi.
1: Kızıl büyücü kılıcı. Bu iş beni aşar.
0: Hey, seni güzelce dikeceğiz. Bir sorun kalmayacak.
3: Lütfen gitme.
2: Üzülme, gitme, büyücek üzülme. Yasımı tutma.
0: Yok, hayır. Son söz yasak. Söylemek yok.
2: Ne yaptığımla gurur duydum. Kahraman gibi ölüyorum. Ve sen... iyi bir adamsın. Gerçek bir arpçısın.
0: Saçmalama, salağın tekiyim biliyorsun.
2: Bana bir söz ver.
0: Tamam, ne istersen.
2: Kızımıza çok iyi bakacaksın. Hayatta yaptığın en güzel şey.
0: Söz veriyorum.
4: My fortune from a fate divine come close to choking the juice of the wine. The cherry crew we sip and sway. Take the tucket and waste.

0: Sadece tek hakkımız var.
1: Biliyorum.
0: Şanır Şaz. Anmat. Holga Kilgor.

0: hızlı aslan küplere binecek.
1: Şey, peşimize düşerse biz hazırız.
2: Biz mi?
1: Ha, doğru, sen insan sevmiyordun.
2: Bazıları iyi. Peki ya sen? Arpçılara mı döneceksin? Dostlarının yanına.
1: Dostlarım burada.
0: Şey, sana son çıkma teklifi girişimim kötü bitti. Evet, biliyorum. Ama bana bir şans daha verebilir misin acaba?
2: Peki, olur.
0: Öyle mi?
2: Sakin ol.
0: Tamam.
3: Lanet kupa.

0: akşamlar.
1: Sonra olanları biliyorsunuz. Sofina'nın büyüsü bozulunca Lord Neverember nihayet kendine geldi. İlk resmi icraatı Neverwinter'ı kurtaranlara kahramanlık madalyası vermek oldu. Zümrüt zümresine gelince bölge halkı ve topraklarını koruma altına aldı. Yaptıklarım gurur duyulacak şeyler değildi ama kente Rönesans yaşattı ve cezamın henüz ilk yılını yatmış olsam da bu benim için büyük bir ders oldu. Bu sürede içe döndüm ve orada neler oluyor diye sordum kendime. Şimdi anlıyorum ki sorunlarımın kaynağı annemmiş. Çok katı kuralları vardı ve beni layığıyla...
2: Dur. Yeterince dinledik. Tahliye reddedildi.
3: Bu oturum sona ermiştir.

0: Değerli izleyenler, tarih, turizm, kültür, sanat, gastronomi şehri Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Efendim şimdiki durağımız tarihi Almacı Pazarı. Gaziantep'e geldiğinizde turistik çarşıları, tarihi çarşıları mutlaka görmelisiniz. Efendim Bakırcılar Çarşısı ve şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Almacı Pazarı turistlerin olmazsa olmaz uğrak yerleri. Burası mis gibi kokuyor. Efendim Gaziantep'e özgü, birbirinden nefis, yöresel, doğal, sağlıklı ürünleri burada bulmak mümkün. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Tarihi Almacı Pazarı'nda olduğumuz o kadar belli ki aslında bunlar alışkın olduğumuz görüntüler. Kuru patlıcanlar, kuru kabaklar, bamyalar, biberler, her şey ama her şey Gaziantep'e özgü. Evet, şimdi Gaziantep deyince herkesin aklına aslında yöresel ürünler gelir.
1: Evet.
0: Türkiye'nin her yerinden efendim burada esnafımıza sipariş verilir. Salçalar, baharatlar, kuru dolmalıklar, efendim her şey ama her şey çok lezzetli.
1: Mutfağımızın geniş olmasından bir de kültürümüzü daha yaşatıyoruz. Mesela şu an Ramazan'a denk geldiniz. Ramazan'da Antep'te köylü kahkemiz diye bir olay var.
0: Evet.
1: İçerisine bunları gelir, evdeki hanımlarımız bunlardan alır. Mesela
0: bu mudur?
1: Çörek otu,
0: köylü
1: rezene.
0: Kahkesi.
1: Evet. Birkaç tamam. Çeşit karıştırarak evet. Yapılır. Antep'te köylü kahkesi olarak bilinir.
0: Bu nedir? Susam mı?
1: Susam, kabuklu bu? Susamımız, çörek otumuz,
0: tamam.
1: Rezenemiz.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar da efendim kurabiyelik, içinde fıstıklı olarak veya sade olarak yaptığımız kurabiye, şekeri, yağ, unu takım olarak deriz biz buna.
0: Aa, çok enteresan. İlk kez görüyorum bunu Gaziantep'te.
1: Evet.
0: Kurabiyenin malzemeleri böyle paket şeklinde satılıyor. Unu, şekeri ya, ve yağ. Nereden buna, aklınıza geldi?
1: Böyledir.
0: Önceden
1: beri
0: üçü
1: bir arada.
0: Aa, ben bunu ilk defa görüyorum Gaziantep'te.
1: Bir de bunun
0: Gaziantep'te.
1: Ölçüsü vardır. Mesela bir kilo una, yarım kilo şeker, yarım kilo yağ konulur. Evde tartamayacağı için hanım bunu bu şekilde alır, karıştırır, yoğurur. İçine de fıstığı ilave ederse fıstıklı olur.
0: Ha, onu da ayarlıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Yani hanımlar bir tek malzemeyi alıyor, yoğuruyor. Aslında turistler için çok iyi.
1: Çok güzel. Bunu zaten gönderiyoruz da Antep'te olup dışarıda olan müşterilerimiz
0: çok
1: istiyorlar,
0: güzel.
1: Biliyorlar.
0: Evet değerli izleyenler, Gaziantep tam bir gastronomi şehri. Aslında Gaziantep tam bir gastronomi cenneti. Efendim Gaziantep mutfağına özgü yaklaşık 600 tane teşkili yemek var. İşte bu yemeklerin bu kadar lezzetli olmasının bir sırrı da baharatlarda ve salçalarda gizli.
1: Özellikle öyle salçalarımız tabii.
0: Evet.
1: Salçalarımız güneşte
0: özelliği
1: çıktığı
0: nedir?
1: İçin güneşte çıkıyor, ayrı bir lezzet oluyor. Buranın kendine has lezzeti şöyle ki güneşte çıktığından dolayı oluyor. Ve katılığından dolayı oluyor. Çünkü salçalarımızda bizim önemli olan şu.
0: Efendim mis gibi kokuyor.
1: Kokmasının
0: mis gibi.
1: Haricinde de şöyle.
0: Of,
1: hani çiğ köfteye böyle
0: of.
1: Yapıştırırlar ya. Onun gibi bir lezzet şeyimiz var.
0: Bu ne salçası?
1: Biber salçası.
0: Biber
1: acısı,
0: salçası.
1: Tatlısı ve domatesi. Hepsi aynı şekilde yapılır. Bu yöreye ait bir şeydir.
0: Gaziantep acıyı
1: Gaziantep.
0: Seviyor.
1: Acıyı seviyor. Tatlısı
0: efendim,
1: da var.
0: Tatlısı da var. Acı sevmeyenlere tatlısı da var.
1: Tabii
0: acısı
1: ki.
0: Da var. Mis bunu... gibi biber salçası.
1: Aynen. Mesela sumağımız vardır.
0: Evet.
1: Bu sumak salatalara, soğan piyazlarına hepsine kullanabilirsiniz. İsot biberimiz ve tuz.
0: İsot nedir?
1: İsot biberimiz ıslakken üzeri örtülüyor,
0: tamam.
1: Siyahlaşıyor. Tekrardan aynı şekilde çekilince sadece yağla tekrar renklendiriliyor.
0: İşte Gaziantep'e özgü tüm şireler, yöresel ürünler.
1: Lokumlarımız,
0: burada.
1: Fıstıklı lokumlarımız
0: çeşit,
1: oluyor.
0: Çeşit çok fazla.
1: Mesela melengiçimiz oluyor. Melengiç bu çiğ halidir.
0: Evet.
1: Bunu kavurduktan sonra makinede çekildiği zaman şöyle macun şekline geliyor. Ve bu macun şeklinde bunu siz melengiç kahvesi olarak sütle tüketiyorsunuz.
0: Evet.
1: İçtiniz mi bilmiyorum.
0: Efendim çiğ
1: şöyle.
0: Hali, işlenmemiş hali bu da. İşlenmiş hali. Bununla
1: evet.
0: Ne yapıyoruz?
1: Kahve.
0: Melengiç kahvesi yapıyoruz.
1: Çok güzel olur.
0: Çok enteresan efendim.
1: Kokusu
0: böyle bakar mısınız?
1: Güzeldir.
0: Sulu, yaş bir
1: evet.
0: Kahve. Yani
1: şu,
0: öyle bildiğiniz
1: bu şekilde
0: bunun yaş hali.
1: Bu kavrulduktan sonra çekiliyor.
0: Tamam.
1: Bu şekli alır. Başka hiçbir
0: kavruluyor,
1: işlem
0: çekiliyor,
1: görmez.
0: Tamam. Nasıl yapıyoruz peki
1: bunu
0: kahveyi?
1: Bunu bir su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı melengiç, yarım yemek kaşığı toz şeker koyup kaynatıyoruz.
0: Tamam.
1: Hazır. Başka bir şey yok.

0: esnafımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Efendim yanımızda acaba kim var?
1: Ben Gaziantep'in Almacık Pazarı'nda esnafım. 50 evet. yıldan beri buradayız.
0: 50 yıldır buradasınız.
1: Evet. Aydın Şenkaya.
0: Evet Aydın Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Tarihi Almacı Pazarı Gaziantep'in en ünlü, en popüler yerlerinden evet, biri. Benimle. Turistlerin evet. olmazsa olmaz uğrak noktası. Bu nedir Aydın
1: Bu
0: Bey?
1: Pekmez. Evet. Gaziantep'in.
0: Çok değişik.
1: Damızlıklı
0: pekmez deyince
1: dediğimiz,
0: genelde sıvı olur.
1: Sıvı olur. Şöyle mesela. Buna bundan katıklar zaman çırptıkça evet. böyle serteliyor bu.
0: Damızlıkla bundan evet. mayalık gibi. Mayalı. Ha mayalık gibi.
1: Süde maya çalarsın yoğurt evet. olur ya. Bu da aynı şey.
0: Böyle yanmıyor mu?
1: Bunu zaten ekmek arası yiyorsun.
0: Tamam.
1: Tahinle karıştırıp yiyorsun.
0: Tamam.
1: Bunun bir özelliği var. Kan yapıcı, çocuklara bilhassa çok faydası. Var.
0: Şifalı.
1: Tabii %100 doğal yani bu.
0: Ama isyanı böyle pekmezin içine atıyor, aynen. mayalık karıştırıyor ve o şekilde yiyor.
1: O şekilde yiyor.
0: Evet, burada da hurma var. Evet, şöyle alayım Aydın Bey. Evet, cennet hurması.
1: Aynen.
0: Çok değişik.
1: Bu da bizim
0: burada
1: bildiğimiz...
0: Burada mı yetişiyor?
1: Yok, Osmaniye, bizim burada da yetişiyor da Adana, Osmaniye bu tarafa.
0: Orada daha geliyor. Fazla, evet. Şöyle burada. Görelim içine.
1: Hurmanın şeyi bu.
0: Ha, bildiğimiz
1: kurumuş
0: hurmanın
1: hali.
0: Büyüğü.
1: Evet. evet. Çok lezzetli. Bal gibi tadı var.
0: Evet.
1: Yani bol vitamin bu da.
0: Talep var mı?
1: Tabii çok satılıyor.
0: Evet
1: bunlar.
0: Özellikle Ramazan'da
1: İnsanları
0: cennet hurması.
1: Sıcak tuttuğu için. Sıcak
0: bol
1: yani.
0: Bol satılıyor.
1: Evet.
0: evet şifalı, faydalı. Şimdi hurma deyince genelde böyle şunlar yani, gelir aklımıza. Yani o hurma bununla aynı mı?
1: Yok aynı değil.
0: Ne farkı var?
1: Ya bu bildiğimiz bizim Türkiye'de yetişen hurmanın kurutulmuşu.
0: Evet değerli izleyenler. Evet. Belirtmek istiyorum. Biz şu anda Gaziantep merkezde tarihi Almacı pazarındayız. Gaziantep merkezde depreme dair herhangi bir şey evet. yok. Burada hayat gayet normal. Efendim maalesef ki depremde Nurdağ ve Islahiye İlçeler. İlçeleri çok fazla zarar gördü.
1: Aynen, aynen.
0: Çok insanımızı kaybettik. Allah bir daha yaşatmasın aynen. diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyoruz. Ancak Gaziantep'te hayat normal. Tabii ki acılarımız, kayıplarımız hiçbir
1: evet,
0: zaman
1: evet,
0: geri gelmeyecek, unutulmayacak. Aileler yarım kaldı, hayatlar yarım kaldı ama hayat devam ediyor.
1: Aynen.
0: Turist de geliyor. Şu anda Gaziantep'te, merkezde efendim deprem falan yok. Biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Her şey normal, her şey normal. Allah bir daha yaşatmasın
1: Amin.
0: Diyoruz. Lütfen
1: Amin.
0: Siz de Gaziantep'e gelin.
1: Bekleriz.
0: Çekinmeden gelin.
1: Hani
0: yıkık dökük bir yerde yok. Çok
1: evet.
0: hafif kale tabii ki zarar Amine. Gördü. Onun haricinde yıkılan hiçbir bina yok. Merkezde yok diyebilirim. En azından biz görmedik çekim yaptığımız yerlerde ama evet. hayat gayet normal. Gördüğünüz gibi biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Evet. Ne
1: biz
0: söylemek istersiniz Aydın
1: Tüm
0: Bey?
1: Tüm Türkiye'yi bekleriz inşallah.
0: Evet.
1: Katmerlerimizle, baklavalarımızla, kebaplarımızla, kırmızı biber, salça çeşitlerimize bekleriz.

0: Değerli izleyenler, gastronomi şehri Gaziantep'te programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim burada tam bir lezzet şöleni yaşanıyor. Habib ustamızla birlikteyiz. Efendim mantar kebabı ve küşleme yapacağız.
1: Evet.
0: İkisi de Gaziantep'in olmazsa olmazı. Habib ustam nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Ne zaman yaparsınız mantar kebabını?
1: Mantar kebabı fark etmiyor.
0: Her zaman yapılıyor.
1: Aynen, kültür mantarı bu.
0: Evet.
1: Müşterimize ayrı bir lezzet sunmak için.
0: Evet.
1: Ayrı bir tat.
0: Seviliyor mu?
1: Seviliyor, aynen.
0: Tamam. Ve küşleme. Evet. Özellikle son yıllarda çok seviliyor. Küşleme nedir?
1: Hocam küşleme bir kuzuda özel bir, yani bir 250 gram 300 gram hayvanın
0: çok
1: yetişmesine
0: oluyor.
1: Evet. Böylece bu iki parça bir kuzunun eti.
0: Yani tamamen yağsız.
1: İki tane yediğinizde bir kuzu yemiş olursunuz. Hem yağsız hem de sinirsiz olduğu için özel bir et.
0: Efendim ustamız hazırlamış zırhta, kıymamızı çekmiş, tuzlamış, bir güzel yoğurmuş. Evet, mantarlarımız, biberimiz, domatesimiz önümüzde.
1: Evet.
0: Başlayalım o halde.
1: Evet.
0: Saplarını alıyor muyuz?
1: Evet, buralarını alıyoruz.

0: Şimdi ne yaptık? Diyelim. Saplarını aldık. Evet.
1: Tamam. Şimdi bunu buradan çevire çevire yapmalıyız ki bunların patlamaması gerekiyor. Bir dakika. Bu şekil.
0: Doğru
1: şu
0: mu?
1: Şekil.
0: Böyle.
1: Evet. Ha. Oradan ha, da olabilir. Öyle de olabilir. Fark etmez.
0: Çevire çevire.
1: Aynen. Çünkü
0: mantarımızı
1: hızlı yaptığımızda
0: patlatmıyoruz.
1: Aynen. Evet.
0: Mantarımızı patlatmayalım diye. Mantarımızı aynen patlattık. Ustam başarılı olamadım. Niye
1: tekrar
0: böyle deniz oldu? Niye böyle oldu?
1: İşte dediğim gibi, önce de söylediğimiz gibi çevirerek yaptığımızda bu şekil.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Bir dakika, bir daha patlamış denemek istiyorum. Hırs buyurun yaptım. Hırs yaptım. Bir daha denemek istiyorum.
1: Evet.
0: Şuradan mı saplayayım,
1: evet,
0: buradan?
1: Fark etmiyor hocam.
0: Tamam, şöyle saplayayım. Belki bu sefer aynen patlatmam.
1: Çeviri
0: efendim
1: çeviri
0: işte kolay gibi geliyor ama hiç kolay değil.
1: Evet.
0: Bakın bu sefer patlatmayacağım.
1: Aynen.
0: Aa, böyle tersinden saplayınca patlamıyor.
1: Evet.
0: Tamam, oldu. Budur. Patlatmadım. Vallahi patlatmadım. Süper. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Aynen.
0: Geçireyim bir daha.
1: Yok. Böyle
0: kıyma mı koyacağız
1: şimdi
0: arasına?
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Ben,
0: ne yapıyoruz?
1: Derseniz şöyle suyumuzu yanımıza
0: tamam
1: alalım. Elimizi yapışmasın diye elimizi suya
0: kesinlikle
1: vuruyoruz.
0: Kesinlikle. Ne kadar alayım?
1: Şöyle.
0: Ha, büyük al. Yok.
1: Böyle bir parça
0: o zaman
1: arası
0: sen,
1: için.
0: Sen belirle miktarını.
1: Şekil.
0: Tamam. Tamam.
1: O
0: tamam.
1: O yeterli arasına şişin ucundan geçirelim onu.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Saplıyor muyuz yoksa?
1: Evet.
0: Geçiriyor muyuz?
1: Bu şekilde geçiriyoruz.
0: Ha, geçiriyoruz. Tamam. Evet. Böyle yapacağız
1: peşinden
0: mı?
1: Peşinden böyle bir tane yapalım.
0: Tamam.
1: Bunu tutmuş olur.
0: Bu benim patlattığım. Aa, bunlar da
1: yok,
0: kullanılmış.
1: Yok, bunlar patlamış değil. Ben hazırladım ya bunları.
0: Ha,
1: öncesini.
0: Doğru, tamam. Şöyle yapıyorum.
1: Aynı.
0: Çevire, çevire.
1: Yok, şu an hazırladığımız için çevirmenize gerek
0: ha, çevirmeme
1: yok.
0: Çevirmeme gerek
1: aynı
0: yok.
1: Onun için ön hazırlığını yapmış olduk.
0: Ben üzülmeyeyim diye.
1: Biraz daha geri
0: hazırlamış
1: çekeceğiz.
0: Evet, yine patlamadı. Şöyle geri aynı çekiyoruz. Tamam. Aa, çok keyifli.
1: Bir tane daha böyle.
0: Vallahi terapi gibi. Aa, çok keyifli.
1: Aynı.
0: Mantar kebabı yapıyorum. Gaziantep'te çok güzel.
1: Buyurun.
0: Tamam. Oldu değil mi usta?
1: Oldu, evet.
0: Yani beni üzmemek
1: yok,
0: için
1: yok,
0: söylemiyoruz.
1: Hayır,
0: oldu valla. Mantar kebap, mis gibi mantar kebap. Ben daha ne yapayım? Aynı yani. Aynı. Vallahi aynı. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ocağa giriyoruz.
0: Ellerimle yaptım efendim. Sizin için Gaziantep'te mantar kebabını.
1: Evet.
0: Tamam. Meşe odunumuzda, mangalımızda mantar kebabımız pişsin. Domates, biber
1: aynı
0: saplayacağız
1: yine
0: mı?
1: Aynen. Domates, biber
0: onları
1: yanına
0: da saplayalım. Gel gel gel Gaziantep'in mis gibi kebabına gel. Valla ben burada çalışmaya başlayacağım yakında.
1: Aynen.
0: Şişimiz ince değil
1: evet
0: mi? Efendim,
1: biber
0: kebapları
1: içinde
0: sapladığımız
1: ince
0: şişlerimiz daha kalın. İşte böyle
1: aynen
0: gördüğünüz gibi. Ancak domatesimizi, biberimizi sapladığımız
1: evet
0: şişlerimiz daha ince.
1: Aynen.
0: Onları da saplayalım. Şöyle elimize saplamadan. Biberler
1: evet
0: acı. Bence
1: aynen
0: acı.
1: Evet.
0: Ama kütür kütür taze taze.
1: Küşlememizi biraz böyle.
0: Küşleme seviliyor ama.
1: Aynen, tabii ki. Yani özel
0: lokum
1: bir et
0: gibi
1: zaten.
0: Özel,
1: olmayan bir et.
0: Kesinlikle lokum gibi.
1: Mesela kuşbaşı gibi değil de bu şekil kesimini.
0: Ha, böyle büyük büyük
1: aynen
0: kesiyoruz.
1: Aynen, biraz daha büyük
0: tamam
1: yapıyoruz. Yine aynı şekil.
0: Onları da saplayacağız.
1: Evet.
0: Kuyruk yağımıza iri iri kestik.
1: Tuz ve zeytinyağımızı koyuyoruz. Başka bir şey koymamıza gerek
0: mis
1: vermiyor.
0: Mis gibi küşleme et. Lokum gibi küşleme. Kim yani
1: ya?
0: Önceden terbiye falan yapılmıyor
1: gerekmiyor
0: değil mi?
1: Gerekmiyor. Aynen. Çünkü kendisi zaten.
0: Kaliteli bir et.
1: Evet.
0: Lezzetli bir et.
1: Aynen.
0: Benim yaptığım bu mu?
1: Evet.
0: Kıyma nerede?
1: Kıymamız bir tanesi ama yine üçte ikisi
0: düşmüş
1: duruyor.
0: Düşmüş. Neden düşmüş?
1: Ya işte tam böyle işte ustalığımızda az eksiklik olduğundan herhalde. Az diyelim.
0: Ustam o kadar ha olsun, senin gibi olabilir miyim? Efendim ha işte hani yaptım sandım ama yok.
1: Yine
0: bakın,
1: ama yine de kötü değil.
0: Bakın,
1: öyle diyelim yani.
0: Bakın şöyle göstereyim. Benim yaptığım kebap düşmüş. Yani böyle şişe saplamanın, dizmenin de usulü var. Öyle
1: aynen
0: ustalık kolay değil. Ustam
1: evet,
0: hazır mı?
1: Evet, kebaplarımız artık hazır.
0: Of of of.
1: Dediğimiz gibi nar gibi kızardı.
0: Mis gibi mis böylece gibi mükemmel mükemmel.
1: Aynen. Küşlememiz.
0: Küşlememiz hazır. Efendim kuyruk yağımız kızarmış.
1: Aynen.
0: Mantarlarımız, kıymalarımız.
1: Hazır. Pişmiş domatesimiz.
0: Evet, ben çok seviyorum bu kısmı. Şimdi sunuma hazırlayalım.

0: ya ustalarımız. Aynen. Gerçekten büyük bir titizlikle, sevgiyle, aşkla yaptıkları kebapları yine sunuma hazırlıyorlar.
1: Pişmiş biberlerimiz.
0: Evet, ben onları izlemeyi çok seviyorum. Bu kadar titiz bir şekilde hazırlıyorlar ki.
1: Mantar kebabımız.
0: Evet. Beklediğim an geldi evet. Vallahi. Yağları akıyor. Yağları aynen akıyor dumanı üzerinde.
1: Evet, çekiyorum.
0: Çekelim. Elin yanmadı mı?
1: Yok.

0: Çok severim arama köşlemini.
1: Aynen. Özel bir et çünkü.
0: Evet, et severler bayılıyor köşlemeye. Hepsi çok güzel vallahi. Her çeşit kebap, her çeşit et.
1: Saadetin.
0: İnanılmaz güzel yapılıyor. Bu nedir?
1: Siz, kekik bu.
0: Kekik. Köşlemeye kekik mi ilave ediyoruz?
1: Aynen biraz.
0: Şöyle estetik hareketlerle.
1: Evet.
0: Ustalarımız öyle yapıyorlardı efendim. Vallahi ben onların yalancısıyım. Çok mu oldu Habib Usta?
1: Çok. Yeterli.
0: Yeterli mi?
1: Aynen.
0: Etin olmazsa olmazı kekik.
1: Evet.
0: Ve artık.
1: Evet.
0: Son dokunuş.
1: Hazırız.
0: Pidemizde efendim tabağımıza koyduk. İşte Gaziantep'in mantar kebabı, işte Gaziantep'in küşlemesi.

0: Değerli izleyenler, çok özel bir kumaş. Sizleri Gaziantep'e özgü yöresel kumaş Kutnu'yla buluşturmak istedik ve bu kumaşın özelliklerini ustamıza sormak istedik. Abdülkadir Ustam, merhabalar, nasılsın? Evet,
1: teşekkürler, sağ olun.
0: Kutnu kumaş nedir? Özelliği nedir?
1: Evet. Kutnu kumaş çözgüsü ipek, atkısı evet, pamuk olan bir kumaş türü. Çok sağlıklıdır, natüreldir.
0: Yani pamuk ve ipek
1: pamuk
0: karışımı.
1: Ve ipek. Çözgü, tamam, yani dikey gelenleri, tamam, çözgü dediğimiz ipek,
0: evet,
1: aradan geçen mekikle atılan da atkıdır.
0: Yani ağırlıklı olarak ipek mi pamuk mu?
1: %60 ipek, tamam, %40 %100
0: ipek
1: pamuk.
0: Yani.
1: Evet, ağırlıklı ipek. Gruplarına göre ayrılır. Bunlar mesela saten, atlas örgüleri, Çin'den Anadolu seyahatinden Konya'da Anadolu Selçukları, bunun mucitleri. Daha sonra Osmanlı dönemi, Osmanlı, hı-hı, döneminden sonra seyahat ederek gelerek Gaziantep'te son bulmuş. Ama çok uzun hikayeleri var. Her kumaşın özel adı ve hikayesi vardır.
0: Mesela, şimdi evet, renkler çok güzel, çok canlı. Efendim, inanılmaz güzel bir kumaş. Gaziantep'e özgü, yöresel, Kutnu. Şimdi parlak olanlar var, mat olanlar var. Evet. Rengarenk, özellikle renkler çok canlı değerli izleyenler. Böyle folklorik desenler var. Ustam, mesela bu nedir? Bu parlak.
1: Şimdi bu
0: bunun
1: parlak,
0: ipek oranı
1: mesela,
0: fazla.
1: Evet, ipek
0: kaygan
1: oranı. Bunun
0: çok
1: adı
0: güzel.
1: Kerasi denilen bir kumaş. Her kumaşın yöresel kumaşları var. Özel giydikleri. Mesela bu Trakya'yla Osmaniye grubunda. Osmaniye'de yörük kıyafeti yaparlar. Osmaniye,
0: evet,
1: Adana bölgesi,
0: evet,
1: mesela. Trakya bölgesinde de büstiyer yaparlar. Düz renklerinden şalvar yaparlar. Bunlardan ayrıca misafir döşeyi, mindeli. Misafire bunları açarlar.
0: Evet, bu desene, evet, gözümüz alışkan.
1: Evet,
0: minder mi yapılıyor daha çok?
1: Minder de, yastık,
0: döşek
1: her
0: yapılıyor.
1: Misafirlik olarak bunlar kullanılır. Düğünlerde bunlar kullanılır.
0: Kadınlarımız rengarenk,
1: evet,
0: kıyafetler
1: kadınlar
0: yapıyor.
1: Da. Şunlar da erkekler için mesela.
0: Gömlek mi yapılıyor?
1: Evet. Bunlardan da gömlek yapılır. Başak tanesi. Bir erkeğin, şimdi röptüşan da diyorlar.
0: Evet.
1: Daha önce gülerdi,
0: evet,
1: dedikleri. Damat ların pijamaları, gömlekleri bu kumaştan.
0: Evet.
1: Bak, bu figürlerin
0: bunlar
1: hepsi
0: kadınlar için, bunlar,
1: evet,
0: da erkekler için. Figürlerin hepsinin bir anlamı var.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Tarihiyle, doğasıyla, geleneksel zanaat dallarıyla, kültürüyle güzel ilimiz Gaziantep'i bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, Gaziantep'te şimdi yöresel yemek zamanı. Gaziantep mutfağına özgü birbirinden nefis tencere yemekleri var. İşte onlardan birini yapacağız. Kiminle yapacağız? Emine Hanım'la birlikte yapacağız. Efendim, yemeğimizin ismi biraz zor. Antep Şive'yi Dize. Şive'yi Doğru mu Emine?
1: Evet.
0: Evet, geleneksel bir yemek. Efendim, coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Geleneksel bir yemek, yani geçmişten günümüze. Büyüklerimizin yıllardır yaptığı yöresel bir lezzet. Emine, nasılsın?
1: İyiyim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim, Emine ile daha önce de çekim yapmıştık Antep mutfağına dair. O zaman yuvarlama yapmıştık kendisiyle. Şimdi Antep Şive'yi yapacağız. Evet. Şimdi geleneksel bir yemek.
1: Evet.
0: Ya yani bunlarla büyüdünüz.
1: Evet.
0: Böyle büyüklerimizin yaptığı bir yemek yıllardır.
1: Yıllardan belli yaptıkları.
0: Günümüzde yemekler. Yapılıyor mu hala?
1: Evet, yapılıyor. Evet. Halen yapılıyor yani.
0: Evlerde yapılıyor. Tabii ki. Kadınlarımız yapıyor.
1: Yapıyorlar.
0: Kadınlarımız çok marifetli. Efendim, Antep mutfağı

0: lezzetli bir mutfak. Ancak kadınlarımızın da eli lezzetli, çok güzel yemek yapıyorlar. Ve Antep Şivey dizi çok değişik. Antep'e çok gelirim, çok program yaparım. Ancak ismini bilmediğim ve daha önce hiç yemediğim yöresel bir yemek. Şimdi ne demek şiveydiz Emine?
1: Şiveydiz soğanla sarımsakla olan bir şey mevsiminde.
0: Bu mudur soğan, evet, sarımsak?
1: Yeşil soğan, yeşil sarımsak. Taze tamam. olarak da tüketilen.
0: Tamam, taze mevsimdir. Olarak bunları aldın. Evet. Ne yaptın sonra?
1: Doğruyoruz. Tekrardan haşlıyoruz. Bir haşlama yaptık biz onu. Suyunu süzdük. Tekrardan hafif bir 5 dakika daha haşlayacağız.
0: Tamam.
1: Sonra nohut, etle buluşturuyoruz.
0: Nohutumuz da haşlanmış.
1: Evet,
0: etimiz de haşlandı. Etimiz de haşlanmış. Bu nedir?
1: Bu çalınmış yoğurt deriz biz. Bulanmış.
0: Mayalanmış.
1: Evet, mayalanmış.
0: Tamam.
1: O da sosu için ya.
0: Sıvı yağ.
1: Üzerine hasbir.
0: Bu nedir?
1: Hasbir o.
0: Ne demek o? Çok değişik.
1: Hasbir. Üzerine dökülüyor.
0: Acı mı?
1: Yok, acı değil.
0: Baharat.
1: Baharat.
0: Buraya özgü.
1: Evet.
0: Hasbir.
1: Hasbir, evet. Hasbir.
0: Nede kullanıyorsunuz hasbiri?
1: Genellikle şeyde. Yemeklere sos olarak kullanıyoruz, tatlılara kullanılıyoruz.
0: Hem tatlılarda hem de yemeklerde, evet, kullanılıyor. Hasbir, evet, çok değişik.
1: Tatlılarda rengi alınıyor.
0: Evet.
1: Yemeklerde de sos olarak üzerine döküyoruz.
0: Evet, bol bol kullanılıyor. Evet. Antep sever mi şiveyi dize?
1: Evet.
0: Yapar mısın evde?
1: Evet.
0: Hem burada yapıyorsun hem evde yapıyorsun.
1: Tabii ki.
0: Efendim, Antep şiveyi dize nasıl yapılıyor sizlere göstermek istiyoruz. Değerli izleyenler, Emine ile birlikte Antep şiveyi dizi yapıyoruz. Efendim, suyumuz kaynadı. Emine, ne yapıyoruz şimdi?
1: Bütün malzemeleri buluşturuyoruz. Önce nohutunu.
0: Evet.
1: Onları geceden şey etmiştim, ısıyıp haşladım.
0: Evet. Haşlanmış nohut. Haşlanmış
1: et.
0: Etimiz. Ne eti o? Dana mı? Kuzu mu?
1: Kuzu eti.
0: Evet.
1: Burası. Haşlanmış taze soğan mı? Taze sarımsak.
0: Haşlanmış taze soğan, taze sarımsak. Evet.
1: Evet. Efendim. Sizin için bir an hazırlık yaptım.
0: Evet, zamandan kazanmak için efendim nohutumuzu, etimizi, taze soğanımızı, sarımsağımızı haşlamış Emine. Ellerine sağlık Emine. Çünkü bunların haşlanması bayağı bir zaman alıyor.
1: Evet.
0: Emine, durum ne?
1: Hazır oldu.
0: Haşlandı. Şivey dizimiz haşlandı.
1: Evet.
0: Nohutumuz, etimiz, taze soğanımız, taze sarımsağımız efendim bir güzel kaynaştı. Haşlandı. Zaten haşlanmıştı böyle biraz. Evet.
1: Özleştirdik. Şu anda yoğurduyla buluşturacağız.
0: Şimdi bunda ne var Emine?
1: Onun içinde süt,
0: evet,
1: yağ, bir tane yumurta. Bir de süzme yap, 1 kilo.
0: Aslında Gaziantep'te yöresel yemeklerde bu karışım bol bol kullanılıyor. Nelerde kullanılıyor? Yuvarlamada
1: şiveydiz,
0: kullanılıyor.
1: Yuvarlama.
0: Evet, çağlaşı.
1: Genellikle bütün yoğurt yemeklerinde hepsinde kullanılır.
0: Evet, yoğurtlu yemek de bol,
1: evet,
0: Antep mutfağında. Efendim, besleyici, aynı zamanda lezzet katıyor. Evet. Aslında yemeğin terbiyesi gibi değil
1: Terbiyeli.
0: Mi?
1: Terbiyeli,
0: evet. Evet, değerli izleyenler, şiveyi dizimiz bir güzel haşlandı. Ne yapıyoruz şimdi Emine?
1: Yoğurduyla buluşturuyoruz.
0: Şöyle buluşturalım. Hepsini mi dökeyim?
1: Dökün biraz, ben size söyleyeceğim.
0: Efendim, mis gibi... Yoğurt, süt, yağ, yumurta.
1: Bu kadar yeterli.
0: Ay, çok güzel oldu görüntüsü. Ben çok severim böyle şeyleri.
1: Tadımı
0: harika.
1: Çok lezzetli.
0: Çok mu seversiniz?
1: Evet.
0: Mis gibi koktu. Aynı zamanda besleyici, lezzetli. Lezzeti de zaten coğrafi işaretle tescilli bir yemek.
1: Biraz böyle şey yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsun Emre?
1: Karıştırıyoruz.
0: Emine? Tamam. Karıştırmak kesilmesi mı lazım?
1: Evet, kesilmemesi
0: topak, topak olmaması, kesilmemesi yani için.
1: Topak,
0: hanımlar
1: topak
0: bilir.
1: Olmaz da normalde. Ama şey, sıcağı buluştuğu için kesilmemesi için.
0: Doğru doğru, hanımlar bilir. Efendim, Antep şiveyi dizimiz pişti. Yağımız da burada kızıyor. Emine, ne yapacağız ondan sonra?
1: Hasbirle buluşturacağız.
0: Tamam.
1: Yemeğin üzerine dökeceğiz. Karabiberini katacağız. Yemeğimiz
0: buraya hazır. Mı dökeceğiz?
1: Evet.
0: Tamam, sonra yağ ne yapacağız?
1: Yağ hasbirin üzerine dökeceğiz.
0: Ben bir türlü çözemedim efendim. Hasbirle karabiber yağ mı dökülecek yoksa yok, şiveyi dize mi dökülecek? Şimdi göreceğiz. Bakalım ne,
1: tamam,
0: yapacak? Kafam karıştı benim de. Yağ dökmüyor muyuz?
1: Dökeceğiz ya. Ama şeyi,
0: şiveyi
1: şimdi buraya dökmeyeceğiz.
0: Ha.
1: Şu şekilde koyup şuranın üzerinden.
0: Tamam, buraya yapalım hadi.
1: Isınsın.
0: Yağımız ısınsın efendim. Ondan sonra göreceğiz. Evet. Bakalım ne oluyor.
1: Bir de şuraya alalım.
0: Hasbirle karabiber şiveyi dize mi dökülüyor? Yağ mı dökülüyor? Unun üzerine mi dökülüyor? Unun altında mı kalıyor? Göreceğiz. Ama efendim, sonuçta nefis bir yöresel yemek geliyor. Bence çok güzel olacak. Daha önce hiç denemedim, tatmadım. Çekimini de yapmadım.

0: Emine kızdı mı yağımız?
1: Evet, yağımız tamam. Kızdı.
0: Ne yapıyoruz?
1: Aspirle buluşturuyoruz.
2: Vereyim mi aspire?
1: Evet, alalım.
0: Mis gibi aspir.
1: Şokey.
0: Evet, şimdi ben merak ettim. O aspir nereye dökülecek? O yağ nereye ilave edilecek? Ay değerli izleyenler, bakar mısınız? Görüntü nasıl güzel, nasıl güzel. Ha, Emine benim anlamamam normal şimdi bak. Aa, bir dakika, bu yağlı bir şov. Evet, Gaziantep'te mükemmel görüntüler. İşte Gaziantep, işte gastronomi şehri. Of of of diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Bayıldım bayıldım Emine. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: harikasın.
1: Olsun.
0: Biraz da konuşsan. Harikasın Emine.
1: Afiyet olsun.
0: Aa, hasbiri çok beğendim. Çok sevdim. Mükemmel bir görüntü. Ellerine sağlık. Afiyet canım olsun. Benim. Efendim, Gaziantep'te mükemmel bir yöresel yemek yaptık. Antep şiveyi dizi yaptık. Emine'nin ellerine sağlık. Afiyet yiyenlere olsun. Afiyet olsun. Burası Gaziantep. Burası gastronomi şehri.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Aaron, bence Reha'dır. Uzun süre oldu. Buraya gelmelisin. Cenaze için.
1: Kevera'da katil intihar etti. Bebek hayatta.
0: Luke'un cenazesi için.
1: Luke yalan söyledi. Sen yalan söyledin. Cenazeye gel.
0: Seni bekliyoruz.
2: Hava durumu. Hala görünürde yağmur ihtimali yok ve bütün eyalette kuraklık, yangın tehlikesi hakim. Benzer bir haber de...
3: Tüm eyalette yaklaşık %70 kuraklık ilan edildi. Eyalet yönetimi tarafından kırsal alanlara yardımlar yapılmakta ancak çiftçiler büyük zorlukta.
2: Kendilerini bu yaz beklenen yangınlara hazırlıyorlar. Orman yangını ve doğal tehlikeler araştırma merkezine göre beklenenden sıcak bir kış mevsimi

0: Sen şu gazetecilerden değilsin değil mi?
1: Hayır, aslında Luke'un eski bir arkadaşıyım.
0: Çok trajikim.

Berbat sıcaklık ve kuraklıkla boğuştuğumuz bu günlerde, bu sabah hep birlikte burada toplandık. Karen, Billy ve Luke'un ruhlarını onurlandırmaya geldik. Bu, hep beraber üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Üzüntülüyüz. Ancak umutlu olmalıyız. Birlikte baba, oğul ve kutsal ruh adına dua edelim.

0: Hadi hadi. Hadi tut Gretchen.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Acele et.
1: Kıskandın mı?
2: Ya ne demezsin.
1: Ellie kıskandı.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Nasılsın Gretchen? Gelecek misin diye merak ediyorum.
0: Başka nerede olacaktım? Hadi. Barb ve Jerry belediye salonunu kiraladı. Herkes sandviç yaptı. Hey Lucky! Nazik ol.
1: Luke çocuğun olduğunu söylemişti.
0: Öyle mi? Aa, zavallı. Billy ile aynı sınıftaydılar. Bir çocuğa böyle bir şeyi nasıl anlatırsın bilmiyorum. Luke sana bir şey söyledi mi?
1: Hayır. Aslında onu arayacaktım. Ama bilirsin hiçbir zaman. Hiç.
0: Bahane yaratmana gerek yok. Hepimiz suçlu hissediyoruz.
2: Bunları şuraya bırakayım. Bugün Karen ve Billy'yi anmaya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Bu olay çok ama çok korkunç bir şey. Ama umarız ki Luke aklınızda hep önceden olduğu gibi kalır. O birçoğunuzun arkadaşıydı. Ve ailesini de seviyordu.
3: Evet, onları da uğrayana kadar.
0: Bugün olmaz.
3: Hey, ben buraya çocuk ve Karen için geldim, tamam mı? Katilin tekini anmaya değil.
0: Kapatır mısın çeneni Grant? Ne şimdi aç ne de başka zaman.

0: Neredesiniz?
1: İyi geçin.
2: O nasıl koşmak?

0: Bu Charlotte. Oh, mamasına alışmaya çalışıyor. Ve çok da huzursuzsun değil mi tatlım? Al bakalım. Oh. Jerry güllere çok su harcadığımı söylüyor. Duştan sonra bir kova halbuki. Hala yaşıyorlar.
1: Merhaba Jerry.
2: Erhan.
0: Otursana.
1: Nasıl dayanabiliyorsunuz?
0: Sorduğun için sağ ol. Buraya gelen insanların çoğu gözümüze bile bakamıyor değil mi Jerry? Bunu Luke'un yapmadığı açık. Asla yapmaz. Bunu sen de biliyorsun. Kendine bunu yapmaz. Ailesine de yapmaz. İşte bu yüzden biz... bize yardım eder misin diye merak ediyorduk.
2: Barb'ın bir düşüncesi var.
0: Çiftliği Luke'a verdiğimizde elbette ona yardımcı olduğumuzu düşünüyorduk. Ama son birkaç haftadır düşünüyorum da... Biliyorsun kuraklık bu kadar kötüyken, herkes çaresizken, buğday hasat yapmadan kururken, birinden borç almak zorunda kaldıysa ve onlara geri ödeyemediyse alacaklıları çiftliğe gelmiş olur.
1: Eğer soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili endişelerin varsa seni Melbourne'daki tanıdıklarımla temasa geçirebilirim.
0: Hayır, hayır. Biz seni haberlerde gördük.
2: Pemberley davası.
1: Evet.
0: Hepimiz seni izliyorduk ve sen parayı geri almayı başardın. Luke arkadaşın olduğu için o kadar gururluydu ki.
3: Eve dönmeden önce dosyalara bakacak mısın?
1: Yasal olarak bir izin olmadan bu davaya...
3: Sen bak. Barb'ın hatırı için. O zaman yalan söyledin Aaron. Luke da yalan söyledi, hep biliyordun. Zavallı kızın. Boğulduğu gün Luke'u nehirden dönerken gördüm. Söylediğiniz yerle ilgisi bile yoktu.
1: Tavşan avlıyordu.
3: Saçmalık. Ben oğlumu sevdim. Bana şunu söyle. Şimdi bunu o yaptıysa, onu da yapmış olabilir mi? Ellie'ye. Eğer ikinizden biri o zaman doğru söyleseydi, belki de...
1: Dosyalara bakacağım, tamam mı? Ama sonra giderim.
4: En az iki gece kalabilirsin.
1: Tamam, zaten bir gece kalacağım yani.
4: Pekala.
1: Teşekkür ederim.
4: Sert bir şey mi olsun yoksa orta ayar mı?
1: Aa.
4: Elimde orta kalmadı ama.
5: Oo, şu işe bak. Şanslı gülüm benim.

0: Nasıl gidiyor? Hiç değişmemişsin, değil mi? Çünkü kim bilir ne zamandır seni rüyamda görüyorum. Öyle değil mi Mel amca? Bak kim gelmiş.
1: Neden döndün Folk? Mesajı aldığını düşünmüştüm. Çocuğu da yanında getirdin mi? Şu oğlunu diyorum, lanet oğlun da seninle geldi mi?
0: Otur. Oğlan bu. Otur hadi. Her şey yolunda. Bak nasıl da üzdün adamı. Seni baban sanıyor.
2: Önemli değil Bay Deacon.
0: Önemli değil. Bu kadar mı Folk? Demek önemli değil. Hı?
2: Zamanında söyleyecek fırsatım olmadı ama üzgünüm efendim. Başınız sağ olsun. Eli için çok üzgünüm.
0: Defol buradan. Hemen. Gidecek misin yoksa geçmene yardım mı edeyim?
3: Mesele de bu Grant. Burası halka açık bir bar. Herkes burada içebilir. Bu da ona dahil. Sen de.
1: Evet, sorun onun barda olması değil. Asıl sorun Kievra'da olması. Şimdi bunu anlıyoruz. Oğluna da anlat. Sizin için Kievra'da oğlunun kızıma yaptıklarını asla unutmayan insanlar dışında bir şey yok.

0: Sakin ol Gretch. Öylesine takılıyordum. Onu boğacak değilim elbette.
1: Onu öldürebilirdin.
0: Peki tamam, özür dilerim. Özür dilerim Eli. Özür dilerim. Tamam, sakin ol. Sakin ol.
1: Sen ciddi misin? Sen ne dedin bana?
0: Evet.
1: Aptal mı?
0: Evet,
1: aptal
0: elbette,
1: mı dedin?
0: Aptal.
1: Hiç komik değilsin.
0: Evet.
2: Eli, gel biraz uzaklaşalım.
0: Hadi kes ama şunu. Eğlenceliydi.
1: Senin derdin ne, söylesene. Derdin ne senin ha?

0: Nerede o kirli domuz ha? Mahvoldun sen. Neredesin? Yukarıda mısın ha? Aynasız. Uyan aynasız. Uyan seni kokuşmuş hınzır. Hey, tekrar kasabamıza gelmiş, ne yapıyorsun ha? Hey, sana diyorum uyan hadi. Sen lanet bir katilsin. Çok doğru. Evet. Zavallı küçük Eli'yi öldürdün. Yalancı. Hem katilsin hem de yalancı. Hey!
1: Ha, günaydın. Ben Aaron. Dinle, burada biraz daha kalmam gerekecek. Cenaze epey yıkıcıydı doğrusu. Bu yüzden bir süre daha kalıp aileye birkaç konuda yardım etmek istiyorum. Ne kadar sürer emin değilim ama en azından bir günümü alır yani. Neyse, teşekkür ederim.

0: Hitler'ların arkadaşıyım.
1: Aa evet. Greg Rekko. Yerel polis. Jerry uğrayacağını söylemişti. Federal polis, öyle değil mi? Önemli bir şey olmalı.
0: Hayır, kişisel bir mesele için buradayım.
1: Pekala.
0: Onlara kayıtlara bakacağını
1: peki,
0: söyle.
1: Peki evlerine öyleyse. Sana göstereyim.
0: Harika.

0: Onları sen mi buldun? Yani cesetleri.
1: Evet. Karen oradaydı. Görünüşe göre Luke'u kapıda karşılamış. Bilmiyorum. Eşin seni kapıda karşılıyor mu?
0: Ben evli değilim dostum.
1: Evet, biraz aklımı kurcaladı.
0: Oğlanı nerede buldun?
1: İşte burada.

0: Görmek istersen Charlotte'ı da burada buldum. Şu
1: Bu adam.
0: hayır diğeri. Bağırmaktan ciğerlerini parçalamış. Susuz kalmış. Şey ya, 8 adım saydım. Heyecanlıydı ve kalbi küt küt atıyordu. Fikrini 8 adımda değiştirip bebeği vurmamış.
1: Belki bebekler iyi tanıklar olmadığındandır. Sen ne dersin?
0: Bilmiyorum. Onu tanıyordun, değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
1: İlk kez mi bir cinayet yerini görüyorsun?
0: Evet.
1: Sonrasında yardım aldın mı?
0: Evet, Ballarat'ta psikoloğa gittim. Çok yardımcı olmadı.
1: Bir kere de olmaz. Devam etmen gerekiyor.
0: Evet, biliyorum.
1: Çevreyi gösterdiğin için teşekkür ederim.
0: Tabii önemli değil.

0: İyi bir törendi.
1: Aa, ihtiyacımız olan şeydi. Ağacın hiç şansı yok gerçi. Öldüğünde çocuklara ne diyeceğiz Tanrı bilir. İşte burası. Çalışma yeri.
0: Muhasebeci miydi?
1: Evet. Genel olarak haftada 2 gün.
0: Farkında olduğun bir sıkıntısı var mıydı?
1: Şey, yani biliyorsun. Diğer müfettişlere de söylediğim gibi. Yalnızca hesapta ufak tefek yanlışlar. Önemli bir şey değil. Fakat onunla konuştuk ve kocasına biraz kızgındı.
0: Neden kızgın olduğunu söyledi mi?
1: Belli belirsiz. Bilirsin para. Burada herkesin o konuda sıkıntısı var.
0: Ondan korkuyormuş gibi geldi mi? Sana, yani Luke'tan.
1: Yani hiç öyle gelmedi. Belki de yeterince iyi dinlememişimdir. Sinyalleri kaçırdığım belli.
0: Pekala. Teşekkür ederim.
1: Her zaman. Dinle, ne dersin? Bir ara mesleğinle ilgili konuşmaya gelebilirsen çocuklar bayılır. Herkese esin kaynağı olursun.
0: Zaman ayırdığın için
1: elbette
0: teşekkür ederim.
1: Elbette, ne demek.

0: Sağ ol. Gretchen. Merhaba.
1: Merhaba. Hayalet gördüğümü sandım. Buradan gitmek için sabırsızlanıyordum.
0: Evet, Karen'ın çalıştığı yeri görmek istedim.
1: Evet, burası. Doğru gelmişsin.
0: Nasıl biriydi?
1: Daha genç. Aslında iyi bir insandı.
0: Heather'lar biraz daha kalmamı istedi.
1: Evet, tabii isterler. Barb yaptığı keklerle Kadınlar Birliği'nin kraliçesi olmuş bir kadın. Böyle bir çocuk yetiştirdiğini asla kabul etmeyecektir, değil mi?
0: Hey, burayı hatırlıyor musun? Üçüncü sınıf. Bayan Messi.
1: Evet. Kayıt cihazımı almıştı. Birinci sınıf hatırlıyor musun? Kitabıma tuvaletini yapmıştın.
0: Pislemedim.
1: Evet, yapmıştın. Tuvalete gitmenize izin vermediler, sen de tutamadın. Sonra Luke da ayağa kalkıp sana eşlik etti. Hatırlamıyor musun? Dayanışma. Buralarda kalacaksan yemek yemen gerek.
0: Bu akşam?
1: Başka randevun mu var?
2: İşte burada. Merhaba Taş Ağaç. Bana bildiklerini anlat.
3: Bu çok güzel.
2: Her şeyden kaçmak için buraya geliyorum. Bana yardım eder misin? Lanet olsun.
3: Aa, lanet olsun.
2: Aaron.

0: Sonsuza kadar burada unutulurdu. Getirdim.
1: Annemin olduğu için önemli.
0: Onu özlüyor musun?
1: Sen özlüyor musun?
0: Üzgünüm.
1: Şunu demeyi kes.
0: Eli?
1: Tamam, bir şey yok.
2: Merhaba.
3: İyi günler.
2: Ah. Bir şey buldun mu?
3: Hayır, henüz bir şey yok. Merak ediyorum da sabah ben geldiğim zaman kulübede ne arıyordun?
2: Ah. Oradaki mermiler eşleşmiyor. Üç el bununla ateş edilmiş Remingtons. Mavi fişek. Ama bütün arazide yalnızca Winchester bulabildim. Parlak kırmızı fişek. Yani hala arıyorum ama

0: Luke'la buraya balık tutmaya gelirdik.
1: Pekala.
0: Şimdi şu haline bak.
1: Dedektifler Luke'un eve 4.30'da gelip ailesini öldürüp kendini öldürmek için buraya geldiğini söylüyor. Doğrusu ben ölmek için burayı seçmezdim.

0: Bu gölün etrafında yan yana üç ev var. Luke'un ailesinin, Mal Deacon ve Grant Dove'un. Murray'lerin mülküne kim bakıyor şimdi?
1: Jamie Sullivan. Büyük annesiyle yaşıyor. Evet, Jamie Sullivan. Luke'un öldüğü gün onunlaydı. Tavşan vuruyorlarmış. Onu birkaç kez emniyete getirdim. Ne oldu?
0: Tavşan vurduğunu mu söyledin?
1: Evet, neden?

0: Kim bu peki?
1: İyi günler. İyi günler, merhaba.
2: Sakin ol büyükanne, polisler. Uzun kalmayacaklar.
0: Çikolatalı kek yapmıştım. Biraz ister miydiniz?
3: Aa, hayır, karım bana şekersiz diyet yaptırıyor.
1: Ben biraz alabilirim, teşekkür ederim. Silahına bakabilir miyiz?
2: Evet, elbette.
0: Luke Hedler için mi geldiniz çocuklar?
3: Evet, birkaç yarım kalmış işi hallediyoruz.
0: Zavallı Barb ve Jerry. Onlara sevgimi iletir misiniz? Cenaze törenine gitmek istedim. Ancak Jamie araba kullanmamı istemiyor.
1: Teşekkür ederim. Bunun için ne kullanıyorsun?
2: Tavşanlar, kangurular.
0: Sürekli beni vurmasını istiyorum ama torunum çok hassas bir ruh.
2: Tavşanlar son zamanlarda kanola tarlasına dadandı. Ben de Luke'tan gelip yardım etmesini istedim. Hepsi bu.
1: Mermiler senin miydi? Hangi marka?
2: Bilmem. Winchester, Remingtons. Hangisi ucuzsa? Neden?
3: Luke hiç kendininkilerden getirdi mi?
2: Tavşanlar benim, mermi de benim. Öyle düşün.
1: O gün sana nasıl göründü?
2: Normal. Aynı.
1: Burada ne kadar kaldı?
2: Bilirsin, belki iki dublelik bir şey işte.
1: O gittikten sonra çıktın mı peki?
2: Hayır. Burada kalıp büyük annemle çay içtik.
3: Ailesi hakkında bir şey dedi mi?
2: Lanet kadınlar.
1: Lanet kadınlar mı?
3: Ne demek istedi?
2: Ona Karen nasıl diye sordum. Lanet kadınlar, varsa yoksa dırdır dedi ve bir tavşan daha vurdu. Sonra gidip karısını vurdu ve de çocuğunu.
4: Dünya liderlerinin katılım sağlaması bekleniyor. Gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Merhaba dostum.
1: İyi günler.
4: Sizden ayrılmayız.
6: İyi günler.
1: İyi günler.
6: Seni cenazede gördüm. Kalıyor musun?
1: Evet.
6: Tam da kapatıyordum. Bir şey lazım mı?
1: Hayır, ben... Babam ben küçükken burada çalışırdı. Sadece biraz anılara daldım. Hepsi bu.
6: Falk mı?
1: Evet, Aaron.
6: Doktor Lee, Chris Lee.
1: Tabii ya. Hedler'ları tanıyor muydun?
6: Evet, bu işte herkes tanırsın.
1: Evet, bazen fazladır eminim. Hey, düşünüyordum da Luke, onun sıkıntılı bir hali var mıydı acaba? Yani Karen'ın yarası beresi var mıydı?
6: Bunu söyleyemem, biliyorsun. Evine hoş geldin.
1: Sağ olasın.
7: Billy!
1: Bir gece daha kalsam sorun olur mu dostum? Dolusun biliyorum
7: sorun
1: ama
7: değil
1: belki
7: dostum.
1: Bana...
7: Dolduk. Taştık battık zaten.
1: Teşekkür ederim.
7: İyi geceler.
8: Merhaba.
1: Nasılsın?
8: İyiyim. Güzelmiş.
1: Evet, biraz halka destek olayım dedim.
8: Yakışmış. Sokak barlarının birinde içki servis ederken hayal edebiliyorum.
1: Hayatım hakkında yanlış fikirlerim var.
8: Öyle mi?
1: Hı.
8: Pekala.
1: Teşekkür ederim.
8: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlığına. Seni görmek güzel.
8: Seni de. Tüm kasabanın soruşturmandan haberi olduğuna şaşırmazsın herhalde, değil mi? Pek çok kişi de kendi işine bakman gerektiğini düşünüyor.
1: Söylesene, sen buna inanıyor musun? İçinde hiç şüphe yok mu yani?
8: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Dedektiflik okuluna git.

0: etmedim ama.
1: İyi günler.
2: Ne alırsınız?
0: Ortaya balık sepeti alabilir miyiz?
2: Evet, iyi tercih.
1: Ah, okyanustan o kadar uzanır ki.
0: Kapa çeneni, bayılacaksın.
1: Fazladan kerevit koyar
2: tamam,
1: mısınız?
2: Tamam, oldu bilin.
0: Teşekkürler Kelly.
1: Sana hiç sert davrandı mı?
0: Luke mu? Hayır. Pislik bir herifti ama...
1: Birlikte şansınızı denemek mi istediniz?
0: Evet, yani... Sanırım Ellie'den sonra hassastık ve... Sen gittin, sonra... Birbirimize sarıldık. Dört aptal çocuktuk.
1: Sence Ellie'ye ne oldu?
0: Aaron lütfen. Sadece oturup kafayı çekebilir miyiz?
1: Daha önce o zamanlar ne düşündüğünü hiç söylemedin bana.
0: Bence intihar etti. Sanırım Luke orada koptu. Bence Tanrım desteğe ihtiyacı olan bir çocuktu. Yani bilmiyorum. Evde olup bitenler...
1: Ne gibi?
0: Babasından nefret etmesi gibi. Annesi terk ettikten sonra insanlar destek olmalıydı. Ama herkes sırtını döndü. Bu konuda çok yetenekliyiz, öyle değil mi? Bu konuda suçlu hissettiklerine eminim. İnsanlar suçlu hissetmekten hoşlanmaz. Bu yüzden üzerinde senin adın yazan bir not buldular. Hayatlarının sonuna kadar seni suçlayabilirler. Çünkü daha kolay.
3: Hop hop hop hop hop hop. Merhaba. Ne oluyor burada?
4: Hızlıca yukarı mı? Yapacaksınız. Biliyorsun dikkatli olmalısın Gretch. Bu herifle dolanan kelebekler ölmeye meyilli oluyor.
0: Aa, Grant, arkamı kolladığın için teşekkür ederim.
4: Arkanı da kolladım, önünü de. Söylemeliyim, bugün çok çok güzel görünüyorsun. Bu elbise çok güzel. Bunun için mi? Tanrım, umarım değerini bilirsin Folk.
1: Ne istiyorsun dostum?
4: Madem sordun söyleyeyim. Neden defolup geldiğin yere gitmiyorsun ha? Burada olanlar seni hiç ilgilendirmez. Hiç.
3: Görüşürüz Gretch. İyi eğlenceler.
5: Hadi Grant.
0: Karon dayı ateş sarmış. Yağmur için o kadar uzun zamandır bekliyoruz ki.

0: Merhaba. Merhaba. Barb. Jerry. Barb.
1: Oh, merhaba canım. İyi bir temizlikle bütün sırlar açığa çıkıyor, değil mi?
0: Seni seviyorum baba.

0: Babalar günün kutlu
1: Beni de
0: olsun.
1: babası gibi belli ki heceleme de kötüymüş. Aaron, bütün bu eşyaların ne yapacağım şimdi ben?
0: Belki de her neyse bir süre bırakamaz mısın?
1: Hayır, Jerry yüzleşmemizin zamanı geldi diyor. O tanrım, bunlar kütüphane kitapları. Bu lanet şeylerin zamanı ne kadar
0: ben
1: geçmiştir?
0: Ben onları götürürüm, geri götürürüm. Merak etme. Çiftlikte ne yapacağınızı düşündünüz mü?
1: Neden? Bir şey mi öğrendin? Çiftlik mi sebep olmuş?
0: Hayır, muhtemelen hayır.
1: Peki ya para durumu?
0: Yersiz bir şey yok.
1: Ama hala buradasın.
2: Dosyalara baktın mı?
0: Evet. Ve hiçbir şey çıkmadı, üzgünüm.
2: Luke'la devam ederiz diyorduk ama... Bundan sonra her şey makinelerle olacak zaten, değil mi? Uzaktan kumandalı, GPS'li, insansız çiftlikler. Bir düşünsene. Şehirlere gerek yok. Hiçbirimize gerek yok. Şuna yardım eder misin?
0: Evet, tabii.

0: çok güzeldi.
1: Annem de bana söylerdi. Tekrar, tekrar, tekrar.
2: Bana biraz duygulu geldi. Ben gidip tuvaletimi yapacağım.
3: Şerefe.
2: Ah, lanet olsun.
1: Luke.
3: Hey,
1: numara Luke. Yapıyor.
3: Sakin ol.
2: Acele etmediniz değil mi?
1: Sersemin tekisin.
3: Lanet olası sersem.
1: Gerçekten mi? Midemi bulandırıyorsunuz. Onu şımartma şekliniz mide bulandırıcı.
2: Tanrım Eli, sana ne oluyor?
3: Neden dönüyorsun?
1: Hadi dönelim.
2: Hayır, arkadaşça soruyorum. Gretch bile söylüyor.
1: Luke.
2: İçtiğin yok, güldüğün yok.
1: Luke. Tamam, gidiyorum.
2: Kahretsin Eli. Eli üzgünüm. Geri gel. Eli. Eli.

0: Yani Karen Hedler'la hiç tanışmadın.
1: Doğru.
0: Öyleyse neden senin hakkında bir makale saklamış?
2: Evet,
1: hiç
2: böyle.
1: Hiçbir fikrim yok.
2: Şimdi daha yükseğe çıkın. Biraz daha yüksek. Evet, olur dostum. Güzel, harika. Öyle kalsın.
3: Bakın kim gelmiş. Domuzlar. İş mi arıyorsunuz baylar? Ha? Tüh, çok kötü oldu. Sersemleri işe almıyoruz.
1: Egrant, Karen Hedler'la ilişkini nasıl tarif edersin?
3: Tatmin edici Sal.
1: Onu çekici buluyor musun?
3: Buralarda hiç fena değil. Evet.
1: Onunla en son ne zaman konuştun?
3: Gerçekten söyleyemem, bilmiyorum.
1: Peki ya ölmeden bir hafta önce? 19 Şubat'ta?
3: Bunu yapmak zorunda mıyım? Ha? Bu sersem beni öylece sorguya çekiyor ve sen de orada oturuyorsun.
0: Belki de bizi adının öldüğü hafta neden Karen Hedler tarafından yazıldığını açıklamak istersin.
3: Bunu benim üstüme yıkamazsınız.
0: Neyi yıkamayız Grant?
3: Dinle. Luke Hedler ailesine mermi yağdırmak istemişse bu onun lanet sorunu. Bunun benimle hiçbir alakası yok. Hiç.
1: O öğleden sonra neredeydin Grant?
3: Polis raporunda yazıyor. Lanet raporu oku.
1: Evet, okudum. Burada ismini verdiğim birkaç arkadaşınla doğu yolunda çalıştığın yazıyor. Arkasında duruyor musun?
3: Evet, bütün gün oradaydık. Sonra da bara gittik. Gidin sorun. Sen sordun, git onlara sor.
0: Çok çalıştın değil mi? Amcanın çiftliğinde. Ölünce satmayı mı düşünüyorsun?
3: Seni hiç ilgilendirmez.
1: Peki ya Luke'un çiftliği? Yakında satılacağını duydum da.
0: James Salomon'unkini almaya çalışıyorsun değil mi?
1: Yan yana tam 3 çiftlik. Potansiyel yatırımcılar için kulağa hoş geliyor Grant. Sen ne dersin?
3: Canın cehennemi. Senin de canın cehenneme Falk.
1: Grant.
4: Adamı beni tanıyormuşsun gibi söyleme. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Beni asla tanımadın Falk, tanımadın. İsmimi öyle söylemeyi bırak.
1: O günkü hareketlerini kontrol edeceğiz. Söylediğin her şeyi kontrol edeceğiz. Belki seni de koruyacak birkaç arkadaşım vardır, kim bilir. Ancak üzerlerine yeteri kadar gidersek mazeretleri hemen çözülür.
3: Seninki gibi, ha? O zaman sen Veluk'un kullandığı mazeret gibi mi, neydi o? Tavşan mı vuruyordunuz?
1: Güvenlik kameraları. Hepsine bakmak istiyorum. Dov yalan söylüyor. Mazeretini test etmek istiyorum.
0: Evet, hepsi elimizde.
1: James Sullivan da büyük annesiyle değildi. O da yalan.
0: Evet. Evet, barın yanından bir tane var. Bir tane eczane deposundan. İki tane benzin istasyonu ve iki de okuldan.
1: Ondan başla. Okuldan başla.
0: Hı hı. Okul çıkışı. Karen Hedler burada. Olaydan 2 saat önce...

0: Bir terslik görünüyor mu?
1: Bilmiyorum.
0: Tersliğin kendi benim lan.
1: Sonra bir süre bir şey olmuyor. Bir saat. İki saat. Müdür Whitlam geliyor. Şu an biliyor, onu aradık. Evet, bu kadar.

0: Eli, dün akşamki olanları bir konuşabilir
1: miyiz? Konuşacak bir şey yok.
0: Var. Bak sadece yardım etmek
1: Yardımına
0: istiyorum.
1: Yardımına ihtiyacım yok.
0: Saçmalık.

0: Eli, şunu eve götürmeme yardım eder misin?
1: Bunu yapamam.
0: Önemli değil.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Ah tanrım. Pekala millet, bize biraz yer açın. Lütfen. Kimse bir şey gördü mü? Bir şey gören
2: Hayır,
0: var mı?
2: Hayır, hiçbir şey görmedim.
0: Hiç kimse mi? Tamam. Aa, Jim.
3: Katil. Evet, manyağın teki buzağı almıştı. Onu var ya, gerçekten. Ben yerinde olsaydım...
4: Evet. Tabii ki bu yeterli olacaktır.
2: Hepsi bu kadar sayılır.
4: Pekala beyler. Tamam, bekleyin. Onları indireceğiz, tamam mı?
1: Nerede o? O burada mı?
0: Seni burada istemiyorum. Onunla ben konuşayım.
4: Dostum dinle. Gel biz de bir şeyler içelim, olur mu? Arabanı yıkayacağız. Olur mu? Hey Walt, John. Şunları indirin, tamam mı? Hepsini indirin.
5: Eli? Eli?
1: Dostum, güzel mekanmış.
4: Aa, evet. Kırsal bölgede banliyö. En kötü kombinasyon. Aldın mı?
1: Tamam, evet.

0: Al bakalım.
1: Ah dostum, teşekkür ederim. Sağlığına.
0: Sana da teşekkür ederim.
1: Yardımın için teşekkür ederim.
0: Dert etme. Yardım edebildiğime sevindim.
1: Kirli suları biriktirmemiş olsan ne yapardım bilmiyorum.
2: Sesini duymak istersin diye düşündüm.
3: Merhaba Sandra, ben Karen. Korkarım Billy bugün gelemeyecek. Havalardan biraz kırgın. Sanırım eve gelse daha iyi, tamam mı? Geç haber verdiğim için üzgünüm. Pekala. Görüşürüz. Kendine iyi bak Sandra. Hoşça kal.
2: Gerçek biri olduğunu anla diye.
1: Geri aradın mı peki?
2: Açıkçası sinirlendim. Planımız vardı ama...
0: Aşkım, aşkım. Böyle bir şey olacağını nereden bilebilirdin? Tamam mı? Kimse bilemezdi.
2: Özür dilerim. İyi biriydi. Samimiydi.
1: Buralarda ender görünen bir özellik.
2: Onu herkes severdi. O hayvanın Kerem ve küçük oğluna yaptığı şey.
0: Evet. Aaron çocukken Luke Hedler'la arkadaşmış. Yani

0: Belki de o zamanlar farklıydı. Sen, Kerim ve Bilin'in son anlarını hayal edebiliyor musun peki? Edebilir misin?
1: Şey...
0: Özür dilerim.
2: Sana bir şey gösterebilir miyim?
1: Tabii.
2: Bunu buldum.
1: Aa, vay canına.
2: Okul arşivi. Sen ve baban.
1: Ah, bu inanılmaz.
2: Dinle ben. Sen de için üzgünüm. İşe alma sebebim oydu. Melbourne'dayken biz soyulduk ve kızlar evde değildi. Tanrı'ya şükürler olsun. Onlar bize bıçak dayadı.
1: Tanrım.
2: Evet, iki tane keş. Kasayı boşalttılar, bilirsin. Sendinin bütün mücevherleri.
1: Polis ne dedi? Buldular mı yoksa?
2: Yakalayamadılar ve o zamandan beri bıçak sırtında.
1: Tabii ki.
2: Evet. İçindeki çatışmayı hissediyorum. Bilemiyorum, bazen benden uzaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Neyse. Bir içki daha?
1: Olur tabii.

0: Hey dostum, Erun'u gördün mü? Hayır mı? Okuldan sonra nereye gitmiş olabilir ki? Hayır, genelde direkt eve gelir.
1: Merhaba baba.
0: Oğlum, nerelerdeydin? Nehirde bir ceset bulmuşlar diyorlar. Bir genç, sen sandım. Seni seviyorum.
2: Erun. Erun.

0: Herkesi kıyıdan çekin. Geri çekil.
1: Kızım.
2: Eli.
1: Kızım.

0: Bunun için mi o kadar didindim? Ah, o kadar istiyorum ki.
1: Hep söylüyorum, bir kadeh içebilir.
0: Bir kadeh, biliyorum.
2: Ne kadar kaldı?
0: 4 hafta. Her şey iyi.
1: Bebek ters duruyor. Dönmesini bekliyoruz.
0: Dönmeyebilir. Babası gibi inatçı olabilir.
1: Tabii.
0: Gidip tatlıyı fırına koyar mısın lütfen canım?
1: Hallederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana şeker yasak, teşekkür ederim.
0: Diyet yüzünden ağlanıp sızlanıyor musun?
1: Hayır.
0: Umarım öyledir. Tüm hamilelik boyunca her akşam bir paket Tim Tam yedi.
1: Evet.
0: Benim değil, onun hamilelik şekeri çıkacak. Ona iyi geldin.
2: Hı?
0: Sanırım senden hoşlanmaya başladı.
2: Evet, dinle, bence çok başarılı. Biliyorsun, çok kararlı ve çalışkan biri.
0: Ayrıca kolay güveniyor. İşi için iyi değil ama çocukluğundan beri polis olmayı istedi. Ben de onu destekledim.
2: Evet, buralara kadar taşınmışsın.
0: Evet, öyle. Sanırım biri gelip onu kendi çıkarları için kullanırsa bu kötü olurdu.
2: Hakkımda dedikodu mu duydun?
0: Şöyle böyle.
2: Hı. Açıkçası kocan gibi ben de ailesini Luke mu öldürdü, bunu öğrenmeye çalışıyorum.
1: Ah, olamaz.

0: Olmaz. Seni sorguya mı çekiyor? O hayır. Çok
1: evet,
0: sever.
1: Çünkü senin ve bir yabancının alınma ama seri katilin tekini kovalamanız hiç hoşuma gitmiyor.
0: Bak, onları kovalamak benim işim.
1: Onları bulduğundan beri uyumuyor.
0: Hey! Hiç hoş değil.
2: Bak, gerçekten endişelenecek bir şey yok.
1: Söz mü?
2: Söz veriyorum tabii.
1: Güzel.
3: Aaron dostum, başımız belada. Ellie'ye verdiğin not üstünde buldular. Senin yaptığını düşünüyorlar. Nehirde buluşmak mı istemiştin?
4: Evet ama gelmedi ki.
3: Peki dostum, sana asla inanmayacaklar biliyorsun.
4: Tanrım.
3: Aaron dinliyor musun? Sana yardım edeceğim. Sorduklarında bekledim ama gelmedi diyeceksin. Sonrasında benle birlikte Kurin yolunun oradaki otlakta tavşan vurduk. Bir iki tane vurduk, tamam mı? Hayır, iki tane vurduk. İki tane, tamam mı? İki de.
4: Peki tamam, iki.
3: Peki. Unutma, birlikteydik. Hadi söyle.
4: Luke Heather'laydım.
3: Evet.
4: Kurun yolundaki otlakta tavşan avlıyorduk.
3: Tamam.
5: Okul çıkışından sonra nerede olduğunu bilmediğinize emin misiniz?
6: Bir fikrim yok.
4: Tavşan avlıyordum.
5: Hangi civarda?
4: Kurun yolundaki otlakta.
5: Tek başına mıydın yoksa?
4: Hayır, Luke Heather'laydım.
5: Sadece sen ve Luke yani?
4: Evet. Ben ve Luke.

0: sesinden. Sakin ol, otur.
1: Bunu büyük anneden mi öğrendin boş boğaz?
0: Kes sesini. Lanet çeneni kapalı tut, tamam mı?
1: Lanet olası
0: gevezer. Lanet çeneni kapa, tamam
1: lanet
0: mı?
1: Lanet sersem.
0: Çeneni tutman senin iyiliğine. Lanet olsun Tanrım, iyi misin?
2: Yanlış yer, yanlış zaman.
0: Burada ne halt oldu ha?
3: Dostumuz Dav, James Sullivan'ın çiftliği satın alacağını söylediğinden Hedler davasında adının geçtiğini düşünüyormuş.
0: Seni rahatsız ediyorsak Grant, o zaman tek yapman gereken Karen Hedler'ın neden öldürülmeden önce senin adını bir kağıda yazdığını açıklaman.
2: Ben nereden bileyim?
0: Bana anahtarları ver.
2: Anahtarlar 5 kilometre ötede.
0: Biraz yağ yakarsın.
2: Sersem.
0: Sen benimle geliyorsun. Neden eve gitmiyorsunuz siz de?
3: Pekala. Pekala, yeterli. Hey.

0: Her şey yolunda.
1: Doktor, seninle biraz konuşabilir miyiz? Sen burada bekle. Adler'ların öldürüldüğü gün Jamie'nin buradan geçtiği görüntüler var. Bize yalan söyledi. Bize evde olduğunu söylemişti. Bize gerçeği anlatmak için bu son şansın.
0: Bak, ben hemen bir şey söylemek istemedim. Jamie süzme bir... Ona söyledim ama... Sanırım panikledi.
1: Burada mıydı?
0: Adler'ların öldürüldüğü gün. Öğlen 4'e kadar ameliyattaydım. Bana mesaj gönderdi. Buraya gelmesini söyledim. Her zamanki gibi. Geldi ve sohbet ettik. Soğuk bir şeyler içtik. Ve... Yatağa gittik.
1: Dostum, soruşturmaya müdahale, polis memuruna yalan, kiminle yattığın umurumda değil. Gerçekleri istemiştik, vaktimizi harcadın.
2: Gerçekten de böyle bir kasabada gerçekleri öğrenebileceğini mi sanıyorsun?
1: Anlayamadım.
2: Bir konuda o kadar zaman yalan söylersen bir alışkanlık olur.
3: Volk, sen katilsin.
4: Burada kal.

0: Baba. Dinle, izin ver cenazeye kalayım.
1: Gidiyor musun? Onu gömmemiz lazım.
0: Geri geleceğim.
1: Söz ver.
0: Luca, vedamı ilet.

0: Ey ona dokunma seni pislik. Her hafta buraya gelip onu temizliyorum. Ellerini ondan çek.
1: Sorun değil dostum, zaten gidiyorum.
0: Hey. Hey. Sen. O çocuksun değil mi? Folkların çocuğu. Babası değil.
1: Evet, ben o çocuğum.
0: Biliyor musun, bana yalvardı. Baban. Benden polis halledene kadar herkesin geri durmasını istedi. İstese ona günahımı bile vermem. Kendi babanın seni umursamaması çok kötü bir şey olmalı. Baban korkak olabilir ama değil. Hedler Belediye ile uydurduğunuz hikayeye kanmazdı o.

0: Neden Luke'la birlikte oğluma hiç inanmadın? He? Bildiğin bir şey mi var acaba?
1: Bildiğim şey kızımı sevdiğim.

0: Baba.
1: Arabada kal.
2: Neden durdun ha? Devam etmen gerekirdi.
1: Sen kazandın. Gidiyoruz.
2: Güzel. Güzel. Durma öyleyse. Gözden yok olana kadar bu yoldan devam et.
3: Bize yaptığın onca şeyden sonra. Oğlumun bununla ilgisi yok.
2: Öyle mi?
3: Onlar arkadaştı.
2: Nereden biliyorsun ha?
3: Burası bizim evimizdi. Umurumda değil.
2: Çekil. Sakın geri gelme. Bir tane çakacağım şimdi.

0: Luke, bir kez soracağım. Yalnızca bir kez. O yüzden bana doğruyu söyle. O kızın ölümüyle bir ilgin var mı?
1: Hayır. Hayır baba. Tanrım, ben böyle bir şey sorduğuna inanamıyorum.
0: Gerçekten Luke'la mıydın? Bana bak. Gerçekten Luke'la mıydın?
1: Evet.

0: Merhaba.
1: İyi günler.
0: Burada ne işin var?
1: Daha dostça bir yüzü görmeye ihtiyacım vardı. Güzel bir arazin varmış. Çok etkileyici.
0: Teşekkür ederim. Bir de yağmur sonrası görmelisin. Ben biraz daha devam edeceğim, olur mu? Kulaklarına tıpa ister misin?
1: Hayır, gerek yok.
0: Peki. Tavşanlar şurada. Görünce işaret ver. İşte bir tanesi. Denemek ister misin?
1: Tabii, olur.
0: Ders ister misiniz memur bey?
1: Hayır, sanırım böyle iyi.
0: Sorun ne? Orada duruyor işte.

0: Sen bilirsin.
1: Ben yine de vuracağım biliyorsun değil mi? Arazimde bulunamazlar.
2: Lucky!
3: Tamam anne, geliyorum.
1: Dağınıklık için kusura bakma.
4: Bir de benim evimi gör. Bunlar nedir peki?
1: Okula fon almak için başvurular, kabus gibi.
4: Bu Karen'ın el yazısı mı?
1: Evet. Elimden geleni yapıyorum ama pek benlik değil. Crossley Vakfı bağış listesi. Bakalım geçen yıldan fazla olacak mı?
4: Sen mi devraldın?
1: Evet. Başvuru kafamı kurcalıyor.
4: Hey, aklıma geldi de. Karen benden hiç söz etti mi?

0: Hayır, sanmıyorum. Neden?
1: Hiç adım geçti mi diye merak ettim hepsi bu.
0: Bu yüzden mi geldin? Kieran'ı sormak için. Hey hey hey hey hey hey hey! Geri gel! Gel buraya, kucak. İşte böyle. Biriyle tanışmak ister misin? Bu dünyadaki en eski arkadaşım Aaron.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim.
1: Aferin sana.
0: Pekala, uslu duracaksın, tamam mı?
2: Olurum.
0: Seni seviyorum.
2: Görüşürüz.
0: Teşekkür ederim Andrea. Yatıya kalacak. İyi denk geldi. Davayı çözene kadar kalacak mısın? Niye hala buradasın? Tamam, peki.
1: İş alışkanlığı.
0: Hayır hayır, sen hep suskundun. Ama sonra her şeyi görürdün. Aman Tanrım, aklıma bir şey geldi, gel. Gel, bunu görmen lazım.
1: Aa, olamaz.
0: Evet.

0: Burada neler varmış?
1: Hmm.
0: Ah, acaba. Jimnastik ödülü mü? Dikkat.

0: Lucky olabilir. Aa evet oymuş. Bekle. Özür dilerim. Hemen geliyorum.
1: Merhaba Andrea. Her şey yolunda mı? Tamam, onu verir misin? Hayatım, iyi misin? Tamam, anladım canım. Tamam. İyisin değil mi? Aa tamam, bakalım çaydan sonra geçecek mi? Tamam tatlım, sen merak etme. Seni seviyorum. Tamam. Tamam, uslu dur, olur mu? Teşekkür ederim Andrea. Evet, tabii. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Aa, biraz evi özlemiş.
2: Jerry ve Barb biliyor mu?
0: Hayır, bilecek bir şey yok.
2: Ya Karen?
0: Ne? Hayır. Söyledim sana, Lucky'nin babası gitti. Luke da eskiden beri dostum. Arada gelip Lucky ile ilgilenirdi, o kadar. Luke, Lucky'nin babası değil.
2: Peki doğum belgesinde ne yazıyor?
0: Ne? Boş. Ayrıca bu seni ilgilendirmez. Ne var?
2: Lucky'nin babasının fotoğrafı var mı? Bana gösterebileceğin bir fotoğraf.
0: 2 gecelik bir şeydi. Fotoğrafımız falan yok. Neden yalan söyleyeyim?
2: Çünkü Luke öyle istedi.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
2: Sormak zorundayım.
0: Sor öyleyse. Sor.
2: 3 kişi öldürüldü. Ve umarım Lucky için Luke'la ilişkin hakkında söylediğin yalanlardan fazlasını yapmamışsındır onlara.
0: Defol. Defol git evimden.
2: Hey.
0: Hayır, defol git.

0: Sandra.
1: İyi misin?
2: Sadece Scott'ı arıyordum. Bir şeyler içmeye gelebileceğini söylemişti.
1: Geç oldu. Belki de eve gidiyordur.
2: Evet, belki de. Sanırım üstüne çok yük binmeye başladı.
1: Söylesene. Sen iyi misin? Her şey yolunda mı?
2: Bazen evin dışında insanlar görüyor gibiyim. Bizi izliyorlar. Hayal işte. Ben geriliyorum.
1: Sizi neden izliyorlar?
2: Melbourne'de şey vardı.
3: İşte buradasın hayatım. Neredeyse kalpten gidecektim. İyi misin?
2: Buradasın sandım, hepsi bu.
3: Pekala şey, her yerde seni aradım. Hadi eve gidelim.
1: İyi geceler.
3: Sağ ol dostum.
1: Whitlam her akşam burada mı dostum?
4: Evet.
5: Bazen erkenden evine mi göndersem, yoksa kumara para bassın diye bedava içki mi versem kararsız kalıyorum. Sanırım bir gece daha kalacaksın.
1: Evet öyle.
5: Gevera'nın gölü.

0: Ah, yüce tanrım.
1: Deacon karakola geldi ve ona saldırdığını söylüyor.
0: Öyle mi?
1: Kızının mezarının başında yas tutuyormuş.
0: Yalan söylüyor. Neyse ben hallederim.
1: Hayır, etmeyeceksin. Çok dedikodu var. Görevde olmayan bir dedektif gelmiş, çözülen bir davayı yeniden çözmeye çalışıyor.
0: Sakin ol.
1: Ellie Deacon'ın ölümünde adı geçen bir dedektif.
0: Aksini hiç iddia etmedi.
1: Ben de sormadım. Peki nedir bu? Bir intikam gezisi mi? Çünkü dostum sen Mal Deacon ve Grant Dove'u takmışsın. Bu kasabada 20 yıl önce ölen bir kızdan daha büyük şeyler dönüyor.
0: Bu ölümler arasında bir bağlantı var.
1: Bir şüpheli gerekiyor.
0: Uğraşıyorum.
1: Halk bana güvenmedikçe işimi yapamam.
0: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
1: Hayır, olmaz. Bu işe burnunu sokmana izin vermek Cem'in hatasıydı. Artık gitmelisin, anlıyor musun? Bunu ben halledebilirim.

0: Merhaba Rita, o evde mi?
1: Şeyi bul. Burada ne yapıyorsun?
0: Karen'ın notu. Mesele bir isim değilmiş. O bir bağışmış. Okula yapılan bağış. Gidelim.
1: Tamam.
0: Karen bu bağıştan şüpheliydi. Grant Doe'dan korkmuyordu ya da kocasından. Bir şey buldu. Luke'a anlattı. Luke ona bu yazıyı gösterdi ve Karen da beni arayıp benden yardım isteyecek.
1: Peki ama ne buldu?
0: Scott Whitlam'ın kumar sorunu olduğundan eminim. Poker. Bunu sorgulattı. Sadece bunu. Sanırım yolsuzluğunu yakaladı.
1: Ya kamera görüntüleri cinayet gerçekleşirken okuldaydı?
0: Onu en son ne zaman araba kullanırken gördük? Hep o lanet bisikletini kullanıyor, değil mi?
2: Kayıtlarımız gayet açık. Bağışı onayladık ve 2 ay önce bir hesaba $70,000 aktardık.
0: Tanrım.
1: Peki paranın aktarıldığına emin misiniz?
2: Kesinlikle eminiz. Parayı geri almak için bir şey yapacak mıyız?
1: Sağ ol Helen, gerisini bize bırak, biz halledeceğiz. $70,000 ve 3 ölü. Tanrım.

0: Ah, gelmişsiniz. Helen aradı. Crossley Eğitim Fonu'ndan. Onu arar mısınız? Acil olduğunu söyledi.
1: Laptopumu evde.
2: Önemli değil.

0: Scott, o nerede?
1: Az önce bir süreliğine çıktı.
0: Kızı hala sınıfta mı?
2: Nerede o?
1: Şurada, üçüncü sırada.
2: Kızı olmadan kasabadan gider mi? Hadi, hadi, hadi! Temiz. Lanet olsun. Remingtons.
0: Ormana.

0: Bunu yapmazdım.
1: Hey Scott. Burada ne yapıyorsun dostum? İyi misin?

0: Sakın yaklaşmayın.
1: O çakmak yere düşerse bütün orman yanmaya başlar, farkında mısın?
0: Hey! Lanet silahını hemen indir! Polis!
1: Dediğini yap. Bak, her ne yaptıysan şimdi bunu yapmak istemezsin. Bütün ormanı çıra gibi yakamazsın. Sadece yanmayı bekliyor.
0: Bırakırım dostum, yaparım.
1: Okul çok yakında. İçeride çocuklar var. Senin kızın da orada, anlıyor musun? Hepsi yanarak ölür.
2: Bak, aileni sevdiğini biliyoruz. Tamam mı? Seni onlarla gördüm.
0: Bütün bunlar ailem içindi benim. Onları buraya korumak için getirdim. Yine de beni buldular. Borcum olan para için geldiler. Benim elime çivi tabancası verdiler. Kızımı duvara çakacaklardı. Boğazına bıçak dayayıp onu keseceklerdi. Benim başka şansım yoktu.
1: Paraya ihtiyacın vardı. Ailen için, anlıyorum. Herkes anlayacaktır.
0: Karıma oğlana zarar vermek istemediğimi söyle.

0: Kasabayı kurtardığını söylediler. Okulu yanmaktan kurtarmışsın. Alevlerini çıplak ellerinle söndürmüşsün. İyileşecek. Bunu biliyorum.
1: Peki Scott Whitlam?
0: Tanınmaz halde. Onu Melbourne'e naklettiler. Yaşayacak.
2: Aaron. Uyanmanı bekliyorduk. Sadece biz değil. Sanırım bütün kasaba duydu. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz.
3: Baban seninle çok gurur duyardı. Nasıl bir adam olduğunu hep biliyordu. Hoşça kal dostum.
4: Girip bana iyi bir not verebilirsin.
5: Sonuna kadar 5 yıl.
3: Adamım benim.
6: Merhaba.
5: Merhaba.
6: Ben hastaneye gelmek istedim ama çok kızgındım.
5: Belki de seni cinayetle suçlamalıyım.
6: Evet.
5: Biraz modumuzu düşürürdü.
6: Biliyor musun, onu birkaç kez öldürmek istemiştim. O Karen'ı seviyordu. Asla ilk tercihi olmadım. Biraz...
5: Onun kaybı bence.
6: Gitmeden önce sana söylemem gereken bir şey var. Yıllardır sana söylemek istiyordum. Ben onu gördüm. Nehre giderken. Peşinden gitseydim onu durdurabilirdim. Ama gitmedim. Ayrıldım. Luke'la. O gün benimleydi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayız. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Parasının
1: kıymetini bilenler. Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: O gün benimleydi. Yani ben de yalan söyledim. Yirmi yıl sonra yine görüşürüz ha.

0: Eli? Eli?
1: Eli?
2: İlk kez beni annemin adıyla çağırdı. Benim adım Eli diye bağırmak istedim. Benim adım Eli. İsmimi bile benden aldı.
1: Lanet olsun. Grant, gel buraya.
2: Bir yumruk. Sert. Hissedemiyorum. Kanın tadını alamıyorum. Hareket edemiyorum. Ağlayamıyorum. Sıcaklık 40 derece. Yine de donuyorum. Annem de ondan nefret ediyordu. Evden kaçtı. Benim için geleceğini söyledi. Umut yerini yalana bıraktı. Artık benim kaçma vaktim. Bir elime geçirirsem onu geberteceğim.
3: Aman Tanrım.
2: Kaçmaya çalışırsan seni de gebertirim. Ancak denersin. Çünkü ben gitmiş olacağım. Çoktan. Başka bir isim. Başka bir ev. Buradan çok uzakta. Elveda, Eli Deacon. Yeni bir hayat başlıyor.

Dar! Dar! Dar!

0: geliyor.
1: İçeri almaya

0: Ha, harika. Biri daha geldi. Darılma dostum. Hoş birisin. Sana etrafı gösterelim, yerleştirelim. Bak şu kovada çişimiz donar. Ve evet, hepsi bu.
1: Senin adın ne kız?
0: O Holga, ben Edgin. Seninki ne?
1: Çok hapis yattım ama hücremi bir kadınla paylaşmadım. Çok hoşuma gidecek.
0: Benden bir tavsiye. Holga patatesini yerken ona dokunulmaz. Gününe en sevdiği anı.
1: Çok konuşma be.
0: Tamamdır, devam et.
1: Biraz utangacısa beni biraz tanısan aslında seversin. Ama böyle yapma. Seninle çok mutlu olabiliriz.
0: Evet, bunu parmaksız eldiven yapacağım galiba. Etkileyeceğin kimse yok. Not fortune found nor fate divine come close to choking the juice of the vine.
2: Cherry crew we sip and sway, let's get the jigger to meet the day. Şarkı söyleme.
0: Tamamdır Tobias. Yarın aklanma konseyimiz var.
3: Fazla umutlanma Ed.
0: O nasıl söz öyle? Konseyde bu kez Jonathan da var. O bir ara kokra. Bizi salabilecek tek kişi o.
3: Boşa heveslenme.
0: Sen beni dinle. Bu senin son buz kırışın.
4: Lordlar İttifakı'nın verdiği yetkiyle Atlanma Konseyi toplantı oturumunu açıyorum. Oturum konusu Edgin, Darvis ve Holga Kilgore. Her ikisi de büyük soygun ve dalavericilik suçlarından cezalarının ikinci yılını yatmaktalar. Konseyimiz talepte bulunduğunuz affa uygun olup olmadığınızı değerlendirecek. Ne diyeceksiniz?
0: Teşekkür ederim.

0: ağza indirtin ve konseyin seçkin ağzaları. Başlamadan önce ben ağza Jarnet'ın gelmediğini görüyorum. Onu beklesek mi acaba?
1: Ağza Jarnet'ın fırtına yüzünden gecikti. Siz başlayın.
0: Anladım ama şimdi biz gerçekten ona güveniyoruz. Geleceğine.
2: Siz beyanınızı vermeye başlayın.
0: Pekala. Genel bağlamı anlatarak başlayayım. Sürpriz olacak ama eskiden hırsız değildim. Bundan yıllar evvel Arpçı Cemiyeti üyesi olmuştum. Zorbalıkla yönetenlere karşı mücadeleye ve ezilenleri korumaya karşılıksız and içmiş hafiye teşkilatı. Karım Ziya kararımı destekledi ama bütün riskleri biliyordu. Gündüz misyonerlere kulak kabartır, kaçış yolunda haydutları durdurur, teyli kızıl büyücüleri adalete teslim ederdim. Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdi. Doğrusunu isterseniz çoğu zaman içtiğim andın karşılıksız kısmını sorgulayıp duruyordum. Karım bana bize her şeyi vermene gerek yok, kendini versen yeter derdi. Jarnet'ından haber var mı? Yakında mı? Bekleyebilirim.
3: Ne dediğimizi duymadın?
0: Tabii fırtına. Jarnet'ını biraz tanıyorsam hikayemi ilgiyle dinleyeceğine eminim. Bunun için bir yıl bekleyip sonra tekrar buraya gelmeyi istemeyecektim.
3: Devam et.
0: Anlaşıldı. Devam edelim. Eğer bir arpçıysan düşmanın eksik olmaz. O düşmanlardan bazıları intikam peşindedir.

Kızıl büyücü kılıcı yarasını hiçbir keşiş düzeltemez. Onu geri getiremedik. Ziya ile birlikte andıma sadakatim de ölmüştü.

0: Affedersiniz bana. Jonathan'ın yokluğunda anılar ağır geldi.
1: Aynı terane.
0: Geçmişe dair en can alıcı yeri kaçırdı. Niye yaptığımı bilmeden karar vermesi doğru mu?
2: Jonathan olmadan da talebinize pekala cevap verebiliriz.
1: Sen devam et.
0: Peki, nerede kaldım? Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdim.
1: Fazla geriye gittin, bizi oyalama.
0: Doğru, özür dilerim. Pekala, asıl mesele. Onu takip eden aylar benim için utanç vericiydi. Holga ile o zaman tanıştım. Bana acımıştı. Bana değil de bebeğe. Holga da benim gibi dibe vurmuştu. Uzun yıllar önce bir yabancıya aşık olduğu için onu kabilesinden kovmuşlardı. Onunla abi kardeş gibi olduk. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir birliktelik kurduk. İkimiz de meteliksiz, dürüst para kazanma yetilerinden yoksunduk. Bir değişiklik yapalım ve dürüstlüğe yol verelim dedik. Aklını başından alıyor. Oldu mu olası hep arzuladığın şeyle arandaki tek engelin incecik bir cam tabakası olduğunu fark etmek.

0: El kadar bebekle bu suçla örülü yaşam tarzını nasıl mı sürdürdük? Onu da yanımıza alarak. Ekibe Kira dışında da katılanlar olmuştu ve büyücü Simon ve Forge adında bir dolandırıcıyı da aramıza alarak hedefi yükselttik. Bir anda bir takım olduk. Evet, bizler hırsızdık ama yüksek standartlarımız vardı. Kimseye zarar vermedik, kaybettikleri kendisine dokunmayacaklardan aldık. Ama her şey o büyücüyle tanışınca değişti. Sofina'yla. Hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Corey'nin baş kulesini soymak için yardımımızı istedi. Orası en korunaklı yerdir. Bilmem duydunuz mu? Jarnet'in duymuştur. Baş kule kötülerden alınmış türlü ganimetle doluydu ve o kasaya girmeyi ancak bir arpçı başarabilirdi. Sofina bunun için gelmişti. Başta itiraz ettim. O kadar da düşmedik dedim. Ama Forge bana Corey'nin baş kulesinde yeniden uyanış tableti diye bir şey var dedi. Ölüyü diriltmek için tek seferlik gücü varmış. Kızıl büyücü kılıcıyla ölmüş olsa bile. Gidişatı az çok anlamışsınızdır.
1: Ben de geleceğim.
0: Üzgünüm Kir, bu sefer iş çok tehlikeli.
1: Ama o zaman sen de gitme. İhtiyacımız olan her şey var.
0: Henüz yok. Ama bu sefer son. Güven bana.
2: Üzülme böcek. Hemen döneceğiz.
0: Tabletten söz etmedim. İşler sarpa sararsa buna üzülürdü ve... İşler sarpa sardı.

0: Yakında görüşürüz aşkım.
1: Biz kimseyi incitmeyiz.

0: Dur zamanda sıkıştı. Büyüyü boz sayma.
1: Yapamıyorum. Sofina çok güçlü.
2: Tableti al. Kızım Kira'yı koru.
3: Sana söz veriyorum.
2: Doğrusu bu konsey beni 2 yıla daha mahkum etme kararı alabilir. Hatta 20 yıl diyebilir. Ama yine de işlediğim en korkunç suçu telafi etmeyecektir. Kızımı babasız bıraktım. Şunu bilin ki beni tahliye ederseniz ömrümün sonuna dek bunu telafi etmeye çalışacağım. Ekleyeceğin var mı?
4: Hayır, sağ ol.
2: Kararınızı açıklamadan önce mümkünse lütfen bekleyebilir mi? Jonathan!
5: Kusura bakma İngiliz.
2: Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam. Tolga, şimdi!
6: Muhafızlar! Lütfen beni bırakın bayım.
7: Patates fırlatıyor. Oh, Jonathan.
8: Tahliyenizi onaylamıştık.

0: Forge nereye götürdü ki?
1: O kılıç sahilini terk etmez. Forge şehir adamıdır. Karınızla yemek alır mısınız? Ne?
0: Şununla ben mi? Dudaklarına baksana.
1: Bizi sulayıver. Baldur kapısına kadar tekneyle gideceğiz. Oradan da kuzeye.
0: Hazır Forge'u arıyorken ben de Marlemin'e bir uğrarım.
1: Bu durumla yüzleşmek istiyor musun gerçekten? Ya konuşmak istemezse?
0: Ne istediği hiç mühim değil.
1: Ya.
0: Vedalaşmam gerek.
1: Sana artık kocan değilim diye mektup yolladı. İşte sana vedalaşma.
0: Sen bunu anlayamazsın.
1: Haklısın. Kesinlikle anlamıyorum. Bu bizim...
0: Aşağılık herif.
1: Forge Neverwinter'ın lordu olmuş.
0: O soytarı bu işi nasıl becerdi?
1: Kira onun elinde hiç fark etmez. Gel hadi. Gidelim. Sağ ol kardeş. Dudağımın nesi var?
0: Suratına iki numara büyük.
1: Ne? Herkes onlara hayran.

0: Böyle kalabalık olmazdı.
1: Güneş oyunları için gelmişlerdir.
0: Yasaklanmadan önce babam son dövüşe getirmişti.
1: Kazanan oldu mu?
0: Yarışmacı son rounda kadar dayandı ama canavar kafasını yedi yani. Hayır.
2: İyice iyice beni değil. Beni kaçta hava geçsin.
0: Forge alçak gönüllülüğünü korumuş belli ki. Ne kadar oldu?
1: 2 yıl.
0: Hayır, yani ne kadardır bekliyoruz?
3: Baba? Holga?
0: Kira!
3: Seni o kadar özledim ki.
1: Böceğim.
0: Gel bakayım.
3: Merhaba.
0: Her gün seni düşündüm. Sana ördüm.
3: Bunlar ne?
0: Eldiven.
3: Aa, sağ ol.
0: Sen iyi misin?
3: Forge amca bana çok iyi baktı.
1: Forge amca mı?
3: Hadi, sizi görmek istiyor. Bana verdiğin kolye hala bende. Kalede gizlice dolaşmak istersem kullanıyorum. Burada olmanız çok tuhaf.
0: Hey Kira, baksana. İnan bana, gerçekten çok üzgünüm. Olaylar farklı gelişti. Bir risk aldım ama buna değmedi. Bana neden öfkelisin?
3: Sanki hiç suçun yok gibi davranıyorsun.
4: İşte buradalar. Eski dostlar. Bu ne güzel bir sürpriz. Gel. Sakalının şurasına ak mı düşmüş nedir? Sevdim, yakışmış. Ketenpereci ama profesörümsü şey gibisin. Sahi sen ne gibisin? Sırlarla dolu, çok okumuş bir balıkçı gibi. Ve Holga. Sarılmayı sevmesen de gel bir sarılalım, olur mu? Son birkaç yılınız zor geçmiş olmalı. Doğrusu daha yatarsınız sanıyordum.
0: Ha evet,

0: Bizimkisi erken tahliye.
1: İyi halde.
0: Evet, haller, iyi haller.
2: Ha, anlıyorum. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Sıcakmış. Ay, yandım, çok sıcakmış. Her neyse. Kira, mutfak personeliyle konuşmak lazım. Bu kadar da sıcak olmaz ki.
0: Evet, çay çok sıcak. Sen Neverwinter Lord'u nasıl oldun?
2: Evet. Sen hapsi boylamadan önce bana Kira'yı emanet etmiştin. O zaman üstünde durmadım. Ama bir an gözlerine baktım ve daha iyi bir adam olmam gerektiğini anladım. Sonuçta çaldığımız ganimeti iade edemezdim. Lord Neverwinter hasta düştüğü zaman elime bir fark yaratmak için bir fırsat geçti. Colin'in baş kulesindeki para kampanyama destek oldu ama şunu söyleyeyim, tek başıma olmazdı. O da geldi işte. Sofina'yı hatırlarsınız.
0: Hala onunla mı çalışıyorsun?
1: Onun yüzünden yakalandık.
2: Bu doğru değil. O olmasa hepimiz yakalanırdık. O günden beri Sofina benim baş danışmanım. Hala yakıyor. Çok özür dilerim ama bu çok sıcak. Sofina. Mümkünse yapar mısın?
1: Elbette.
2: Güzel, teşekkürler. Parmağını daldıracağını da düşünmemiştim. Ben bunu sonra içeyim.
0: Tableti verirsen Kira ve Holga ile izin isteyelim.
1: Onun için döndüğünü biliyordum. Benim için değil, bolluk tableti için döndün.
3: Bolluk mu?
0: Hayır, yeniden uyanış tableti.
2: Anlamadım, ne dedin?
0: Bu soygunu yapmaya bunun için ikna oldum. Yoksa sana öyle mi dedi? Seni bolluk için mi terk etmişim?
2: Ona gerçeği söyledim mi? Bunu bilmeye hakkı vardı.
0: O sana yalan söylemiş Kira. Anneni geri getirmek istiyordum.
2: Evet, yapma. Seni affetmesi için her şeyi yaparsın biliyorum ama daha fazla yalan olmaz.
3: Sefil yılan. Onun oraya ne için gittiğini biliyorsun.
1: Annem için yaptığını bana söyleyebilirdin.
0: Başaramasam anneni yine kaybedecektin çünkü.
2: Sana güvenmiyor diye zavallı kızı suçlama. Öte yandan, buraya adım attığın andan beri yalan söylüyorsun.
1: Kaçtınız mı?
3: Sana kavuşmak için kaçtık böcek.
0: Kira, bana bak. Yemin ederim yeniden uyanış tableti içindi. Annen için, hepimiz için yaptım. Güven bana.
1: Ama beni bırakırken de böyle demiştin.
0: Kira, dur, bekle. Kira, bana bak. Kira.
2: Ona biraz zaman ver. Kaç yıl oldu? Ortalarda yoktun diye kızgın.
0: Sen de o kadar yıldır onu zehirliyorsun, değil mi?
2: Hayır, bu doğru değil. Senden neredeyse hiç bahsetmedik.
3: Almaya geldiği şeyi ver.
2: Tableti mi? Onu geri vermeyi düşünmüyorum doğrusu. Veya kızını da vermiyorum tabii ki.
0: Aşağılık herif!
2: Şimdi de yere girdiniz. Bu gerçekten çok üzücü. Sofina gerçekten de çok ama çok kudretli bir büyücü. Sizi son kez kıstırdığında bunu anlamalıydınız.
0: Sen zaten bizi yakalatmaya çalıştın.
2: Hayır, seninle Simon'u yakalatmaya çalıştım ama o nasılsa kaçtı, öyle oldu.
3: Yıllardır birlikteydik. Bize o kazığı bu cadı için mi attın?
2: Madrabaza bel bağlanmaz. Ama şu var. Kira'ya çok iyi bakılıyor ve burada bizimle mutlu ve onu tıpkı öz kızım gibi seviyorum. Baba olmak ne güzelmiş, olana dek fark etmemiştim. Ama birinin sana hayranlıkla bakması, kendini kalıbına göre şekillendirmesi tıpkı tanrı olmak gibi. Bir dakika. Hem tanrı oldum hem de lord. Gayet iyi durumdayım. Blackwood, şunları hapishaneye götürür müsün? Ödül parasını almayı da unutma sakın. Ben kaçayım. Baldur kapısı ve sular altının en zengin adamları misafirim olacaklar. Güneş oyunlarını konuşacağız. Yeniden başlattık. Büyük haber değil mi? Her ikinizi de gördüğüme memnun oldum. Holga, Holga, Holga.
0: Onu oradan çıkarmalıyız.
3: Çıkaracağız. Ama daha önce kendi postumuzu kurtarmalıyız.
0: Evet. Sana güveniyorum.
3: Senden hayır yok.
4: Diz üstü çökün.
3: Baltan güzelmiş. Gelrin Fohemer mı yaptı?
4: Nereden bildin?
3: Kabzandaki motiften. Ağırlığı nasıl? Sert çelik mi?
4: Kara çelikten.
3: Çok güzel.
4: Şimdi başınızı eğin.
3: Bir dakika. Onu neyle temizliyorsun?
4: Kellen uçmak üzere. Tek derdin bu mu yani?
3: Bir sakıncası yoksa.
4: Kaynatılmış bezir yağıyla. Ayda bir kere.
3: Haftada bir ya. Yoksa kenarı böyle paslanır. Tamam mı? Kes bakalım.
5: Kes gitsin, yap hadi.
6: Hakladık.

0: Şehri terk etmeden önce...
1: Kaynatılmış mezir yağı alırız, hadi.
2: Tak tak. Ha, nasılsın bir bakayım dedim.
3: Tekrar görüşeceğimizi biliyordum. Keşke daha farklı olsaydı.
2: Ha, şunu anlaman gerek. Anneni kaybettiğinde... O da kendini kaybetti.
3: Tablet için niye yalan söyledi?
2: O küçük şey için yaptığı büyük fedakarlıktan utanmıştır.
3: Gidip onunla konuşacağım. Ne?
2: O gitti canım, o gitti. Ona bolluk tabletini verdim. Aldı gitti.
3: Holga da mı?
2: Üzgünüm. Şunu bil ki o senin yanında olmasa da ben her zaman olacağım.
3: Biliyorum.
2: Evet. İçimdeki iyiliği gördüğün için acaba gerçekten iyi miyim diye düşünüyorum.
0: Oka mesaj saplarız ve odasını atarız.
1: Ya ona gelirse?
0: Ama bu riski almak zorundayız.
1: Kızımı okla öldürme riskini mi? Hayır, alamayız. Şey, mesajı görse bile gelmez ki. O forcu babası gibi görüyor. Kaleye girip onu kendimiz çıkarmalıyız.
0: Hayır, olmaz öyle şey. Never Kalesi Cory'nin baş kulesinden bile korunaklı.
1: Bir ekibimiz olsaydı.
0: Ekip mi? Bize kim yardım eder? Ödeyecek paramız yok ki.
1: Ama forcum var. Zenginler güneş oyunlarında bahis oynayacak dedi.
0: O kasada bir servet olacak.
1: Evet. Tableti de unutmayalım. O zaman kira anlar.
0: Haklı bir gerekçeyle bıraktığımızı.
1: Ben öyle demezdim aslında ama... evet, evet.
0: Ekibe kimi alacağız?
1: Düşündüm de Simon hala Tribor'da mıdır?
0: Simon felaket bir büyük.
1: İki yıldır görmüyoruz. Kendini geliştirmiştir.
4: Bu numara mumla aransa bulunmaz. Peki şu nasıl olur? Aranızda kim kokusu seven var mı?
5: Abelelope.
4: Koku nasıl? Taze çim kokusu.
6: 5 yaşındaki kızım da yapar.
4: Peki bunu yapar mı? Akşuşnay.
0: Yuh. Ama geliştirmemiş.
1: Bence burada amacı çok farklı.
4: Bu kadar flu olmak kolay değildir. Yani flu olabilirsin ama işin büyüsü sınırı aşmamak. Yoksa o...
7: İncik boncuk çalıyormuş.
4: Düşündüğünüz gibi değil. Gösterinin bir parçası.
7: Yalan söylüyor.
8: Yakalayın.
4: Bir dakika durun. Hayır. Kalkan büyüsü. Kalkan büyüsü.
8: Dur Pipe.
4: O büyü böyle değildi.
1: Gösteriyi sevmedim.
8: Sen bittin oğlum. Ofers Moifin. Moifin.
4: Olamaz. Ofers Moifin.
0: Simon.
4: Holga.
1: Alkışı bekleseydin.
8: Götürün beni buradan.

0: Seni Forç konusunda uyarmalıydım. Kasadan çıkınca Sofina beni öldürmeye çalıştı. O da seyretti. Lord Neverember'ı Forge'un önünü açmak için Sofina hasta etmiş diyorlar. O kızın büyüleri aşmış.
1: Kendine haksızlık etme, seni izledik.
2: Evet, kızı çimen numaranla kesin devirirsin.
0: Aman ne komik. Bakın, Kira'yı kurtarmak ve Forge'u tepe taklak etme isteğinizi çok iyi anlıyorum ama... Never Kalesi'ni soymak riskli.
1: Seyircini soyman da öyleydi. Yolsuz musun?
0: Hem de nasıl. Bu gece tiyatroda uyurum diyordum ama şimdi o da yalan oldu işte.
1: Yani?
0: Kasa dairesini hangi kadim büyünün koruduğunu biliyor muyuz?
1: Bir şekilde öğreniriz.
0: Nasıl? Tüm kale korumalarını aşarak mı?
1: Ben mi? Hayır. Bir druid belki. Bir şekil değiş. Onlar her yere fark edilmeden girer ha. Ne bileyim, fare olur veya...
2: Geyik olur.
1: Evet ya, geyik olur. Kaledeki diğer geyiklere karışır.
2: Dalga geçmesene.
1: Nereden druid buluruz?
0: Bir tane tanıyorum. Doric. O türünün tek örneğidir.
1: Yoğun duyguların var gibi ha?
0: Evet, benim vardı. Ama o benim özgüvensizliğimi son derece itici buldu.
2: O yönden zayıfsın.
0: Sağ ol.
3: Ari! Forge Fitzwilliam'ın adıyla liderimiz hakkında kötü söz söylemek suçundan parçalara ayrılmak suretiyle bu mahkum öldürülecektir.
4: Zümrüt zümresi teslim olmayacak. Adalet yok edilemez.
3: Komutumu bekleyin.
1: Doric radikal çıktı.
3: Hazır.
0: Bu Doric değil.
3: Gebertin!
0: Doric o.
5: Sağ.
1: O ne demişti?
0: Bir baykuşayım.

0: Melor fulsatum.
1: Silesina.
2: Daha ne kadar var?
3: Hemen şuracıkta.
1: Olduğun yerde kal.
3: Dur, dur. Benim. Simon.
1: Hangi Simon?
2: Of ya.
3: Simon Avmar, büyücü. Seninle çıkmıştık. Bana üzüldüğünü söyledin. Yaptığım şeylerle değil. Karakterime.
1: Ha. Evet.
3: Evet.
1: Hangi rüzgar attı? Bize geyik lazım.
2: Geyik lazım değil. Forge Fitzwilliam'ı indirmeliyiz. Neden burada yaşıyorsun?
1: İnsandan doğdum ama Tiefling çocuk istemediler.
2: Aha.
1: Beni orman elfleri büyüttü. Onlar için zümrüt zümresine katıldım.
2: Bize katılman için bir neden daha, kaleye gizlice sızıp neyle karşı karşıya olduğumuzu bize anlatman gerekiyor.
1: İnsanlara güvenmediğimi anlamışsındır. Nefret dolu ve bencilsiniz.
2: Ben de seni biraz kırıcı buldum.
3: Faydası olacaksa yarı insanım.
1: Ama kötü bir büyücüsün.
2: Hayır, Simon kudretli bir büyücüdür. O Elminster Aumar'ın soyundandır.
1: O işi başarmanın tek yolu kendine güven duymaktır. Bu duymuyor.
3: Evet, aslında çok haklı.
2: Bak, Simon benim kadar akıllı veya Holga kadar güçlü olmayabilir ama gerekeni yapar. Onu bunun için seçtim.
4: Bir de tanıdığın tek büyücü o.
2: Beni bozma.
1: Peki sen bu işe ne katacaksın?

0: Ben mi? Ha, ben planlarım. Plan benim işim.
1: Planı zaten yaptın. Bir değerin kalmadı bence.
0: Ama plan tutmazsa, yani mevcut plan, yenisini yaparım.
1: Kötü plan mı yapıyorsun?
0: Hayır.
2: Bir de Utçalar.
0: Ne ilgisi var? Güven bana. Ben size lazımım.
1: Şey, bugüne kadar Fortu indirme planlarımız tutmadı. Biz bu makama nasıl geldiğini sorduk. O da bizi düşman ilan etti. Evlerimizi yıkmaya başladı. Ve halkımızı öldürdü. Fortu hemen durdurmazsak savunacak bir şey kalmayacak. Para için yapmıyorum. Bu ortada kaldığımda beni alıp yetiştirenler için.
2: Payını biz alırız o zaman. Zastam.
3: Ama benim her zaman en çok güvendiğim öğrencim sendin. Aç kapüşonunu. Göster gücünü, saklama benden.
4: Porç Festivalim'le bir saat daha geçirmektense derimin yüzülmesini yeğlerim.
3: Adam çekilmez biri. Ama o cazibesi olmasa bu mertebeye erişemezdik. Canlıların bu dünyayı ezelden beri bozduğu yetmedi mi? Artık çok az kaldı. Bunu düşünme, teselli bu.
5: Demek buradasın. Kapüşonunu da açmışsın. Üf, onu başına geçir istersen. Tay'in kızıl büyücüleri Tay dışında hak ettikleri değeri göremiyor. Hele sen çok yakında daha az sevilesi olacaksın. Ama ne yapıp ne yapmayacağını söylemek elbette bana düşmez. Goldwell ve Prados geldi de onlara şey... O korkunç değil mi? Bu sandalyelerin icabına bakmalıyım. Çok şeyler. Bakın, güneş oyunlarında paranızı yatırıp yatırmadığınız tüm değerleri korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı siz de göreceksiniz. Kalenin her kanadına güçlendirilmiş kapılar takıldı. Bir alarm durumunda kimse buraya giremez ya da çıkamaz. Ve işte meşhur kasa dairesi karşınızda. Başdanışmanım Sofina bu konuda sizi aydınlatsın.
4: Morden Kanan'ın kadim mühürüyle korunuyor.
5: Bu şey, yani tam aydınlanmış sayılmayız ama söylemeye gerek yok. O çok güçlü bir büyüdür.
6: Oyunlar neden tekrar başlatıldı merak ettim. Lord Neverember bunu çok zalimce buluyordu.
5: Lord Neverember'la ikimiz çok farklıyız. Örneğin ben kanlı canlıyım, kendisi hala bitkisel hayatta.
7: Sen çok fenasın.
5: Yaramazlık ruhumda var. Hayır, şey, aslında bu yarışma kenti bir araya getiriyor. Bu devletin başlıca görevi halkının isteklerini karşılamaktır. Veya sizin gibi zengin pisliklerin kazanma hakkını korumak. Şimdi bir şeyler içer miyiz?
4: Sessiz. Aramızda bir şekilde iş var.

0: Ve sonuçta bir geyik oldu.
1: İşte sonunda oldu. Söylesene, Sofina konusunda net misin?
2: İşaretlerini gördüm.
3: Dur zamanını bu yüzden durduramadı.
1: Forç bunu biliyordu. Orada kızımla ve bir kızıl büyücüyle.
2: Kasa odası Morty Kaynanam'ın kadim mührü denen bir şeyle korunuyor.
3: Mordenkainen mı?
2: Evet, aynen öyle.
3: Aa, eyvah.
1: Ne?
3: Kasada Mordenkainen'ın mührü varsa giremeyiz. Aşılamaz.
0: Büyüyle açtan olmaz mı peki?
3: Tamam, al işte. Bakın, her işi büyüyle çözmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Bunun bir sınırı var. Bu yaşananlar bir masal değil, gerçek hayat.
2: Açmanın yolu yok diyorsun.
3: Dünyanın en güçlü büyücüsü olmadığıma göre bir yolu yok. Hayır, büyü miğferi de olmadığına göre.
1: Ne dedin?
3: Yakınlardaki büyüleri etkisiz kılan bir miğfer. Ama fark etmez, asırlar önce kayboldu. Bu kadar.
1: Aa, böyle yapma. Sorun nedir? Miğferi bulabiliriz.
3: Bulsak bile onunla bağ kurmadan kullanamam. O konuda berbatım.
1: Sen yaparsın, bundan eminim.
3: Evet de sen dedin diye olmuyor.
1: Ama sen dersen olur.
3: Diyemem.
1: Diyebilirsin.
3: Demeyeceğim.
1: De şunu.
3: Hayır.
1: Ah, iyi, o zaman bu aramızda kalsın. Grubun moralini çökertme.
3: Moral derken?
2: Holga miğferin yerini biliyor.
1: Öyle mi?
0: Kabilem Evermore'da ejderha tarikatıyla savaştı. Yerini onlara sorarız.
3: O savaş bir asır önceydi. Hepsi ölmüştür.
0: Ne olmuş? Büyüyle sorarsın.
2: Daha şimdi her şeyi büyüyle düzeltemem demedi mi?
3: Aslında bunu yapabilirim.
2: Ölü diriltebiliyor musun?
3: İşin aslı diriltemiyorum ama bende bir tılsım var. Onunla cesetlere soru soruyorum, sonra yine ölüyorlar.
2: Iy.
3: Evet, bayağı korkunç.
1: Bence bayağı harika. Evermore'a gidiyoruz. İçkiler için sağ ol Simon.
3: Ne? Nasıl?
0: Hesabı sihirle öde.

0: Hey Ed.
1: Ha.
0: Bak neredeyiz.
1: Marla mini mi? Gerçekten mi? Kendine bunu yapmasan.
0: Sadece birkaç eşyamı alacağım. Kepenkleri boyamış. Ne güzel.
1: Holga.
0: Merhaba Marlamin.
2: Marlamin bu mu?
1: Ha evet. İlk gördüğümde ben de biraz şaşırdım.
3: Senin daha yatırım var sanıyordum.
0: Hapisten firar ettim.
3: Hiç değişmeyeceksin.
0: Sen neler yapıyorsun?
3: Hep aynı şeyler. Bahçeye ektim. Kitaba çalışıyorum.
0: Bakıyorum da hala verdiğim bastonu kullanıyorsun.
3: Aa evet. Evet. Eğer istersen alabilirsin. Gwyn'in gezintiyle arası yok.
0: Gwyn mi?
4: Evde misin hayatım?
3: Buradayım.
4: Az aşağıda buraya bak, patlattım ben de. Merhaba. Bu da kim?
3: Gwyn, Holga'yla tanış.
4: Seni çok anlattı. Elini sıkardım ama...
0: Memnun oldum.
4: Ne kadar kalacaksın?
0: Geçiyordum, uğradım. Nezme tarafında cesetlerle konuşacağız.
4: Ya harika, evet. Yemekten önce temizleneyim. Yemekte ne var?
3: Kas pişirdim, böğürtlen de topladım.
4: Tanıştığımıza sevindim.
0: Siz ne zamandır birlikte...
3: Yaklaşık bir yıldır.
0: Seni mutlu ediyor mu? Benim ettiğimden çok mu?
3: Şöyle izah edeyim. Dürüst işlerde çalışıyor. O içip sapıtmıyor. Ve beni ağlatmıyor. Kaybolup beni meraktan öldürmüyor.
0: Acı çekiyordum. Seninle olduğum için kabilemden kovulmuştum.
3: Bunu unutturmak için huzurlu bir yuva kurdum ama sen asla... Unutamadın.
0: Gwyn hoş bir kadın. Sen buna layıksın.
3: Teşekkür ederim. Sen gidince kimsesiz kaldım. Şansıma kendime yeni bir eş buldum. Kendine göre bir eş bulmanı diliyorum. Benim tatlı hohum.

0: Atalarım buradaki savaşlarda canlarını verdiler. Ben de her zaman böyle kutsal bir toprağa gömülmeyi istedim.
1: Evet. Küreği olan var mı? Tamam Simon, nasıl yapıyoruz?
2: Önce keşiş tılsımındaki efsunu okumam gerekiyor. Nerede bu? Buldum. Pekala, ölü canlanınca ona 5 soru sorma hakkımız var. Sonra yeniden ölecek ve tekrar dirilemeyecek.
3: Neden 5 soru?
2: Bilmem, öyle oluyormuş.
3: Bana keyfi geldi.
1: Sorulara geçebilir miyiz?
2: Evet tabii. Aman ne hoş. Perlamon Tergatis. Yanlış mı söyledim acaba? Korkmadım, ben şaşırdım.
1: Başlıyoruz. Evermore Savaşı'nda mı öldün?
4: Evet.
1: Harika. Hem yani öldüğün için değil. Kendi başın sağ olsun. 4 soru kaldı değil mi?
4: Evet.
1: Yok, onu sana sormadım. O da sorudan sayıldı mı?
4: Evet.
1: Yanet olsun. Sana sormadan cevap verme. Olur mu?
4: Olur.
2: Olur muyu bağlaman şart mıydı acaba?
4: Bağlamadım.
1: Aman ne güzel.

0: Bek nerede?
1: Perlamon Targatis.
0: Tok Argat. Savaş sırasında büyü miğferini görmüş olabilir misin acaba?
2: O komutanım Stanhard Greenwolf'un himayesinde bulunuyordu.
0: Tamam, güzel.

0: Danhart Greenwolf onu ne yaptı?
1: Tarikatçılar tepeye vardığında sayı üstünlüğümüzü fark etmiştik. Ama sayı üstünlüğümüz ejderha rakor karşısında bir işe yaramadı.
2: Peki efendim, merak etme.
1: Bu benim son hatıram.
0: Evet, evet. Yardımın için sağ ol. Hadi Stanhart Greenwolf'un mezarını bulalım.
3: Bir saniye, bir saniye. Ha? Ona 3 soru daha sormalısın.
0: Ne sorayım? Ne biliyorsa anlattı işte.
3: Ama onu öylece bırakamazsın. Yazık adama.
0: Ha, tamam. En sevdiğin yemek ne?
1: Yulaf. Arpasız olsun.
0: Of be. Kedileri sever misin?
1: Pek sevmem.
0: Tamam. 2 kere 2.
1: Matematikten anlamalı.
3: İçin rahatlamıştır.
0: Hayır.
4: Liderlerin vermesi gereken en zor kararlardan biri geri çekilmedir. Bunun emrini verdim. Savaştaki yaverime Miğfer'i en hızlı at süren ben Salafin'e ulaştır demiştim.
2: Şu tepeyi aşabilirsek o zaman...
0: Yine mi ya?
5: O gün savaşacaktık. Küvetten çıkarken ıslak ayakla taşa basıp kaydım.
0: Peki sonra savaştın mı?
5: Hayır, orada öldüm. Kafamı çarptı.
0: Ama Stanhart Greenwolf Miğfer'i Ven Salafin'e vermiş. O sen değil misin?
5: Ben Sven Salafin'im. Ven benim kardeşim.
0: Kabus gibi.
5: Ven nasıl, iyi mi?
6: Savaş meydanından uzaklaşırken yaralandım ve atımı kaybettim. Hiç umurumda olmadı. Tek derdim Miğfer'i korumaktı. O bir teliydi. Zastam'ın işaretini taşıyordu. Ölüm darbesini bekledim. Ama hiç gelmedi. Çok nazik biriydi. Bana adının Zenk Yender olduğunu söyledi. Zastam'dan kaçmıştı. Sürgünde yaşıyordu. Ben ölürken Miğfer'i koruyacağına söz verdi. Nedendir bilmem, ona inandım.
0: Şaka gibi. Nazik teli mi?
6: Doğruyu söylüyorum.
0: Uyduruyorsun. O teyli yalan söyledi. Hiç uğruna öldün. Miğfer işe yaramaz. Kasaya başka yoldan gidelim.
7: Hayır, ben Zenk'i duydum. O bir kahraman. Taloslu keşişleri yenip Zümre'ye yardım etmiş.
3: Onu ben de duydum. Amcam Zenk'in bir gözetleri sivri su kabağıyla öldürdüğünü anlatmıştı.
0: Sivri su kabağı mı?
3: Sivri bir şeyle.
0: Teyliler katildir. Ötesi yok. Ne?
8: Onu ben de duydum.
0: Yapma.
8: Anorak'ta kuzenimle savaşmış. İyi adamdır derdi.
0: O zaman sen o Zenk'ini bul, birbirinizin saçını örersiniz. Ben başka yol bulacağım.
7: Derdi ne bunun?
3: Teylilerle kötü anıları var.
8: Ne hissettiğini biliyorum. Ama zaman tükeniyor.
0: Ziya'ya ihanet olur.
8: Hayır, olmaz. Amacın onu ve Kira'yı kurtarmak. Bak, Zenk hıyarın teki çıkarsa onu ortadan ikiye bölerim.
0: Çok şekersin.
8: Kaybedecek ne var?
0: Şu Zenk'in yerini bilen var mı?
7: Mornbrun's Shield'daki arpçılarla birlikteymiş.
0: Harika. Arpçılar.
7: Arpçıların nesi var?
3: Onlarla da kötü anıları var.
0: Pekala, yola çıkalım.
9: Affedersiniz. Ben hala hayattayım.
0: Doğru. En sevdiğin kitap ne?
9: Birini seçmek zor.
0: 5. soruydu değil
3: evet.
0: mi? Tamam.
9: Tarih çalışmaları konusunda en sevdiğim kitap Likantusların Dişli Kitabı'dır. Ama o 4. soruydu. Neredesiniz? Ah, lanet olsun.
2: Gel! Çabuk ol! Yardım et! Buradayım! Kaldır! Hadi çabuk! Kaldır!

0: enteresan görmemişsin.
1: Evet, onunla konuş.
2: Hayır, sen konuş.
0: Ben de balıktan kedi kurtardım.
1: Zenk dediğin mi?
3: Kiminle konuştuğumdan emin olmadan cevap vermem.
1: Ben Holga Kilgore. Bunlar da Simon, Edgin ve arkadaki de Dorik.
3: Mormon Shield'a hangi rüzgar attı?
1: Sen attın. Biz büyük miğferi bulmaya çalışıyoruz.
0: Büyü miğferi.
1: Evet.
3: O miğferi korumak için çok can verildi. Ondan bahsetmek ölenlere saygısızlık olur.
4: Cenkli.
3: Size de Cenkli saygıdeğer beyefendi.
0: Şerefli ve sözünün eri bir adam olarak seni temin ederim ki o miğferi son derece onurlu bir nedenle arıyoruz.
1: Evet, birini soyacağız.
0: Holga. Herhangi birini değil, Fort Fitzwilliam'ı ve Tehli Kızıl Büyücüleri.
3: Benimle gelin.
1: Burası neresi?
3: Bir arpçı sığınağı. Ama dostunuz Edgin bunu biliyordur.
2: Arpçı olduğumu nereden anladın?
3: Yemininden dönmüş olabilirsin. Ama yeminin senden dönmez.
2: Ses uyumlu bir cümle kurman onu daha az saçma yapmaz.
3: Fitzwilliam'ı neden soyacaksınız?
0: Çünkü o Edgin'in kızını ve bizim ganimetleri çaldı. Bir de yeniden uyanış tabletini.
2: Her şeyi anlatmasana.
0: Ben sadece...
1: İşin aslı Ford şerefsiz oğlu şerefsiz.
3: Karakter bozukluğundan ailesi mi sorumlu?
1: Ne? Yani lafın gelişi.
3: Anladım. Gündelik dille pek aram yok da.
1: Hiç eğlenceli değilsin.
3: Fitzwilliam kızıl büyücülerle ittifak yaptıysa siyasi emellerin ötesinde bir hedef vardır. Bir asır kadar önce ölüleri dirilten Zastam, Tey ülkesini yöneten 8 Zulkir'den biriydi.
2: Buyurun tarih dersine.
3: Tam'ın güç arzusu doymak bilmiyordu. Bir gün dönümü arifesinde başkent sakinleri kutlama için toplandı. Ama ne halkın ne de yanındaki liderlerin. Tam'ın esas planı hakkında bir fikri yoktu. Tekinsiz bir darbe planlıyordu. Zastam bir ölümsüzler ordusu yaratmıştı. Onlarla tüm ülkeyi fethedecekti. Zas'ın gücü Tey'in sınırlarını aşamadı. Ancak kızıl büyücüler kötülükleriyle Fyron'u ele geçirmeden tatmin olmayacaktır.
2: Bitti mi? Kızıl büyücülerin kötü olduğunu zaten biliyorduk.
3: Forge da biliyor. Soru belli. Onu iktidara getirdilerse karşılığında ne alacaklar?
5: Ortak düşmanımız var. Bize miğferi ver, Forge'u indirelim. Lord dediğin serveti olmadan bir hiçtir.
0: Kızıl büyücüler de kuklasız kalır.
3: Üstüne konacağınız servete ne olacak?
2: Ne fark eder ki?
3: Kötü amaçla elde edilmiş ganimeti çalmayı düşünmem.
2: İyi, biz de halk arasında bölüştürürüz.
3: Yemin etmelisin.
2: Ne?
3: Arpçı mühür üstüne el bas ve ele geçireceğin tüm serveti Neverwinter halkı arasında pay edeceğine yemin et.
2: Olur, tabii.
0: Söz ver et. Forge'un parasını halka dağıtacağım de.
2: Ben söz veriyorum. Forge'un parasını halka dağıtacağım.
3: Al bunu. Sözüne henüz inanmıyorsun. Ben inanıyorum.
2: Peki, tebrik ederim. Simon, bu sende kalsın. Şimdi, miğfer nerede?
3: Karanlık altında.

0: tünellerinde.
1: Karanlık altı mı?
0: Onu korumuyor muydun? Niye oraya bıraktın ki?
2: Canını seven hiç kimse oraya gitmez de ondan.
3: Gerçekten hoş.
2: Aslında tam tersi.
3: Farkındayım, ironi yaptım.
2: İroninin kılıcı döner, ironi yapan kişiyi keser.
0: Öyle mi? Başka şey bulamadın mı? Zenk?
2: Kılıç Dağları doğusunda Crypt Garden ormanından giriş var. Oradan Dolbulund kalıntılarına ineriz. Söyler misin haddim olmayarak? Arpçılardan neden ayrıldın?
0: Karım arpçı olduğum için öldü.
2: Üzüldüm. Katiller bedelini ödedi mi?
0: Teyliler mi yani? Hayır.
2: Teylilerin hepsi kötü değil. Zastam T'yi ele geçirdiğinde çok küçüktüm. Ben o büyünün vahşetini şahsen yaşadım. Saygın insanlar canavar oldu. Zihinleri bir anda boşalıverdi. Aileler çocuklarına düşman oldu.

0: Kurtuldum canlı olarak. Ama çok değiştim. Sen de ben de bir parçamızı kaybettik. Önemli olan kalanıyla ne yaptığımızdır.
1: Ne yapacağımı söyledim. Never Kalesi'ne girip ailemi kurtaracağım.
0: Peki ya tablet? Karını canlandırma dileğin?
1: O da var.
0: Pekala. Lütfen şunu dikkate al. Hayat denen şey yaşam planlarından biri.
1: Aha.
0: Sevdiğini eski hayatına çağırmak, yeni hayatından koparmak olur.
1: Şu arkadaşın yanında başkası gitse...
0: Deliğe kadar takip edin.
1: Delik mi dedin?
0: Karanlık altının girişi çoktur. Burası daha az dikkat çeker.
2: En son ben.
0: Bir günlük yol. Kalabalıktan uzak bir rota seçtim. Sessizce ilerleyeceğiz. Burayla ilgili duyduğunuz şeyler gerçek tehlikelerin sadece bir parçasıdır. Önünüzü göremediğinizde elimi tutarsınız. Kılavuz olurum.
1: Şimdiden söyleyeyim, elini falan tutmam. Bu adama güvenmiyorum.
3: Ama bize yardım ediyor.
1: Yen içinde gizlediği bir şey var.
0: Yen içindeki tek şey kolumdur.
1: Bunu nasıl duydu?
0: Onu da duydum.
1: Sana kıcağım.

0: kalıntılara bu yoldan gidiliyor.
1: Kıpırdamayın.
0: Rognon, beyin yiyiciler. Küçük ama ürkütücü. Kurbanlarını sersemletir, beyinlerini yerler, bedenlerine hükmederler.
2: Ne yapacağız peki?
0: Ses çıkarmayın. Zihin enerjisine çekilirler. Zeka ne kadar yüksekse saldırma ihtimali de o kadar artar.

0: Bak buna gücendim işte.
1: İşte geldik. Sarkan kent Doblund. Mifel şu yarık kısmın öte tarafında duruyor. Ama dikkat edin. Köprü kadim bir gnom tuzağıyla korunur. Mekanizmayı tetiklememek için uymamız gereken bir formül var.
2: Formülü nedir?
1: Aslında basit. Merkezden başla, teki sayıdaki taşlara bas. Her adımda ileri. Beşinci adım hariç, o adım yana atılmalı. Sağ veya sol fark etmez. Yeter ki öndeki ilerin arkadaki eşit uzaklıkta olsun. Sonra devam et. Sadece teki sayılı taşlara bas. Ortaya gelince çift sayılı taşlara geç. Aynı devam.

0: Ancak bu sefer yana adım dördüncüden sonra atılacak. Bilek yerine.
1: Ben köprüye basmış olabilirim. Başladığı yeri görememişim. Üzgünüm. Zaten pek sağlam değilmiş.
2: Bizi karşıya büyülemeye ne dersin?
1: Telekinezi için çok uzak.
2: Çantamda bir halat var. Baltaya bağlarım, karşıya fırlatırım, bir kayaya takarım.
3: Kayanın sert olduğunu biliyorsundur.
2: Kes sesini.
1: Onu nereden buldun?
2: Neyi, Marlemi'nin bastonunu mu? Gri tepelerde bir büyücüden aşırdım.
1: Bu bir baston değil. Bir gitti geldi asası.
2: Ne?
1: 500 metre kadar menzili vardır. İzle. Gitti. Geldi. İşe yaradı. Gördün mü? Köprüye gerek kalmadı. Bunu başardım.
2: Aferin sana.

0: Şimdi bunu sana veriyorum. Canım pahasına koruyacağına inanıyorum.
1: Koruyacağım. Tut şunu.
0: Burada bir kötülük var.
2: Yoksa şunlar...
1: Tehli suikastçılar.
3: Lo visho, niño. Etos goh. Ute utaza.
4: Sada otralas. Bayam mata yam pazlet zayam yam sav.
3: Etel pöpan. Kamta.
0: Onları bana bırakın.

0: İyi ki bizim tarafta.
1: Gitmeliyiz.
0: Neden hepsini hakladın?
1: Ölüyü öldürmüş olmak zafer değildir.
2: Kanka, sen kaç kandreş yandan?
1: Çabuk olun.

0: Ejderha da tombalakmış.
1: Bu Timbershot yeni bir in buldu demek.
2: Eskisini yemiş mi?

0: sen de aynını yapardın.
1: Evet.
2: Tosun vazgeçmiyor.
1: Gidelim. Sıkıştı.
3: Biz de öyle.
1: Bize bir portal açsana.
4: Portal açacağım yeri görmem gerekiyor. Bir duvardan öbürüne mi gideceksin?
1: Bu tuzlu su. Simon, Tryboard'a yaptığın numara vardı ya.
4: Taze çim kokusu.
1: Yo, yana parmak numarası.
4: Evet, olmuş.
1: Olga, şuna vur.
3: Onu daha da kızdıracaksınız.
1: İşaretimle herkes suya dalacak. Bu da senin işaretin Simon, tamam mı? Neye bakıyorsun sen?
0: Bir arpçıya. Ölü toprağını silkeliyor.
1: Hadi Holga!

0: Bizim için sen kullansan. Çünkü dövüşte ve stratejide bizden iyisin.
1: Her konuda iyisin. Bir de konuşmasan. Muhabbetin çekilmiyor da.
2: İnancın azalıp kaygının arttığı anlarda kadim ilkeleri hatırlayın.
3: Oldu. Görüşürüz.

0: İşte gidiyor. Öylesine yürüyor. Şu anda düz bir hatta ilerliyor. Aa, bir dakika, karşısına kaya çıktı. Etrafını mı dolaşacak? Yok. Onu aşıp geçti.
1: Çokura. Çokura.
2: Ne mırıldanıyorsun?
3: Uyumlanıyorum. Bağlantı kuramazsam işe yaramaz.
2: Baskı altındasın. Onu almak için neler yaptık?
3: Evet, farkındayım.
2: Yani kaderimiz senin ellerinde.
3: Yapma ya.

0: Kimler gelmiş muhteşem Simon Aumar? Üstad büyücülerin soyundan gelme.
1: Sen kimsin?
0: Beni tanımadın mı? Benim adım da Aumar.
1: Benim büyük büyük babamsın.
0: Nifer'in gerçekten güzel. Ona layık olduğuna emin misin peki?
1: Yani kendime güveniyor muyum?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Hayır, eminim. Kudretli bir büyücüyüm.
0: Ha, demek öyle. Büyünün bir özelliği vardır. Emrine gireceği kişiyi o seçer. Ahmaklarla uğraşmaz.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Ha, nedenini biliyorsun. Simon.
2: Uyumlandın mı?
3: Sen iyi misin?
4: Gel bakalım. Neler oldu?
1: Ben biriyle konuştum.
4: Öyle mi?
1: Büyük büyük babamla. Bana yardımcı olmadı.
4: Konuştun mu? Sen başına giyer giymez Mifer'in uçtuğunu gördük.
1: Zaman orada farklı işliyor. Tamam, başka şekilde yaklaşacağım.
4: Harika, yeni bir yaklaşım, denesene. Başaracaksın, başaracaksın. Daha iyi yaptın, yakına uçtun. Devam et. Neverwinter'a 6 saat sonra gideceğiz. Yapamazsan ailemi bir araya getiremem.
1: Ne güzel.

0: Sen amma da korkakmışsın böyle.
1: Korkak mı? Sen de buradasın.
0: Tamam, ben hallederim.
1: Yok. Sen bana bırak.
0: Bir de arpçı olacaksın.
1: Sessiz ol. Olmaz. İşte orada.
0: Yakalamaya çalışmasana. Peşini bırakmalısın.
2: Ed. Bir sorunumuz var. Yapamıyorum.
1: Miğfer mi?
2: Saatlerdir uğraşıyorum. Yaşlar geleği bir türlü aşamıyorum. Uyumlanamam demiştim ama mahvettim.
3: Yine ne oldu?
1: Bizim Miğfer'le cebelleşiyor da.
3: Hadi Simon, yap gitsin.
2: Kolaydı. Tamam, olur. Çok sağ ol Holga. Yap gitsinmiş. Ben sana barda böyle olacak demiştim ama sen dinlemedin.
4: Ona dedim de ne demek?
2: Aramızda kalsın. Moral bozma dedim. Peki neden? Hayatta tanıdığım en inatçı keçi de ondan. Bizi ikna ediyorsun. Olmayacağını biliyorsun. Tepe taklak olunca da bizi suçluyorsun.
1: Uyumlanamıyorsan B planı düşünürüz.
3: B planımı ailemi kazıp çıkardık. Miğfer için karanlık altına gittik. Baştan beri kullanamayacağını biliyordun ha?
4: İnsan değil mi işte? İşi gücü yalan.
1: Yalan söylemedim. Simon yapabilir sandım. Bakın.

0: oyunların başlamasına birkaç saat var. Şöyle yapacağız, taktik değiştireceğiz. Kim başaramamış, kim yalan söylemiş bırakacağız ve birlikte bir yol bulacağız.
1: Evimin yolunu kendim bulurum. Sizlere güvendiğime inanamıyorum.
2: Evet, ben de gidiyorum. Kira için üzgünüm.
3: Ona başka yoldan ulaşırız. Ama bugün değil.
0: Bugün olmak zorunda. Kızın kurtulmadan bu işi bırakamayız.
2: Yenilmekten bıkmadın mı?
0: Hayır. Sorun da bu zaten. Yenilmekten bıkılmaz. Çünkü bıktığımız an yeniliriz.
1: Ha?
0: Bakın, hiçbirimizin hayatı hiçbir zaman umduğu gibi gitmedi. Değil mi? Holga, uğruna kabileni terk ettiğin adam seni terk etti çünkü vicdan azabından kurtulamıyordun. Eğer şimdi vazgeçersen bu böyle kalacak. Senin için de öyle Simon. Sen de küçük sihir numaralarıyla hırsızlık yapıyordun. Şovuna geri mi döneceksin?
2: Ölmekten iyidir.
0: Ölümden beteri de var. Ve Doric, sağlam birisin. Zümrüt zümresine gidip sizi kurtarabilirdim ama yarı yolda çark ettim demek istemezsin değil mi?
2: Başarısızlıklarımızı saydın. Peki ya sen?
0: Ben mi? Başarısızlık abidesiyim. Değer verdiğim her şeyi kaybettim. Hepsi benim suçum. Karımın gerçek katili kim? Benim. Artçı andının izin verdiğinden daha iyi bir hayatı hak ediyoruz dedim. Kızıl büyücüler ganimetlerini işaretlermiş. Doğrudan evime geldiler. Geldiklerinde orada olacak şansım bile yoktu. Artçıları yolda bıraktım, ailemi yolda bıraktım. Sizi de öyle. Bu nedenle vazgeçemem. Şimdi müsaadenizle bu kayada oturacağım. Ve bir plan yapacağım.

0: Ben de oturacaktım ama yer kalmadı.
1: Şöyle yapalım mı? Kasaya gitti geldi asasıyla girelim.
0: Olmaz, bunu açıklamıştım. Göremediğim bir yere giremezsin.
1: Hayır, onu demiyorum. O portalı bir şeye yerleştirelim, sonra gizlice kasaya sokalım diyorum.
2: O kasaya sadece ganimet girer.
1: Onu ganimet arasında sokarız.
2: Forge, Baldur kapısı ve sular altının en zenginleri bahse geliyor demişti. Yukarı yoldan giderler ve konvoylarına yetişiriz.
3: Onlarca muhafız var.
2: Evet, ama muhafızlar arabadan eşya alacak insanlara şartlanmış, ekleyecek olanlara değil. Holga, öpesim geldi.
1: Önerme.
2: Harika, çok teşekkür ederim.
4: Tabii, göreceğiz.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
2: Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Hadi başamalos.
6: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
7: O zaman herkesi benden şamalos.
8: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
4: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlı.

0: Larda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
1: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
0: Très bien. Merci.
2: Gezerken yol tarifi,
3: alışveriş fit çeki.
2: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
4: Aa, Demet Hanım.
2: Aa, siz de mi buraların reddisisiniz?
0: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
2: her yer reddilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın reddisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
1: kartım Hadi. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Gün boyu çamaşırını koru,
11: günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Hesap.com'da

hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Koçakla festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Bu benim için ne muazzam bir mutluluk. Neverwinter'ın Kadir Şinas halkını burada güneş oyunlarında ağırlamak çok güzel bir duygu. Bilin ki Kılıç sahilindeki en muhteşem gösteriye tanıklık edeceksiniz. Kurallarımız çok basit. 5 zorlu yarışma ve 5 şampiyon takım. Hayatta kalıp koruma kafesine ulaşanlar bir sonraki aşamaya geçer. Tek ricam var. Lütfen oyunların kapanış anına kadar arenadan ayrılmayınız. Çünkü oyunların çıkışında her biriniz için harika birer hediyem olacak. Tamam, indirin beni. Bu çok yüksekmiş. Böyle olmayacaktı.
2: Çabuk, hepsini halledelim hadi.
3: Olamaz.
4: Ne olmuş?
3: Yüzü yere bakıyor. Niye böyle koydular ki?
5: Bir işimiz de yolunda gitsin.
6: Bir deneyeyim, belki boşluk yaratırım.
3: Oyunlar başladı. C planına geçelim.
5: Yapma be, C planı ne?
3: C planı A planına dönmekti. Miğfer'le uyumlan.
4: Neden direkt A planı demiyorsun?
3: A planı yürümedi.
5: O şeyle uyumlanamadığımı biliyorsun değil mi?
3: Bu doğru değil. Uyumlanabilirsin. Bana bak, yüzüme bak. Loud Water'daki işi hatırla. Jolim köpeğini üstüne salana kadar tırmanamadın. Outfezim'in okunu çaldığımızda oklar 2 santim...

0: yaklaşana kadar taş beden büyün tutmadı Tribor'da. Tiyatronun yer çekimiyle oynadın.
1: Yaptın mı?
2: Kazara oldu ve zor bir büyüdü. Yapamasam linç edilirdi.
0: Kesinlikle. Bak, en zayıf olduğunu sandığın an aslında en güçlü anın. Başarıyorsun. Kasaya sen gireceksin. Tamam mı? Yapabildiğinden değil. Mecbur olduğun için.
1: Tırtıklamaya devam edeyim. Yarım santim yer açsam solucan olarak girerim.
0: Solucan! Solucan, harika fikir. Gördün mü? C planı çakılsa D planı var.
3: D planı ile B planı aynı değil mi?
0: Abi, B planı da yürümedi.
2: Hepsi berbat. Al, bununla irtibat kurarız.
1: Ama bu bir taş.
2: Aslında o bir ses gönder taşı. Ama bir saat çalışır.
1: Çok zekice.
3: Oraya nasıl gireceğiz?
0: O kolay, dikkatlerini dağıtacağız. C planından o kadar umutluyum ki.

0: Burada ne arıyorsun sen?
1: Battle is over, friends become lovers, sons embrace mothers, brothers and dads. Once were contenders, now are befrienders. Oh, let's celebrate, lasses and lads. Where once were contenders, now are befrienders. Let's celebrate, lasses, celebrate, lasses, celebrate, lasses, celebrate, lasses.
2: Neler oldu? Şarkı mahvoldu.
3: Ayağım deliğe girdi.
0: Odaklan Simon.
4: Braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid.
5: Bu nasıl bir saçmalıktır?
0: Galiba şüphelenmeye başladılar.
5: Dokuz cehennem.
0: Oradalar, izinsiz girmişler. Hadi çabuk.
5: Yakalayın.
2: Kira'nın odası yukarıdadır. Kasayı bulun. Sonra buluşalım.
5: Çabuk!
6: İşte burada. Hey sen, komünist! Teslim ol ya da öl!
7: Hadi!
6: Silahlar hazır mı?
0: Ben onları oyalarım.
6: Yakalayın.
0: Sen kasayı bul.
3: Yardım etmeyeyim mi?
0: Son kararım.
6: Silahlar hazır!
3: Bu kadar net olmasan?
6: Yakalayın!

Aslanma konseyindenim. Yukarı çıktılar.

0: gerekiyordu.
1: Bir dakika.

0: Bir sakıncası yok.
1: Ha, tamam, başaracaksın. Rahatla, telaş yok.
2: İşte orada.
3: Bakın kimler gelmiş, özenti büyücümüz.
4: Şimdi buna vaktim yok.
3: Benim sonsuza kadar vaktim var.
4: Anlamıyorsun, uyumlanamazsam öleceğiz.
3: Bir ahmak olacağına ölmeyi tercih et.
4: Yeter ama, beni tanımıyorsun.
3: Şunu biliyorum, ailenin adını lekeliyorsun sen.
4: Adıma başlatma, bırak uyumlanayım.
3: Ben hayattayken olmaz.
4: Sen yaşamıyorsun, devrin geçti. Artık sıra bende.
3: İzin vermiyorum.
4: Dert etmiyorum. Üzgünüm.

0: nerede kaldın? Simon! Simon, onu sen mi yaptın?
1: Ben yaptım, başardım!
2: Aferin sana.
1: Kendi kendime set çekiyormuşum.
3: Ben de onu diyordum!
2: Kasa dairesine girdim.
1: Biz de girdik.
4: Ama burası boş.
2: Nasıl yani? Burası dolu. Neredesiniz?
1: Sen neredesin?
2: Arenanın altındayım galiba.
5: Forge.
1: Şunu alacağız.

0: Bak bu olmadı.
1: Simon, Doric, cevap verin.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Kira. Senin için geldim. Hadi gidiyoruz.
2: Beni terk ettin.
1: Hayır, hayır bak ben benim kötü bir baba olduğumu düşünüyorsun ama... Kötü bir babayım. Seni terk ettim. Geri getirmeye çalıştığım annen değildi. Ben karımı geri istedim. Onu tanımaya fırsatın olsa, onu benim gibi sevsen beni anlardın. Ama şimdi benimle gelirsen bunu yapabilirsin.
3: Kızımla 300 yaşında bir büyücü arasındaki farkı anlayamazsın tabii. Korkma, Kira güvende. Geleceğinden haberim vardı, onun yoktu. Ne kadar azimli birine dönüştüğünü hiç bilmiyor. Olaylar böyle geliştiği için üzgünüm. Ama kendine karşı dürüst olsan, Kira'ya daha iyi bir hayat vereceğimi kabul edersin. Artık hak ettiği gibi bir babası olduğu için de huzura erersin. Bak, kararsız kaldım. Ölürken izlemek istemem. Yok, en iyisi ben odayı terk edeyim. Ne var? Tamam.
1: Bizi öldüreceksen bari onurumuzla ölelim.
3: Anlayamadım.
1: Bizi güneş oyunlarına al. Bir dövüş şansı ver.
3: Hiç şansın yok. Zerre kadar şansın yok. Yani turnuvadan bir şekilde sağ çıksan bile Sofina seni... Evet. Yani şimdi burada ölmen oyunlara katılmandan çok daha iyi olur.
4: Hayır. Bizim adamlarımızı yendiler. Bırak da arenada dövüşsünler. O kadarını hak ettiler.
1: Sen yeniden uykuya dal.
5: Yoksa biz
6: arenadayız. Şu sersem forcu dövüşmeye ikna etmiş.
1: Sersem mi? Hayatımızı kurtardım. Doric'e göre hazinenin üstündeyiz.
7: Sofina'nın bunu kabul etmesi sana da garip gelmiyor mu?
1: Kendi planı olduğu kesin. Arenanın altında neredeydin? Hatırlıyor musun?
2: Emin değilim. Aşağıda bir rıhtım vardı. Muhafızlar her şeyi tekneye yükledi.
1: Tekne mi? Forge hazineyi bizden kaçırıyor.
6: Yani o kendinden çalıyor.
1: Lord olma derdinde değildi. Kasaya girme hakkının peşindeydi. Oyunları başlatma nedeni kârı katlamak.
6: Peki ya Kira?
1: Onu geride bırakmaz. O tekneye gitmeliyiz.
7: Hiç anlamıyorum. Eğer Forge gidiyorsa Sofina'nın bundan çıkarı ne?
2: Bizi buradan çıkarabilirim.

0: Bu labirente mi gireceğiz?
1: Kafese ulaşmamız gerekiyor.

0: Isık büken eti yedin mi hiç?
1: Yok ya, av eti sevmem.
2: Benim tekne sefere hazır. Biz de kirayla yavaş yavaş gidelim o zaman. Umarım bizim işbirliğimiz benim kadar sana da faydalı olmuştur.
3: Şehrinden defol git.
2: Tabii.
4: Çekilin yolumdan!
5: Çok yakıyor! Biraz daha kalsa elim gitmişti.
6: Evet ama bak orada ne bıraktın. Gel hadi.
4: Doric! Doric!
7: Arenadan çıkmanın bir yolu olmalı.

0: içeri girin.
1: Hayır. Çıkış yolu bu değil.
2: Evet öyle.
1: Bundan sağ çıksak da başka bir yarışma olacak. Kafesteki son kişi de ölene dek. Başka bir yol bulmalıyız.
3: Benim bir fikrim var. Takip edin.
4: Geri gel. Geri gel.
3: Gong'u duyunca atlayacağız.
1: Bu şey mi?
2: O adam gibi mi olalım yani?
3: Sadece birkaç saniye kalacağız.
1: Peki bizi içeriden kim çekip çıkaracak?
3: Ben yapacağım, güven bana.
5: Her zaman.
3: Bekle.

0: eşyamız.
1: Simon, kelepçe için şunları dene.
2: Benimle gelin.
3: Esaslı bir ikinci randevu ha?

0: Yolculuk mu?
1: Evet, çok acil bir durum çıktı ama şimdi gidersek kurtuluruz.
0: Neden kurtuluruz?
2: Nedir bu?
3: Buna pusu derler. Neverwinter'dan kaçacağın tekneye kurduk.
0: Baba.
3: Merhaba canım. Hey Forge, ona bunun ne olduğunu anlatsana.
1: Bilemiyorum.
3: Yeniden uyanış tableti Kira. Seni bırakma nedenim bu.
4: Baban doğru söylüyor böcek. Forge amcan seni yalanlarla beslemiş.
1: Yok, daha neler. Daha neler.
3: Benimle gel Kira. Eve dönelim, anneni getirelim. Yeniden aile olalım.
1: Paramı alamayacaksın. Tableti bırakın ve teknemi terk edin hepiniz. Hemen.
3: Tamam, tamam, tamam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Her şey yolunda, sessiz ol canım, sessiz.
3: İşte bırakıyorum. Ona zarar verme.
1: Görüyor musun Kira? Babam beni tanıyor. İstediğimi alabilmek için korkunç şeyler yapabildiğimi biliyor. En sevdiğim özel insanlara bile. Hırsızla dilenciyi ayıran şey işte budur.
4: Kimse böceğime dokunamaz.
3: Simon, götür bizi buradan.

0: Şu hatun ne diyor?
1: Ne bileyim. Gri Ali'ye 20.000 koydum.
2: Affet, ona inandım.
3: Ne? Neden söz ediyorsun? Nasıl yani? Sen hiç affedilecek hiçbir şey yapmadın. Bir sürü şeyi çok farklı yapmalıydım. Senden özür diledim. Ama o Sofina'ymış. Seni seviyorum Kira. Ve artık seninle aramıza kimse giremez. Sana söz.
2: Ben de seni baba.
4: Bize dönmene sevindim.
5: Bu tekne ganimetle dolup taşıyor. Nasıl yüzüyor bilmiyorum.
3: Pekala, sessiz ve derinden gideceğiz.
4: O da nedir?

0: ölümün çağrısı.
1: Forge'a bunun için ihtiyacı varmış. Büyü için halkı toplaması gerekiyordu.
2: Zas tam Neverwinter'ı alıyor.
0: Bu olacak iş değil.
3: Oraya ulaşınca ne yapacağız?
4: Düşünüyorum. Simon, portal asası menzili tam olarak ne kadardı?
1: 500 metre kadar. Neden?
0: Zink'e verdiğim sözü tutacağım da ondan.
5: Her ne yapıyorsan dur. Hemen.

Never Winter Lord olarak bir tekne ve mürettebat istiyorum. 5 kişiyi takip...

gezin, keyfini sürün. Pekala. Sofina'yı indirmeden bu iş bitmez. Her ne olursa olsun gizlen. Kolyeni kullan. Nereye gitmiş olabilir?

0: kaçınca ne yapalım?
1: Sen bana bırak.

kudretimi bilmez misin?

0: Onca zaman Forçfes William'ın kibrine katlandım. Sahte cazibesi, o şakaları, tam da burayı yaşayan pisliklerden temizleyecekken engel olmak ne haddine. Şimdi can veriyorken bunun son olmayacağını bil. Şu bedenin sonsuza dek acı çekecek.
1: Ah, affedersin, nefesin kokuyor da. Kirli çamaşır gibi.
0: Nedir bu?
2: Dur zamanı durdurdum. İşi ilerlettim.
1: Dikkatini dağıttık ki Kira kelepçe taksın ve Doric şunu yapabilsin. Onu yendin bence.

0: Doğrusu bu planın tutacağını hiç sanmıyordum.
1: Ama tutacak demiştim.
0: Hey Holga!
2: Hakladık mı?
3: Holga?
0: Evet. Evet, onu hakladık.
2: Ah, bu pek de Holga. İyi bir yerde değil ha?
0: Yok, hayır, çok kötü görünmüyor. Al. Simon, ona yardım et hadi.
1: Kızıl büyücü kılıcı. Bu iş beni aşar.
0: Hey, seni güzelce dikeceğiz. Bir sorun kalmayacak.
3: Lütfen gitme.
2: Üzülme, gitme, böcek üzülme. Yasımı tutma.
0: Yo, hayır, son söz yasak. Söylemek yok.
2: Ne yaptığımla gurur duydum. Kahraman gibi ölüyorum. Ve sen... iyi bir adamsın. Gerçek bir arpçısın.
0: Saçmalama, salağın tekiyim, biliyorsun.
2: Bana bir söz ver.
0: Tamam, ne istersen.
2: Kızımıza çok iyi bakacaksın. Hayatta yaptığın en güzel şey.
0: Söz veriyorum.
4: Your fortune from a fate divine come close to choking the juice of the wine. Cherry crude, we sip and sway. Let's dip the tucket and waste the day. Re-raw well we can.
3: Hayır. Hayır. Beni bırakma. Sana ihtiyacım var.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
8: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim.
7: Tekne.
8: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
9: Ya Faruk, tamam hallederiz.
8: Dostum.
9: Harca böl üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
8: Oh
9: tabii.
10: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın, kafanız rahat etsin.
11: Otel harika.
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
17: Çok iyi.
18: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
19: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey değmiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Ama ne otel.
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
0: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Ara beni arabamla takoma, değerinde
21: Trix sat. Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
22: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: O anların dondurması Oando.
1: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
2: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı.
1: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
2: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
1: Yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları...

podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam,
1: size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak. Gün boyu
8: çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sadece tek hakkımız var.
1: Biliyorum.
0: Şanır Şaz. Anmat.
2: Holga Kilgore.

0: zastam küplere binecek.
1: Şey, peşimize düşerse biz hazırız.
2: Biz mi?
1: Tamam, doğru. Sen insan sevmiyordun.
2: Bazıları iyi. Peki ya sen? Arpçılara mı döneceksin? Dostlarının yanına.
1: Dostlarım burada.
0: Şey, sana son çıkma teklifi girişimim kötü bitti. Evet, biliyorum. Ama bana bir şans daha verebilir misin acaba?
2: Peki, olur.
0: Öyle mi?
2: Sakin ol.
0: Tamam.
3: Lanet kupa.

0: akşamlar.
1: Sonra olanları biliyorsunuz. Sofina'nın büyüsü bozulunca Lord Neverember nihayet kendine geldi. İlk resmi icraatı Neverwinter'ı kurtaranlara kahramanlık madalyası vermek oldu. Zümrüt zümresine gelince bölge halkı ve topraklarını koruma altına aldı. Yaptıklarım gurur duyulacak şeyler değildi ama kente Rönesans yaşattı ve cezamın henüz ilk yılını yatmış olsam da bu benim için büyük bir ders oldu. Bu sürede içe döndüm ve orada neler oluyor diye sordum kendime. Şimdi anlıyorum ki sorunlarımın kaynağı annemmiş. Çok katı kuralları vardı ve beni layığıyla...
2: Dur. Yeterince dinledik. Tahliye reddedildi.
3: Bu oturum sona ermiştir.
2: Sırada kim vardı?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Efendim merhabalar, ben de İlma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, sizler için güzel yurdumuza adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün Kocaeli'nin güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Baş İskele'deyiz. Kocaeli tam bir turizm cenneti. Efendim Baş İskele'de turizm anlamında Kocaeli'nin vitrini diyebiliriz. Özellikle Baş İskele ilçesi son yıllarda son derece popüler. Değerli izleyenler, tarihle, doğayla, lezzetle dolu mükemmel bir bölüm sizleri bekliyor. Ekranlarınızın başından sakın ha sakın ayrılmayın. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Kocaeli Baş İskele'de tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Değerli izleyenler, şu anda baş iskelede inanılmaz güzel bir yerdeyiz. Manzara şahane, gördüğümüz, tanıklık ettiğimiz manzara gerçekten müthiş. Efendim, yemyeşil ormanlar etrafımızı sarmış durumda. Martılar uçuşuyor. Sadece martıların sesini duyuyoruz. Ve değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz yer Yuvacık Barajı. Kirazdere ve Serindere buluşuyor ve Yuvacık Barajı'nı oluşturuyor. Evet, Yuvacık Barajı hem güzellik anlamında Başiskele ilçesine müthiş katkılar sağlıyor. Hem de değerli izleyenler, Kocaeli'nin özellikle İzmit'in içme suyu ihtiyacını işte arkamda gördüğünüz Yuvacık Barajı sağlıyor. Evet değerli izleyenler, doğa doğa doğa, orman orman orman, temiz hava temiz hava temiz hava. Evet, kısaca Başiskele'yi bu şekilde özetleyebiliriz. Değerli izleyenler, Kocaeli'nin turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri. Özellikle son yıllarda Başiskele doğa turizmi anlamında son derece popüler oldu. Hafta sonları Başiskele çok kalabalık oluyor. Efendim, burada bungalov evlerde tatil yapma imkanına sahip oluyorsunuz. Hafta sonları ister günübirlik ister konaklamalı geliyorsunuz. Burada eşsiz manzaralara karşı tertemiz hava eşliğinde tatilinizi yapıyorsunuz. Yöresel kahvaltınızı yiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Efendim, doğa yürüyüşleri yapıyorsunuz. Burada yapabileceğiniz çok fazla etkinlik var. Değerli izleyenler, Başiskele doğal güzellikler anlamında, tarihsel anlamda gerçekten buraya gelen misafirlerine son derece zengin bir rota çiziyor. Evet, turizm anlamında Kocaeli'nin önemli bir vitrini Başiskele ilçesi. Eminim daha önce gelenler var, gelmeyenler var, bilenler var, bilmeyenler var. Daha önce gelmediyseniz, görmediyseniz Başiskele'ye mutlaka gelin. Efendim, bazı yerlerle ilgili farklı algılar oluşabiliyor. Hani Başiskele'yi bilmeyenler olabilir.

Ama gerçekten baş iskele anlatılmaz yaşanır. Turizm anlamında, doğa turizmi anlamında hem Kocaeli'nin hem de ülkemizin göz bebeği durumunda. Ve değerli izleyenler, bakar mısınız? İnsanın burada ömrü uzar. Yuvacık Barajı çok önemli. Hem baş iskelenin güzelliğine güzellik katıyor, hem de Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını sağlıyor.

Değerli izleyenler, her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet efendim. O cennet köşelerden biri de Kocaeli'nin güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Başiskele. Evet, Yuvacık Barajı eşsiz bir güzelliğe sahip. Aslında Başiskele'nin her tarafında kartpostalı andıran mükemmel görüntüler var. Efendim, Yuvacık Barajı'nda bol bol balık bulunuyor ancak avlanmak yasak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve değerli izleyenler, barajın hemen kenarında 4,5 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu var. Bakar mısınız, eşsiz baraj manzarasına, orman manzarasına karşı yürüyüş yapmak hem de tertemiz hava eşliğinde gerçekten inanılmaz güzel. Efendim, burası fotoğrafçılar için, doğa severler için, macera severler için, doğa yürüyüşünden keyif alanlar için adeta cennet. Efendim, yürüyüş yapmayı sevenler 4,5 kilometrelik yürüyüş yolunu kat ediyor ve ondan sonra 4,5 kilometre daha geriye dönerek yürüyüşlerini tamamlıyor. E tabii ki efendim, 9 kilometreyi yürümek kolay değil. Ancak manzara bu kadar güzel olunca, hava bu kadar temiz olunca tabii ki 9 kilometreyi yürümek de keyifli oluyor. Evet, tüm güzelliğiyle işte Kocaeli Başiskele, işte Yuvacık Barajı.

0: yöresel kahvaltı sevenler, bu bölüme bayılacaksınız. Hadi kolları sıvayalım, önce pişimizi ve kuymağımızı yapalım.
1: Değerli izleyenler, programımız Kocaeli Baş İskele'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Baş İskele'de Seymen Mahallesi'nde mükemmel bir lezzet durağındayız. Meral Hanım'ın misafiriyiz. Meral Hanım'ın burada kahvaltı mekanı var. Hem de ne kahvaltı mekanı. Efendim, sabah bir geldik ki girer girmez gözümüz gönlümüz açıldı. Şimdi dekor şahane, lezzetler şahane. Burada tamamen yöresel kahvaltı ikram ediliyor. Anneli lezzetinde ve her yer pırıl pırıl. Efendim, kahvaltımızı yaptık. Sabahın erken saatlerinde buraya geldik. Çayımızı içtik. Ben çaya çok titizim, biliyorsunuz, sık sık söylüyorum. Çay şahane. Kahvaltı gerçekten şahane. Efendim, enerjimizi depoladık. Şöyle bir mekanı gezdik. Kapalı ve açık alanıyla hizmet veriyor. İnanılmaz talep var. Efendim, Metin'i çok duyduk. Aslında geçtiğimiz yıldan bu yana gelmek istiyorduk. Kısmet bugüneymiş. Evet, arkamızda taş bir ev var. Dekor şahane. İnanın, önce kahvaltı yapmadan burayı gezeceksiniz. Daha sonra oturup kahvaltınızı yapacaksınız. Aslında fotoğraf almak için, video almak için çok fazla alan oluşturulmuş. Ve ağırlıklı olarak burada kadınlarımız çalışıyor. Anneli lezzetinde kahvaltı yemek istiyorsanız, kahvaltı yapmak istiyorsanız, efendim, gerçekten burası mükemmel bir adres. Meral Hanım, ellerine emeğine sağlık. Mekana bayıldım, kahvaltına bayıldım. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle Baş İskele'mize, taş evimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Burada olmak çok güzel. Valla gelir gelmez böyle enerjim yükseldi.
2: Valla gerçekten biz de sizi burada ağırlamaktan, burada evet, olmaktan çok mutluyuz.
1: Evet. Biz de mutluyuz. Valla mutlu olmamak mümkün mü böyle bir ortamda? Zaten efendim, Baş İskele doğa cenneti. Doğa turizminin, evet, en yoğun yaşandığı yerlerden biri. Ve bulunduğumuz mekanda kahvaltı konusunda gerçekten inanılmaz talep gören, inanılmaz başarılı bir mekan. Peki Meral Hanım, yani gerçi ben girer girmez

0: gitmez mekana ne yaptığını, kahvaltıyı yapar yapmaz tadına bakar bakmaz ne yaptığını anladım ama. Yani ne yaptın, neye dikkat ettin de burası bu kadar popüler oldu. İstanbul'dan, Ankara'dan, Kocaeli'den, Bursa'dan herkes buraya geliyor kahvaltı yapmaya. Ya da efendim yoldan geçen, işte İstanbul'a giden, Ankara'ya giden buraya mutlaka uğruyor. Ve inanılmaz talep var. Yani mola vermek için mükemmel bir yer. Ve şu kırlentlere bayıldım. Göstermek istiyorum. Efendim bakar mısın? Kim yaptı bunu?
1: Bunlar hep eski çeyizlerimizden kalma sandıklarımızdaydı. Buranın dekoruna uygun olsun diye bunları modernize edip bu şekilde kullanıyoruz. Hem
0: çok
1: dekor olarak.
0: Güzel olmuş. Efendim biz şu anda meyve ağaçlarının altındayız. Arkamızda rengarenk çiçekler var. Taş ev, efendim mekanın kapalı kısmı, oranın dekoru ayrı güzel, buranın dekoru ayrı güzel. Ve özellikle efendim yöresel kahvaltı anlamında Meral Hanım'ın pişisi, kuyma çok ünlü. Ben çok yedim valla, biraz da fazla kaçırdım. Ev yapımı, anneli lezzetinde reçeller, marmelatlar, izleyenler bilir söylüyorum her zaman, işte çay benim için önemli. Reçeller, marmelatlar kesinlikle ev yapımı olmalı, hazır asla yemem.
1: Aynen.
0: Şimdi efendim birazdan biz kahvaltımızı yaptık, tabii ki enerjimizi depoladık, çok erken geldik. Birazdan bizim için mükemmel bir kahvaltı masası hazırlanacak. Aslında bizim için hazırlanmayacak, sizin için hazırlanacak. Buraya geldiğinizde nasıl bir kahvaltı masasında ağırlanacaksınız? Nasıl bir kahvaltı masasının başında o mükemmel lezzetleri şöyle sindire sindire tadacaksınız? Aslında sizin için hazırlanıyor masamız. O kahvaltı masasını sizlere göstermek istiyoruz. Ama öncesinde Meral Hanım'ın lezzeti dillere destan. Pişisini yapalım, kuymağını yapalım, onları alalım, masamıza geçelim. Masamızda daha neler var? Yöresel kahvaltı adına yok yok. Ortam şahane, keyfimiz yerinde. Evet,
1: aynen.
0: Başlayalım mı?
1: Öncelikle...
0: Ne yapıyoruz? Pişime, kuymak mı?
1: Pişimizin hamurunu yoğuralım.
0: Ne var hamurumuzda?
1: Hamurumuzda unumuz var. Ilık suyla beraber mayayla mayalıyoruz. Bize hep soruluyor... Pişinizin güzelliğine akşamdan iyice mayalanmış olması lazım. 1-2 saatlik maya olmuyor. Yani böyle iyice mayalanmış olması gerekiyor. Sonra bezeleyip tekrar biraz daha dinlendirip tuzumuzu alalım. Bu karbonatımız. Bir azıcık da karbonat koyuyoruz. Daha güzel şey olsun diye. Tuzumuzu alalım.
0: Un, maya, tuz, karbonat.
1: Karbonat. Şimdi ılık suyla beraber yoğuracağız.
0: Değerli izleyenler, Meral Hanım pişimizin hamurunun yapılışını sizlere göstermek için efendim böyle malzemelerimizi hazırlamış. Ancak söylediği gibi geceden mayalanması lazım. Hamurumuzun aynen dinlenmesi lazım ki pişi daha güzel olsun, böyle daha keyifle yensin. İşte bir gün önceden efendim bizim için o hamuru mayalamış, hazırlamış evet Meral Hanım. Şimdi sizlere yapılışını gösterdi. Biz dinlenmiş, mayalanmış hamurumuzu alalım, onları kızartalım, pişimizi hazırlayalım. Evet. Ondan sonra da kuymak yapacağız. Hadi bakalım. Efendim bir gün önceden yoğrulmuş, evet, mayalanmış, dinlendirilmiş hamurumuz hazır. Yağımız kızdı. Meral evet Hanım, atalım
1: şimdi
0: mı?
1: Şimdi bezeliyoruz. Bezelediğimizi biraz böyle bekletip mayalıyoruz.
0: Tamam.
1: Şurayı
0: yağlıyoruz. Tamam. Hamurumuz yumuşak.
1: Evet, yumuşacık. Biraz beklemiş, dinlenmiş bezelerimizi. Şöyle hafif bir dokunuşla açıyoruz.
0: Ve evet. Eldiven falan kullanmıyoruz hanımlar. Evet. Ellerini tertemiz yıkadım Meral Hanım. Evlerde hiçbirimiz böyle yemek yaparken, hamur işi yaparken zaten eldiven kullanmayız. Gayet hijyenik aynen koşullarda öyle. Gördüğünüz gibi her yer pırıl pırıl.
1: Evet.
0: Vallahi şöyle sağıma elimizin bakıyorum, soluma bakıyorum. Gözüm gönlüm açılıyor. Meral Hanım sen neler yapmışsın?
1: Teşekkür ederim. Yani gerçekten işimi severek.
0: Belli.
1: Aşık olarak yapıyorum.
0: Belli.
1: Yani bütün işimi mükemmel olmasını istiyorum.

0: Böyle çevire çevire güzel şekilde böyle daha çok kabarıyor.
1: Evet, pişilerimiz pofuduk pofuduk oldu.
0: Evet.
1: Onlar pişsin. Ardından kuymağımızı yapalım. Masamız da hazırlanıyor. Çayımız zaten her daim taze.
0: Evet.
1: Efendim ben aralarda sürekli çay içiyorum. Hatta çayım orada. Ben onu

0: alayım, devam edeyim.
1: Böyle özenerek işlerimizi yapmaya çalışıyoruz, inanın. Her şeyimizi, reçellerimizi,
0: geldim, çayımı aldım. Geldim, yettim. İzleyenler alışkın böyle yemek çekimi falan yaparken benim çay içmem. Ne yapayım? Getiriyorlar, buranın da çayına can dayanmaz. Suyundan mı, çayından
1: evet,
0: mı?
1: Evet, muhteşem.
0: Evet, Meral Hanım Giresunlu. Evet, ama Giresun 25 Tire... yıldır burada.
1: Giresun Tirebolu'da.
0: Giresun Tirebolu.
1: Tirebolu'yu belirteyim.
0: Hadi pişimiz pişti mi? Evet, pişimiz pişti. Mi? Tekerleme evet. Gibi oldu.
1: Evet, pişimiz pişiyor. Pişti. Oh, mis gibi oldu.
0: Of, of, of. Meral Hanım, ellerine sağlık. Bu nasıl bir pişi? Gel beni ye diyor. Gel
1: afiyet
0: beni
1: olsun,
0: ye diyor.
1: Afiyet olsun.
0: Senin evet. Pişin çok ünlü.
1: Aynen
0: duyduk
1: öyle.
0: Yani gelmeden duyduk. Senden önce böyle pişinin, kuymağının metini duyduk. Afiyet evet olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Kuymak yapıyoruz. Evet, kuymağımızı kuymak hazırlayalım. Masamız da hazır gibi efendim. Yöresel kahvaltılıklarımız gelmiş. Kuymağımızı yapalım, ondan sonra masamıza oturalım, bir keyif yapalım. Çay aynen. Keyfi yapalım.
1: Aynen öyle.
0: Haydi bakalım.

0: Efendim, kahvaltı candır. Hele böyle bir mekanda, böyle bir ortamda kahvaltı daha da candır. Pişimiz hazır, kuymağımızı yapıyoruz. Neden kuymak? Burada çünkü kozmopolit bir yapı var değil mi? Evet. Kimler yaşıyor?
1: Burada Gürcüler, Lazlar, Çerkezler, yani genelde kozmopolit bir, Türkiye'nin her yerinden insan olduğu için,
0: evet,
1: kuymağı da herkes sevdiği için biz de kahvaltımıza kuymağı koyduk.
0: Evet efendim, burada kahvaltının olmazsa olmazı Giresun'un zaten kendisi, evet, ve Karadeniz kültürünün gerçekten önemli bir parçası, önemli bir lezzeti kuymak. Evet. Mıhlama. Mıhlamayla...
1: Kuymak aynı.
0: Aynı mı?
1: Aynı mı?
0: Evet.
1: Muhlama asıl ismi.
0: Asıl ismi muhlama. Muhlamayla kuymak. Hadi o zaman yapalım.
1: Hadi bakalım.
0: Ne diyoruz? Kuymak mı diyoruz? Kuymak mı diyelim? Evet. Muhlama mı diyelim?
1: Öncelikle bakır tavada olması lazım muhlamanın.
0: Özelliği o.
1: Özelliği o. Başka tavada yaparsan bu şeyi tutmuyor.
0: Haydi o zaman.
1: Şimdi şöyle, bu büyük bir tava olduğu için 4 kişilik tavaya şöyle 2 büyük kaşık yağ koyuyoruz.
0: Yalnız tereyağımız da nasıl doğal, evet, nasıl lezzetli, sarı.
1: Trabzon.
0: Anladım zaten. Trabzon'un tereyağı ünlüdür zaten.
1: Şöyle bu tavamıza dolu dolu 2 kaşık mısır unu koyuyoruz.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu güzelce kavuracağız.
0: Efendim nasıl güzel dekor, malzemeler, kaşıklar, bunlar da aynen çok güzel. Öyle. Ayol, nereden buluyorsunuz böyle çiçek, böcek, kırlentleri, kaşıkları, tutacakları?
1: Bunları var ya, Ukrayna'dan aldım.
0: Aa, çok güzel valla, dikkatimi çekti hemen.
1: Evet.
0: Evet efendim, tereyağımızı 2 kaşık, mısır unumuzu, tuzumuzu ilave ettik. Bunu evet, bir güzel kavuruyoruz. Sünecek mi?
1: Evet.
0: Evet, tereyağımızla, mısır unumuz, tuzumuzla birlikte kavruldu. Suyumuzu ilave ettik. Suyumuz sıcak mı?
1: Evet, sıcak.
0: Tamam.
1: Sıcak su olursa soğuk da oluyor da sıcak su olursa daha iyi oluyor.
0: Evet, Süreyya'ya bayıldım. Şimdi... böyle Güneydoğu Anadolu'da zaten sık sık görüyoruz bunları. Evet. Meral Hanım, oldu evet mu kuymağımız?
1: Oldu şimdi.
0: Lokum gibi oldu.
1: Peynirini
0: daha ekliyoruz. Olmadı. Peynirini ilave evet edeceğiz.
1: Yani peynir olacak hale geldi.
0: Peynirimiz peynir bayağı bol.
1: Evet. Böyle peyniri bol olursa daha lezzetli, daha güzel oluyor. Daha da güzel sünüyor.

0: şöyle bol yine koyalım.
1: İşte bu. Anneli lezzetinde kahvaltı. Anneli lezzetinde kuymak. Vallahi iyi ki geldik. Keyfimiz yerinde. Burası şahane, ortam şahane, hava sıcak. Isındı aynen. Bayağı.
0: Evet. Bu şimdi iyice birbirine geçecek.
1: Karışacak.
0: Peynirler,
1: kaynaşacak. O peynirler eriyecek. Ben böyle kahvaltı mekanı deyince daha böyle normal bir mekan bekliyordum. Ama bu arada kuymağımız da uzuyor. Bir dakika, sen bana haber vermeden uzattın o kuymağı. Ben konuşuyordum. Evet. Uzat, uzat, uzat, uzat. Senin kolun yetmiyorsa ben uzatabilirim. Benim boyum uzun. Of, of, of. Baş iskelede şov zamanı. İşte budur. Şov budur. Kuymak budur. Meral Hanım sen ne yaptın? Ellerine sağlık, gel beni ye diyor. Harikasın. Harika, işte bu, kıvamı bu değil mi?
0: Evet, evet. Böyle olması gerekiyor, bol peynirli.
1: Bir daha sündür, Allah aşkına ben çok seviyorum böyle izlemeyi. Bir daha sündür. O yağ da üzerine kustu zaten. Hı-hı. Of, of, of. Kaymak gibi kuymak. Kuymak gibi kuymak. Ekmeği bandır bandır ye. Ne ekmeğiyle evet. Yiyeceğiz? Mısır ekmeği mi, doğal ekmek mi?
0: Ekşi değil, Trabzon ekmeğiyle beraber.
1: Ekmek Trabzon'dan, tereyağı Trabzon'dan. Aynen daha öyle. Ne olsun, sevgisi Meral Hanım'dan.
0: Aynen öyle.
1: Tamam mı?
0: Hadi bakalım, afiyet olsun.
1: Hadi o zaman, beklediğimiz an geldi. Efendim çayımız hazır, kahvaltımız hazır, pişimiz hazır, kuymağımız hazır. Ne yapıyoruz?
0: Beraber kahvaltı
1: masaya
0: yapıyoruz.
1: Geçiyoruz.
0: Masaya geçiyoruz.
1: Yaparız, bir daha yaparız.
0: Evet,
1: buyurun.
0: Aynen öyle.
1: Efendim ben şu anda cennetteyim. Evet evet, ben kesinlikle şu anda cennetteyim. Mükemmel bir kahvaltı masasının başındayım. Kahvaltı benim en sevdiğim öğün. Ancak şöyle bir ortamda kahvaltı yapmanın keyfi başka. Efendim bir yandan kahvaltıya bakıyorum. Bir yandan etraftaki aksesuarlara bakıyorum. Çünkü her yerde ayrı bir detay var. Ayrı bir güzellik var. Bakar mısınız çaydanlığa? Valla şirin şirin böyle, nereden buldunuz bunları? Efendim orada pembe pembe kırlentler vardı. Burada yine böyle mavi mavi, dantelli, kaneviçeli kırlentler. Bakın gerçekten ortama güzellik katmış. Meyve ağaçlarının altındayız ve sürekli etrafımı inceliyorum. Gerçekten Meral Hanım burada inanılmaz güzel bir marka yaratmış. Efendim doğal ortam, açık hava haliyle sineğimiz falan oluyor, arımız oluyor. Onları da kovalıyoruz. Meral Hanım, ellerinize emeğinize sağlık. Kahvaltınızı çok beğendim, mekanınızı çok beğendim. Şimdi Meral Hanım Giresun'la, Meral Hanım'ın annesi babası benim sürekli izleyicimmiş ve şu anda Giresun'da yayladılar kendileri, Necdet Bey ve Ayşe Hanım. Onlara sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam diyorum. Evet, Giresun'a, yaylaya selamımızı selam. Söyledik. Anne, tüm Giresun'a, selam. Aslında tüm Türkiye'ye buradan selamımızı evet. Özledin mi? Ne evet, zaman gördün özlüyorum. En son?
0: Çok bir ay önce gördüm ama
1: gidip geliyorsun.
0: Sık memleketime giderim. Bakarım anne baba gönlünü alırım yani.
1: Tabii tabii, anne baba duası aynen. Almak lazım. Onlar da bekler, özler. Evet, şimdi kıymamızı, pişimizi yaptık ama bakalım kahvaltımızda başka neler var. Şimdi şu neler enteresan var. Nedir evet. O?
0: O krep böreğimiz. Krebi yapıyoruz. İçine peynir koyup tekrar kızartıyoruz. İki çeşit yöreselimiz var. Her gün yöresellerimiz değişiyor. Ondan sonra iki çeşit kendi yapımız, reçelimiz var. Mevsim meyvelerine göre şeyleri değişiyor.
1: Mis gibi.
0: Üç çeşit peynirimiz var, balımız, kaymağımız, tereyağımız var. Acıkamızı kendimiz yapıyoruz. Bu şey
1: çok güzel duruyor.
0: Dut pekmezli süzme yoğurdumuz var. Bu da Giresun'a ait bir yöresel yiyecek. Evet.
1: Evet.
0: Çikolatamız var, söğüş tabağımız var. Benim için olmazsa olmazı zeytinlerimizi çok özenle seçiyorum. İki çeşit zeytinimiz var. Yani bu şekilde bir anne kahvaltısı.
1: Kesinlikle. Bu nedir?
0: Bu da yöreselimiz.
1: Çok değişik.
0: Patatesle, havuçla, salatalıkla yapılan bir yaz salatası diye.
1: Evet. Mayonez falan var mı?
0: Çok az.
1: Yoğurt var mı?
0: Süzme yoğurtla beraber yapıyoruz.
1: Patates.
0: Yazları çok
1: havuç.
0: Yeniyor.
1: Bunlar ne? Yeşil yeşil?
0: Onlar salatalığın kabuklu, yarı kabuklu rendeliyoruz içine kabuklarını.
1: Evet değerli izleyenler, gerçekten evet. Değişik bir kahvaltılık. Sabah tadına baktık. İnanılmaz güzel. Sizlere de işte göstermiş olduk. Görüntüler ara ara ekranlarınıza geliyor. Efendim burası açık alan. Şu anda açık alanda yapıyoruz

çekimizi. Ama kapalı alanda kışın özellikle inanılmaz sobamız, keyifli dekoru var. Şahane. Evet. Meral Hanım burada kızı Aslı ile birlikte buraya gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlıyor. Aslında Aslı'nın da size bir el sallamasını istiyorum ama gelmeyi baştan kabul etmedi. Aslı konuşma, gel şöyle bir el salla kahvaltı masasından. Veda edelim. Evet, çok teşekkürler Aslı'cığım. Şöyle bir el sallıyoruz. Efendim Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkes.

0: Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz bu mükemmel kahvaltı masasından. Bu taraflara yolunuz düşerse lütfen uğrayın. Meral Hanım'la tanışın, Aslı'yla tanışın ve bu mükemmel lezzetlerin tadına bakın. Pişi yemeği, kuymak yemeği de sakın unutmayın. Evet, Meral Hanım.
1: Biz buradayız. Çıkın çıkın gelin.
0: Çıkın çıkın gelin, daha ne olsun.

0: bu enfes kahvaltının üzerine bir kahve keyfi yapmayalım mı yani?
1: Efendim, kahvaltımızı yaptık, pişimizi, kuymağımızı yaptık. Buranın nefis yöresel kahvaltısını sizlere tanıttık. Şimdi kahve içme zamanı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış. Burası hem kahvaltı için hem de çay kahve keyfi yapmak için son derece ideal bir yer. Yani öncelikle benim için çok ideal bir yer. Ben burada saatlerce çay keyfi yapabilirim. Hani kahve de seviyorum ama çay benim önceliğim. Şimdi Meral Hanım, sunum çok güzel, sunum çok özel. Aslında evet. Dekorlar her yerde çok özel. Efendim, kahvemizi burada içmek istedik. Kısa bir kahve molası vermek istedik. Bakar mısınız güzelliğe? Perdelere, dantellere, bunları kim yapıyor, nasıl yapıyor? Rengarenk.
2: Bunların sunum tahtalarını kendim yaptırdım, tasarladım.
1: Gösterelim, şöyle açalım.
2: Evet, şöyle şu şekilde, evet. Taşımaya da kolay olsun. Dantellerini kendim, kendim tasarladım ve dantelcime ördürdüm. Fincanlarımızı onların rengine göre, herkesin
1: gayet
2: rengine
1: nostaljik
2: göre. Çiçekleri Aslı yapıyor. Bunları hazır alıyoruz.
1: Aslı mı yapıyor onları? Evet, çok güzel. Elinden sağlık Aslı.
2: Hepsinin rengine göredir. Yani herkese
1: rengarenk
2: kahve istedin mi bu şekilde gidiyor sunumlar.
1: Efendim, rengarenk kahve sunumlarını gördük. Şimdi benim üzerim bugün kırmızı ağırlıklı. Aslında bana kırmızı renkli, kırmızı temalı kahve sunumu geldi ama ben hepsini sizlere göstermek istedim. Daha neler var neler. Pembeler var, yeşiller var. Ancak şimdi kısıtlı zamanda bu kadarını hazırlayabildik. Başarı, güzellik nerede saklı? Detaylarda saklı. Aynen. Kesinlikle doğru.
2: Bunu afiyet görebilmek olsun. De çok önemli.
1: Tabii tabii, yaratıcı olmak, bunu görebilmek, yapabilmek, hayata geçirmek, bunlar çok önemli. Yani şimdi herkesin aklına gelmeyebilir. Bakar mısınız? Hani kahveyi biz ne yaparız? Alırız, fincandan dökeriz, makineden alırız. İşte ne bileyim, yanında bir lokum, bir su, tamam ikram ederiz. Ama bakın, özellikle örtüleri yapılmış, dantelleri ördürülmüş, çiçekler buraya yerleştirilmiş, lokumumuz var. Efendim, suyumuzun ikram edildiği bardaklar, onlar da minik minik, çok şirin. Zaten her taraf çok şirin. Evet, burası şirinler ülkesi gibi. Vallahi harika. Buraya bayılacaksınız. Müsaadenizle ben artık konuşmuyorum. Kahvemi içmek istiyorum. Afiyet olsun Meral Hanım.
2: Teşekkür ederim.
1: Sen de iç.
2: Hadi.

0: Yaban mersini bahçesinin güzelliğine bakar mısınız?
1: Değerli izleyenler, Baş İskele turumuz tüm hızıyla devam ediyor efendim. Baş İskele çok güzel, Baş İskele'de olmak çok güzel ve her yer yemyeşil. Hava tertemiz, başımızı ne tarafa çevirsek ayrı bir güzellikle karşı karşıya geliyoruz. Evet değerli izleyenler, peki şu anda neredeyiz? Şu anda Hacı Haliller Köyü'ndeyiz. Efendim, Tikulaklar Mahallesi'ndeyiz. Aslında köy halkının lakabı Tikulaklar. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi alabildiğine her tarafta yemyeşil ağaçlar var, yemyeşil ormanlar var. Burası çok şirin, mükemmel bir köy. Efendim karşımızda da Servetiye Köyü var. Değerli izleyenler, ağırlıklı olarak Baş İskele halkını Rizeliler, Trabzonlar ve Gürcüler oluşturuyor. İşte üst kısımda Gürcüler yaşıyor, Servetiye Köyü'nde daha alt kısımda Rizeliler ve diğer tarafta Trabzonlar yaşıyor. Şu anda yaban mersini tarlasındayız. Evet, mükemmel bir ortamdayız. Aslında burada lavanta da yetişiyor ancak lavantayı kaçırdık. Lavantalar artık o mor mor görünümünden uzaklaştı, toplandı. Ancak yaban mersini üretimi burada oldukça yaygın. Efendim, üreticilerimiz yaban mersini bol bol yetiştiriyor. Verimli topraklarda, işte bu mükemmel doğada. Meyve olarak tüketiliyor. Yaban mersini çok güzel reçel yapılıyor. Marmelat yapılıyor. Değerli izleyenler, ben de sepetimi aldım. Bakın bol bol yaban mersini topladım. Sadece

yaban mersinime. Efendim bunun dışında mısır yetişiyor, çilek yetişiyor, fasulye yetişiyor. Yetişiyor da yetişiyor ve tarımsal anlamda da aslında zengin bir yer. Hepinizin bildiği gibi Başiskele halkının ağırlıklı olarak geçim kaynağı turizm. Ancak tarımı da düşünmek lazım burada halkın geçim kaynağı anlamında. Evet efendim işte üreticilerimiz böyle karınca kararınca yetiştiriyorlar. Yalnız efendim şimdi yaban mersinleri çok güzel. Onları toplarken bayağı keyif aldım. Evet bakın meyve olarak tüketebiliyorsunuz. Tamamen doğal, katkısız, ilaçsız, mükemmel bir ortam. Şimdi yaban mersinini aslında görmek, sizlere göstermek için buraya geldik ama arkamıza bu kadar güzel bir manzarayı alacağımızı kesinlikle ama kesinlikle düşünmedik. Değerli izleyenler, manzara ömre bedel, adeta tablo gibi, insan bakmaya kıyamıyor. Evet efendim. Başiskele'nin tüm güzel köyleri şu anda alabildiğine gözlerimizin önünde. Her yer ama her yer yemyeşil, hava tertemiz. Burası Kocaeli, Başiskele ve yaban mersini tarlasındayız.

0: Buz gibi suyun içinde tereyağında alabalık yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Kocaeli Baş İskele'de programımız devam ediyor. Bakın nasıl özel bir ortamdayız. Efendim sizin için nasıl fedakarlıklar yapıyoruz. Ayakkabılarımızı attık, taşların üzerinden dikkatli dikkatli suyun içine girdik. Vallahi zor bir çekim ama değer. Efendim mükemmel görüntüler. Bakın masamızı suyun içerisine attık. Su buz gibi. Vallahi serinledik. Bütün gün sıcağın altına, güneşin altına çekim yaptık. Hasan'la birlikteyiz. Alabalık yapıyoruz. Hasan, kolay gelsin.
2: Efendim merhabalar, teşekkürler. Mücadelemizi görüyorsunuz. Bir elle tavayı tutuyoruz, bir elle balığımızı bulayacağız. Soğuk derenin içerisinde, Kiraz derenin içerisinde sizlere bu derelerde yetişmiş alabalığı pişireceğiz.
1: Kiraz dere mi, kirazlı dere mi?
2: Kiraz dere.
1: Kiraz deredeyiz efendim. Su buz gibi, üşüdün mü?
2: Ben alışığım. Bu suların uşağıyım diyeyim size.
1: Sen tabii alışkınsın efendim. Kendisi Rizeli. Burada zaten elinizi kime çarpsanız Rizeli, Trabzonlu, Gürcü. Bakın Bekir'in ayağında galoş var. Bekir inatla ayakkabılarını çıkarmadı. Ayakkabısının üzerine galoş giydi. Tarık'ın da ayakkabıları yok. Hepimiz suyun içindeyiz. Buz gibi suyun içindeyiz. Taşların üzerindeyiz. Ben daha sizin için ne yapayım? Baş iskeledeyiz. Alabalık yapıyoruz. Alabalık nereden?
2: Alabalık bu derelerden.
1: Kiraz derede çok mu balık?
2: Kiraz derede. Tamam. Bu derede yetişen balıklar.
1: Efendim ayağımızı soktuğumuz suda alabalık yetişiyor. Şöyle alıyoruz, elimizle tutuyoruz. Ben tuttum bunları. Ben tuttum.
2: Öyle mi Belma Hanım?
1: Doğru mu? Yalancı çıkarma beni Hasan. Doğru, gelmem ben... bak bir daha. Gelmem bak bir daha.
2: Belma Hanım'ın balıkları.
1: Hasan benim çok sevdiğim kardeşim. Efendim kendisini çok seviyoruz. Bütün gün çekimlerimizde yanımızdaydı. Valla bayağı terledik. Hava çok sıcak, evet. Ama şu andayız. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Alabalığımızı. Evet,
2: alabalığımızı. Bize ait mısırlardan, bu değirmenlerde öğüttüğümüz mısır ununu buluyoruz.
1: Sen mi öğüttün mısırları?
2: Şöyle hafif bir...
1: Cevap vermiyor bak, kendisi öğütmemiş. Tamam. Taze taze alabalık.
2: Taze Doğalköy tereyağına şöyle bırakıyoruz.
1: Of of of.

0: Eminiz içinizden, ah şimdi orada olmak vardı diyorsunuz.
1: Efendim gerçekten şu anda işittiğim ses Hasan'ın sesi dışında sadece suyun şırıltısı. Buraya geldiğinizde gözlerinizi kapatın. Kendinizi doğaya bırakın. Manzaraya bırakın. Evet, inanılmaz güzel. Şu anda donuyorum. Onun dışında hiçbir sorun yok. Su buz gibi ve ayaklarımız buz gibi suyun içinde.
2: Şuna bakar mısınız? Şu an balıklarımız pişmiş. Nar gibi kızardı.
1: Vallahi kızarmış.
2: Bunun en güzel görüntüsünü veren de doğal mısır ununun vermiş olduğu bu lezzet. Yerken birazdan süper bakacağız tadına.
1: Süpersin ama sen de böyle sevgiyle aşkla yapıyorsun, balıklarını kızartıyorsun taze taze efendim. Herkese nasip olmaz öyle beklemiş bayat balık falan diye suyun içerisinden kiraz.

0: dereden alıyoruz taze taze. Ellerimle tuttum sizin için, daha ne yapayım? Suyun içine girdim.
1: Balıklar Belma'nın lan pişirmesi benden.
0: Ellerine sağlık, sen ev sahibisin, yapacaksın evet. Tabii. Bakın değerli izleyenler, herkesin harcı değil öyle. Ayakkabıları at, o taşların, otların, dalların üzerinden yürü. Ta oradan 1 kilometre yürüdüm. Buraya geldim, biraz abartmış olabilirim. Ama burada en akıllı Bekir.
1: Bekir bence...
0: Zarif bu... bacaklarına galoşları geçirdim.
1: Bekir hacminin büyüklüğünü derede göstermedi. Bu güzel suyun hissini almadı, soğukluğunu yemedi. Bak, ama terliyor bir yandan
0: bak
1: Bekir.
0: Bak sen geldiğimizden beri kameramanım kilosuyla çok uğraştım. Benim kameramanım yakışıklı, fit. Siz öyle her zaman görmüyorsunuz ama aslan gibi böyle 1.86 boyunda falan. Toraman.
1: Elma Hanım, bu memlekete acım lazım, acım.
0: Herhalde.
1: O da Bekir'de var. Şimdi... Yarın bir gün Bekir önden gidecek, biz arkasından ilerleyeceğiz.
0: Allah yapmayın Allah. Şimdi kameraman dediğim biraz heybetli olacak. Biz bayağı muhabbeti cıvıttık burada ama inanın ortam çok keyifli. Gerçekten Hasan
1: Bekir,
0: bize...
1: Bekir bakar mısın nar gibi nasıl
0: Hasan
1: da fokur
0: Hasan bizi
1: diyor.
0: Çok güzel ağırladı.
1: Derenin çağlayan köpükleri gibi fokur fokur. Ay maşallah.
0: Tereyağında kızarıyor. Tereyağında kızarıyor. Yok mu şöyle bir of, Karadeniz türküsü?
1: Of.
0: Rize türküsü yok mu?
1: Rize türküsü birazdan sizlerle.
0: Şimdi nerede Cafer? Ay! Ay! Bir dakika. Ay! O ne?
1: Yaprak, yaprak. Yemin, korkmayın.
0: Yemin ediyorum yaprakmış. Vallahi. Ay şey zannettim, ne bileyim ayağıma bir şey dolandı falan zannettim. Evet. Ay ödüm patladı. Vallahi ödüm patladı. Bir dakika, ben şimdi mikrofonumu çıkarayım mı, ne yapayım?
2: Kolay gelsin.
0: Arada da benim ayağıma bir şey dolandı. Emin misiniz? Yaprak mı?
1: Yaprak,
0: emin misiniz?
1: Yaprak,
0: tedirgin ben oldum. Bakmam yaprak. Lazım. Bakmam lazım. Şey, yaprakmış. Vallahi yaprakmış. Şöyle göster Bekir ayaklarıma. Bakın, bakın efendim sizin için neler yapıyorum. İşte buranın tadı böyle çıkar. Buranın tadı böyle çıkar. Süper. Vallahi dinlendim. Hasan dinlendim.
1: Balıklarımız oldu Belma Hanım.
0: Kemençemiz var. Balığımız var.
1: Balıklar da horon oynuyor tavada Belma Hanım.
0: Daha ne
1: bu
0: olsun.
1: Bu arada balıklarımız oldu. Biz artık yavaş yavaş turşu kavurmasına doğru geçebiliriz Belma Hanım.
0: Hasan atmaya başla. Atıyor şimdi.
1: Onlar şimdi
0: kendi
1: atıyor.
0: Kendine atıyor. Kendi kendine atıyor.
3: Terledi yanakları yarçıkla mendulini. Hasan sen de de bade. Terledi yanakları yarçıkla mendulini. Hasan sadece balık pişirmemeyle mi olacak bu iş?
0: Amanın.
3: Şöyle yapalım Belma Hanım. Aman
1: Enes,
3: nereden geldin
1: onları
3: buraya?
1: Onları öteye alacağız, hiç ayakta beklemeyiz.
0: Aman beyaz CV'den geldim buralara. Ben neler yaptım, neler ettim kendime. Suyun içindeyim ama çok iyi yaptım. Hasan atmayınca ben atmaya başladım. Burası nasıl güzel bir yer. Burası insanı şair yapıyor. Karnımızda bayağı acıktı.
1: Hemen oradan tabakları rica edebilir miyim? Balıklarımız artık oldu.
0: Balıklarımız
1: beni
0: artık...
1: al diyor balıklar.
0: Atma.
3: Bakarsın sen de Hasan'a ya. Millet yemeye kıyamaz da baksana şu balığa uyasan oy. Neler yaşadım
1: Belma Hanım,
0: neler
1: yaşayacak bilmem. Balıklarımız.
3: Hasan ayaklarım doldu da hastanelere gidelim.
0: Donduk donduk donduk. Evet şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi turşu kavuruyoruz.
0: Turşu kavuruyoruz. Rize'nin, Trabzon'un, Karadeniz'in olmazsa olmazı. Ya burada bayağı bir Karadeniz rüzgarı esiyor.
1: Rize rüzgarı esiyor. Karadeniz, Rize. Buralar burada... Rize ve Trabzon halkının buraya göç etmesi. Savaş zamanı burada büyük mücadeleler verip buralara yerleşmesiyle başlayan serüven. Bizim dedelerimiz burada savaştı. Topraklarda burada daha sonra geri dönmedi. Buraları sahiplendi. Benim küçüklüğümde buralar hep fasulye tarlasıydı, lahana tarlasıydı. Küçüklüğümüzde öyle bu dağlarda yetiştirdik biz.
0: Evet.
1: Tabii buralar daha turizme açılmamışken.

0: Sütlü ekilir de burada ve çok bereketliydi buraların toprakları. Şimdi artık turizmle ilerliyoruz.
1: Patlıyor yağımız.
0: Belma Hanım.
1: Tereyağı efendim, Karadenizler bol bol tereyağı kullanıyor. Balıklarda, kavurmalarda, kuymakta bol bol tereyağı kullanıyor. Ama bakın Trabzon'un sarı altına, Trabzon'un tereyağı da gerçekten ünlendiği kadar var. Sarı sarı ben doğalım diyor. Efendim turşu kavurması yapıyoruz. Buranın olmazsa olmazı.
0: Biz turşu kavurmasına soğan da biraz ilave ediyoruz Belma Hanım.
1: Tamam. Efendim turşu kavurması yaparız. Bol tereyağımızı erittik. Şimdi Rizeliler, Trabzonlar yani Karadenizliler tereyağını bol bol kullanıyor. Yine böyle bol tereyağını erittik. Soğanımızı, domatesimizi ilave ettik. Sarımsağımız var. Onu da herhalde kullanacağız.
0: Evet, şöyle sarımsaklarımızı da atıyoruz, son işlemimiz.
1: Evet, şöyle ben bir kalkayım. Biraz of, of, korkuyorum of. Yani taşların üstünde.
0: Benim tarlamdan
1: çok zor yani,
0: biberimin
1: korusun.
0: Kokusu vurmaya başlamış artık.
1: Her şey doğal tarladan, domatesler, biberler, tereyağı Trabzon'dan, fasulye buradan. Evet, malzememiz tereyağında bir güzel kavruldu. Şimdi bu fasulyeler haşlanmış mı, nedir?
0: Hayır, bu salamura fasulyeler mı? Salamura fasulye.
1: Turşu.
0: Turşu.
1: Ay biz turşu kavurması yapıyoruz. Benim sorduğum soruya bak. Vallahi yani yorgunluğuma verin. Gerçekten yorgunluğuma verin. Turşu kavurması yapıyoruz ayol. Tabii ki turşu.
0: Sarımsak var,
1: şahane
0: soğan oldu. Var, köy biberi var. Daha ne olsun?
1: Alabalığın tadına bakmak için ölüyorum. Hasan mükemmel olmuş tereyağında alabalık.
0: Harika, nasıl? Mısır ununu hissediyor musunuz Belma Hanım?
1: Hissediyorum, iliklerime kadar hissediyorum. Yani buz gibi suda yetişen, büyüyen alabalığın bir de Trabzon'un tereyağıyla buluştuğunda, bir de Hasan bu alabalıklara sevgisini kattığında lezzetli olmaması mümkün mü? Şahane olmuş.
0: Çok teşekkür ediyorum Belma Hanım. Buradan herkese seslenmek istiyorum. Mutlu olmak için yaşayalım ve sevgiyle her şeyi yapalım. Ne yapıyorsak, adı neyse.
1: Aynen.
0: Belma Hanım olmak üzere.
1: Olmak üzere
0: şu
1: olmuştur
0: an
1: o.
0: Tam üzerindeyim. Siz şöyle
1: dayanamıyorum ben.
0: Dayanamadın, anladın
1: bana
0: onu.
1: Yaptı.
0: Bir tadına
1: vallahi
0: bakabilirsiniz.
1: Bana yaptı. Ben şöyle hemen alıyorum bir parça sıcak sıcak turşu kavurması. Hem de Kirazdere'de hem de buz gibi suyun içinde, tertemiz havada, asırlık ağaçların altında, gerçekten ortamımız şahane. Herkese nasip olmaz. Burada turşu kavurması yemek, alabalık yemek, hele ki Hasan'ın ellerinden herkese nasip olmaz. Bakalım nasıl olmuş.
0: Bakalım.
1: Alabalık çok güzel. Çok iyi.
0: Bu arada Belma Hanım'a beğendirmek gerçekten çok zor. Çünkü Türkiye'yi geziyor. Kendisi bir gurme.
1: Estağfurullah.
0: Belma Hanım nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş Hasan. Şunu sormak istiyorum Hasan. Buraya gelenler ne yapabilir? Kısaca
0: evet.
1: Şöyle.
0: Belma Hanım kısa ve hızlıca geçeyim. Bu tatil köyü Türkiye'de tek. İşletmemize aracınızı otoparka çektikten sonra sabahleyin güzel serpme köy kahvaltısıyla, öğlen ve akşam yöresel güveç lezzetleri ve ızgara çeşitleriyle, aynı zamanda burada bizler gibi derenin içerisinde oturup çayınızı kahvenizi yudumlarken sohbetler edebilirsiniz.
1: Evet.
0: Outdoor etkinlikler olarak ATV, zipline, paintball gibi aktiviteler edip doğada trekking, yürüyüşler yapabilirsiniz.
1: Evet, ormanın içindeyiz.
0: Orman içerisinde kendinize özel alanlar belirleyebilirsiniz. Ve akşam da dönmek istemezseniz burada bungalovlarımız var.
1: Çok
0: bungalov
1: konforlu.
0: Bungalov tatil köyüyüz.
1: Çok konforlu, temiz.
0: Evet. Ve tüm oda tiplerimiz mevcut. Çiftlerimiz
1: gayet
0: için
1: rahat.
0: Geniş ailelere kadar tüm oda seçeneklerimiz mevcut burada.
1: Jacuzzi'li bungalov evler bile var. Ancak ben jacuzzi'li bungalovda kalmadım. Acaba neden kalmadım? Onun da hesabı sorulacak. Turşu kavurmamız
0: kavruldu.
1: Da hazır. Efendim şöyle pişmiş haliyle ben yine tadına bakayım.
0: Harika. Gerçekten.
1: Ellerine sağlık.
0: Ürünün doğal oluşu kendi lezzetini buluyor.

0: Efendim mükemmel bir tatil köyündeyiz. Misafirperverliği için ben Hasan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yemek zamanı, lezzet zamanı ve masamızda aradığımız her türlü lezzet var. Aslında Baş İskele'ye gelmek için çok fazla neden var. Yani önümüzdeki bu lezzetler bile aslında Baş İskele'ye gelmek için çok önemli. Ve efendim yemeğinizi, kahvaltınızı yemyeşil ağaçların içinde tertemiz havada suyun sesini, şırıltısını dinleyerek yiyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi işte bu mükemmel ortamda yudumluyorsunuz. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Öyle değil mi? Herkese nasip ama şu anda herkes kıskanıyor. Evet Hasan, masamızda neler var?
1: Öncelikle sizin de dediğiniz gibi mutlaka çıkın çıkın gelin. Bu güzelliği tüm misafirlerimizle paylaşmak istiyoruz.
0: Şuradan başlayalım.
1: Az önce derede mücadeleler verdiğimiz tavada tereyağlı alabalığımız, evet. Güveçte kaşarlı alabalığımız.
0: Güveçte kaşarlı alabalık, evet.
1: Meşhur turşu kavurmamız.
0: Evet, nasıl böyle karıştırıyor.
1: Fasulyelerinden şöyle doğal yağın parlaklığını nasıl da görüyorsunuz.
0: Anlatıyor.
1: Güveçte kaşarlı köftemiz.
0: Daha ne olsun.
1: Güveçte kaşarlı kavurmamız.
0: Her şey kaşarlı.
1: Bu arada et çeşitlerimiz.
0: Her şey var değil mi?
1: Bizim kendi üretimimiz çok lezzetlidir. Bilhassa biz üretiyoruz.
0: Tamam,
1: çok
0: güzel,
1: sağlıklıdır.
0: Güzel.
1: Kuymağımız, güveçte kuymağımız.
0: Zaten burada her yerde var ama olmazsa çok güzel
1: olmazımız.
0: Yapıyorlar.
1: Olmazsa olmazımız. Her soframızda.
0: Evet.
1: Kahvaltıyla başlar.
0: Öğle yemeği, akşam yemeği oluyor mu kuymağı?
1: Her öğün yenir.
0: Vallahi enteresan, enteresan.
1: Güveçte tereyağlı kaşarlı mantarımız.
0: Yine kaşarlı.
1: Fırın sütlacımız.
0: Ay,
1: sade ve
0: bayılıyorum.
1: Yöre fındıklarından.
0: Bayılıyorum. Sütlacınız şahane. Ustamızın
1: yapıyoruz
0: ellerine
1: gerçekten.
0: Sağlık.
1: Baklavamız, baklavayı halam yapıyor.
0: Evet.
1: Burada
0: halam
1: kendisi
0: yapıyor.
1: Halam yapıyor.
0: Vallahi,
1: evet.
0: Ellerine sağlık.
1: Taş fırınımız var bizim Belma Hanım. Bakın bu ekmeği de orada yapıyoruz. Bu baklavayı da orada pişiriyoruz
0: bakın,
1: biz.
0: Bakın ben doğalım diyor.
1: Önce tereyağını atıyoruz ama baklavanın.
0: Sonra?
1: Sonra fırına veriyoruz.
0: Sonra tahinliyoruz.
1: Evet.
0: Sonra fındıklıyoruz. Fındık mı, ceviz mi? Fındık.
1: Fındık.
0: Fındıklıyoruz. Efendim bakar mısınız ekmeğe? Ben doğalım diyor. Benim en sevdiğimden beyaz ekmek asla yemiyorum. Burada yoğurdumuz var. Ne
1: köy
0: yoğurdu?
1: Köy yoğurdu.
0: Köy her şey doğal,
1: evet.
0: Maşallah.
1: Bu köyün ineklerinden, sütlerinden, her şeyinden faydalanıyoruz. Belma Hanım, ekmek de 30 yıllık nenemin mayasından. Ekşi mayalı köy ekmeği.
0: Ciddi
1: özelliği
0: misin?
1: Var.
0: Ciddi misin?
1: Nenemin mayası devam ediyor.
0: Nenenin mayası hala onunla mı yapıyorsunuz? Doğru
1: tabii
0: söyle.
1: Ki. Gocuk deriz buralarda biz. Belma Hanım.
0: Gocuk. Ne gocuk demek
1: maya.
0: O? Gocuk.
1: Gocuk maya eskiden nenelerimizin adlandırdığı, yani neneme de belki nenesi verdiği bir mayayı üreterek, devam ederek, sürdürerek
0: geçmişten hala günümüze yapıyorlar. Gelen yılların mayasıyla hala taş fırında, odun ateşinde doğal,
1: evet,
0: ekmek yapıyorsunuz. Ekşi maya ekmek yapıyorsunuz.
1: Dede tohumu denilen şey gibi, yani dede tohumu nasıl adlandırılır ya, dededen gelen o doğal tohumu hala tarlalara,
0: evet,
1: ekenler var.
0: Evet,
1: bu da nene, anladım, tohumu.
0: Şimdi ben biraz önce niyetlendim. Şu dedim ekşi maya ekmeği, nenenin mayasıyla yapılan ekmeği koparayım da. Şu eritilmiş kaşardan şöyle bir lokma alayım ama bunu tabii kesmek lazım.
1: Ben
0: öyle
1: size,
0: elle koparmak mümkün değil.
1: Ben
0: koparabilir misin?
1: Ben
0: bir dakika şu. Ben yapabilirim diyor. Ben güçlüyüm diyor. Bir dakika diyor. Bir dakika. Tamam al, al. Ben yapamam. Ben bunu
1: peki,
0: koparamam elimle. Tamam. Haydi.
1: Şöyle.
0: Ha gayret. Ha gayret. İşin ucunda rezil olmak vardı. Ama olmadı Hasan, bravo sana.
1: Doğallık kokuyor.
0: Koklayacağım. Önce koklayacağım.
1: Evet.
0: İşte bu. Ekmek bu. Gerçekten ekmek
1: bu. Bu da atalarımızdan gelen bir şey. Benim
0: vallahi ekmeği yıllardır ben yemem beyaz ekmek.
1: Atamız ikiye ayırır.
0: Evet.
1: Bir sağına bir soluna der, sofrayı başlatır. Afiyet olsun Benim Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim şu erimiş peynirimi hemen doğal ekmeğimle, Hasan'ın nenesinin mayasıyla yapılan ekmekle şöyle hemen bir tatmak istiyorum. Hepimiz açız. Bugün yoğun bir gündü ama çok keyifliydi. Hasan da çekimlerimizde bizimle birlikteydi. Hava sıcaktı. Ama burada efendim bu mükemmel tatil köyünde kirazlarının içinde serinledik. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Artık dinlenmeye geçeceğiz. Yavaş,
1: evet,
0: yavaş programımız devam edecek. Siz lütfen izleyiniz. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayınız. Müsaadenizle efendim. Ben artık tadıyorum, susuyorum. Sözüm bittiği yer çok konuşuyorum değil mi? Yani benim işim konuşmak. Ne yapayım?

Ellerinize, emeğinize sağlık. Her şey şahane. Burada olmak çok güzel. Misafirperverliğiniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz gerçekten keyif aldık. Efendim işte mükemmel lezzetler önümüzde. Daha ne olsun, daha iyisi, can sağlığı, her şey çok güzel. Programımız devam ediyor.

Değerli izleyenler, Kocaelibaşı İskele'yi adım adım gezmeye ve sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim tarih, doğa, lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Baş İskele ilçesinde Servetiye Camii Köyü'ndeyiz. Servetiye Köyü de deniyor, Servetiye Camii Köyü de deniyor. Servetiye Şelalesi'nin önündeyiz. Efendim şelalenin suyu biraz azalmış durumda. Kışın Servetiye Şelalesi'nin suyu çok daha fazla oluyor. Efendim metrelerce yüksekten dağlardan gelen doğal kaynak suyu tüm güzelliğiyle akıyor. E tabi efendim şelalenin suyunun azalmasında, bu kadar cılız akmasında kuraklığın da etkisi var. Bakın yemyeşil ağaçların, yemyeşil ormanların içerisinden dağdan gelen doğal kaynak suyu tüm güzelliğiyle akıyor ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Efendim şu anda hava çok sıcak Baş İskele'de, ancak burası biraz serin. Evet, şelalenin suyu çok fazla olmasa bile suyun serinliğini buradan hissedebiliyoruz. Değerli izleyenler, Kocaeli Baş İskele turizmin adeta göz bebeği durumunda. Efendim doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip Baş İskele. İşte o zenginliğin bir kısmında Servetiye Şelalesi oluşturuyor. Efendim bunun gibi gezebileceğiniz çok güzel kanyonlar var, yaylalar var, şelaleler var, mağaralar var. Tabii kısıtlı zamanda Baş İskele ilçesinin belli başlı güzelliklerini elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Evet efendim, kış aylarında geldiğinizde Servetiye Şelalesi'nin suyunun çok daha fazla, çok daha hızlı bir şekilde aktığına tanıklık edebilirsiniz. Evet, doğanın mucizesi efendim, tertemiz bir su kaynağından, dağlardan geliyor ve akıyor.

0: Kiraz kavurması mı? Çok ilginç bir yemek.
1: Efendim programımız Kocaeli Başı İskele'de tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi lezzet zamanı, kiraz kavurması yapıyoruz. Efendim Meral Hanım'ın misafiriyiz. Söylediğimiz gibi kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz nostaljik bir ortamdayız. Ve burada herkes kendinden bir şeyler eminim bulacaktır. Şimdi Meral Hanım, Giresunlu kiraz kavurması aslında benim çok bildiğim bir yemek değil. Daha önce çekimini yapmadım, tadına bakmadım. Çok değişik. Meral Hanım bize ballandıra ballandıra anlat dedim, yapalım. Hem biz görelim, hem tadına bakalım, hem de izleyenlere tanıtalım. Meral Hanım, kiraz kavurması nedir? Giresun yemeği mi?
2: Evet, Giresun yemeği. Hatta Giresun'da ismini kirazdan almış. Bütün dünyaya kiraz Giresun'dan da almış. Tabii ki de biz Giresunlar olarak bunu sade mevsimde yemiyoruz. Böyle salamura yapıyoruz. Kışında bunu yemek olarak soğanla kavurup çok güzel bir lezzet oluyor. Evet. Şimdi beraber bu lezzeti beraber sizinle yapacağız.
1: Salamura mı bu?
2: Evet, salamura.
1: Kirazımız yaptık. Beyaz kiraz yalnız. Beyaz kırmızı kiraz değil. Salamurasını yapmış.
2: Evet,
1: salamura. Yazın toplayıp.
2: Evet, topladım.
1: Kirazın da zamanı yaptım. Haziran. Mayıs.
2: Ondan sonra çekirdeklerini çıkartıyoruz.
1: Oo, biraz zor olmuyor mu?
2: Biraz zor.
1: Tamam.
2: Ama çok güzel bir lezzet.
1: Çekirdeğini ona çıkarıyorsun değil. Ondan sonra?
2: Biraz suda bırakıyoruz. Şeyi, tamam. Tuzu gidiyor. Ondan sonra böyle suyunu güzelce sıkıyoruz.
1: Tamam.
2: Bu hale getiriyoruz. Bol soğanla güzelce
1: bakalım kavuruyoruz. Ondan sonra neler alıyor efendim. Baş iskeledeyiz. Kiraz kavurması.

0: yapıyoruz. Giresun yemeği çok enteresan görüntüler. Birazdan ekranlarınızda olacak. Yalnız tenceren şahane. Zaten her şeyin şahane. Her şeyin şahane. Dekor şahane, mutfak eşyaları şahane, aksesuarlar şahane. Valla şu sürekli bir yerlere bakıyorum. Sürekli etrafımı gözetliyorum.
1: Şimdi soğanını koyuyorum.
0: Soğanlarımız doğranmış. Yağ koymadık.
1: Yağını koyacağım şimdi.
0: Soğanımız bayağı bol. Yani şimdi hoppala kirazla soğan ne alaka diyenler eminim var.
1: Evet. Şöyle.
0: Ama böyle Karadeniz'de turşunun da kavurması ama yapılıyor.
1: Soğanı bol olacak.
0: Bu kaç tane soğan var?
1: Bir 3 tane soğanımız var burada. Evet. Bol soğanlı olacak.
0: Tenceremiz nereden? Şahaneymiş. Antep'ten mi?
1: Antep'ten evet.
0: Yani Meral Hanım her gittiği yerden bir şey almış.
1: Ruhumuz bu otantiklikte olduğu için kullandığımız her eşyamızda böyle olsun istiyoruz. Ve ben olmuştan, de çok beğenerek aldım.
0: Evet, kaşık şimdi güzel, tencere güzel, her şey güzel. Ortam otantik, nostaljik, doğal ortam, her şey var. Efendim dünyada, Türkiye'de, Orta Doğu'da, Balkanlar'da görebileceğiniz, gördüğünüz en değişik yemeği yapıyoruz. Kiraz kavurması yapıyoruz. Soğanımız bir güzel karamelize oldu. Evet şimdi.
1: Şimdi çekirdeklerini çıkardığımız salamura kirazımızı soğanımızın içine koyuyoruz.
0: Yalnız kirazların çekirdeğini tek tek çıkartmak akıllara zarar. Elle mi yapıyorsunuz o işe?
1: Evet, elle yapıyoruz.
0: Zor olmuyor mu?
1: Biz alışkın olduğumuz için.
0: Ama çıkarmak lazım değil mi tabii?
1: Evet.
0: Çekirdekli olmaz.
1: Zevk alarak yapıyoruz bu işi. Bu yani şekilde
0: kirazla kuru soğan, enteresan bir karışım, enteresan bir ikili, enteresan bir buluşma.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
3: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
7: Dardanel'den. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
11: dürümü. Tatil grupları kurulmaya başladıysa...

ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Hah! Maylı.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. İki bellona, bellona.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin, oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa
8: yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
4: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimes Cool Mix.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: O kadar merak ediyorum ki kiraz kavurmasının tadına. Evet. Soğanla bir güzel buluşturduk. Görüntü şahane, kokular şahane. Acaba lezzeti nasıl olacak?
2: Evet,
1: ama Meral Hanım'ın her şeyi çok güzel. Mekanı güzel, kahvaltısı, kuymağı pişti. Eminim kiraz kavurması güzel, lezzetli diyorsa o da inanılmaz lezzetlidir. Güveniyorum ben ona.
2: Teşekkür ederim.
1: Giresun'a selam olsun. Seviyor musun memleketi Giresun? Çok güzel.
2: Çok severim. Çok güzel. Tirabolumuz çok güzel. Sizi de bekleriz Tirabolumuza.
1: İnşallah. İnşallah. Kiraz ünlü, fındığı ünlü.
2: Evet. Giresun. Karalahanası ünlü. Karalahana sarması.
1: O kesin canım.
2: Karalahana yemeği.
1: Evet. Şimdi? Ne yapıyoruz? Bitti mi? Tamam mı?
2: Tamam. Bitti bu kadar.
1: Aa, bitmiş. Kolay. Pratik. Enteresan.
2: Evet. Şimdi altını kapatıyoruz ve benim anıma tadım için şöyle.
1: Tencere şahane. Şöyle göstermek istiyorum bir kez daha kapağını ve şöyle biraz heyecan yapalım. Evet, kiraz kavurması. Efendim, kokular efsane. Açıyorum. Açayım mı?
2: Aç.
1: Açıyorum. Açıyorum. Sanki ilk defa görüyorlar. Deminden beri gösteriyoruz. Tata tatam. Efendim, budur işte. Evet. Tamam, servisi sen yap şöyle. Ellerinle. Şöyle. Çünkü senin elinden ne çıksa çok lezzetli oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Ay. 10 parmağında 10 marifet.
2: Ay, teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi tadım zaman. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa kiraz kavurması yiyeceğim. Aslı, seviyor musun sen? Bayılıyormuş Aslı. Meral Hanım, sen sever misin?
2: Ben de çok severim. Bayılırım.
1: Tarık, acaba nasıl? Bekir, heyecanlı mısın? Hiç heyecan. Bu Bekir'de hiç heyecan yok. Bak, ben çok heyecanlı. Çok enteresan bir yemek bu. Kiraz kavurması. Hayatında gördün mü? Tokat'ta var mıydı?
2: Dolu dolu bir daha alın bence.
1: Dolu dolu bir daha. Ben anladım. Çok güzel. Şuna benziyor. Turşu kavurması gibi. Turşu öyle. Kavurması gibi. Yani böyle yadırgayacağınız, aa bu da ne, aa bu da hiç beğenmedim, çok değişikmiş falan diyeceğiniz bir yemek kesinlikle değil. Çok hafif, tam benlik, inanılmaz lezzetli. Hani böyle fasulye turşusunun kavurması olur ya, hepimiz severiz, Karadenizliler çok sever. Ona benziyor ama kirazla bu kavurmanın yapılacağı, böyle bol soğanla yapılacağı inanın aklıma gelmezdi. Çok beğendim. Efendim, şöyle bir kaşık daha almak istiyorum Bekir ve Tarık için. Meral Hanım'ın ellerine, emeğine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Meral
2: Hanım.
1: Teşekkür
2: ederiz. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Davetinizden, misafirperverliğinizden dolayı bu mükemmel lezzetleri, bu mükemmel mekanı izleyenlere tanıtmamıza vesile olduğunuz için ve baş iskelenin turizmine katkı sağladığınız için, burada bir marka oluşturduğunuz için ben size çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes çayını, kahvesini almış. Evlerinde keyifli keyifli bizi izliyor. Aynen. Onlara buradan ne söylemek istersin?
2: Baş iskelede şöyle anne evi tadında bir kahvaltı mekanı var. Türkiye'nin her tarafından gelebilirsiniz. Lokasyon olarak çok iyi bir yerdeyiz. Sizleri bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin.
1: Sevgiler, selamlar.

tarihlere dikkat. Astrolojik olarak şans kimlerin yüzünü güldürecek? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Retroda ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Hangi burçlar için dönüm noktası? Bu hafta maddi şans kimlerin yanında? İlişkilerde bu hafta bizleri neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Filiz Özkol Nilüfer zamanında anlatıyor. Az sonra... Kısmetim kapalı diyenler buraya. Kronik yalnızlar ne yapmalı? Ruh eşimi hayatıma nasıl çekerim? Bir ilişki nasıl şifalanır? Aşk, sağlık, para. Olumlama okumak işe yarar mı? En güçlü bolluk duası nedir? Yeni iş kuranlar için para ritüeli nedir? Hepsi ve daha fazlasını yazar spiritüel danışman Tuğçe Işınsu Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...

0: Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Hepimiz için harika bir gün olsun. Çok güzel haberler alalım. Biz de sizin için harika bir program hazırladık. Eğer çayınız kahveniz hazırsa başlıyor Nilüfer zamanı. Ama şunu hatırlatayım. Sizler de programımıza katılabilirsiniz. Canlı telefon bağlantıları da alacağız. Arkadaşlarım Instagram hesaplarımızı da paylaşıyorlar. Hem Nilüfer.Batur'dan hem Beyaz TV'den son postun altına yazabilirsiniz. 0212 koduyla 333 33 70 ve 71'den de canlı canlı arayabilirsiniz. İsminizi de istemiyorsanız vermeyebilirsiniz efendim. O zaman hemen Nilüfer zamanı başlasın. Çok sevdiğim Tuğçe Işınsu stüdyomuzda. Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Ben de seni çok seviyorum. Doğallığını, içtenliğini, temiz kalbini biliyorum. Evet. Annem de çok seviyor ve selam söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman anneye bütün öpücüklerimi gönderiyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şöyle başlayalım, aslında tanıtımımızda da döndü. Kim insan der ki ya benim kısmetim kapalı. Evet. Elime attığım kurur. İşte hiç kimseyle bir ilişkiye evet. başlarım ama yarıda kalır. Kime kısmeti kapalı denir Tuğçe?
1: Şimdi kısmet kapalılığı halk arasında çok sık telaffuz edilen, gerçeklik payı da olan, Kur'an'da ayetlerde de bir şekilde ifade edilen bir konu. Kısmetin kapalıysa bunun sebepleri, öncelikle doğum anında sen bu dünyaya gelirken hangi anıları ortak bilgi havuzundan çekerek dünyaya geldi, bu bir. İkincisi, sen doğmadan önce ailende yaşanmış olanlar. Sen doğduktan sonrasında özellikle 10 yaşa kadarki çocukluk deneyimlerin, neleri bilinçaltına kaydettin, hangi korku kayıtların var, hangi blokajların var, bunlar. Bir de biz farkında olmadan kendi kendimize hatalı telkinler yapıyoruz. Huşu anında, bir boşluk anında, sakin bir anda söylüyoruz. Bilinçaltı yanlışı, doğruyu, hayalle gerçeği ayırt etmeksizin bunları benim bilinçaltıma kaydediyor. Sonra bunları tekrar tekrar hayat akışında önüme çıkarıyor. Bir de bazı karma yeminleri, bazı beddualar başkası için ediyorlar, kendine sirayet ediyor. Tabii ki etraftan aldığım nazar vesaire, bunlar da geçerli. Şimdi bunlardan korunmak için öncelikle bu spiritüel konularda çok yeri olan, birçok insanların da uygulayıp şifa bulduğu defne ile ilgili bir uygulama anlatalım. İnsanlar evinde yapsınlar ve sonuç alsınlar inşallah. 7 farklı yere, uyuduğu odasına, yatak odasında gizli, kimsenin görmeyeceği şekilde 7 farklı noktaya defne yaprağı yerleştirecek. Her birinin bir yüzüne defne yaprağını kendi adını yazacak. Diğer tarafında da sat harfini yazacak. Sat harfinin nasıl yazıldığını internetten bulabilirler. S-A-D, sat harfi. Bu sırlı bir harftir. Blokaj kaldırma, engellerden korunma, kurtulma için yapılır. Defnenin bir tarafına adımı yazıyorum, bir tarafına da sat harfini çiziyorum. Ondan sonra bu kişiler yaşadıkları sorunla ilgili 7 gece boyunca niyet ederek şu olumlamayı okuyacaklar. Zaten yayını kaydediyorlar, sonrasında tekrar ilerleyebilirler buradan. Şimdi ve tüm zamanlara doğru, tüm mekanlara doğru, tüm frekans ve boyutlarda ezelimde ve ebediyen arındım. Bana sevgi gelir, benden sevgi çıkar. Bendeki her şey saf sevgiye dönüştü dedikten sonra Kaf, Enfal, Sat, Rat surelerini okuyacaklar. Buna 7 gece devam etsinler. Geçmişle ilgili şeyleri bir ara çok fazla düşündüklerini fark edecekler bu uygulamayı yaparken. Bu detoks olduklarının alameti olacak.
0: Diptekiler mesela, yüzeye çıkıyor
1: 20 yıl
0: gibi.
1: Önceki bir olay aklıma geldi veya aldatıldım, ayrıldığım veya bir şey kaybettiğim bir şeyler sürekli aklıma geliyor. Neden derlerse arınma başlamıştır. Arınmanın başladığında o sinyalden anlayacaklar.
0: Harika. Bazı insanların da hayatlarında hep aynı noktada engeller çıkar. Evet. Döner dolaşır, aynı sınavla karşılaşır. Evet. Bunu niye yaşıyorlar? Bunu da yine bu döngüyü de kırmanın bir yolu,
1: bu
0: yöntemi var mı?
1: Bu döngüyü kırmanın tek bir yolu var. Seninle yaptığımız programlarda da hep değindik bugüne kadar. Şimdi aileden, doğum anından, eski karma borçları, nazar vesaire bir yerden gelebilir. Fakat burada konu tekrar ediyorsa benim orada öğrenmem gereken bir yaşam dersi var. Onu almadığım sürece devam eder. Genelde insanlar hak etmediklerini düşündükleri bir blokaj yaşadıklarını söylüyorlar. Hak etme, hak etmeme değil de bunlar hep benim ruhsal hafıza, enerjim, DNA, bana geçmiş olan, sirayet etmiş olan enerji ve benim kendi kendime yarattığım aslında bir takım enerjiler. Doğru. O yüzden direnç gösterdiğinizde tekrar eder. Tekrar etmemesi için öncelikle ben bu gelen blokajı, engele veya negatife bile öncelikle şükretmeliyim. Şükür enerjisinde olayım. Şükrettiğiniz her şey sizden sevgiyle ayrılır ve sıyrılır. Ama direnç gösterdiğinizde ona adeta yapışmış gibi olursunuz. Doğru. Yani ben haksızlığa uğruyorum iş yerinde veya sürekli aldatılıyorum veya ben bolluk içinde olmayı hak eden biriyim ama olamıyorum. Buna direnç göstermeyip bunu şükürle kabul edeceksin. Neden şükür? Çünkü burada benim için bir öğrenme ve bir yaşam dersi var aslında. Burada ben neyi öğreniyorum? Cesaretimi, korkmamayı mı, güçlü olmayı mı, yalnız başarmayı mı? O hayatın bana vermek istediği telkini bulmalıyım. Bir de uygulama olarak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle herhangi

0: herhangi bir blokaj veya engelin benden çıkması için bol bol sadaka vermem gerekiyor. Bu konuyla ilgili bir ritüelleştireceklerse öncelikle bir 19 kere sadaka versinler. 19 farklı yere tohum ekecekler. Tohum ekmek insanın üzerindeki bütün olumsuz enerjiyi alır. Bu tarz blokajları hafifletir. Sonrasında okunacak olan Kur'an-ı Kerim'den Araf, Haşr, Tövbe suresi. Sonrasında da 1800 defa Elbedi esmasını çekerek konuyu mühürleyecekler. Blokaj açılana kadar buna devam etsinler. Ama en önemlisi şükür ve direnç göstermemek.
1: Evet. Aslında teslimiyette kalınca birçok şey de kendiliğinden çözülüyor gibi. Merak ettiğimiz şeyler olabiliyor. İşte istiyoruz ki bunlarla ilgili böyle minicik bir mesaj, bir sinyal alalım. Evet. Rüyalar da bence bunun için çok önemli. Rüyamızda ne yaşayacağımızı görmek için yapabileceğimiz, okuyabileceğimiz bir dua var mı?
0: Şimdi rüyada geçmişle ilgili bilgiler de aktarılabilir. Geleceğe yönelik bilgiler de aktarılabilir. Şimdi insan sezgi gücüyle, telepati gücüyle, maneviyatla dünyaya geliyor. Fakat sonra günlük hayatın koşturmasından dolayı bu metafizik veya spiritüel konular biraz daha ikinci, üçüncü planda kalabiliyor. Ne zamanki bir dara giriyor veya bir konuda çok merak ediyor veya aşması gereken bir sorunla karşılaşıyor, tekrar işte tevekkül, tefekkür, Allah, Kur'an'la haşır neşir oluyor. Zaten o gelen dert veya kötülük veya bela gibi görünen sembolde aslında Allah'a yakınlaşmak için bir vesile sadece. Şimdi rüyalarla ilgili mesaj alma konusunda herkesin, her şeyin bütünün hayrına olmalı. Kul hakkına hiç girmeden olmalı. Saf, temiz kalple yapılmalı ritüeli duası. Bir de burada istenen şey, merak edilen konu başka bir insanın kul hakkına, karma borcuna girmeden olmalı. Yani negatif bir detay içermemeli. Saf bilgiyi rüyada alabilmek için. Şimdi öncelikle okunacak olanlar Yusuf suresi, Meryem suresi, Şems suresi, Tarık suresi, Araf suresi. Bu okumaları yaptığı zaman bir enerji kapısı kendisi için açılacak. Sonrası niyet edecek. Hakkımda hayırlısı neyse, bu konunun ilahi sonucu neyse görmeye niyet ettim şeklinde. Uyku öncesi yastığının altına yine 7 tane defne yaprağı ve iletken olduğu için, kristal bilgi aktarma görevi edindiği için küp şeker koyacak. Sonrası okuyacağı esmada 1001 defa ya zahir, ya batın, ya habir. Bu tarz okumalarda çok fazla yapmadan önce birilerine söylemek, çok fazla danışmak veya dillendirmek iyi olmuyor. Yani sadece Allah'la kul arasında kalırsa maneviyat daha güzel oluyor. Bir de gördüğü rüya ile ilgili şu endişeye kapılıyor insanlar. Doğru yorumlayabilecek miyim?
1: Evet.
0: Doğru yorumlama şöyle. Mesela bir kişi yılan görür, o ona güç sembolü olarak gelir. Bir kişi yılan görür, o onu tehlike olarak algılar. Yorumlamayı nasıl yapacağız diyor. Aslında çok fazla anlattığımızda enerji bölünüyor. Ben anlatmaktan yana değilim. Enerjisini muhafaza etmesi için kendi iç biliş. Şimdi Allah ona lütfediyor ve bu rüyada o mesajı, o anlatımı veriyorsa, o mesajı ona gösteriyorsa zaten iç biliş yoluyla kişi aslında bu rüyayı kendi yorumlayabilir. İçinize doğanlar doğru olacaktır. Zaten semboller üzerinden mesajı da alacaksınız. Göreceğiniz sonucu alacağınız geceye kadar devam edebilirsiniz. Kimi ilk gecede görür, kimi üçüncü, dördüncü gecede görür. Fakat mesajı aldıktan sonra devam etmek doğru değil. Çünkü o zaman da şüphe katmış oluyoruz. Mesaj sana geldi, neden devam ediyorsun? Gelen mesaja güvenmiyormuşuz gibi oluyor. O da maneviyatı bozuyor, öyle yapmayalım. Mesajdan sonra sevgiyle kesebiliriz bu ritüelimizi.
1: Evet, harika. Kronik yalnızlar var böyle etrafımızda, hayatımızda. Aslında baktığın zaman böyle işte kız çok güzel, beyefendi çok yakışıklı ama gene de yalnız kalabiliyor hayatında. Veya işte ileri yaşta da yalnız kalanlar var. Bu kronik yalnızlar için ne yapmak gerekiyor?
0: Şimdi kronik yalnız olan kişi öncelikle bunu neden yaşadığının sebebini mutlaka bulmalı. Elbette ki dua edebilir, ritüel yapabilir ama sebebi nereden kaynaklanıyor? Öncelikle aile. Mesela ailemde çok olumsuz şeyler yaşadığım için çocukken hatalı bir karma yemini mi ettim? Ben ileride yalnız olmak istiyorum gibi. Bunu bulmalı. Anne ve babasının üzerinden hangi rolleri aldı? Hangilerini almadı ve reddetti? Çocukluk, doğum anından geçen kayıtlar. Mesela regresyon geriye dönme tekniğiyle kişi diyor ki ben çocukluğumda çok mutluydum. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bilinç seviyesinde böyle yorumluyor. Peki bu nereden geliyor olabilir? Carl Jung'un teorisine göre bir insan bu dünyaya doğarken ondan önce yaşanmış olan hayatlardan, anılardan kendi nasibine düşen kadarını çekerek bu dünyaya geliyor. Bunları bizim yaşamış olmamız gerekmiyor. Mesela orta çağdaki bir savaş, eski çağlardan kalan olumsuzluklar, kıtlıklar, hayattaki bir takım düşüşler, yangınlar hepsinden, travmalardan nasibimize düşeni çekerek geliyor. Sonrasında o sorun bize tekrar ediyor. Yalnızlığa sebebiyet verebilir bu konu. Geçmiş ilişkiler tabii çok önemli. İlk bir ilişki yaşıyor. Orada bir kere aldatılıyor. Hiç farkında değil. Bir karma yemin ediyor. Ben bir daha kimseye güvenmeyeceğim. O zaman bu güvenmeyeceğim kelimesini bilinçaltı alıyor, yayıyor.

ve diyor ki tamam ben sana bundan sonra güvenilmez şahıslar çağırayım. Çünkü bilinçaltı komuta alır. İyi mi kötü mü diye sorgulamaz. Hı hı. Hatalı yaptığımız bu kayıtlar bizi yönetiyor. Bir de karma borcu ve kulakları. Bunu çoğu kişi söylediğimizde yo bende yok der. Ama biraz geriye gittiğinde bilerek bilmeyerek ilişkiler üzerinden kırdığı, döktüğü hı hı. insanlar, manevi olarak hatalı davrandığı kişiler veya kendi kul hakkına girdiği konulardan dolayı şu an yalnız, kronik yalnız olabilir.

0: bir enerji, her eylem bir enerji ya, o enerji kaybolmuyor. 100 yıl geçiyor, 120 yıl geçiyor, o aileden gelen eski akitler, manevi akitler, anlaşmalar bize kadar sirayet ediyor. İşte sen de ileride halan gibi olacaksın. O söz devam ediyor. Bunlar bloke edebilir. Hatalı karma yeminleri devam ediyor olabilir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bazı özel ayetler var. Bunları özellikle bir 21'er kere, 21 gece 21'er kere okuduğumuzda çok büyük bir arınma, farkındalık, blokaj kalkması gelecektir. Yine bu dua ve okuma zincirini yaptığımda da geçmişten mesajlar alabilirim, eski insanlar mesaj atabilir, son bir helalleşme gibi sahneler olabilir. Rum suresinin 21. ayeti, Nur suresinin 32. ayeti, Bakara suresinin hem ilk 15 ayeti hem de 221. ayeti, Nisa suresi 19. ayeti, kronik yalnızlık yaşayan insanlar için nerede hata yapıyorum, blokajım nerede bulmanız için yardımcı olacaktır.
1: Evet, kaçırdım diye endişelenmeyin. Programımız bittikten çok çok kısa bir süre sonra tüm yayın YouTube kanalımızda oluyor. Oradan durdura durdura işte hızını da ayarlayarak tüm Tuğçe Hanım'ın söylediklerini yeniden dinleyebilirsiniz. Bu arada çok telefonumuz varmış, hemen bir tanesine merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
2: Alo, merhabalar.
1: Merhaba efendim, Tuğçe Hanım'la dinliyoruz sizi, buyurun lütfen.
2: Kolay gelsin, teşekkür ederim. Ben ilişkimde ve evlilik sürecimde sürekli tıkanmalar yaşıyorum ve ilerlemiyor. Bununla ilgili ne yapmalıyım? O yüzden bir Tuğçe Hanım'dan destek isterim ama.
0: Tamam. Önce isminiz neydi?
2: Şenay.
0: Yaşınız?
2: 34.
0: Burcunuz?
2: Yay.
0: Doğum yeriniz?
2: Trabzon.
0: Annenizin adı?
2: Ayşe.
0: Mevcut bir ilişkiniz var. Bunda mı sorun yaşıyorsunuz?
2: Yok, bitti. Mevcut bir ilişkim vardı, bitti. Ama sürekli sebebi bilmediğim şey de bitiyor. Hani ne olduğunu anlamıyorum. Hep böyle aynı şeyleri yaşıyorum.
0: Tamam. Siz bu kişiyle ilgili değil, genel sormak istiyorsunuz değil mi?
2: Evet, genel, aynen.
0: Tamam. 27 yaş ve öncesinde bu blokajla ilgili sorunlar sizde başlamış olarak görünüyor. 14 yaşınızdan itibaren bilerek ve bilmeyerek yaptığınız fazlaca fedakarlıklardan dolayı sizde çok fazla mücadele edip istediğiniz sonuçları alamama kaydı ve kodu var. Öncelikle bunun dönüşmesi gerekiyor. Ayrıca farkında olduğunuzdan ve bildiğinizden daha fazla sezgileriniz yüksek. Aslında bir ilişkiye başlarken dahi iç sesinizle olup olmayacağını biliyorsunuz diye görünüyor. Bazen iyi niyetinizden olmayacak kişiler için fazlaca fedakarlık yapıyorsunuz. Benim burada burcunuza, isminize ve ses telepatinize göre yapacağım yorumda, bu benim kendi görüşüm. Tabii ki sonucu Allah bilecek ama bir tane daha hatalı ilişki yaşadıktan sonra, yani bu beyefendiden ayrıldınız. Bir tane daha hatalı ve kısa bir seçim yaptıktan sonrasında bir tane daha bencil ve sizi ilişkinin içinde yalnız bırakabilecek bir kişiye daha denk geldikten sonrasında sizde bir güçlenme, arınma, uzun bir yalnızlık süreci olacak. O dönemde hiç aklınızda yokken size yardım amaçlı yaklaşacak olan, başta hiç erkek veya karşı cins olarak veya evlilik olarak bakmayacağınız bir kişiyle sonrasında, başta aşk değil, sonrasında aşık olarak çok güzel bir evlilik adımı atacaksınız. Geçmişle ilgili konuların ve kapıların kapatılması gerekiyor. Çok fazla aşkla potansiyeli olan, bu potansiyeli kullanmayan, gereksiz fedakarlık yapan birey enerjisi çıkıyor. Ama dediğim şekilde olaylar şekillenecek ve sonrasında bu anlattığım özelliklere sahip kişiyle Allah'ın izniyle evlilik yapabileceksiniz. Evet. Sizin için her şeyin en güzelini diliyorum.
1: Amin. En güzeli olsun, en hayırlısı olsun. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz efendim beni?
3: Ah, merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Buyurun.
3: Evet. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Geliyor. Evet, evet. Tamam. Duyuyoruz sizi. Buyurun.
3: Bana biraz kesik geldi de. Şöyle, şimdi ben flört ediyorum ama hiçbir ilişki, yani flörtlerim ilişkiye dönmüyor. Yani hiçbir şekilde ciddi bir ilişkiye döndüremiyorum hayatımdaki hiçbir şeyi.
0: Tamam. İsminiz neydi?
3: İsmimi vermesem olur mu?
0: Tamam, olur. Yaşınız?
3: 34.
0: Burcunuz?
3: Akrep.
0: Doğum yeriniz?
3: İstanbul, Fatih.
0: Tamam. Şimdi bakın, burada dönüm noktaları yaşadığınız dönemler 14, 20, 21. Buralarda yaşadığınız ilişki ve iletişimlere, aile ile ilgili ve o dönemdeki ilişkilerinize, iletişimlerinize dikkat edin. Blokajların kaynaklandığı yaşlar genel olarak buralar görünüyor. Çok aşırı temkinli, zor beğenen, duygularına değer veren, o yüzden duygularını verirken çok fazla şüphe duyan bir bireysiniz. Tam olarak karşı taraftan kaynaklanmıyor. Fakat sizin bakın, beklentiniz şöyle. Aslında ıvır zıvır veya çok fazla bir yere varmayacak ilişkileri başından tanıyorsunuz ve eliyorsunuz olarak görünüyor. Şimdi bu yıl için baktığınızda

0: baktığımızda 11 Aralık'a kadar büyük bir durgunluk dönemi. Yine etrafınızdaki insanları bir süzgeçten geçirme ama karar vermeme, o sizdeki ketumluğun fakat kararlılığın devam edişi. Yıl sonundan itibaren bir tane ilişki başlayacak ve bence onun esintileri önümüzdeki yıl ta Mayıs'a kadar devam edecek. Fakat bu insan iyi olsa da, mücadele etse de hep şöyle bir his olacak sizde. Yani elinden geleni yapıyor fakat ben daha güçlü bir profil istiyorum. Sizin bilinçaltınızdaki en büyük enerji güç. Yani karşı tarafın güçlü, dirayetli, sorunlar karşısında çok kendinden emin bir birey olması gerekiyor. Bu tarz bir profil çıkmadığı zaman da siz aslında kendi farkında olmadan bazen o insanı itiyorsunuz. Dediğim gibi yıl sonu bir insan var fakat bence siz bu insanı biraz yine beğenemeyeceksiniz. Tam kriterlerinize uymayacak. Önümüzdeki yıl sonundan itibaren bulunduğunuz ortamlarla, mekanlarla ve şehirle hiç bağlantısı olmayan, uzakta olan bir kişiyle bir tanışma olacak. Başta çok kopuk kopuk ilerleyecek. Sonrasında bu insana önce aşık olmasanız bile aşırı bir hayranlık duyma, beğenme, onun gelecek planlarından etkilenme durumunuz olacak. Sonrasında bu kişiyle yollarınızı kesiştireceksiniz. Sizdeki bir sorundan ziyade beğenmeme. Yani bu sizin kişiliğinizdeki bir seçicilik. Evet, her şeyin en güzeli olsun inşallah.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Merhaba efendim, buyurun.
2: Güzel yayınlar diliyorum size.
1: Çok teşekkür ederiz. Dinliyoruz
2: bizi. Benim Tuğçe Hanım'a sorum şu. Ya ben kariyer anlamında hep böyle başarısızlıklar yaşıyorum. İşte yazdığım projeler var ama ailemin engeline takılıyorum. Ha. Neler yapabilirim?
0: Tamam. İsminiz?
2: Sema Nur.
0: Yaşınız?
2: 19.
0: Burcunuz?
2: Balık.
0: Doğum yeriniz?
2: Mardin.
0: Annenizin adı?
2: Mardin. Emine. Rosa.
0: 27 yaşınıza kadar zaten şu an çok gençsiniz. Bu mücadeleyi vermeye devam edeceksiniz. Fakat bu aile ve ilişkilerle ilgili engel dediğiniz şey 3 sene sonrasında yok. Çünkü siz artık onların fikirlerini önemsemiyor olacaksınız. Daha çok nereye arayayım, kiminle kontak kurayım, kimler bana faydalı olabilir noktasına geleceksiniz. Şimdi burada hani ailem veya bir takım insanlar beni olumsuz etkiliyor veya yanlış telkinlerini alıyorum dediğiniz konu sizin için o kadar önemsiz olacak ki 3 yıl sonra. Yer değişikliği ile ilgili bir konu olacak, bu bir. İkincisi, siz artık kim ne der zihniyetinden çıkıp yeni yollar aramaya başlayacaksınız. Yer değişikliği olacak. Fakat kariyerinizde çok büyük bir sıçrama yapıp istediklerimi elde ettim, artık kendime göre bir zirveye çıkma noktasına geldim dediğiniz yaş 27. Yani şu anda 19 yaşındaysanız 8 yıllık bir mücadele olacak. Ama yine söylüyorum, 3 yıl sonra çok daha farklı bir yerde olacaksınız ve kimin ne dediği artık hiç önemli olmayacak. Fakat burada şöyle görünüyor, şu anda bir eğitim alıyorsanız bir eğitim kapısı daha olacak. Yani aldığınız eğitimin dışında başka bir konuda daha eğitim alacaksınız. Bu zaten gerekli olacak. Bir de 30'lu yaşların başında bir eğitim daha alacaksınız. Öğrenmeye, eğitim almaya, farklı alanları denemeye meyilli kişilik yapısı görünüyor. Yani toplam 3 tane eğitim olacak. Çok iyi yerlere geleceksiniz, bundan eminim. Çünkü bu işin arkasını bırakmayacağınız görünüyor. Yaratıcılık gücünüz, liderlik ve insanları ikna etme gücünüzü de sonradan keşfedeceksiniz. 27 yaşınızı bekleyin. Ta 40'lı yaşların ortasına kadar bu süreçler devam edecek. Çok farklı yerlerde de olacaksınız. Mekan değişiklikleriniz olacak. Bu şu anda sizin yaşınıza göre normal bir süreç. Endişe edecek hiçbir şey yok. Söylediğim yaşları ve zamanları takip edin. Hepsi olacak, gerçekleşecek. Fazlası olacak hatta. Hepsi demeyelim, fazlası diyelim.
1: Ha, ne güzel. İnşallah
0: her şeyin teşekkür ediyorum.
1: Güzelliği olsun efendim. Evet, herkes aslında ruh eşini arıyor
0: bir
1: değil
0: yerde,
1: mi Tuğçe?
0: Evet.
1: Evet, yani istiyor ki ruhuna en uygun kişiyle karşılaşsın. Evet. Ruh eşini hayatına çekmenin bir yöntemi var mı? Çünkü her şey bir frekans, bir enerji.
0: Evet.
1: Doğru frekansı yakalayıp radyo gibi orada aslında çok güzel bir müzik çalabilir.
0: Şimdi bana gelen insan benim frekansımdan olan bir kişi. Bunu kabul etmek istemiyorlar genelde. İşte ben kötülere denk geliyorum, cimrilere denk geliyorum veya evlenmeyecek, evlilik düşünmeyen kişilere denk geliyorum diyorlar. Senin bilinçaltındaki bir kayıt, korku veya koddan kaynaklanıyor bu durum aslında. Bana ait olmayan bir enerji, bir insan bana zaten çekilemez. O yüzden yanlış insanlar hayatınıza geliyor da ruh eşinizle karşılaşmıyorsanız yine bu sizdeki bir enerji dönüşümü vaktinin çoktan geldiğinin aslında bir sinyali. Şimdi ben bilinçaltımdaki kişilerin sonucunu yaşıyorum. Ben bilinçaltımda nasıl bir insan istiyorsam veya ben bilinçaltımda kimsem buna uygun kişi geliyor. Öncelikle kendimi dönüştürmekten başlamalıyım. Bir de hedeflerin net olması lazım. Yani herhangi bir kişi karşıma çıksın değil de artık ruh eşiyle ilgili siz odaklanıyorsanız bolluk mu istiyorsunuz, bereket, korunma mı, şefkat mi? Bunları net olarak tanımlamanız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir ritüel verelim. Ritüellerde genelde şu çok soruluyor. Ya bunca yıldır olmayan şey işte onunla onu koydum diye, onunla onu çizdim diye mi olacak? Bunu söylediğinizde zaten ritüeli siz kendiniz enerji olarak iptal etmiş oluyorsunuz. Öyle değil. Burada konu şu, ritüellerde ve bu sembollerde, çizimlerde, okumalarda, olumlamalarda bilinçaltınıza telkin gidiyor ya. O telkin aslında olayı harekete geçiriyor. Şimdi bir tane yıldız çizeceğiz ve bu yıldızın tam ortasına öncelikle kendi adımızı bir yazalım. Yıldızın içindeki boş kalan yerlerde nasıl bir insan istediğimizi sadece pozitif ifadelerle kısa kısa not alalım. İşte cesur, cömert, koruyucu, şefkatli, babacan, harcamayı seven, tatil seven, ne istiyorsanız bunları yazın. Ve üstüne 7 tane de gül yaprağı koyun. Kuruyacak şekilde bunu yatak odanızda herkesin görmeyeceği, elle ulaşılmayacak bir noktaya yerleştirin. Okumanız gereken surelerde ilişkilerle ilgili çok kuvvetli içinde anlatımlar olan Ali İmran, Meryem, Maide, Cuma sureleri. Burada bugün anlattığımız kısmet açma ile ilgili, blokaj kaldırma ile ilgili ritüelleri, okumaları, duaları öncelikle bir yapsınlar, bir arınsınlar. Sonrasında da ruh eşine niyet ettikten sonrasında bu ritüeli ve beraberinde bu okumaları yapabilirler. Evet. İkisi birlikte kombine çok iyi gelecektir.
1: İş yerleri için de sormak istiyorum. Tabii ki herkes hele ki dünyada bu kadar ekonomik sıkıntı varken bir yer açınca orası işlesin istiyor, umutlarla açıyor.
0: Şimdi bu söylediğin şey hani sıkıntı evet dünyada da var, Türkiye'de de var. Her zaman olur. Benim çocukluğumda da vardı. Hep bunlar söylenir. Fakat şuna da çok dikkat ediyorum. Bazen çok umut dolu gençler geliyor, danışanlar. Durum böyle. Evet imkanlar var. Veya işte belki okulunu bile bırakmak zorunda kalmış. Ama öyle bir geliyor ki seansa umut dolu, şevk dolu, işte yurt dışına gideceğim diyor, onu da zorlayacağım. O insanlar eninde sonunda
1: başarılı.
0: Başarından borç alıp gelenler oluyor. O insanların durumu dahi yok. Bulup buluşturup geliyor belki yırtık çantasıyla, o hanımlarla ve beylerle gurur duyuyorum. Çünkü onlardaki o istek mutlaka bir yerden bir kapıyı açacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette söylüyor. Ben rızkı verenim, Allah kuluyla konuşuyor ve rızkı sana nereden vereceğim hiç belli olmaz. Evet. Şimdi ben mesela bunları anlatıyorum. Bazen mesaj geliyor senin programından sonra da. Ben öğretmenim veya emekliyim, benim gelirim belli. Yani bana nereden para gelecek? Öyle bir şey yok. Allah'ın sana neyi nereden rızıklandıracağını sen bilemezsin. Şimdi öncelikle iş yerimizde, evde de yapabilirler. Bereketlendirme için bir şap koyalım. O olumsuz enerjiyi bir ortamda dağıtsın. Şimdi yapacağımız tütsün içinde üzerlik ada çayı olacak. Ada çayı ile üzerliği karıştırıyorum. Blokajlarımı kalkmasına diye niyet ediyorum. Ve bu tütsüyü ortamda yapıyorum. Bununla 7 tur tavayla dönebilirsin. Sonrasında sabah iş yerine girerken 7 sabah boyunca hem içeriye doğru hem de dışarıya doğru. Yani hem içeri ofise giriyormuş gibi hem de ofisten çıkıyormuş gibi 7 kere tarçın üfleyecek. Tarçını üflerken de 21 besmele çekecek. Yani her şey bereketiyle gelsin diye. Sonrasında da yeni bir anahtar alacak. Bunu ister ofis anahtarı olsun, ister kullanmayacağı yeni bir anahtar olsun. Buna Vakıa, Buruç surelerini okuduktan sonra karınca duasını okuyacak. 1001 defa ya basit, 1001 defa da ya rezzak esmalarını okuyacak. Bu anahtarı ofisinde bulundursun, cüzdanına koysun ve bunun bereketini test etsin.
1: Evet, biraz önce söylediğim tütsüler bana şeyi de çağrıştırdı. İlk defa sen benim programımda söylemiştin, 7 dükkan süpürüntüsü.
0: Evet, evet.
1: O gün bugündür ben her zaman
0: blokajları
1: işte...
0: Blokajları kaldırır.
1: Evet, misafir gittikten sonra, yeni bir eve taşındıktan sonra böyle artık benim şeyim oldu yani, günlük rutinimin içine girdi. Gerçekten de bana iyi geldiğine inanıyorum onun.
0: Çok
1: tüm
0: iyi, çok
1: saydığın
0: iyi.
1: Şeyler Süper. Var aslında.
0: İyi gelmesine sevindim.
1: Evet, özellikle severken ayrılanlar ayrıldığı kişiyle bir telepatik bağ kurmak istiyorlar. Evet. Yani çoğu zaman işte seviyor mu acaba, beni dönecek mi? Telepatik bağ kurmanın bir yolu var mı?
0: Var. Şimdi bunu anlatacağım. Bunda çok sorulan bir soru var. Bazen endişe ediyorlar. İşte mesela televizyonda anlatıyorsun veya sosyal medyada paylaşıyorsun. Ya biriyle barışmak için bir şey okumak caiz mi? Şöyle caiz. Şimdi okunan şey dua. Duanın muhatabı Allah. Benim kalbime o insanın sevgisini yerleştiren yine Allah. Ve ben burada yaparken bu duamı, ritüelimi bir kere bütünün, herkesin, her şeyin ikimizin hayrına diye niyet ediyorsam, benim enerjim karşı tarafa yansır. Karşı taraf da özgür iradesiyle istiyorsa benimle kontak kurar. Eğer istemiyorsa, bu ilişkinin enerjisi veya buradaki sevgi bağı onun bakış açısında bittiyse kurmaz. Sen burada en manevi olan, en yüksek şekilde şansın deniyorsun. Şimdi biriyle ayrıldıysak öncelikle onun resmini, fotoğrafını kalp çakrama doğru bastırıyorum. Bir fotoğrafı çıkış alabilirsiniz. Fotoğraf çıkış almak istemeyenler o insanı imgeleyebilir ve elini kalp çakrasına doğru koyabilir. Öncelikle 21 kere besmele çekiyorum. 7 defa Kariya suresi okuyorum. Kariya suresi telepatik bağ kurmada çok kuvvetlidir. Yani siz bunu 7 defa okuduğunuzda o insan sizi düşünmeye, anmaya başlar. İlişkiyle ilgili eski güzel anılar onun aklına tekrar gelir. Bir zincir okuma verelim yine barışmak isteyenler için. 400 defa Ya Vedud, 114 El Cami. Sonrasında okuyacağımız ayetler. Enfal 61. ayet, Nisa 128. ayet, Bakara suresi 208. ayet, Rum suresi 21. ayet, Meryem suresi 96. ayet, Buruç suresi 12. ayet. Bu zincir okumayı yapacaklar. Kalp çakrasına elini bastıracak ve Kariya suresi çok destekleyicidir. Yani bu barışmada tabii şu çok önemli. İşte dönsün de dersini vereyim, dönsün de hesap sorayım, dönsün bak ne yapacağım şeklinde olmamalı. Evet, yani bir saf temiz enerjiyle olması lazım. Bir de burada bu ayrılık neden oldu? Aslında ayrılık da mı ikisinin hayrına? Bunu da birazcık bulmak lazım. Bu ayrılıkta ne öğreniyorsun? Neleri düşündün uzaktan ve aslında şifalandırdın, dönüştürdün bu ilişkide? Bunları da bulmak gerekiyor.
1: Evet. Peki ev almak isteyenler nasıl niyet edip nasıl dua etsinler?
0: Evet, ev alma konusu da çok sorulan bir konu. Bununla ilgili de mesela bazen hem ritüel dua önerildiğinde şunu söylüyorlar. Benim ev alacak param yok ki, bu ritüeli yapsam ne olacak? Hiç aklında yokken ev alan, ofis alan, arsa alan, yatırımlar yapan birçok insan var. Demin de söylediğimiz gibi rızık Allah'tan gelir. Kime neyi nasıl dağıtacağını
1: hazinesi
0: Allah biliyor.
1: Sonsuzdur.
0: Evet, sonsuzdur. Kaynakta bolluk bereket zaten sonsuz. Yani ona olan bana da olur şeklinde düşüneceksiniz. Bolluk içinde olan insanlara bakarak. Şimdi ev alma ile ilgili şöyle bir ritüel yapalım. Bu ritüellerdeki figürler, semboller hep bilinçaltıma sinyal gitsin ve bilinçaltımda da konuyu oluşturabileyim diye. Yani bilimsel bir açıklaması da var. Bir ev çiziyorum ve evin içine niyetlerimi yazıyorum. Ben nasıl bir ev istiyorum? Bu ev nerede olacak? Kaç metrekare? Nasıl? Deniz kenarı mı? Yokuşlu mu? Şehrin dışında mı istiyorum? Biraz bunları detaylandırın. Sonra bu çizdiğiniz evin üzerine bir madeni para koyacağız. Madeni parayı koyduktan sonra Ali İmran, Mülk, Kasas, Kureyş surelerini okuyacağım. 1001 defa da El Malik, El Mülk diyeceğim. Şimdi El Malik, El Mülk bir hatırlama, kendime bir hatırlatma aslında. Yani mülkün sahibi Allah'tır. Biz burada bazı şeyleri geçici kullanıyoruz. Sonrasında bu boyuttan sevgiyle ayrılıyoruz. O yüzden sen bir evi bile alırken bunun kibrine kapılmamalısın. O yüzden El Malik, El Mülk'ü aslında okuyoruz. Yani sahibi Allah. Allah verdi. İsterse
1: birleşik
0: Allah alır.
1: Birleşik mi okuyoruz yani?
0: Evet.
1: El Malik,
0: El Malik, El Mülk. Yani mülk Allah'ındır. Bana lütfetti, verdi. Yani bir şey gel, mesela sınanma bazen fakirlikle olur. Bazen Allah'ın bir şeyi hızlı vermesiyle olur. Bazen çok geç verir, öyle sınar. Bazen çok kolay verir, çok fazla verir. Yani bunların hepsinde kulun ne yapacağına bakar.
1: Var, evet.
0: O yüzden hep alçak gönüllü olup El Malik, El Mülk demek gerekiyor.
1: Evet. Telefonlarımız var.
0: Evet, buyurun.
1: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
1: Merhabalar. Buyurun, dinliyoruz Tuğçe Hanım da sizi.
3: Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz.
3: Tuğçe Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Şöyle, ben 24 yıllık evliyim. Eşim sorunları sürekli küserek, yani çözmek değil aslında, küsüyor.
1: Evet.
3: Yani bu küsmeler aslında birer haftayla başladı. Artık 24 yıllık evliyiz. Sorunlar çözülmediğinde bazen böyle bir yılı bulduğu, 6 ayı bulduğu küslükler yaşıyoruz. Evet, bu şekilde. Ama aynı evdeyiz. Çocuklarla ilgili konuşuyoruz. Genel yemek yiyor falan ama küsüz yani. Küs şekilde.
1: Ne zormuş ya, aynı evde iki yabancı gibi.
3: Aynen, evet. Çok zor. Bunun bir sebebi vardır mutlaka. Tamam. Yani bilemiyorum ama.
0: Tamam, sebebi var tabii. Her şeyin bu tarz davranışların hepsinin altında bir sebep var. Öncelikle isminiz neydi?
3: İsim vermek istemedim
0: tamam,
3: ama.
0: Tamam, oldu. Yaşınız?
3: 48.
0: Tamam, burcunuz?
3: Yay.
0: Doğum yeriniz?
3: İstanbul.
0: Tamam. Eşiniz kaç yaşında?
3: O da 51 yaşında.
0: Onun burcu neydi?
3: Boğa.
0: Tamam. Şöyle, ben ses telepatinize girdiğimde isim olmadığı için burç üzerinden anlatıyorum. Şimdi eşinizle ilgili ses telepatisine girdiğimde çok iyi kalpli bir insan olduğunu, çok duygusal olduğunu, duygularla ilgili yüzleşmeleri çok zor yaşadığı için küsmeyi, evet hatalı bir tavır ama tercih ettiğini görüyorum. Mesela siz ondan daha lider, aslında daha baskın, daha gerçekçi. Çok daha iyi böyle manevralar yapabilen, ilişkiyi güzel kotaran bir hanımsınız. Eşiniz çocuk gibi çok duygusal, çok saf, çok iyi niyetli. Bu tavrın altında hiçbir kötü niyet olmadığını düşünüyorum ve inanıyorum. çocukluktan ailesiyle gelen bir takım konular aile içinde anne ve babasında yine böyle duygularını belli etmekte zorlanan bir kişi var. Onu model aldığını düşünüyorum. Çocukken evde yaşanan duyguları ifade edememe, tartışmalar, değersizlik, insanların birbirine yaptığı hatalardan o kadar fazla etkilenmiş ki duygusal bir konu olup yüzleşme anı sizinle geldiğinde o eski anılarını bilinçaltı ona hatırlatıyor. Hemen bir kaçış noktası olarak küsüyor. Burada ben bencillik olduğunu düşünmüyorum. Genelde erkekler bencilliğinden küser. Açıklaması yoktur. Hatalı olduğunu bilir. Üste çıkmak için bu bir yönetme şeklidir. Çoğu bencil erkekte. Ama bu adamda sizin eşinizde öyle olmadığı görünüyor. Burada şimdi bakın adam sizinle konuşmadığı için burada maneviyat aslında devreye giriyor. Siz bu ilişkinizi, bu evliliğinizi aslında anahtarıyla iyi giden bu evliliğinizi, bu sorun dışında iyi giden bir insan. Çünkü eşiniz iyi birisi bence. Bence maneviyatla dönüştürün. Öncelikle bu soruna direnç göstermeyin. Sevgiyle kabul edin. Birçok artıları olan bir eşim var deyin. Geçmişten bugüne 20 küsur yıllık evliyim diyorsunuz. Evliliğinizle ilgili olumlu yanları tekrar tekrar kendisi hatırlatıp önce bir olumlu telkine girin. Sonrasında 7 gece boyunca eşiniz konuşmuyor ya uzaktan şifalandırmak için eşinizi uyurken gözünüzü kapatın, karşınıza getirin. Onun 3. göz noktasına doğru 7 tane Kariya suresi okuyun. 100 tane Ya Alim, 100 tane Ya Semi, 1001 tane de Ya Samet okuyun. Bunu 7 gece boyunca yapın. Onun kendiliğinden adımlar attığını, ufak ufak konuşmak istediğini, en azından size daha yakınlık gösterdiğini göreceksiniz. Sizin eşiniz duygusal, çocuklukta yaşadığı olaylar onu çok sarsmış olarak görünüyor. Bence zaman içinde toparlanacak.
1: Evet. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz.
4: Merhaba.
1: Dinliyoruz sizi Tuğçe Hanım'la. Buyurun
4: lütfen. İyi yayınlar Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım, ben bereket alanında sıkıntı yaşıyorum. Eşimle de aynı şekilde. Eşimin bereketi de aynı şekilde. Hı hı. Bizimle aynı maaş alan insanlar hep bizden daha iyi yaşıyor. Hayrımız, sadakamızı falan da çok veriyoruz. Evet. İyi yaşamayamıyoruz yani bereket alanında. Ama paramız var.
0: Tamam. Bereket ayrı bir şey zaten. Evet. Birim bin olsun. Birim bin olsun. Sürekli bunu tekrar edeceksiniz. Şimdi ben önce yaşınızı alayım.
4: 30.
0: Burcunuz?
4: Başak.
0: Doğum yeriniz?
4: Osmaniye.
0: Tamam. Eşinizin ismi?
4: Vermek istemiyorum.
0: Tamam, vermek istemiyorum. Eşinizin burcunu alayım.
4: Balık.
0: Tamam. Şimdi eşinizin sizinle evlenmeden önce cesaretle para harcadığı veya iş kurmak istediği veya girişim yapmak istediği konularda bazı hayal kırıklıkları yaşadığı görünüyor. Kaybetme programı onda çok hızlı çalışıyor. Sizde evet evlenmeden önce de bereketle ilgili blokaj konusu belki vardı. Evlendikten sonra artmış. Ses telepatinize girdiğinde ilk aldığım bilgi bu. Neden evlendikten sonra arttı? Çünkü ben birisiyle evlendiğimde veya bir ilişkiye başladığımda onun enerjisinden alırım. Yani onun bereket alanı da bana yansır. O nasıl birisi ise ben de o. Mesela cimri ise cimrileşirim, cömertse cömertleşirim gibi. Eşiniz çok istiyor fakat kaybetme, cesaret yüzünden sonuçta hayal kırıklığını yaşama programı çok fazla. O yüzden ilk söylediğimizde tuhaf gelebilir ama bereketim yok. Hani gelen para gidiyor diyorsunuz ya, o para evden çıktığında bir rahatlama yaşıyor. Çünkü para onda kaldığında diyelim ki birikti, onunla bir girişim yaptı. Bir lüks için harcayabilir, tatile gidebilir veya bir yatırım yapabilir. Onun sonucundaki hayal kırıklığından korktuğu, evlenmeden önce yaşadığı hayal kırıklıklarından dolayı içinde bir takım anıları biriktirdiği ve o anıların telkininin bilinçaltında onda hala devam ettiği görünüyor. Bunun dönüştürülmesi lazım. Şimdi ben size ve sizden kaynaklı diğer müşterilere, diğer izleyenlere de gelsin. Bazı olumlamalar vermek istiyorum. Bir kere sürekli evde birim bin olsun diyeceksiniz. Birim bin olsun, birim bin olsun. Ve olumlama olarak bu olumlamaları kaydedin. 21 gece kulaklık takarak hem eşiniz hem siz dinleyin. Geçmişi bırakmaya çalışın. Parayı seviyorum ve seçiyorum. Para akışını yaşamımda onaylıyorum. Para bana akar. Bolluk beni bulur. Kolayca kazanırım. Parayı sevgiyle kazanırım ve harcarım. Parayı hak edenim. Bolluk bilincindeyim. İlişkim köklü ve değerli. Para ile ilişkim köklü. Çok kazanıyorum. Her yerden para bana akabilir. Parayı en doğru şekilde kullanıyorum. Param çoğalıyor. Para ve bolluk için ben minnettarım, şükrediyorum. Bunları 21 gece kulaklık takarak dinleyin.
1: Evet, kısacık araya gidiyoruz. Aradan hemen sonra devam edeceğiz efendim. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Burçlar da birazdan burada olacak. Sizi yeniden bekliyoruz.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikballe. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Hadi başamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
9: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama

0: Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trix sat.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Dimash Kulmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimash Kulmix.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Koçakla Festival.

0: Evet, biz Tuğçe Işınsu'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Bilinçaltımıza böyle belli komutlar vererek gerçekten hayatımıza yön verebilir miyiz?
1: Evet, bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt etmez. Oraya verdiğiniz komutu mutlaka yürürlüğe koyar. Fakat bazen bazı insanlar bilinçaltına telkin verdiğini zannedip sadece bilinç seviyesinde kaldığı için ben deniyorum, istiyorum, çaba sarf ediyorum ama olmuyor. Sen onu bilinç seviyesinde tutuyorsan aslında bilinçaltına kaydolan bir şeyin sonucunu mutlaka yaşarsın. Mesela hayatta bazen çok zeki belki olmayan veya çok çaba sarf etmeyen insanların çok büyük yükselişler yaşadığını görürüz.
0: Birçok kişi de
1: Evet.
0: üzülür buna aslında.
1: O insanlar çocukluktan, ailelerinden o telkini alıyorlar veya kendisi çocukken kendine o telkini verebiliyor veya bir inanış var, onda kök bir kayıt var. Ben hayatta çok farklı ve iyi yerlere geleceğim. O inancını da iptal etmiyor. Üzerine kuşku koymuyor, korku koymuyor ve o nedenle sonuca ulaşabiliyor. Biz hayatımızda ana kader planının dışında sadece bilinçaltımızdakilerin sonucunu yaşadığımız için bu aslında güzel bir şey. Bir güçten bahsediyoruz. Bir kişi bilinçaltını dönüştürdüğünde, arındırdığında, geriye dönüp beni neler bloke ediyor, bunları bulup şifalandırdığında hayatında çok büyük dönüşümler yaşayabilir. Bolluk alanında, ilişkilerde, tekrar eden sorunlarının çözümünde. Bunu yapabilir.
0: Evet. Kötü giden bir ilişkimizi şifalandırabiliyor muyuz?
1: Evet, kötü giden bir ilişkiyle ilgili. Şimdi ben kötü giden bir ilişkiyi çektiysem, ben de yalnızlık, değersizlik, geçmişten gelen kalma borçları, kulakları neler var? Öncelikle bunları bir bulup dönüştürmem mutlaka gerekiyor. Ve bir ilişkim kötü gidiyorsa, kötü giden bir şeye ben maruz kalıyorsam, ben aslında yalnızlığımı istiyorum. Bununla ilgili kişi bir sorgulama yapmalı. İlişkilere genelde bir önceki veya öncekilerin hepsini ilişkilerden kayıtlarla giriyoruz aslında. Yani mesela ondan önce dört büyük ilişki yaşamış. Oradaki bütün kaybetme korkuları, değersizlik hisleri, yalnızlıklar, oralardaki hataların korkusuyla girdiği için diyor ki sonra da bu ilişkide de aynı şey oldu. Aynı şey oldu çünkü sen aynı kişisin. Sen geçmişi serbest bırakarak yeni ilişkine girmedin. Mutlaka bir arınma, şifalandırma, eski ilişkilere direnç göstermemek veya onların arkasından olumsuz konuşmamak. Onlar da öğrenmem için geldi. Onlar da bana yaşam dersi verdi. Ben o insanlardan çok şeyler öğrendim. O zamanki o dönemime denk gelen ruh eşim oydu. Bana hizmet etti aslında şeklinde hep pozitif düşünmek lazım. Arınarak yeni ilişkiye girmek lazım. Arınmadığında eski ilişkilerdeki aynı sonuç olabiliyor.
0: Evet, yani öyle kızlar toplanıp eski ilişkimiz hakkında kötü yorumlar, beddualar yaparsak daha kötü oluyor.
1: İlişkilerle ilgili şöyle bir şey var. Kaç kişiye anlatırsan o kadar çok enerjisini büyütüyorsun. Mesela diyelim ki 7 kızı anlattı. Bir hanım 7 kız arkadaşına anlattı. Her birinde enerjiyi çoğalttın. Bir de onlar olumsuz konuştu. O olumsuzlukları da aldın, bir güzel girdin içine. Bu tekrar yeni bir blokaja sebebiyet veriyor.
0: Evet, o yüzden her şeyi gerçekten kendi içimizde yaşamak lazım. Böyle en güçlü bolluk duası yapabileceğimiz ne olabilir?
1: Cüzdanımızla ilgili bir bolluk duası verelim. Şimdi cüzdanıma 19 tane pirinç, 19 tane de çörek otu koyup bolluk, bereket, bütün herkesin her şeyin hayrına diye niyet ediyorum. Ve ondan sonrasında 1001 tane ya Rezzak, ya Fettah, ya Gani, ya Muni, Allah'ın çoğaltan isimlerini koyuyorum. Sure olarak da Sat, Zariyat, İbrahim surelerini okuyabiliriz. Bu bolluk duası. Bir de ben cüzdanımda her açtığımda bu ritüelimi orada göreceğim için bana sürekli bir telkin veriyor olacak. Ben bolluk adına bir süreç başlattım şeklinde. Bir de yine para ritüelleriyle ilgili cüzdanımıza 7 cüzdan bizde maneviyatı ve para ile ilgili konuları temsil ediyor. Çünkü cüzdanı açtığında orada ödemelerini yapıyorsun. Orada fotoğrafın oluyor. Aslında senin bereketin, bolluğun her şeyini temsil eden bir yer cüzdanın. Öncelikle cüzdanıma okuyacağım bollukla ilgili olumlamalar. Bereketim her gün artıyor. Hayata teşekkür ediyorum. Bolluk için minnettarım. Gelmeden önce bir şeye teşekkür edeceksiniz. Geldikten sonra değil. Çünkü varmış gibi davranma, enerji yasasını kullanmak önemli. Paranın gelişine şükrediyorum. Bolluğa kalp kapımı açıyorum diyeceksiniz. Ve ondan sonrasında okumanız gereken sırlı bir şifre var. Kur'an-ı Kerim'deki kesik harflerle ilgili. Elif, lam, mim, elif, lam, mim, sat, kaf, ha, ayn, sat, sit, tasin, sat, ha, mim, ayn, sin, kaf, kaf, nun şeklinde mühürleyeceksiniz. Bu zincir okumayı zaten kaydederler. Siz YouTube'a
0: Evet,
1: yüklüyorsunuz.
0: hemen
1: Bu bir
0: yükleniyor.
1: şifredir. Bunu okuyacaksınız 19 kere. 19 tane de pirinç ve çörek otunu cüzdana koyacaksınız. Ve olmadan önce şükredeceksiniz. Genelde böyle cüzdanlarını açıp faturaları falan görüp isyan ederler. İşte çok geldi fatura. Hayır, hep teşekkür. Ben bu bolluğa sahibim. Rızkın nereden geleceği belli olmaz şeklinde. Hep bu şekilde bakmak lazım. Çok darda olup da hızlı bir şeyler isteyen insanlar da Fil, Fetih, Mülk surelerini bol bol yine okusunlar.
0: Evet, telefonumuz var. Müsaaden de hemen merhaba diyeyim. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Dinliyoruz sizi. Buyurun lütfen.
2: Ben kızım için aramıştım.
0: Tamam.
2: Kızım evliliğinde çok mutsuz ama bir türlü ayrılamıyor. Ve bir de iş başvuruları yapıyor. Hiç işe
0: geri dönüş alamıyor.
2: Dönüş olmuyor.
1: Peki kızınız kaç yaşındaydı?
2: 34.
1: Tamam. Burcu nedir?
2: Aslan.
1: İsmi?
2: Ezgi.
1: Tamam. Şimdi ismine, sizinle girdiğim ses telepatisine, burcuna göre yorum yapıyorum. Hayatı fedakarlık üzerine kurulu. Şimdi burcu aslan ama mutlaka yükselen veya ay burcunda fedakar olmayı seçen burçların etkisi var. Çok fazla fedakar, vermeyi seven ve seçen bir kişi. Bu evliliğinde yakın zamanda bir ayrılık olmayacak. İşe girme konusu daha erken gerçekleşecek ama. Şimdi Temmuz ayı bittikten sonrasında ona hiç uygun olmayan bir işle ilgili bir haber gelecek. Ben onun yerinde olsam, siz öyle iletin ona. Bu işe önce bir başlarım. Bolluk bereket akışım olsun diye. Çünkü iş işte bulunuyor aslında. Bu tarz profiller için konuşuyorum. Çok uzun zaman blokaj yaşadığı için. Çok böyle artık idealist olması. İlk girdiği işe bir haber gelecek. Temmuz sonunda itibaren öncelikle girsin. Bu bir. Bu iş devam ederken 7. veya 8. ayında çok daha onun karakterine ve beklentilerine uygun farklı bir iş konusu olacak. Evliliğiyle ilgili size göre, aileye göre, kendine göre bir ayrılık daha doğru şeklinde bakıyorsanız bir kere maddi olarak güçlenmeye ihtiyacı var. Bu yıl ve önümüzdeki yıl bence ayrılıkla ilgili bir süreç olmayacak. Çünkü kendine güvenemeyecek ve hala onun kafasında karşı tarafın, eşinin düzeleceğine dair bir takım inanışlar var. Eşi düzelir mi? Düzelmez. Fakat kızınız gerçekten çok toparlayıcı, fedakar, iyi bir insan. Bu özellikleriyle ilişkiyi götürüyor. Eğer bir ayrılık kararı verilecekse bununla ilgili 2,5 yıl tamamlandığında verilecek. Onda da eşi öncelikle direnç gösterecek. Yani kızınızın %100 karar vermiş olması lazım. Çünkü eşi yanaşmaz olarak ben görüyorum ve böyle hissediyorum. O kendi kendine sırtlanacak her şeyi. Eğer bu kararı verirse, bu blokaj, bu ona aslında çok da iyi gelmeyen evliliğinin bitmesinden sonra 38 yaşından itibaren güzel dönüm noktaları yaşayacağını, ileride tekrar bir evlilik yapabileceğini, çünkü ilişkileri çok kuvvetli ve insanlara pozitif enerji veren bir kız bu. İnsanların tercih ettiği, sevdiği, görmek istediği bir profil, tekrar evlilik yapabilir. Yani evliliği kimse boşanmak istemez. Fakat iyi gitmiyor. Toparlanmadan ziyade ayrılık enerjisi daha kuvvetli ama bunu da 2,5 yılın sonunda yapabilir. Hakkında hayırlısı olsun. Siz iletirsiniz, en doğru kararı kendisi verecektir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi uğurluyoruz. Başka bir izleyicimize merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar Nilüfer Hanım.
0: Merhaba.
3: Sizi zevkle, mutlulukla dinliyorum.
0: Ay teşekkür ederiz. Ne mutlu bize.
3: Seviyorum.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz sizi dinleyelim şimdi.
3: Ben oğlum için aramıştım. Benim oğlum 35 yaşında. Bir türlü evlilikle ilgili daha önce bir kız arkadaşı vardı. O 5-6 yıl önce ayrıldı. Ve bir daha hiçbir hayatında bir evliliği, bir sevgilisi, bir hayat hiç olmadı. Ona üzülüyorum. Hayata evinden hariç bir yere adım atmıyor. Çocuk 34 yaşında. Babasıyla olan çok sorunu var. Babasıyla bir türlü küçüklüğünden beri onu atamıyor. Bu arada onun burcu ikizler, güneş burcu ikizler, yükseleni de başak.
1: Tamam. İsmi neydi?
3: İsmini vermek istemiyorum.
1: Tamam, oldu.
3: Hocam.
1: Şimdi siz zaten kendi ağzınızı aslında söylediniz biraz.
0: Evet, aynen,
1: babasıyla problemler yaşadı. Babasına tepki veriyor. Onun istediği şeyleri yapmamak, bazen babası gibi oluyor, bazen de babası gibi olmamak adına bir takım tepkiler veriyor. Aslında çok çok zeki bir birey olduğu görünüyor. Birçok şeye yeteneği var. Şimdi o eski ilişkiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ona artık kafayı takmayın. O da takmasın. Çünkü bence o insan sizin oğlunuzun yeteneklerini, zekasını, ruh derinliğini anlayamayan bir kişiydi. O ilişki orada yaşanmış, yüzeysel tarafları da olan bir ilişkiydi ve tamamen bitmiş. Bu ilişkiyi ne kadar çok konuşursanız o ilişkide, geçmişte onu bırakmış oluyorsunuz ve geleceğe yönelik konularda biraz blokaj oluyor. Şimdi şöyle olacağını ben öngörüyorum, benim gördüğüm, anladığım. Bundan sonrasında onu ancak çok heyecanlandıran, kendi zevklerine hitap eden, zekasını ortaya koyup kendini tekrar iyi hissedebileceği bir iş ortamı olduğunda girdiği girdaptan çıkabilir. Şimdi burada 12 Kasım olarak bir tarih ben öngörüyorum. Yani Kasım'a kadar bir tekrar dinlenme, kendi iç hesaplaşmaları, belki de geçmişi bırakma. 12 Kasım'dan itibaren seveceği, belki sizlerin anne baba olarak ilk başta ya biraz garip bir iş bu diyeceğiniz ama onun seveceği, sevdiği için de tutunacağı ve para kazanacağı bir iş kapısı açılacak. Onun tarzına, zekasına, böyle hızlı bir şekilde karar almasına imkan verecek olan bir iş ortamı bu. Bu iş ortamından sonra o tekrar bir şaha kalkacak, kendine güvenecek, ne istediğini çok daha iyi bilecek. Evlilik kapısını çok sıkı sıkıya kapatmış. İlişkiler, yüzeysel ilişkilere belki açık. Evlilik kapısını kapatmış çünkü bu konularda çok gerçekçi. Boşanmak istemiyor, yalnızlık istemiyor, onu anlamayan bir eş istemiyor. Bu işle birlikte sosyal çevresi farklılaşacak. Bu anlattığınız olumsuz durumdan, isteksizlikten, belki depresif hissettiği durumdan tamamen arınacağını görüyorum. Çok çok zeki bir insan. Bir de insanları çok iyi tahlil etme özelliği var. Sezgileri de çok kuvvetli. Kime kötü diyorsa da doğru çıkıyor. Ya bırak ya demeyin. O size birisine birisi hakkında kötüdür veya aman dikkat edin derse kulak arkası etmeyin. Yorumları çok doğru çıkıyor. Çok zeki bir oğlunuz var. Kendisiyle gurur duyun. Söylediğim tarihten itibaren kurtulacak. İşte de çok başarılı olacak.
0: Hadi inşallah her şey onun için de çok güzel olsun. Her işi ters gidenler ne yapmalı?
1: Her işi ters gidenler bazen başarmaktan korkanlar. Şimdi mesela bizim okurlarda veya danışanlarda da görüyoruz. Çok büyük hedefler var. Fakat eyleme girecekleri zaman bir tedirginlik, bir korku ve bir kendini geri çekme. Bunun sebebi başarı korkusu. Toplumda çoğu insanda var fakat farkında değiller. Başarmaktan korkmak. Mesela evlilik bir başarı veya çok büyük para kazanmak bir başarı. Çok büyük bir liderlik bir başarı. Başarı korkusu var insanlarda. Bunun yükünü taşıyabilir miyim? Ya da ben bunu başaracağım ama sonra bu değer benden gider mi? Sonrası daha büyük hayal kırıklığı olur mu? Veya ben bir şey başardığımda hayatta herhangi bir şey etrafında olumsuz kötü insanlar birikir mi? Şeklinde bir takım korkular var. Bu tip tekrar eden sorunların altında bazen değersizlik, bazen çok fazla geçmişte kalma, bazen başarı korkusu olabiliyor. Tekrar eden her sorun kader ve kısmetle ilgili değil, benim kendim ve geçmişim, kendi düşünce sistemimle ilgili. Arınmak için öncelikle geçmişe gidip neleri bırakmam gerektiğini bulmalıyım. Bugün burada anlattığımız duaları ve telkin ritüelleri uygulamak bile bir yerden başlamaktır. Ve senin programında hani bugüne kadar ne kadar geldiysem hep izleyiciler izliyor, not alıyorlar. YouTube'dan takip ediyorlar. Evet. Hepsi sonra mesaj atıyor. İşte çocuğum işe girdi, şu derdimi aştım, evet. Ev aldık, işte kocam eve döndü. Hep güzel şeyler oluyor. Çünkü insanı kendi bulması için ben iki tane güce inanıyorum. Bir, bilinçaltı. Çünkü ben bilinçaltında kimsem onun sonucunu yaşıyorum. İkincisi beni Allah yarattı, dualar. Benim Kur'an-ı Kerim'in içinde bir kul olarak cevabını bulamayacağım hiçbir şey yok. Allah benimle orada konuşuyor ve bütün ayetlerde bana ne olması gerektiğini zaten anlatmış.
0: Evet tabii ödevleri de yapmak gerekiyor. Çünkü ben tabii. De sana çok yıllar önce gelmiştim. böyle her evet. Satırını yapmıştım ve gerçekten de çok olumlu bir sonuç almıştım. Hep de söylerim onu aslında.
1: Teşekkür ederim.
0: Burada kişiye de aslında şey düşüyor.
1: Tabii.
0: Bir yol gösteriyorsun
1: şimdi
0: ama.
1: Şimdi sen dua ettiğinde kiminle muhatapsın? Yüce Allah.
0: Evet.
1: Allah seni duyuyor zaten. Hı-hı. Belki geç verecek, belki erken verecek,
0: tabii, tabii.
1: Çok verecek,
0: ben hiç
1: az verecek.
0: Ben hiç o duyguda değildim zaten.
1: Hiçbir zaman şüphe içinde Hı-hı. olmamamız gerekiyor. Çünkü yani tevekkül için olacaksa Allah'ın huzuruna çıktın. Bu anlattıklarımızdan öncesinde ve sonrasında yine hacet namazı da kılarlarsa evet. Çok daha da güzel mühürlenmiş olur. Öyle yapsınlar.
0: Evet. Çok azıcık vaktimiz kaldı. Yeni iş kuranlar için bir minik para ritüeli verebilir miyiz?
1: Evet. Yeni iş kuranlar öncelikle mutlaka iş yeriyle ilgili onlardan önce orada kim işler yaptı, nasıl burayı arındırmak lazım bununla ilgili emin olsunlar. Kaya tuzu mutlaka bulundurmak gerekiyor. Özellikle okunacak bir kere ya evvel 37 ya evvel çeksinler her sabah ve bunun dışında 786 besmele iş para kariyer bolluk bereketle ilgili önümüzü açar. İçinde Allah'ın isimleri geçen İsmi Azam, Kenzular, Celcelutiye dualarını bol bol okusunlar. Ve bir işe başlarken lütfen geçmişteki başarısızlıkları düşünmeyelim. Hepsi çok güzel yaşam dersleriydi. Onlar beni güçlü yaptı. Bütünün herkesin her şeyin hayrına bolluk ve bereketle yeniden başlıyorum diyecekler. Her adımında demin bir izleyiciye de söyledik. Birim bin olsun diyeceksin. Yani cüzdanını açtın. Bir liran mı var? Birim bin olsun.
0: Benim anneannemin duasıydı bu.
1: Birim evet. bin olsun diyerek güzel telkinle başlayacaksınız. Allah'ın seni nereden rızıklandıracağını sen bilmiyorsun. İsterse binlerce kapı açar. Hep tevekkül içinde olacaksınız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Herkese
1: dileklerinden de daha fazlasını diliyorum. İzledikleri için teşekkür ediyorum.
0: Evet, senin için de hepsi geçerli olsun inşallah. Biz devam ediyoruz. Astroloji ile Filiz Özkol geliyor.
4: O tarihlere dikkat. Astrolojik olarak şans kimlerin yüzünü güldürecek? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Retroda ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Hangi burçlar için dönüm noktası? Bu hafta maddi şans kimlerin yanında? İlişkilerde bu hafta bizleri neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Filiz Özkol Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
0: Evet, Filiz Özkol bizim namı değer Filiz ablamız stüdyomuzda. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Seni çok özledim.
0: Ben de çok özledim. Evet, kavuştuk.
5: Buluştuk şükür ama çok özledim. Bütün yaz boyunca vallahi kış boyunca.
0: Hep yazışıyoruz ama değil mi? Burada buluşmak bir başka türlü. Bugün şöyle burçları enine boyuna konuşalım.
5: Konuşalım.
0: Çünkü artık gökyüzüne genel bakmayalım istersen. Burçlarla direkt başlayalım. Sen gökyüzündeki olayları burçların içinde zaten anlatırsın diye düşünüyorum. Bak nazarlara geldim.
5: Bırakın da ben bütün her şeyi anlatayım.
0: Her şeyi anlat.
5: Sıkıştırıp durma beni.
0: O zaman hemen koçlarla şöyle başlayalım efendim. Yine gökyüzünde neler olduğunu da Filiz ablam ara ara bize anlatır zaten. Bir tablosuna bakalım mı yıldızlarına
5: bakalım.
0: Koç burcunun. Evet. Koç burcu gelsin. Oo, bu nedir böyle?
5: Evet, evet koçlarımız, koçlar çok iyi bu ara. Çünkü koçlardan Uranüs'ten çok güzel etki alıyorlar. Özellikle Uranüs'ün biliyorsun Mars'la birleşimi ve ikizler burcunda olması koçların önünü açıyor. Muhteşem bir Jüpiter'de, Aslan'da. Koçlar diyor ki artık coşacağım, eğleneceğim. Hiçbir şeye dert etmeyeceğim. Kendime güvenim ve özgüvenim çok yüksek diyor. Ama tabii ki sıkıntıları da var. Satürn de onlara diyor ki sakın sakın sakın diyor. Eski disiplinli halleriniz çok önemli diyor. Yani disiplinsiz hiçbir şeyi yapmayın diyor. Koçlar aslında çok hırslı insanlar. Ve özellikle bu dönem hırslarının esiri olabilirler. Ama önleri o kadar açık ki. Şimdi bazı koçlar diyor ki bana. Ya biz işte koçuz ama aynı şeyleri yaşamıyoruz. Özel haritamız çok önemli. Bunu her seferinde seninle evet, de çok konuşuyoruz. Genelde özel haritamıza bakacağız. Parmak izi gibi. Ama genel anlamda yükselen koç, ay burcu koç, stelyum koçu ve güneş burcu koç olanlar. Özellikle muhteşem bir şekilde gökyüzü onları karşılıyor. Sözlerinde dursunlar. Cesaretli olsunlar. Deliliklerine ve çılgınlıklarına birazcık böyle Satürn dengesi kursunlar. Hayat onlar için muhteşem.
0: Aşk hayatları?
5: Aşk hayatları zaten çok güzel. Jüpiter, Mars burcu, Aslan burcunda onların aşk ve sosyal ve 5. evlerinde. 5. ev ne demek? Çocuklarla iletişim, aşk onlarda, sosyallik onlarda. Yani Nilüfer'cim nereye giderlerse gitsinler bu ara. Böyle hoş geldiniz buyursun bütün gözler ona. O yüzden koçlar bu haftanın keyfini güzelce çıkarsın.
0: Ne zamana kadar peki bu olumlu etki devam eder?
5: Şöyle bir şey. Tabii ki Jüpiter bayağı bir yürüyecek küçük. Ama Mars ikizler burcundan çıkıp 11 Ağustos'ta yengeç burcuna geçince birazcık durulacak. Ama bu arada şunu unutmayalım. Merkür retrosu var ya. Koçların bir de evle ilgili sorunları var. Evde böyle yüzleşmeleri var. Çünkü Merkür yeni ayla birlikte bazı özelliklerde şöyle yapıyor koç. Doğruyu kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Yanlışlar üzerinde mi durayım, eskiyi affedeyim mi? Bu konular da çok önemli. Evet aşk hayatı çok güzel gidiyor ama aile hayatında zaman zaman hepimizin kırgınlıkları olur ya aile içinde. O kırgınlıklarıyla yüzleşiyor. Ama sonuç iyi. Herkes kendi böyle içini, bütün taşlarını dökerek rahatlıyorlar.
0: Evet. O zaman boğalara geçelim efendim.
5: Boğalar
0: bakalım.
5: Para dengeleri çok
0: önemli. Bir dakika
5: önemli.
0: Bir tablomuz gelsin. Bir bakalım gelsin yıldızlarını bakalım. Da hangi alanları şıkır
5: kilo mu verdin Nilüfer?
0: Evet.
5: Çok güzel olmuşsun.
0: Teşekkür ederim.
5: Onu söylemeden edemem içimde kalmasın.
0: Çok teşekkür ederim. Oo, boğaların aşk hayatına bak. 5 yıldız. Evet. Para birazcık galiba sorunlu.
5: Tabii
0: sağlık
5: ki.
0: Da fena
5: neden?
0: Değil gibi.
5: Neden bir taneciğim? Çünkü boğaların para evlerinde ikizlerde Uranüs ve Mars var. Bir şeylere sahip olmaları için çok çalışmaları gerekiyor. Uranüs çünkü bir şeyi veriyor, alıyor, gösteriyor, göstermiyor. Para burada diyor, kaçıyor. Tam ona hamle yapıyor, Mars kesiyor. Böyle bir mücadele gerekiyor, olsun. Ama bu arada aile içinde çok güzel bir aile içinde nişan düğün de var. O yüzden çünkü 4. evde Jüpiter onları çok güzel besliyor. Ne diyor Jüpiter? Ben size bolluklar ve güzellikler vereceğim. Bu hangi evde? Aile ve yuva evlerinde. O yüzden mümkün olduğu kadar boğalar aşka karşı kapılarını açsınlar. Ama paraya çok dikkat etsinler, sağlığa da çok dikkat etsinler.
0: Mesela boğaların bu ara hayatlarına girenler evliliğe dönüşecek ilişkiler olabilir mi?
5: Önce aileleri sevecek. Çünkü şu ara boğalar özellikle aileden gelen tepki çok önemli. Onları çok sevecek. Bu arada Jüpiter 3. evlerinde kardeşlerle ilgili kan bağı olduğu insanlarla uzun süredir kapışmış durumdalar. Onları düzeltmek istiyorlar. Yarım kalan işlerini tamamlıyorlar. Özellikle interaktif işler var. Boğalar çünkü uzun süredir kaçırdığı fırsatları Nilüfer'in tekrar karşılarına çıkmasını istiyor. Fakat bu çok kolay bir şekilde çıkmıyor. Çünkü bazı insanlara eski kırgınlıkları var. Hakkı yenilmiş, bazı konularda önüne geçilmiş. Mars ve Uranüs onlara yeni fırsat veriyor 3. evde. Hadi bakalım diyoruz, yolculuklar, gitmeler, gelmeler, koşturmalar. Bu
0: İş
5: boğalara iyi
0: fırsat
5: gelecek.
0: Verir mi?
5: Ama versin boğaları. Tabii ki fırsat. Fırsatlar zamanı sevgili Nilüfer'cim. Ama sağlık konusunda dikkat etsinler. Özellikle böbrek üstü böbrekler, idrar yolları enfeksiyonu boğaları çok çabuk bulabilir. Onların için her zaman için sağlık evlerinde terazi olduğu için, karşıt evlerinde de akrep olduğu için ve akrebin yöneticisi, terazinin yöneticisi biri Başak'ta. Çünkü aynı zamanda Venüs Başak Burcu'nda. Başak Burcu onları çok stril yapıyor. Bana böyle 3 dakika 4 dakika dedin ya, hepsini uzun uzun anlatmak istiyorum. Aynı zamanda boğaların aşk hayatları da çok güzel Jüpiter'den dolayı. Hani böyle kız istemeler, nişan yapmalar, aile içinde kutlamalar, yarım kalan işlerini tamamlamalar. Hepsi bu ara boğaların.
0: Ama hani bak böyle, doğru, dün bir boğa arkadaşım nişanlandı mesela.
5: Nişanlandı, evet, evet. Nişanlanacak. Ama çok detaylara takılıyor boğalar bu ara. Hani karşısındaki insanın A'dan Z'ye her şeyini inceliyor. Şimdi onun yöneticisi Venüs Başak'ta ya. Başak'ta birazcık böyle steril ya. Hani bir kız gösteriyorlar ya da bununla evlenir misin, artık onlar da kalmadı ya. Evlilik aşamasındayken en ince detaylara dikkat ediyorlar.
0: Evet, var mı evet. Başka ekleyeceğimiz bir şey boğaya? Geçeyim
5: evet, boğalar dikkat etsin, her işi atlamasınlar. Özellikle iş projelerinde paranın ucu gösterilir, geriye çekilir. Uranüs onlara dediğim gibi fırsat verir, geriye çeker. Onlara dikkat etsinler. Ama bu arada aşk konusunda 5 yıldızın da üstü.
0: 5 yıldızı hak ediyorlar.
5: 10 yıldız bile verebiliriz.
0: Evet, o zaman gelsin bakalım ikizler. Benim de burcum olan, artık herkes biliyor.
5: İkizler çılgınlığın doruk noktasını yaşıyorlar. Biliyorsunuz ikizler çok inişli çıkışlı bir zaman geçirdiler. Ve bu zamanda hala yeni bir motivasyon içindeler. Ama Uranüs onlara diyor ki artık eskiyi bırak. Sana biz çok yeniliklerle geliyoruz. Ama bu arada Mars onlarda. Biraz sinirliler. Her şeyi ters algılayabiliyorlar. Evet, Koç'un yöneticisi olduğu için Koç'un özelliklerini taşıyor. Bu ara para konusunda biraz iniş çıkışlar yaşıyor. Borçlarını çok iyi takip etsinler. Çünkü biliyorsun Merkür retro yapıyor para evinde. Bu demektir ki paranı dikkatli kullan. Ama bu arada çok coşkullar. Çok özel arkadaşları, dostları var. Onlarla birlikteler. Onlar Jüpiter onlara diyor ki seyahat planları yapıyorlar. Yeni tanışmalar, aşklar. Havada aşk kokusu var ikizlerin. Bunun içinde yolculuklar, kısa yolculuklar, uzun yolculuklar, yeni projeler. Yani ikizler diyor ki ben eski hayatımdan çok şey öğrendim. Çok da dersler aldım. Bazı konular artık benim için çok uzaklaştı. Yeni bir alana kaymak üzereyim. Plüton retrosu da Kova'da. Bak bu çok önemli. Plüton 17 Ekim'e kadar Kova'da. İkizlerle çok güzel açı alıyor. Kendini baştan yaratacak. Yeni projeler, yeni konular. Fakat içsel olarak çok kırgınlıkları var. Özellikle sosyal ilişkilerde ona destek olmayan insanlar oldu bir dönem. Bunlar çok önemli ikizler için. Uranüs Plüton retrosuyla kırgınlıklarını su üstüne çıkardı. Ekim'in 17'sine kadar yüzleşmeleri devam ed-

0: burcuyla o zaman.
1: Yönetmenimiz ne diyor biliyor musun bana? 3'er dakikayı geçme diyor. Ben de 4'er dakikaya girsem olur mu diyecektim. Evet sevgili.
0: Maalesef işte televizyonculukta bir evet. süre şeyi var ya, yani böyle hani istediğimiz kadar uzatamıyoruz. Evet. Bizden sonra bir yayın var. Keşke böyle upuzun yapsak. Evet. Bana da çok sitem ediyorlar ama tabii benim kontrolümde bir şey olmadığı
1: evet,
0: için.
1: Ama bu. Senin programını çok seviyorlar.
0: Ay, evet,
1: çok
0: şükür teşekkür ederim. Nilüfer'e
1: kavuştuk diyen dostlarımız var. Onların selamını sana göndereyim.
0: Çok teşekkür ederim. Evet. Aldım, kabul ettim. Benden evet. de selam olsun herkese.
1: Yengeçler çok tatlılar. Yengeçler iş çıkışlar yaşıyor. Öfkeleri var. Yengeçler Merkür düşünüyorlar. Yeni ay onlarda. Bir şeye başlamak istiyorlar. Haklı olarak başlamak zorundalar sevgili Nilüfer'cim. Çünkü yeni ay onlara bir coşku veriyor. Ama bu arada Merkür Retrosu da diyor ki dur bakalım, yeni gelen proje sana nasıl iyi gelecek? İkilem yaşıyor. İnişli çıkışlı bir ikilem. Ama coşkulular da bu arada. Şöyle düşünüyorlar. Bilinçaltlarında Uranüs'te Mars diyor ki çok hızlı hareket etme. Öfkeyle, beyinlerindeki düşüncelerle kavga ediyor. Özellikle yengeçler diyor ki duygu ve mantık arasında gidip gelmeye başlıyor. Ama bu onlar için gerekli. Çünkü yengeçler Mars'ta olmasa, Uranüs'te olmasa, Merkür'de olmasa retrosu, onlar zaten iç savaşları bitmeyen insanlar. O yüzden bu Merkür retrosu onların iç savaşlarını biraz daha arttırdı. Ama para kazanıyorlar. Bak parada
0: evet,
1: kaç?
0: Parada 5 yıldız var.
1: Jüpiter para evlerinde. Fakat aşkta biraz zorlanıyorlar. Karşı taraf onları anlamıyor zannediyorlar. Anlattıkları konular, onların onlara verdikleri enerji, yengeç çok kabul etmek istemiyor. Yani ikilem yaşıyor ama ayın 24'ünden sonra Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Retrosu bittikten sonra biz 5 günde opsiyon koyarız. Çünkü 29'una kadar. 29'undan sonra önemli kararlar almak istiyorsa verebilirler. Ama bu arada Jüpiter Venüs Başak'ta olduğu için de çok yeni tanışmaları var. Uzun süredir büyük bir projeleri varsa o projelerin altyapısını oluştursunlar. Eski arkadaşlarıyla görüşsünler, konuşsunlar, sohbet etsinler. Merkür Retrosu bizi eskilerle tekrar tanışma, eskilerle yeniden bir araya gelme ve Venüs'ün Başak'taki etkisiyle eski kırgınlıkları bitirmek için çok güzel bir zemin hazırlar.
0: Sağlığa çok az yıldız vermişsin. Sağlıklarında özellikle neye dikkat etmeleri
1: şimdi
0: gerekiyor?
1: Şimdi sağlıklarında şey var, kova var. Kova da aynı zamanda Pliton Retrosu var. Pliton Retrosu kova sağlık evlerinde eski kronik rahatsızlıkları ile tekrar yüzleşme. Merkür Retrosu da mide problemleri olabilir. Retro zaten fiziksel evinde.
0: Ay ondan mı, benim bir haftadır bir midem ağrıyor. İnanılmaz yani. Bu aynı herhalde bütün burçlar için geçerli değil mi?
1: Aynı şekilde böyle sıkıştırıyor, çarpıntı
0: aynen,
1: yapıyor.
0: Aynen, geçen valla kalp krizi geçiriyorum aynen. zannettim. O derece yani.
1: Aynen. Vallahi şu anda kuliste onu konuşuyordum. İnşallah şu anda midemi yine sıkıştırmaz diyordum. Böyle bir çarpıntılar, şişkinlikler.
0: Evet, tam olarak aynıyım.
1: Aynı.
0: Evet. Yani demek ki ayın konumu nasıl denizi, suyu böyle çekiyor, bırakıyor. O midemizdeki, yani vücutta su olduğu için bize de yapıyor herhalde aynı şeyleri.
1: Şöyle Nilüfer'cim, dünyanın 1/4 su, insan bedeninin de 1/4 su. Ay yeni ayda veya dolunayda, ay yerinden oynadığı zaman yeni ayda olsun, dolunayda olsun vücut sıvılarımızla ilgili bir değişim yapar.
0: Oluyor, evet.
1: Yeni ay yenilikler veriyor ama sıvılarımızı düzenlemek istiyor ama Merkür buna izin vermiyor. Merkür böyle barikat kurmuş durumda. O yüzden midemiz de bizim ne yapsam, düzeleyim mi, bozulsam mı diye düşünüyor. Geldik aslanlara.
0: Evet, bakalım aslanların tablosunda neler var?
1: Aslanlar çok güzel. Aslanların en büyük özellikleri zaten aşk ve para onlara akıyor.
0: Evet,
1: akıyor
0: doğum
1: da
0: günleri
1: akıyor.
0: De yaklaşıyor
1: Venüs
0: değil mi? Başak'ta, az kaldı.
1: Para evlerinde. Aynı zamanda aşk zaten onlarda. Aşk geliyorum demiyor, gelmiş vaziyette. Kapılarını çalıyor. Fakat aslanların şuna çok dikkat etmeleri lazım. 7. ev dediğimiz astrolojik tablosunda Pliton retro yapıyor. Pliton helal. Pliton bende de olur. Birazdan da şey olur, benim sesim gider. Ondan sonra şey de sıcak stüdyoda. Şimdi aslanların karşı evlerinde Pliton retro yaptığı için geçmişte hayatımızda olan kişiler bize ne sağladı? Benim bunlar aşka bakış bakıyor. Açım nasıldı? Ben gerçekten o kişileri sevmiş mi? Sen öksürmeye devam et.
0: Çok özür diliyorum.
1: Ben anlatayım. Sevgili aslanlar, şöyle yapacaksınız. Eskiye baktığınız zaman eskiden nelerin hatalarını çok yaptınız? Hangi konular sizin için?

0: eksik verildi size. Siz istediğiniz aşka kavuştunuz mu? Ya da aşkta zamanınızı çok mu fazla harcadınız? Bunlar çok önemliydi. Pliton sizi çok derinleştiriyor ve artık şöyle diyor Nilüfer'cim, aşk sizin için daha derin gelmeli. Sıradan bir aşk olmamalı. Yani krallara layık bir aşk, krallara layık bir enerji onlara geliyor. Sağlık açısından yine dikkat etmek zorundalar. Çünkü sağlık evlerinde bir oğlak var. Oğlak diş problemleri, Satürn çünkü Koç burcunda olduğu için baş bölgeleri, sağlık eviyle Koç Satürn arasında kare açı var. Şimdi astroloji bilenler çok daha iyi anlayacaklardır da haritalarını. Kare açılar bizi zorlar. O yüzden özellikle sağlık gezegeninin Koç'ta olmasından dolayı baş bölgesi, omuz bölgesi, nevrotik durumlar, takıntılar, depresyonik durumlara çok dikkat etsinler. Çünkü aslanlar çok coşmuş durumdalar. Bu coşkunluk bazen böyle taşa da çarptırır. Sağlıklarına özellikle düşme, çarpma ve spor yaparken dikkat etsinler.
1: Dikkat etsinler. Evet, benim de en yakın arkadaşlarımdan Emel dediğin gibi yoga da yapıyor. Şu an bir an ben onu düşündüm. Hava çıkıyor. Hemen uyaracağım onu.
0: Evet, bu arada Nilüfer'cim geldik Başaklara. Başakları biz çok seviyoruz. Başakların sistemli yapılarını ben her zaman 12 burç içinde ayrı koydum burçların içinde. Bir akrepler vardır, başaklar, boğalar. Toprak gruplarının böyle kendine özgü bir ne istediğini bilen tavırları vardır. Şimdi Venüs Başak'a geçmesiyle birlikte diyor ki Başak, ben kendimi daha düzeltmeliyim. Güzelliklere hayatımda daha önem vermeliyim. Aşk 4 numara, o güzel. Ondan sonra aşka çağrış Venüs onlarda. Hayatında biri varsa aşkları daha da coşacak. Eğer biri yoksa, bekarsa ya da gönlünde biri yatıyorsa, hani böyle gözünde, içinde, kafasında, etrafında birileri vardır ya, onlara biraz daha o aşk enerjileri yükselecek. Ama yapmak istedikleri tek şey var Başakların, bunları unutmasın. Steril ve sistematik olmaktan biraz ayrılsınlar. O kadar çok steril ve sistematikler ki simetriden bir türlü vazgeçemiyorlar. O huylarından biraz vazgeçsinler.
1: Evet, benim eşim, annem mesela evde öyle, eşim işinde çok öyle.
0: Öyledir değil mi? Senin eşinin biliyordum Başak olduğunu. Ben de Ay burcum Başak olduğu için gittiğim yeri düzeltiyorum. Ne alaka? Benle ne ilgisi var? Mesela bir doktor muayenehanesine gitsem tablo düzeltirim. Bir yere gitsem birinin evine, ay burası kaymış, düzelteyim. Bu bende
1: Bir huy
0: Başaklar.
1: tabii, evet.
0: Evet. Ama iyi bir şeydir. İnsanların hayatlarını köşeye,
1: Evet, herkesin
0: olumsuz
1: hayatında başak olmalı,
0: başak
1: gerçekten
0: olmalı
1: öyle.
0: gerçekten. Hani benim bir tane kızım olsa, damat adayı başak olsa, al kızım güle güle falan derim yani. O kadar seviyorum başakları, ama zorlu insanlar. Onu da kabul etmek gerekir. Para konusunda biraz dengesizlikleri var. Çünkü aynı zamanda paranın gezegeni terazi başak burcunda olduğu için para enerjisi biraz paranın dengesini kaçırabilir. Harcamalar konusunda dikkat etsin. O biraz para gelir gider yani bu ara. Ona dikkat etsin.
1: Gelmiyor değil ama gelenin gitmek gibi bir eğilimi var şu
0: Aynen. Para gelmeden adresi belli gidiyor.
1: anda.
0: Sağlık konusunda fena değiller, iyiler. O da onların zaten şeyleri, kova onların yönetici gezegenleri. Birazcık sağlık evine dikkat etsin. Ama ne
1: Özellikle
0: olursun, bir
1: dikkat
0: Pliton
1: edecekleri
0: retroda eskiden
1: bir bölge
0: geçmişten
1: var mı diyecektim.
0: kronik rahatsızlıkları varsa bitmeyen böyle bir tahlillerini falan yaptırsınlar. Ben en çok hayatta tahlillerden korkarım. Mesela midemi böyle
1: Endoskopi.
0: en korktuğum şey, gidemem.
1: Evet, ben de giderim de sonucunu beklerken uykusuz geceler.
0: Aynen, aynen.
1: Gitmemde sorun yok ama o bekleme anı çok, tabii gitmeliyiz yani.
0: Ama hiç
1: Birçok
0: sevmediğim
1: şey
0: bir
1: hayat
0: şey.
1: kurtarıyor, bu da bir gerçek yani.
0: Evet, aynen.
1: Korkunun da ecele faydası yok maalesef.
0: Aynen Nilüfer'im. İşte böyle başakların da şu ara sağlıkla ilgili düşündüğü birkaç konu varsa, kronikleşmiş olayları, özellikle kova nedir, bacaklardır, bel fıtığıdır, boyun fıtığıdır ve damarlarla ilgili problemleridir. Kadınların önü çok varislerle ilgili sorunlarıdır. Onlarla ilgili eğer bir sıkıntıları varsa ve yani geride kalmışsa, onlar tekrar nüksedebilir. Onlarla ilgili sağlık kontrollerini
1: Tetkiklerini
0: yaptırsınlar.
1: yaptırsınlar. Evet, hemen devam edelim.
0: Teraziler,
1: Teraziler.
0: terazilerin en çok sevdiğim şeylerinden biri zaten zıttı evlerinde bir koç var. Koçta bir satürn var. Teraziler aşk hayatlarında ve ilişkiler konusunda çok disiplinli olmak zorundalar. Ama bu arada iş konusunda başarılılar teraziler. Uranüs onlara Mars çok güzel bir etki veriyor İkizler Burcu'nda. Yengeç Burcu, Merkür eski işler tekrar kapılarını çalacak. Kariyer evlerinde çünkü aynı zamanda Merkür retrosu var. Hani ben bu işi çok iyi yapıyordum, tekrar yapayım mı modları vardır ya insanlar, ya da gecikmiş işleri. Niye bu iş bir türlü sonuçlanmadı dediğimiz konular. Onlar tekrar karşımıza geliyor. Bu arada aşk hayatları terazilerin gerçekten muhteşem. Jüpiter Aslan Burcu'nda girdiği her yerde ayakta karşılanıyor. Bu da güzel bir şey
1: Tabii
0: aslında.
1: Tabii ki itibar görmek her zaman
0: Evet,
1: iyidir.
0: Venüsleri de Başak'ta olduğu için çok seçiciler. Her burcun yöneticisinin nerede olduğu çok önemli. Teraziyi yöneten Venüs. Venüs'ün bulunduğu ev çok önemli. 12. evde. Terazilerin çok gizli hayranları var. Ama aşkta çok seçiciler. Herkes ona yanaşamıyor. Her gittiği yerde beğeniliyor. Ama seçme sırası gelince teraziler düşüneyim diyor. Ama aşkta bakın 5 yıldız.
1: Aşk 5 yıldız,
0: Evet.
1: evet. Sağlıklarını onlar da aslında başaklar gibi birazcık
0: Aynen.
1: dikkat edecekler herhalde. Devam edelim.
0: Şimdi akreplere geldik. Akrepler kariyer konusunda muhteşemler. Biz akrebin en çok kariyer kısmını çok seviyoruz. Kariyer, kariyer, kariyer diyoruz. Burada Venüs Başak da onlara kariyer kapısını açacak. Onlara önemli disiplin sağlayacak. Onların hayatlarına daha kaliteli ilişkiler sunmak için, servis etmek için bekliyorlar akrepleri, güzel ilişkileri. Fakat akrepler Jüpiter'den çok güzel etki aldıkları için biraz burunları havada. Hani bütün işler benim, dur bakayım seçeyim. Yani o moddalar. E tamam seçsinler. Ama bu arada dördüncü ev dediğimiz astrolojide Pliton retrosu var. Ailede kaçırılan paralar, gizlenen konular. Hani işte kızım duymasın, oğlum duymasın, aman damat duymasın, gelinden gizli bir şey aldık.
1: Hep de
0: Aman kızım,
1: vardır o
0: hani
1: ailede.
0: bizim Türk halkımızın, Türk geleneğimizde çocuk ayrımı yoktur ama zayıf olan çocuğa daha çok yardım vardır.
1: Evet.
0: Hani varlıklı olandan zayıfa bir geçiş yaparız
1: Doğru,
0: biz.
1: her
0: Hepimiz
1: zaman vardır
0: yardım.
1: gerçekten.
0: Onları böyle gizli gizli, hani böyle aile içinde yüzleşmeler, ah sen benden gizli ne yaptın?
1: Onlar mı biraz açığa
0: Onlar
1: çıkıyor
0: biraz
1: akrep
0: mirasla ilgili
1: için?
0: konular açığa çıkacak. Borçlar açığa çıkacak. Bir de kendi içindeki özel duygular çıkacak. Ben şimdiye kadar hangi konulara çok yapıştım kaldım. Aslında bunlardan ayrılmam lazım deyip derin bir analiz içine girecekler. Ve o analizde kendileriyle yüzleşip kariyer anlamında daha da
1: Sıçrayacaklar.
0: alevlenecekler. Bunlar çok çok önemli. Fakat sağlık evine çok dikkat etsinler. Sağlık
1: İki
0: evinde iki
1: yıldızınız var.
0: tane var. Çünkü sağlık evinde koç var. Orada bir Satürn, Neptün var. Hayallerin peşinde koşarken aksak böyle işler yapmasınlar. Özellikle trafik kazalarına çok dikkat etsinler. Araba kullanırken dizlerine çok dikkat etsinler. Bir de Koç burcu fazla beyinsel düşünceler, hani o ailede yaşanan kırıklıklar depresyon yaratmasın onlarda. Onlara dikkat etsinler. Güneşe çıkarken başlarını
1: Valla
0: korusunlar.
1: evet, o fazla düşünme şimdi yabancı adıyla Instagram'da da dolaşıyor. Overthinking diyor ya, böyle elini başının altına koyup
0: Ha.
1: saatlerce düşünme hali.
0: Evet.
1: Gerçekten de o
0: Evet.
1: hepimizde var.
0: Aynen. Şimdi şöyle bir şey, geldik Yay burcuna. Kartına bu arada yakışıyor karşısına. Bu arada Yay burçları, yayların en büyük özellikleri özgürlük duyguları. Özgürlükle girdikleri zaman kendilerini rahat ve huzurlu hissediyorlar. Yaylara hiçbir şey bir saniye bile demeyeceksin. O bir saniyeden bile çok sıkılabilirler. Veya bir şey söyleyeyim mi derken bile onun önünü kesmeyeceksin. Yani yaylar alabildiğine coşkulu yaşamak isteyen insanlar.
1: Özgür ruhlular.
0: Özgür ruhlular. Ama bu arada Jüpiter onlara çok güzel bir enerji veriyor. Yolculuklar, tatiller. Uzak ülkeler arası yaşanan dostluklardan mutlu haberler alacaklar. Tam karşıt evlerinde, 7. evlerinde Uranüs var. Uranüs orada çok farklı. Uranüs'le birlikte Mars var. İkili ve duygusal ilişkilerinde çok sinirli olabilirler. Özellikle ortak ilişkiler varsa, iş yapıyorlarsa ve yaptıkları işlerden istedikleri sonuç alamıyorlarsa çok çabuk böyle hızlı böyle ağızlarının ayarı yok gibi bağırıp öfkelenebilirler. Ama bunun, onların yapabileceğiniz bir şey yok. Onlar böyle para ile ilgili biraz sıkışmaları var. 8. evlerinde Merkür Retrosu var. Bu arada Birisi hava ısınıyor, birisi soğuyor.
1: Evet, aynen. Tabii çok sıcak klima da soğutuyor.
0: Benim alerjik durumlarım da var. Böyle sıcakta da bir alerjim artar, soğukta da artar. Alerjik bünyeler böyle. Ondan sonra yaylara devam ediyorum. Yayların en büyük özellikleri ikili ilişkilerde, duygusal ilişkilerde biraz önce dediğim gibi çok sinirli olabiliyorlar. Bu ara lütfen sevgili yaylar dikkatli olsunlar. Çevresindeki birçok insanı delete edecekler, silecekler. Bu onlar için, çünkü Plüton iletişim evlerinde kovada, artık bir şeyin yerini değiştirip daha güçlü bir yer koyacaklar. Bu onlar için önemli. Kariyer evlerinde de Venüs var. Venüs onlara diyor ki, ben diyor sana bütün alanı veriyorum. İstediğin alanı seç ve ilerle diyor. Yaylar iş başarıları çok iyi. Aşkta da iyiler. Para konusunda biraz sıkıntılılar. Çünkü Merkür Retrosu 8. evden gelen parayı yiyor. Gelen parayı Terminatör gibi yiyor.
1: Başak gibi biraz aslında yayın, evet. O evde sanki, değil mi?
0: Evet, aynen.
1: Retroları olduğu için aslında birçok burçta dikkat ettim. Para ve sağlık evleri aşka göre daha düşük oluyor. Bu birazcık da aslında retrolardan kaynaklanıyor herhalde.
0: Şimdi bu parasal konularda en çok sıkıntı yaratanlar yengeçler, oğlaklar, teraziler ve koçlar. Bunlar öncü burçlar. Merkür tabii bilgi alanımız, yani anlatıcı zamanımız yok diye bilgiye fazla girmek istemiyorum. Merkür retrosu 4 tane öncü burcu biraz etkiliyor. Değişken burçlar daha farklıdır. Sabit burçlarda çok güzel zorluklar var ve başarılar var. Jüpiter Aslan'da coşturuyor. Aynı tam karşıtı Kova. Kova Plüton'un retrosu Jüpiter'in enerjisini bozuyor. Onun dışında Boğa ve Akrep. Kare açılılar. Hem seni çok büyük yukarıya çekerler, hem de zorlarlar. Evet. Ondan sonra geldik oğlaklara.
1: Oğlakların tablosunu da görelim hemen.
0: Oğlaklar parasal konularda birazcık zaman zaman sıkıntı yaşayabilirler.
1: Evet, onların ama aşkı da biraz ortalamanın altında.
0: Aşkı da dengeliyorlar. Oğlan karşı evinde Merkür var. Merkür, Venüs, Yengeç'te. Eski aşklarıyla yüzleşme dönemi oğlakların. Hani uzun süredir bir ortaklık vardır. İş ortaklığı, evlilik ortaklığı, hukuksal sorunlar. Onların sonuçlarını almak için bekliyorlar. İyi de bir sonuca yaklaşıyorlar. Artık yüzleşme dönemleri onlar için aydınlatıcı. Merkür tam retro, yeni ay karşısında. Diyor ki beklediğim sonuç buydu. Ama beklediğim sonuç, istediğim sonuç da değildi. Ama en azından %60 yaklaştım diyor. Yeni ayın getirdiği olanakları maalesef Merkür bozuyor. O yüzden orada bir çelişki var. 5 yerine 3 vermek zorunda kaldık. Ama ne olursa olsun o 3'ün getirdiği de önemli. Hani zararın neresinden dönsen kârdır. Yani, evet. Bu kâr da bana yeter. %30, yani %50 de yeter diyor. Para konusunda da dediğim gibi biraz para Plüton onları yoruyor. İstedikleri parayı gelmeyebiliyor. Ama yapacak hiçbir şey yok. Oğlaklar bu konuda kendilerini denetlemeye devam etsinler. Sağlıkları önemli. Özellikle dişler, dizler, bunlar yine oğlakların çok önemli. Kemik yapıları, denize girerken yine plajlarda deniz içi, hani böyle dip dalmalar falan, bunlara dikkat yapmasınlar.
1: Evet, zaten mesela atlama konusu da ben eskiden böyle profesyonel olarak da yüzücülük yapıyordum. Çok da güzel atlıyordum ama bir gün yayınıma öyle atlama sonucu bacakları paralize olan bir beyefendi geldikten sonra atlama mevzumu orada kapattım. Özellikle de bilmediğiniz denizlerde asla atlamamak lazım. Sığ havuzlarda.
0: Tabii o tramplen atlayışlarında boyunlar çok zedelenebiliyor. Yani hele boyundan kulaklar çok zarar görebiliyor. Ama tabii ki
1: tabii profesyonel olarak yapanlar için bir şey diyemiyoruz. Onlar sistemini biliyor, evet. Ama sadece eğlence olsun diye de sağlığımızdan da olmamak
0: özellikle
1: gerekiyor.
0: Çocuklarımızı çok koruyalım. Çünkü Plüton, bakın ben çocuklarla ilgili bu sene çok fazla konuştum. Daha da çok şeyler var. Henüz daha açıklanmamış, ya açıklanması da biraz riskli olan birçok astroloji bulgular var. Zamanla bunlar çıkacak ortaya. Ben biliyorum demesini girmeyi hiç sevmediğim için beklemeyi tercih ediyorum. Çocuklarla ilgili çok sağlık sorunları da olabilir. Bunlar çok dikkat edelim. Spor yapan çocuklarımızı özellikle tehlikeli sporlardan koruyalım. Ve özellikle çocuk yaşta çocuklarımızı araba kullanmasını öğretiyoruz ya, bunlar da çok tehlikeli. Evet. Zamanla anneden babadan izinsiz ehliyetlerini
1: kullanabiliyorlar. Falan,
0: bu ara çok dikkatli olalım. Gerçekten Plüton şeyde Kova burcunda. Kova burcundaki Plüton 2044 senesine kadar çocuklarla ve gençlerle ilgili birçok altyazısı, flaş konular ortaya çıkacak, bir programında konuşuruz bunları da.
1: Tamam. Evet, işte bir doktorun oğlu kaçırdı ve bütün aile de kendi de ne kadar şeylere sebep oldu. Gerçekten çok önemli bir şey.
0: Çok önemli. Evet. Plüton çünkü çocuk evlerini etkiliyor. Bu Amerika'daki o Epstein davaları falan filan. Bu Plüton'dan birkaç tane kanallarda da konuştuk bunları. Tabii ki zamanımız yok. Bir gün daha uzun konuşuruz.
1: Tabii ki de.
0: Kovalara geldik sıra. Kovalar Plüton retrosundan çok güzel etkileniyorlar. Ve bu arada kovalar başarı. Çünkü tam karşı evlerinde Jüpiter var. Kovaların önünü hiç kimse kesmiyor. Fakat kovalar geçmiş hayatlarına doğru bir yolculuk, içsel bir yolculuk yapıyorlar. Bu arada ne kadar spiritüel konular varsa kovalar bu konular üzerinde yolculuğu devam ediyor.
1: Şeyleri, tabloları çok fakir geldi gözüme.
0: Evet, kovalar çünkü Plüton tamamen onları kendilerine, kendi dünyalarına dönmüş durumdalar. Fakat aşk hayatları fena değil. Fakat kendine aşk hayatını çok vermek istemiyorlar. Şey gibi düşün. Büyük bir deniz, okyanus, karşıda çok büyük bir aşk var, Jüpiter dalgası. Ama o şeyini yüzmek için simit almış, oraya fazla yüzmek istemiyor. Çünkü yüzdüğü zaman hatalarıyla yüzleşmek ve aynı hatayı yapmak istemiyorlar. Ondan sonra ve tabii ki aşkla ilgili konulara da dikkat etmek zorundalar. O yüzden 3 tane verdik. 3 tane yeter diyoruz.
1: Evet.
0: Sağlık konusunda da biraz sağlıklarına dikkat etsinler. Plüton çünkü Kova burcunda olduğu için eski sağlık konuları tekrar risk olarak çıkabilir.
1: Gündemlerine gelebilir.
0: Özellikle kan tahlillerini yapsınlar. Mineral eksikliklerine, vücutlarındaki vitamin eksikliklerine bir baktırsınlar. Göz sorunlarını, kulak burun sorunları, başla ilgili konulara çok dikkat etsinler.
1: Ya aslında ne kadar önemli. Mesela D vitamini diyorsun, B12 vitamini diyorsun. Yani hani burçlardan belki alakasız bir konu ama konu çok önemli olduğu için söylemek istiyorum. Mesela D vitamini vücudunda tam olduğu zaman kanser olma ihtimalini o kadar düşürüyor ki, yani ulaşması kolay bir vitamin. Yani bunu hiç göz ardı etmemek lazım. D vitaminine mutlaka baktırmak lazım Filiz abla.
0: Tabii ki
1: sen
0: şu anda
1: yapıyorsun, bilmiyorum da.
0: Sende şöyle bir şey var. Doktorlarla da tıp otoriteleriyle konuşuyorsun. Fakat D vitamini, A vitamini biliyorsunuz yağda eriyen bir vitamin ve ölçümü yapılmadan gelişigüzel kullanılmıyor. Suda eriyen vitaminler B'ler ve C'leri böbrekler çok kolay attığı için onları bol bol kullanabiliyoruz ama A ve D vitaminlerinde birazcık daha tedbirli kullanmamız gerekiyor.
1: Ama A özellikle, ama D için mesela aslında literatürde D vitamini zehirlenmesi sadece bir çocuğa yanlış reçete verildiği için. Mesela ikinci bir literatüre geçen benim bildiğim bir D vitamini zehirlenmesi olmadığını söylüyor mesela doktorlar.
0: Özellikle sporcu takviyeleri için çok çok önemli. Hepimiz D vitamini alıyoruz ama ne kadar alsak eksik çıkıyor. Demek ki vücut bunu çok çabuk harcıyor. Belki şu anda yediğimiz suni gıdalar, kapalı
1: yoksa
0: gıdalar.
1: Yoksa ne kadar güneşli bir ülkeyiz değil mi? Yani normalde çok iyi olması lazım.
0: Ve çocuklarda kansızlık çok var, demir eksikliği çok var. Herhalde yenen besinlerin çok suni olmasından, eskiden o bildiğimiz o gerçek organik etler de yok. Yani tabii ki dünya birazcık yiyecek baskısı var dünyada. Artık o ayrı bir sektör. Biz ne kadar doğal yiyoruz o tartışılır. Balık burcumuzda kalmıştık.
1: Hemen
0: sonra tekrar
1: devam ederiz.
0: Şeylere gireceğiz.
1: Sonra tekrar evet gökyüzüne bir bakarız, toplarız.
0: Topluca bakarız, baştan haftanı bakacaktık ama 3 dakika işte. 3 dakikamızı bitirince birazcık gökyüzüne gireriz. Balık burçları ikili ve duygusal ilişkilerde.
1: Onun da bir önce tablosu gelsin. Kovada kaldı.
0: Çok şanslılar. Evet. Balıklar aşk konusunda, ikili ilişkilerde, Venüs onların karşıt burcunda gayet güzel gidiyor. İlişkileri, sağlık konusunda çok çok iyiler.
1: Evet, sağlığı belki özellikle de en fazla yıldıza sahip tablolardan birisi şu anda balık.
0: Kendilerini çok iyi hissediyorlar. Balıklar enerjileri çok güzel. Başak'taki Venüs'ten çok güzel etki aldıkları için aşk, sağlık, ortak ilişkiler, beraberlikler çok iyi. Fakat iş konusunda çok büyük atılımlar yapacaklar. Özellikle aile içinde sevgili balıkların ev alıp ev satma, yeni bir ev, evini genişletme, aile bireylerine yeni insanların katılması, bazı yaşlı balıkların torun torba dedikleri o güzel ailenin yeni miniklerine kavuşma, bütün bunlar çok çok önemli. O yüzden balık burçları yine haftanın en şanslı sağlık konusunda. Hı-hı. Aşk konusunda her zaman balıklar tereddütlü. Hı-hı. Kolay kolay kendine aşkı, evet çok romantikler fakat aşkın içinde kaybolmaktan korkuyorlar. Korkuyorlar. Romantizm bir derece. Çünkü başağın karşısında her burç, şöyle bir şey anlatayım. Her burç kendi aksıyla uyum sağlar. Her boğada biraz akrep, her koçta biraz terazi, her ikizlerde biraz yay, her balıkta biraz başak, her başakta biraz balık, her yengeçte biraz oğlak. Yani birbirleriyle meç yapmak zorundalar. Her kovada biraz aslan. Şimdi balıklar tam karşıt zıtlarında Venüs olduğu için başakta biraz böyle düşünüyorlar. Hani aşkı çok seviyorlar ama kaybetmek istemiyorlar. Bazen bir cümle vardır. Neden kaçtın dersin mesela bir aşktan. Sana çok aşık olmak istemiyordum.
1: Evet, aşktan korktum.
0: Neden?
1: Evet.
0: Çünkü aşkın içinde kaybolmak istemiyorum.
1: Bana da çok böyle uyduruk bir bahane gelir o her zaman ama belki gerçeklik payı vardır.
0: Bana aşktan kaçmak için belki de karşı cinsin uydurduğu bir şey gibi olabiliyor. Bana da öyle geliyor. Ama bazıları gerçekten özgürlüklerine çok düşkün ve gerçekten bir aşk onları bağlayacak gibi geliyor. Ve bazı insanlar da yakaladığı aşkın daha ötesinde daha iyisini yakalayacağım zannediyor. Hani de ben bu aşkın daha iyisini bulabilirim, bulabilirim derken aşksız kalıyor ve kaçırdığı aşklar için hayıflanıyor. Venüs retrolarında, bakın şu anda Plüton retrosu var. Plüton retrosu da şu anda geçmişte kaçırdığımız aşkların içsel bir sorgulamasını yapma dönemi özellikle.
1: Bir de Merkür retrosu eşlik edince değil mi? O sırada tam eski aşk gelince kesin kabul eder o duygudaki herkes.
0: Eder ama insanlar, ben şunu düşünüyorum. Aşk bulunduğu alana aittir. Bulunduğun tarihe aittir. Eğer birlikte yürüyebilmişseniz ne ala. Ama geçmişte kalmış bir aşkı hop oradan çıkarıp günümüze geçirdiğiniz zaman o andaki yaşadığınız duygu, geliştiğiniz alan, düşünce tarzınız.
1: Kostümler bile uymuyor. Onlar bile değişiyor.
0: Beden bile uymuyor. Saçımızın rengi bile değişiyor. O yüzden ben her zaman bit pazarına maalesef nur yağmıyor.
1: Evet,
0: her zaman
1: peki onda. Balıkların kariyeri nasıl? İyi dedin. Güzel işler çıkabilir.
0: Kariyeri iyi. Çünkü ikizler burcunda dördüncü evlerinde bir şey var. Uranüs var, Mars var. Tepe evlerinde de yay var. Yayın yöneticisi Jüpiter aslanda. Balıklara kariyer geliyor. Zaten o yüzden dört tane vermişiz. Balıklar her alanda kendilerini gösterebilecekler. Aşkta birazcık geri adım durabilirler. Çünkü iş onlar için çok güzel. Uzun süredir beklediği iş fırsatları karşılarına çıkacağı için aşk şurada biraz dursun. Önce işimi halledeyim diyebilir. Ama sağlıkları çok iyi. Birçok balık kendini çok enerjik hissedecekler. Bu da güzel bir şey. İnsanın sağlığı iyi olduğu zaman aşkta da parada da kendilerini daha enerjik hissediyorlar.
1: Evet, diğer bölümler bir şekilde halloluyor, sağlık olduğu zaman değil mi? Hem bedeni sağlıklıysa çalışıyorsun, para da kazanılıyor. Aşk da bir şekilde oluyor, herkesin de yeri de doluyor.
0: Aynen, bu arada 12 Ağustos'ta bir güneş tutulmamız var. Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. Ateş burçları için çok güzel bir dönem başlayacak. Özellikle aslanlar, yaylar, koye koçlar. Onu takriben kovalar, teraziler, ikizler ve aslanlar yine süper bir döneme geçecek. 28 Ağustos'ta da balık burcunda bir ay tutulması var. O tutulma bizim duygusal anlamda bizi yorabilir. Sonbaharda biraz sert rüzgarlar esebilir. Onu inşallah konuşuruz.
1: Tabii tutulmalardan bir korktuk bu 99 depreminden sonra. Yani tutulma olunca böyle diyoruz ki bir felaket olacak mı, savaş çıkacak mı, deprem olacak mı? Bu tutulmalarda bizi böyle ürkütecek bir açı var mı gökyüzünde?
0: Tabii ki var. Trump'ın bitmeyen bir enerjisi var. 29 derece ikizler burcu ayı olduğu için ve aslanıyla ikizleri bir arada olduğu için aslan burcu ayı kendisinden hiçbir zaman kendine ait hissetmiyor. Top dünyaya ait hissediyor ve dünyayı kurtaran aslan gibi ortaya çıkmak istiyor. Bu aslan burcundaki tutulma onu bayağı bir gene coşturacak. Biz siyaseti de konuşuyoruz birçok alanlarda, YouTube kanallarında veya televizyonlarda. Yani Trump şöyle kendine bir dur demediği müddetçe aslan burcu bizim tutulması çok kötü dünyaya patlayabilir. Hani biz tutulmalarda sadece ülkemizle ilgili düşünüyoruz.
1: Tabii, evet, ama global. Artık dünya global ve dijitalleştiği için ya Amerika'da olanı bizi etkilememek gibi bir lüksü
0: mümkün
1: yok
0: değil.
1: Maalesef.
0: Ama uyuyan devler uyanıyor. Hı-hı. Sovyetler Birliği diyoruz tabii ki, eski şimdi Rusya. Ondan sonra

0: Çin, bunun yanı sıra İran öyle boş duran ülkeler değil. Yani Trump'a karşı çok büyük bir duvar gücü
1: Direnç gösterecekler.
0: oluşturacaklar. Trump buraya çok fena başını çarpabilir. Amerika'nın tamamen ekonomisi bitmiş durumda. Bunu defalarca haritasından inceliyoruz, bakıyoruz. Yani haritalar çok kötü gidiyor. Trump da Amerika zaten son dört tane tutulmadan Amerika çok etkilendi. Trump yine kendi yağımla kavrulup deyip de Güney Amerika'ya dönmezse çok iyi. Yine bir Kanada'yı takabilir. Çünkü gerçekten İran'dan ona ekmek yok. İran bu konuda o kadar boş değil. Suriye ve Irak çok kolaydı. Çerezdi, meze gibi geldi onlara ama İran ana yemek. Onun arkasında kocaman bir Çin var, kocaman bir Sovyetler Birliği var. Tabii ki biz Amerika ile ilişkilerimizin bozulmasını istemeyiz. Çünkü dünyada barış her zaman için geçerli. Ama Amerika'da bu konuda çok fazla böyle kafa gidik. Biraz dikkatli olması gerekiyor
1: Evet,
0: maalesef.
1: kısacık bir araya gideceğiz. Tutulmanın etkilerini, burçlar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bakalım bu yılın sonuna kadar hangi burçlar evlenecek? Bunu da soracağım. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Niye basıyor ki?
10: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
8: Nasıl duracak?
9: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
11: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
12: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
13: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Tanıştıralım süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Büyük savaş an meselesi mi? Dünya nereye gidiyor? Haluk Levent olayının perde arkası. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde de konuşuluyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık'ın konuk olacağı gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
7: dürümü. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Bir litre altın hasat sızma zeytinyağı.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
1: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
13: Allah aşkına neden?
12: Çikolata soslu kekimle evde olmaya doyulur mu?
13: Karnın doyar da ruhun aç.
12: Dört nala yaşıyoruz.
13: Tamamdır şaka mati.
12: Gerçek popkek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da.

0: 80 yıldır.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelir.

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Patron, gel oğlum buraya.
4: Ya.
5: Hemen döneceğim tatlım.
3: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi eve gidiyoruz.
6: Patron, dur.
3: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedi mi sana? Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
5: Pardon canım, nerede kalmıştık?
7: Sen var ya sen.
8: Red Bull kanatlandırır.
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Salata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Evet, biz kısa aranın ardından Filiz Özkol'la tekrar karşınızdayız efendim. Şunu sormuştum Filiz ablacığım. Artık böyle yılın yarısından çoğunu geçirdik ama yine bir 2026'nın bitmesine zaman var. Bu süreçte bahtı, kısmeti, evlilik kapısı daha açık olan burçlar hangileri?
11: Şimdi bunlar tabii ki çok sorulan sorular. Herkesin bir haritası olduğu için ve haritasında erkeklerin Venüs'e ve kadınların Mars'ına bakarak aralarındaki açılar. Şimdi ben çoğu zaman konuştuğumuz zaman benim için çok iyi bir şey dendi. Ama neden olmadı? O soruyla bütün astrologlar eminim karşılaşıyorlardır. Soruyu soran kişilerin çok haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz global ya da düz olarak ev ya da genel olarak anlatıyoruz astrologlar. Ama bunun için de kendi haritalarımız çok önemli. Ay burcumuzun nerede olduğu, Venüs'ümüzün nerede olduğu. Mesela ikili ilişkilerde ben şuna çok dikkat ederim. Kadın ve erkek. Merkürleri nerede? Hani biz genellikle deriz ya Venüs, Mars. İyi de evet. Merkür bizim konuşma ve birbirimize anlatma şeklimiz. Senin konuştuğunu ben anlamazsam, benim anlattığımı sen boş verirsen, sen diyalog konuştuğun zaman hadi bu nereden konuşuyor

0: istersen biz istediğimiz kadar tensel olarak, duygusal olarak birbirimize çok yakın da hissedelim. Hı hı. Ama o tensellik bittiği zaman, duygusallık bittiği zaman yine iletişim onun alanında kapışmalar başlıyor. Hani diyorlar ya, biz sevgilimle çok çok iyi anlaşıyoruz ama her konuda birbirimize bir konu gelince takışıyoruz. Hı hı. Merkür çok önemli. Ben bunları çok hatırlatıyorum. Ay da çok önemli duygularda. Şimdi güneş tutulmasına da geçeceğim. Güneş ve Venüs'ümüz çok önemli. Mars'ımız. Bütün bunlar tamamlaması hı hı. gerekiyor. Puzzle'lar tam oturduğu zaman ilişki zaten %30 verebilir. Uranüs ayrı bir yerdedir. Plüton ayrı bir yerdedir. Jenerasyon farkları vardır. Onlar bazen değiştirebiliyor. Satürnler çok önemli. Satürn disipline bakma açınız çok önemli ama aynı yıllarda doğmuşsanız zaten birçok konuda anlaşabiliyorsunuz. Jenerasyonun gezegeninizde aynı oluyor. Şimdi koç şeyler Aslan Burcu'ndaki tutulma, güneş tutulması önemli bir tutulma. Ama bu tutulma kötü bir tutulma da değil. Sadece Plüton retrosuna denk geldiği için kovada büyük bir çatışma, büyük bir engel. İnsanlar birbirlerini anlamamakta zorlanacaklar, anlamamakta. Yani kendi aralarında güç bir kuvvet oluşturacaklar ve herkes kendi huyunu, kendi hareketini, kendi alanını seçecek. Şimdi alanlarında böyle bir pençe atmak zor bir şey. Güneş tutulmaları her zaman bize radikal değişimler getirir. Güneş tutulmaları başlangıcından 3 ay, hatta bir dahaki tutulma, güneş tutulmasına kadar sana şekil verir.
1: O zaman yüzden başladı bu şekillenme, değil mi?
0: Başladı. Evet. 12 Ağustos'tan
1: duyduk,
0: sonra
1: maalesef
0: başladı.
1: Programı kapatmak zorundayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben... Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Yeniden bekliyoruz. Daha uzun uzun da konuşuruz
0: tabii,
1: inşallah.
0: Tabii ki, her zaman.
1: Her zaman kapımız açıktır efendim. Evet, biz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 11'de Beyaz TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.
2: Yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bizler çok iyiyiz efendim. Sizler için hazırlandık. Böyle mavi dolapların önünde sarı mavi olduk. Güzel oldu. Fenerbahçe olduk efendim. Limonlu dekorumuzla birlikte bayağı bir uyum içerisindeyiz. Efendim bugün sizler için birbirinden lezzetli tariflerle geldik. Peki sizler için neler mi hazırlayacağız? Önce hep birlikte izleyelim.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Zeytinyağı ve domatesle fırında yavaşça pişen Ayşe Kadın fasulyenin yumuşak dokusu ve yoğun aromasıyla öne çıkan ev usulü sıcak bir lezzet. Fırınlanmış Ayşe. Domatesin yoğun aromasının hafif yanık lezzetiyle buluştuğu, tane tane dokusuyla fark yaratan rustik bir pilav. Domatesli yanık pilav. 7 farklı tahılın besleyici gücünü bir araya getiren, yoğun dokusu ve doğal aromasıyla öne çıkan artisan bir ekmek. 7 tahıllı ekmek. İpek gibi yumuşak köpük dokusunun ince tabanıyla buluştuğu hafif ve gösterişli bir Balkan tatlısı. Köpük tatlısı. Dışı kızarmış patateslerin yumuşak ve lezzetli kavurmayla buluştuğu doyurucu ve güçlü bir ana yemek. Kızarmış patatesli kavurma. Mahlebin kendine has aromasıyla zenginleşen, ağızda dağılan dokusuyla çay saatlerine eşlik eden geleneksel bir atıştırmalık. Mahlepli tuzlu kurabiye. Hepsi ve

0: Daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Şampite yapacağız efendim. Bir Balkan, bir göçmen tarifidir aslında. Köpük tatlısı. Eski Yugoslavya biliyorsunuz efendim, benim annemin babamın memleketi. Oraya ait eşsiz bir güzellik. Ve aşama aşama şimdi Serpil ile sizlere paylaşacağız bu güzelliği. Ve çok da keyifle kullanacağınız bir tarif olacak. Çünkü neden böyle tariflere... Böyle biraz daha öncelik verirseniz 5 çaylarında efsane bir görselle misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz, değil mi Serpil Hanımcığım?
2: Ben ilk gördüğümde şaşırdım açıkçası.
1: Değil mi?
2: Sonra dedim ki gerçekten böyle bir şey varmış.
1: Bulut kadar hafif bir tatlı yapıyorum
2: şimdi
1: sana.
2: Şimdi izleyicilerimiz de bir şaşıracak.
1: Yiyebilirsin, kilo aldırmıyor Serpil. Bugün bu bulut kadar hafif tatlıdan seninle beraber burada değil, gidelim içeride kuyusunda yiyelim. Böyle rahat
2: bir
1: rahat çiğneye çiğneye yiyelim.
2: Bir dilim bir dilim.
1: Burada oturuyoruz
2: bunu,
1: yiyemiyoruz.
2: Bunu söylüyor ya, 30 saniyede iki çatal alıp bırakıyor.
1: Keki için efendim, kıkbeden olmuşum Serpil'im, hayırlı olsun. Keki için
2: vatana millete
1: 6 adet yumurta sarısı, 6 yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Köpüğü için efendim 6 adet yumurta akı, 1 fiske tuz, 1 çay bardağı su, 1,5 su bardağı şeker, yarım limon suyu. Sunumunda ise pudra şekeri var kıymetli izleyenlerim. Burada ben birazcık aşama aşama ilerleteceğim maddeleri. Çünkü yumurtasını ayrı köpürtmem gerekiyor. Sarısını ayrı köpürtmem gerekiyor.
2: Bunları da değiştireceğim bu sezonda. İster istemez şey oldu. Dur. Ne derler, çizildiler artık. Yıprandı, ben yıprandım, o yıpranmaz.
1: Yok, gayet iyiler Serpil Hanım.
2: Buraya da sarılarını rica edeyim.
1: Bu kaplardan nerede bulacağız? Hiç
2: var, var.
1: Bulurum diyorsun.
2: Ben evet bulacağım onlardan. Ben şeyi seviyorum bu arada Nermin. Bu kaplarda izleyicimiz oradan buradan bakınca içini görüyor ya.
1: Tabii,
2: ben çok
1: cam
2: seviyorum.
1: Kap kullanılması zaten yemek programlarında çok
2: bunu da
1: çok
2: seviyorum
1: önemli.
2: Biliyorsun. Çok aşık oldum
1: evet.
2: Bu sezon.
1: Hı-hı.
2: Ama bunların da yeri bende başka. İlk göz ağrılarım bunlar benim ya.
1: Evet. Efendim bütün hepsinin sarıyla beyazını ayırıyorum şöyle.
2: Şimdi ben de...
1: bu aslında Balkanlıların yapmış olduğu çok özel, çok hafif ve gerçekten görsel olarak da çok iddialı bir tatlı. Ve ben şunu söyleyeyim, alıştığımız o çok ağır sütlü tatlılar var ya, onların çok altında hafifliği ve çok güzel bir menü bugünküler.
2: Menü bomba zaten. Onun önce bir şey yok ama en benim hoşuma giden tarafı ne biliyor musun?
1: Ne?
2: İlk bakıp bu tatlıya şey dedim. Yok canım daha neler. Olur mu öyle şey dedim.
1: Olur. Olur Serpil Hanım.
2: Sonra gördüm ki oluyormuş.
1: Olur. Bizde her şey olur Serpil Hanım.
2: Sana bir sürprizim vardı, görmüyorsun beni.
1: Sürpriz?
2: Sana şıklıklar yapıyorum ben.
1: Ne sürprizi?
2: Bak.
1: Ay şuna bak. Bakar mısınız bak. Efendim?
2: Kokla.
1: Dün biz kadın girişimci... Bir hanımefendinin standına uğradık. Çok güzel bir festival
2: şuraya
1: vardı.
2: Şuraya acaba Adana?
1: Evet şöyle alıyorum. Bakar mısınız, ekranda da çok güzel gözüküyor.
2: Tarafını, bu tarafını çevir.
1: Şöyle
2: çevir.
1: Bakar mısınız? Şöyle.
2: Kokusuna
1: burada
2: aşık
1: marka
2: olacak.
1: Yazmıyor bu arada. Sadece neyse. Kokunun ismi yazıyor.
2: Şurada kalsın. Bugün böyle aynen. Romantik çalışmak istiyorum.
1: Bunlardan seninle. Ben evime de almıştım. Dün bizi bir gördüler, bir koştu genç kızlar. Biz de dedik ki yarın sizler için paylaşacağız. Bakar mısınız? Tabii nasıl güzel kokuyor mübarek.
2: Dedim zaten.
1: Sizlere açalım, romantik bir ortam sunalım istedik
2: böyle
1: efendim.
2: Maviş maviş.
1: Böyle üfleyin mumunun boşu.
2: Yok üfleme üfleme, biraz yansın Nermin. O kendi şey oluyor ya. Yapma.
1: Üflenmiyor.
2: Yapma.
1: Doğum günüm benim Serpil.
2: Sana bir şey yapacağım.
1: Dilemi tutayım.
2: Onun üstüne çok güzel fanusları var efendim böyle. Niye üfledi? Şimdi ben onu yakamam da.
1: Kötü olmasın.
2: Bitmeyecek çünkü içine eriyor onun ya.
1: Bitecek ama.
2: Bitmez.
1: Bak yamuldu. Ben sevmiyorum.
2: Şuraya yani. Getirdim ki şey olsun, romantik. Neyse.
1: Sen üfledim, ne var, bir alkışla beni. Bir alkışla, doğum günüm benim. Bak nasıl güzel koku verdi. Bak Haziran'da daha var. Haziran'da daha var.
2: Dedim ki şuraya öne alalım ki böyle romantik romantik çalışsın benim sunucum. Keki, o şu
1: yak,
2: keki atsaydı.
1: Yak tamam yak.
2: Yok yakamam şu an. İçinde suyu var.
1: Öyle yakıyorsun çıt hemen. Neyi? İçine?
2: Şey önce keki atacaktık ya.
1: Ben bunu birazdan sonra yapayım tamam. Şimdi bir çırpıcı rica edeyim Serpil Kökçüm senden. İç orunu kirletmeyeyim.
2: Burada o un içinde, ben sana verdim onu. Şöyle
1: yumurta sarıları.

0: Bakın ayrı çırpıyoruz. Köpüğünü ayrı yapacağız. En sonunda üstüne gelecek. Bismillahirrahmanirrahim deyip sadece yumurta sarısıyla Serpil Hanım bir kek yapıyoruz. Sarı sarı olacak rengi. Aslında trilçenin kekine de benzeyecek.
1: Ama zaten bunlar hani...
0: Sütümü alabilir miyim?
1: Benzer şeyler ya.
0: Bunlar akraba. Balkanlar hamur işini çok sever Serpil'in. Ye ye bitiremeyiz maşallah.
1: Valla Balkanlar değil, biz hepimiz çok seviyoruz.
0: Döküyoruz. Yağımıza.
1: Hastaneye göndereyim mi onu?
0: Gönder. Yağımızı döküyoruz.
1: Kameranı bana ver. Ve... Bunu eline tut. Eline tut. Şöyle tut oraya doğru, içine doğru. Çevir çevir bak şimdi.
0: Yanacak yanacak.
1: Ben de öyle dedim zaten, parmağını yaksın. Paramedik çağıracağım.
0: Şöyle efendim dikkatlice alıyorum bak unumu. Tepeleme 2, 3, 4, 5. Olmaz, dökeceksin. Döküldü. Döküldü.
1: Söyledim.
0: 6, 7. Kabartma tozu. Vanilya. Allah'ım mum nelere şey oldu. Keşke üflemeseydim. Şöyle efendim güzelce eliyorum.
1: Yaktı.
0: Bravo. Bravo. Ayakta alkışlıyorum seni. Şöyle bakın. Güzelce karıştırıyoruz. 7 tepeleme un kaşığı, yemek kaşığı un ekledim. Üzerine kabartmasını, vanilyasını ekledim. Söndürmeden şöyle havalandıra havalandıra karıştırıyoruz. Çok güzel. Renkleri ne kadar güzel oldu bizim mutfağa.
1: Turkuazına bayıldım.
0: Değil mi?
1: Evet. Ama bunun amberi de çok güzeldi.
0: 8'i de koyacağım. Amberini de aldı Serpil Hanımcığım. Kaçmaz. Kek yapmayı sever misin?
1: Severim.
0: Küçükken yapmış mıydın?
1: Severim ya. Kekte ne var Allah aşkına? Yani böyle temizlik yapıyorken
0: öyle
1: at.
0: Öyle değil mi ama? Çoğu kabartamıyor.
1: Kabarma olayı okey ama böyle hamuru falan böyle hiç şey değildir.
0: Kar mısınız İpek?
1: Kasmaz, yormaz.
0: Ooo çok güzel.
1: Şimdi bence un da yeterli.
0: Serpil köküme. Kök Serpil.
1: Bu arada bize çoğu yerde öyle söylerler biliyor musun?
0: Kökler.
1: Daha kolayına geliyor insanların herhalde.
0: Evet.
1: Şimdi
0: şöyle bir pişirme kağıdı koyduk ki şerbeti verirken ters çevireceğiz, rahat verelim. Şu kıvama bakar mısın Serpil?
1: Aslında şey yapmayacağım da İpek, kabı kirlenmesin diye böyle bir şey yaptım biliyor musun?
0: İpek. Uzun bir ters çeviririz olmadı.
1: Yani duruma bağlı yaparız. Yapmak of zorunda mıyız değiliz ama.
0: Çok güzel. Tersime geldi elimi. Şöyle güzelce bir sıyırıyorum. Bir de bu keki yaptığınızda üstünü şerbetleyip de üstüne hiç krema da yapmadan yiyebilirsiniz. Revani gibi oluyor Serpil. Çok güzel.
1: Bizim reçetemiz daha güzel, ben sana söyleyeyim.
0: Yani uğraşmak istemezlerse.
1: Bir şey yok ki.
0: Öyle tabii.
1: Bak merenk bile pişirmeyeceğiz. Pişirmeden yiyeceğiz.
0: Gönder Serpil kök.
1: Şu köşesine.
0: Önceden ısıtılmış 180 dereceye veriyoruz. Ve orada kabara kabara güzelce pişiriyoruz.
1: Kek burada, yoğun ya, kaldı kenarlarına gitmedi.
0: Yumurtasını.
1: Evet. Köpük yapıyoruz.
0: Tuzla çırpıyoruz.
1: Ardından sıcak şerbeti nereye dökeceğiz bilin bakalım.
0: Kekine dökeceğiz ama.
1: Yok.
0: Kremasına dökeceğiz ama yumurta onu sıcağıyla pişecek. Hadi bismillah. Bu üstüne gelecek.
1: Şerbetim kaynadı ama o iyice taşkın olsun ama. Ben bunu biraz daha ısıtacağım. Bakın kaynar zaten ama soğumuş olabilir diye hemen kaynatıyorum.

0: Ben diğer malzemelerimi getireyim mi sence?
1: Ha? Diğer malzemelerimi. Limonunu.
0: Az sonra. Aslında onu buraya vereceksin Mehmet.
1: Ha?

0: döndürmeden.
1: Bu arada şerbetim benim kaynamıştı. Benim ama Nermin'e çok sıcak lazım. O yüzden limonunu da ekledim. Kaynayan bir şerbet kullanacağız.
0: Yumurta akının nasıl köpük köpük ve beyaz olduğunu şu an görüyorsunuz. İspatulayla.
1: Yok, mikserle devam edeceğiz.
0: Geçer.
1: Bakın kaynıyor.

0: Ver kardeşim.
1: Şimdi bakın bu böyle. Bak taş gibi köpüğü oldu. Ve hiçbir şekilde dökülmüyor. Bu sertliğe çok yavaş hareketlerle hani söndürmeden biraz daha düşük devirde başlıyoruz. Hadi bismillah.
2: Çok sıcak. Sen birazcık devam.

0: sıcaklığı olanı
1: yok,
0: verseydin.
1: Yok yok, evet, koydum bir daha kirletmeyeyim diye. Söndürmek istemiyorum ya, korkuyorum.

Şimdi sözümü şeyle kesiyorum bunu. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sadece bir fiske tuzla yumurta yakını böyle tıraş köpüğü kıvamına getirdik ve ters çevirdiğimizde düşmedi. Serpil güzelce şerbeti kaynattı, içerisine limon suyunu ekledi. Ve şu an aslında bir nevi yumurta yakını sıcak şerbetle birlikte pişiriyoruz. Yani çiğ yemeyeceksiniz ve kokusu olmayacak.

0: Çok güzel oldu.
1: Balık gibi yaptım. Gönder tersi, gönder.
0: Bak hala kabarıyor. Çünkü çok dengeli verdik. Yandı. Yan duvarlarını da alsana.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın
0: çok önemli bir nokta. Tutar mısın kenarını? Nasıl piştiğini gör. Sıcaklığı hissediyor musun?
2: Bu arada bir şey
0: yani çiğ bir şey yemeyeceksiniz. Bir de böyle serçe parmağınla bir köpüğün o hafifliğini hisseder misin?
2: Şuna bak, bak tuttu, damlası
0: bir
2: kalıyor.
0: Bir hisset bakayım. Bir şey söyleyeyim, yok böyle bir şey yani.
2: Bana bak, bulut olma sebebi bu. Gerçekten bulut olma sebebi o.
0: Bu pastanın üstüne gelecek ha. Asıl bir tat.
2: Bu arada fırına da gitmeyecek bu tarif bir daha.
0: İşte izleyicilerimiz kokacak mı diyecek ama kokmayacak.
2: Yanları alarak istersen şey yap. Ben spotunu vereyim mi sana?
0: Aldım aldım. Hiç söndürmeyi çok hoş
2: gördüm. Yok yok hiç söndürmeyeceğim zaten. Şöyle.
0: Yok yok aldım ben.
2: Ha öyle mi?
0: Tabii tabii. Şöyle kenarına girdim.
1: Ama merak etmeyin.
0: Aslında bu bir gastronomi tekniğidir bakıldığında. Çiğ yumurtayı şerbetle birlikte pişirme tekniğidir. Biz çoğu şeyi mesela balık hani çiğ balık yiyoruz diyoruz ya çiğ balığı yemiyoruz aslında. Bazı balıkları limon ve sirkeyle soslayıp pişiriyorsunuz aslında. O asitle birlikte içindeki pişiyor. Bu merengin de biliyorsunuz ki 3 tane yöntemi var. İtalyan merengi dediğimiz sıcak şerbet dökülerek şu an yapmış olduğumuz mereng. Fransız'da daha çiğ şekerle birlikte pişirme tekniği yapıyorlar. Şöyle bir de İsviçre'de pişme şekli benmar usulü. Yani ocağın üstünde fondü şeklinde bizim

0: Yani çikolatayı erittiğimiz şekilde pişirme tekniği var. Yani bu teknikler tamamen değişebiliyor ama şu
1: en kolay ve en keyiflisi
0: çok başarılı oldu. Fransız.
2: Bırakıyorum artık.
1: Bence dolaba atalım artık. O gayet hoş oldu. Bu arada bak ne yaparsan yap görüyor musun? Bak damla şeklinde ayağı kaldırdığında durabiliyor bak. Çevir şeyini. Niye silkeliyorsun ki?
0: Üstü gelsin.
1: Ha ben göstereceksin sandım.
0: Hayır yok onu göster. Şimdi bakın. Vay ya. Tam bir merenk.
1: Hemen bunu dolaba. Arkadaki dolap müsait mi?
0: Buraya, ve buraya. Bildiğiniz sıcak. Asla yumurta kokmuyor fark ettin mi? Zerre yumurta yok.
1: Yok.
0: Bak zerre yumurta yok Serpiko. Hani korkuyorlar ya izleyicilerimiz kokar mı yumurta?
1: Hayır buzluk
0: yumurta
1: değil normal dolaba.
0: Buzluğa koymuyoruz.
1: Burada var mı? Buzluk ne yapacağız buzlukta onu?
0: Buzluk olmaz. Etimizi de alacağız geleceğiz. Şimdi efendim ana yemeğe geldik. Bakın tatlımız bitmedi. Fırında keki pişecek. Biz sadece şu an merengini hazırladık. Ne yaptık? Yumurta haklarıyla tuzu güzelce tıraş köpüğü kıvamına getirdik. Kabarttık yüksek devirde. Sonra bir şerbet hazırladık. Şerbetin içerisine limon suyunu ekledi Sapil. Güzelce fokur fokur kaynatıp yavaş yavaş ilave ederek köpüğü düşürmeden şerbeti yedirdik. Muazzam bir lezzet. Kesinlikle denemelisiniz. Ve hayatınızda yapacağınız en pratik lezzetlerden biri. Şimdi ana yemekte de kızarmış patatesli kavurma yapacağız. Hazır mısın?
1: Ay bunu vermekten vazgeçtim.
0: Öyle mi?
1: Bunu da seviyorum ama
0: 400 gram kuzu kuşbaşı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet soğan, tuz, kırmızı toz biber, kimyon ve kekik. Patatesler için 10-12 adet bebek patatesimiz ve kızartmak için ise sıvı yağımız var. Biz bebek patatesleri önden bir tık haşladık kızartmadan
1: çok
0: önce.
1: Hafif.
0: Çünkü biliyorsunuz ki bütün olduğunda iç kısmının tam istediğimiz gibi pişmeme durumu var. Ve daha lezzetli oluyor. Daha yumuşak yumuşak oluyor. Çok hafif önden bir taşım haşlanan patatesleri kızartıyoruz.
1: Evet.
0: Bugün şalvar giysen.
1: Ben şalvar.
0: Evet şalvar topusu olmuş.
1: Şalvarın topuzu mu var?
0: Tabii bizim boşnaklar bu topuza şalvar giyer.
1: Ha. Ama sizinkiler daha yüksek, daha taçlı maçlı yapıyorlar.
0: Yok, öyle de var. Kayınvalideler böyle yapar.
1: Ben gelin görümcesi.
0: Kayınvalideler böyle yapar.
1: Olarak da süslendim.
0: Görümce misin misin? Yani. İki tane var. Bir de biz.
1: İşte.
0: Yandı geli.
1: Aşk olsun. Sen bari söyle.
0: Yandı geli.
1: Sen bari söyleme.
0: Efendim soğanlarımızı böyle minicik doğrayalım. Tamam mı? Etimiz orada güzelce bir sotelensin. Baharatlarıyla lezzetlenirken soğan devreye girsin.
1: Çok ısınsın ki tamam önce eti atacağım yani.
0: Dur onun içine koyacağım.
1: Ha, eti atacağım ya böyle etler bir şey gibi
0: birazcık bu yemeği soğanlı yapın tamam mı? Soğan çok aşırı lezzet veriyor. Biz bir tık soğanı burada fark ettiyseniz dolu dolu iki tane büyük soğan şeklinde yaptık. Vallahi hayat kurtarıyor şu aparat yani gerçekten söylüyorum. Bir saatte ben bunu böyle bu kadar ince doğrarım. Ama yorar kendimi. Şu an bak iki kere pıt pıt çevirdim. Ve incecik minicik doğrandı. Sadece şuradan tuttuğumuz çekme aparatı bak. Kırılıyor gidiyoruz yenisini alıyoruz. Ama bayağı bir gidiyor bize.
1: Nermin kaç sene oldu.
0: Değil mi? Kaç yıl. Hani? Bakar Opa. Mısınız? Çok da hoş böyle yapısı. Orta boy. Çok da ufak değil. Çok da büyük değil.
1: Bu arada büyük ölçülerde de var ama bizi gayet güzel kurtardığı için.
0: Bizim evet hanımlar için de mutfakta bence ideal
1: bu. Hiç daha büyüğüne gerek yok. Şimdi bu arada
0: yağmıyorsunuz bu sefer içini.
1: Evet evet gerek yok kurtarıyor işte bak.
0: Şöyle. Şimdi yağ da kızarıyor bir yandan. Patatesleri söylediğim gibi önden haşladık.
1: Annesinin balı. Balım.
0: Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağı bugün çok mu lezzetli sanki? Çok, çok mu lezzetli bugün?
1: Çok mu çok?
0: Vallahi çok. Yani arada, bir şey söyleyeyim. Her zaman biz lezzetliyiz ama bugün bir göçmen koymuşsun ya. Bir böyle
1: aşk
0: hoşuma
1: olsun.
0: Gitti Serpil'im.
1: Aşk olsun.
0: Gitti hoşuma.
1: Şu an seninle hiç aynı fikirde
0: değilim. Ama öyle. Menü güzel bir şey yok. Söylüyorum. Ha, sen tamam, de ama ben benim toprağımı şeyi.
1: Ama benim,
2: gitti.
1: Benim her zaman menülerim enfes.

0: Evet.
1: Enfes.
0: Evet Serpil Hanım.
1: Kekime gidiyorum bakmaya ki.
0: Şöyle.
1: Yakmayayım.
0: Güzelce ne yaptık? Patatesimizi haşlıyoruz. Burada dolu dolu soğanım var. Burada da
1: aşkım,
0: etlerim.
1: Seni aşağı alacağım.
0: Mühürleniyor sıcak tencerenin içerisinde.
1: Şimdi zannediyorum ki patateslerimiz oldu. Şey özür dilerim. Patates için yağımız oldu diye düşünüyorum. Bir bak istersen. Olmuş mu? Yalan. Ne oldu, ona yol sağırlaştı. Dibine taş düştü.
0: Yer mi değiştirsem?
1: Yani şöyle bana da lazım ama oraya değil, buraya alalım. Burası daha büyük onda.
0: O bayağı orada kızarıyor güzelce.
1: Bu arada tatlıyı deli dehşet merak ediyorum.
0: Hemen yemek istiyorsun.
1: Hayır, şeyini merak ediyorum böyle.
0: Ben yemek istiyorum şu an.
1: Kekiyle, kendiyle buluştuğunda ne, evet, olacak?
0: Kıymetli Beyaz TV izleyenleri, bugünkü tarifler için ekrandan hiç kalkmamaları lazım. Çünkü adım adım ilerlediğimiz için büyük bir sıkıntı var. Ters düz yaptım çünkü karışık göndersin diye. Evet, şu an patatesler kızan yağımızın içerisine girdi. Etlerin bence biraz üstüne çim suyunu çektirelim. Soğanı
1: şey,
0: ekleyeceğiz.
1: Olsun olsun, şey çünkü bize lazım. İyice güzel pişsin ki.
0: Şöyle.
1: Biz kuzu eti koyduk. Sizde kuzu olursa daha kolay pişer.
0: Yumuşadı. Şimdi soğanım gelecek.
1: Hala şey yapsın.
0: Bence soğanı da verelim. Kavrulmasın mı? Güzel güzel.
1: Sen bilirsin.
0: Vallahi çok güzel gözüküyor şu an. Soğan da suyunu bırakır. Şöyle içerisine soğanını da veriyorum. Bakın fark ettiyseniz.
1: Daha baharatlarını koymadık.
0: Çok bolca soğanımız var. Neden bolca? Bu yemek aslında bütün lezzetini buradan alacak. Allah'ım.
1: Bunlar şimdi nasıl birleşecekler acaba? Versin. Allah Allah. Hadi
0: bunlar
1: bakalım.
0: Böyle birazdan görülecek. Şu an anlatmıyorum. Birazcık bunu böyle yapıp altını açıyorum. Ve burada pişmeye devam etsin. Patateste de birazdan yer değiştiririm. Patates kızardıktan sonra.
1: Bu arada şey ne düşünüyorsun? Nasıl planlıyoruz? Ekmeğimizi atalım mı?
0: Vallahi atacak dakika kalmadı ama hamurunu yoğuralım sırf.
1: Aa, bak o olur.
0: Mantıklı. Bakın efendim. Özellikle cam kabında yaptığımız için biliyorsunuz bu cam kapları genelde pişirmiyor. Şöyle yakından görürseniz. Bu cam kaplarının pişirmesi için raydan alıp bir de alta koyduk ki altı da bir tık daha pembeleşsin. Canlarım ballarım. Evet. Geldim. Çok güzel bir hamur yapacağız şu an. Tahıllı bir hamur olacak. 7 tane tahılla nasıl besleyici bir ekmek yapıyoruz? Şimdi özellikle de bu yemeğin yanına Serpil çok yakışıyor, bilgin olsun. 7 tahıllı ekmek yapıyoruz. Şimdi anlayacaksın ne demek istediğimi. Oh, hamuru için 2 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker.
1: Pakette.
0: Bak anladı. 1 paket maya, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, aldığı kadar un. O yüzden aç aç. 2 yemek kaşığı ay çekirdeği içi, 2 yemek kaşığı bal çekirdeği içi, 1 yemek kaşığı keten tohumu,
1: bal çekirdeği.
0: Kabak, bal kabağı diyoruz ya, 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 yemek kaşığı haşhaş, üzeri için yumurta, 2 yemek kaşığı su, susam, çörek otu ve keten tohumu. Bu pastanelerden alacağınız güzellikte efsane bir hamur olacak. Anladın değil mi demek istediğimi? Kızıyorum yani. Kopyala yapıştır olmaz. Vermeyeceğim yani. O kopyala yapıştır yapanlara vermeyeceğim. Bak radarıma girdiniz Serpil'in lafıyla.
1: Ay Nermin, biz bence buna...
0: Evet.
1: Sanki soru bakmalıyız. Bakar mısın?
0: Tabii. Bir de hep aynı kopyala yapıştır yapılmış, istemiyorum. Emeksiz yani.
1: Ama Nermin.
0: Şimdi bak o da gıcık oldu. Neyse. Ah kıymetlilerim ah. Şimdi ılık suyunu koydum. Sütünü ekledim. Şekerini ekledim. Yok. Mayasını ekledim. Şöyle bir burada hamur yapacağım. O esnada araya gidebiliriz. 40-45 dakika hamur mayalanacak. Yağını yavaş yavaş ekliyorum.

0: Daldı bak.
1: Nermin yok.
0: Değil mi?
1: Ya çok zor.
0: Çörek otunu.
1: Ya Allah koydum. Razı olsun.
0: Çekirdeği koydum.
1: Yorum yapmışsınız. Elinize emeğinize sağlık ama.
0: Çekirdeğini ekledim. Biraz uyanıklık yapıyorlar. O beni şey yapıyor. İşte
1: şey hani keşke.
0: Pekan tohumu. Emeksiz.
1: Ya biraz öyle olmuş. Tamam siz de bizim kadar aşık olmuşsunuz belli o takıma ama.
0: Şöyle.
1: Azıcık.
0: Arada hemen daha da açacağım. Yalnız kapatmadı. Aha, bilginiz çok... olsun. Açmaya devam ediyoruz.
1: Nermin bence kapatmadık. Kekimizin altı da oldu. Ne dersin? Alayım mı onu? Bence
0: keki
1: alayım.
0: Alalım. Ben geliyorum. De hamuru yoğurayım. Kaç dakika var? Şöyle.
1: Allah'ım.
0: Tamam. Hamuru toparlıyorum. Güzel böyle ele yapışmayan bir hamur. Serpil Hanım da kekimizi fırından alıyor.
1: Elimi yakıyorum hemen bir paramedik.
0: Dolapta da neyimiz vardı?
1: Merengimiz.
0: Orada üstüne gelecek birazdan.
1: Şimdi
0: şöyle Bismillahirrahmanirrahim.
1: ben bunu nasıl alırım tek başıma?
0: Bakar mısınız
1: Alalım.
0: hamura? Allah
1: Dikkat et,
0: Allah.
1: eline sakın.
0: İçindeki renklere, o keten tohumuna, o içine eklemiş olduğum efsane
1: Patateslerimi görüyorum. Sen kabuklu
0: tahıllı
1: gibi.
0: kuru yemişlerim. Patateslerim de çok güzel
1: Bakar
0: oldu.
1: mısın?
0: Yalnız ortada hiçbir şey yok. Biz maşallah
1: Rahat ol.
0: rahat rahat
1: Ama
0: hediye seçiyoruz.
1: bakar mısın? Sanki tekrar bunlar kabuklanmış gibiler. Görüyor musun bak? Aktar ne kadar
0: Evet.
1: ponçik oldular değil mi?
0: Şöyle yoğuruyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor.
0: İyice elimden ayrılana kadar hamuru kuru yemişleriyle, tahıllarıyla
1: Bu arada ben şeyi
0: toparlıyorum.
1: vermek istiyorum Nermin ya.
0: Neyi?
1: Baharatlarını.
0: Aldın
1: Böyle...
0: mı? Bahara. Ha oraya tamam
1: Evet
0: ha.
1: evet.
0: Ben de buraya diyorum.
1: Ben de bakıyorum nasıl aldım.
0: Tamam. Baharatlarını da koyalım o
1: Ki
0: esnada
1: bu...
0: lezzetlensin. Sonra araya gidebiliriz. Ben de hamuru toparlıyorum. Bakın efendim hamuruma. Haydi Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şöyle en lokumundan bu pişsin. Püre gibi olsun soğanları.
0: Evet, güzelce toparlaya toparlaya yoğuruyorum.
1: Şey
0: İyice
1: kullanmış.
0: 40-45 dakika kadar hamurum dinleniyor ve dinlendikten sonra dönüşte de sizinle buluşturacağım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: kremasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
1: İki belli ona, belli ona.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ama ne otel?
3: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
7: Biziz biz.
6: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şöyle aldım.
1: Kağıdını alırız, of, onun komple. Çok iyi ya. Şunu çevireyim mi, sen rahat çalış.
0: Ben bir şey söyleyeyim, bunu direkt üstüne ters çevirelim. Üstüne de dümdüz kremayı süreriz.
1: Öyle mi yapalım diyorsun?
0: Sıcak
1: mıdır? Tamam, böyle bir soğusunlar ikisi. Ha. Buna koyma, koyma.
0: Şöyle. Harika. Tamam. Bakın yeni mayaladığımız ekmeği de böyle koyduk. Burada da dedik ki ziyan olmasın, mayalansın ve şurada efendim diğer hamurumuz. Şimdi sizlere harika bir görselle sunacağız. Şu soğanın etle uyumuna bakar mısınız?
1: Lokum.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Çok az daha çeksin alacağım.
0: Atayım mı içine? Ay çok güzel oldu.
1: Ya da böyle yarım bardak kadar su vereyim sana, ne dersin?
0: Bence bunun içine atayım, bununla pişsin. Ha? Çok güzel olmuşlar çünkü.
1: Ama patatesle tatlansın diyorsun değil mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Tamam, minicik veriyorum o zaman.
0: Çok azıcık.
1: Evet, evet. Minicik. Bu kadar. Yeter.
0: Bu yemeği yedikten sonra diyeceksiniz ki ben bunu tavukla da yaparım. Ben bunu etle de yaparım.
1: Kurbanda da yaparım.
0: Çünkü şu patatesin lezzetiyle bütünleşecek. Ay bundan yiyelim.
1: Tamam.
0: Çok hoş oldu.
1: Şimdi kapattım. Bu bir maksimum 10 dakikası var. Daha
0: fazlası değil. Tahılla ekmeğimize. Ekmek olmadan sofraya oturamıyoruz. Bu güzel yemeğin yanına da.
1: Bizimkine baksana kaçmışlar mı?
0: Dedik ki şöyle bakın. Kabarmalara doyamayan bir ekmek hamuru yapalım. Ve gerçekten doyamamış Serpil.
1: Vallahi doyamadı o.
0: Yağmur mu yağıyor?
1: Yok şeyden. Dur sana un vereyim mi canım ben azıcık?
0: Bakar mısınız? Çok bence verme. Çok güzelmiş. Yok,
1: çok minik vereceğim şey çünkü. Ha,
0: yağ, çünkü yağlamış kabı. Hı. Bakar mısınız?
1: Çok hop, güzel oldu. Şimdi ben şey yapacağım.
0: Kare şeklinde mi yapsak?
1: Üstünü şifası. Kare yapmayalım diyorum. Sen bilirsin gene de. İstiyorsan tombul yapalım. İstiyorsan minik bagetler yapalım. Sen karar ver ama bence kareye bırakmayalım. Çünkü kareyi ben böyle fokoçu ekmeği gibi şeyde seviyorum. Bu o kadar desenli falan ki.
0: Evet, baget yapalım, güzel olur.
1: Bu arada ben bunun suyunu...
0: Çok güzel ya maşallah.
1: Yumurtasını...
0: Bu küçük mü biraz büyük mü yapayım?
1: Sen bilirsin. Bence onu direkt öyle hazır kesiyorsun ki kestiğini hiç küstürmeyelim. O şekilde alalım yapalım.
0: Şöyle bir tık katlama yapıyorsak.
1: Yapalım mı diyorsun?
0: Tabii gözenekleri çıksın.
1: Çıkacak onun, o daha doyamayacak annesi. Nasıl bir kap seçtiysem.
0: Bütün ses hakkımı burada kullanacağım diyorsun.
1: Şu an kendi kendime de sinirlendim. Dibi şey. Ben de onu fırçayla çırparım. Ay.
0: Yuvarlak mı yapsak ya da ya?
1: Tamam nasıl istiyorsan ya, karar senin. Hadi ben şimdi seni bir şey yaptım.
0: Yok yok.
1: Kafanı karıştırdım.
0: Yuvarlak yapayım ya.
1: Şu yumurtanın beyazını.
0: Çok hoş gözükecek
1: yuvarlak. Yemesini seviyorum ama şeyini hiç sevmiyorum ya, iyi mi?
0: Ben bunları sana vereyim.
1: Hı. Gönder.
0: Sen onları, bunları ben yerleştirdikçe.
1: Vallahi çıkardım.
0: Hı. Bakın. Şöyle alıyorum. Tencereyi açıkladım. Şimdi göstereceğim.
1: Ne zor bulduk ha reklam
0: çok
1: arasında.
0: Çok zor buldum. Burada oturdum baktım. Bütün reklamımı valla onunla geçirdim.
1: Ben de yuvarlayayım mı?
0: Yuvarla. Senin gibi söndürmeden içten şey yap.
1: Şöyle ben bak böyle sıkıştırıp bırakacağım Narminikom.
0: Ha? Aynen öyle.
1: Ne diyorsun? Çok tahıllı, çok güzel.
0: Gözenekleri de oluşsun istiyorum çünkü. Bak. Şöyle.
1: Aa, buna kap getirmedim ayol. Benim bugün aklım nerede acaba, affedersiniz?
0: Bugün plan çok diye.
1: Ha?
0: Bugün plan çok diye kaldın. Bakın. Söndürmüyorum. Şöyle. Döndürüyorum elimde.
1: Söndürmüyorum, döndürüyorum. Tekerleme gibi oldu.
0: Söndürmeyin. Şimdi. Size aşkla bakan gözleri söndürmeyin.
1: Yok. Yok. Şimdi. Söndürmeyin.
0: Bakın şöyle keten kutu. Tohumuna bakar mısın? Allah'ım sağlık şifa ya. Vallahi şifa Serpil.
1: Kesinlikle. Bu arada biliyorsun bizim
0: şöyle
1: biz kadınların tüketmesi lazımmış. Keten tohumunu. Şimdi burayı karıştırdım. Burası hazır beni bekliyor. Önce gel bakalım anne.
0: Bakın hiç söndürmeden.
1: Bak düştü gördün mü? Gene. Sen var ya.
0: Sularında girme. Serpil'in sularına
1: gördüm
0: girme.
1: Gördüm çünkü ben çok gördüm onu düşüyor.
0: Bakar mısınız? Bunları böyle gidip şeyden bir dünyaya alıyorsunuz böyle minik minik pastanelerden. Kendiniz bak yap. Buzluğa

0: at, hiç risk yok.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
0: Yemeklerin yanına çıkar.
1: Bu tahıllılara aşık, aşıkım aşık Nermin. Aşıkım ne demek ya?
0: Ben de seviyorum.
1: Aşığım bu tahıllılara.
0: Ben de seviyorum, yalan yok.
1: O kadar güzel keyif veriyor ki bana yemesi bunu.
0: İçinde böyle çıt çıt o çörek otu falan.
1: Bunu isteyen şeyle, glutensiz unlarla da yapabilir bence. Gayet de keyifli olabilir.
0: Bakın olur. Şöyle güzelce döndürüyorum.
1: Yeni tombikler.
0: Bir de böyle bir tık burada katlama gibi yapıyorum ya, o da gözeneklerini sağlayacak hamurun. Bakın fazla un hiç vermedim üstüne.
1: Evet, parmaklarıma yapışıyor ama
0: çünkü dedim ki beyaz beyaz kalmasın.
1: Evet, bir de şey, hazır yumuşaklığı gayet keyifliyken değil mi?
0: Aynen. Onunla sertleştirmeyeyim.
1: Ekmek sıkılığı niye sevmiyor acaba? Şimdi ben buna şey de atacağım Nermin.
0: Bakın ele yapışıyor.
1: Kaba buzla, şeye buzla atacağım. Fırının dibine. Şöyle terleye terleye pişsin buharıyla.
0: Çok güzel olacak o yemeğin yanına bu.
1: Bu arada yemeği söndürmeli miyim sence?
0: Artık bana büyük geldi. Şöyle yapayım. Neyi, yemeği mi?
1: Hı hı. Hamurun mu şey? Bundan bir parça alabilirsin istiyorsan.
0: Yok yok, bu tam. Ha. Bozmayalım, eridikçe yapışıyor. Şöyle. Çok güzel çünkü. Çok un vermedim, böyle kabarsın. Zaten çok başarılı.
1: Hadi. Bunu yapmamalısın ya. Ne oldu biliyor musun?
0: Ve geldim.
1: Şifa deposu bir ekmek.
0: Oraya sığdırdık aslında, biliyor musun?
1: İşte onu dedim ya, hiç öyle hesaplamadım ve bunları buradan kaldırmam. Ya bozacak işte.
0: Dur ben ayarlayayım. Neyse. Yavaş yavaş. Sen gel.
1: Zaten 4 tane, bir sıra daha alacağım Nermin yukarı.
0: Tamam. Buraya gelebilir.
1: Kağıdını çek istersen öne.
0: Yok yok, ben şuradan. Buraya gir. Şuraya 2 tane, buraya 2 tane. Tamam. Uf, güzelliğe bak. Nasıl kabaracak Serpil bunlar?
1: Onlar omuz omuza çok yapışacakları.
0: Yapışsınlar.
1: Keşke ayırsa mıydım acaba?
0: Yok yok, gayet iyi. Şu an yapıştı. Hiç elleyemeyiz. Şu an hiç elleyemeyiz. Bu köşeye bir tane.
1: Ah, buraya gitmedi birazcık. Geleceğim şimdi sana dibinde kalanları. Evet.
0: Benimkisinin üstü çok çörek otlu olmasa da olur en sondaki.
1: Yo, alacağım finalde hepsini canım, ne olacak?
0: Şöyle. Ve bunu da buraya ters çevireyim.

0: Hadi elimi bırak. Bu tamam.
1: Efendim, önceden ısıttığımız
0: 200'ü rahat vermelisin.
1: Derecelik fırına veriyoruz. Altına da biraz su mu koysak?
0: Buz atacağım. Buz geliyor sana şimdi.
1: Buz geliyorsa tamam.
0: Evet. Şimdi muhtemelen bizim şu buzluğumuzda vardır. Nerede 200'e köklesen onu kuzu.
1: Şöyle 200 derece. Zaten çok mayalı, güzel. Birazcık ısısı attıktan sonra atsak.
0: Sıcak ama ya terlesin.
1: Tamam. Biraz.
0: Getir avucunu Nermin.
1: Yapışıyor mu? Hmm. Gönder, tamam.
0: Hiç korkmayın atın. O kaçtı. Evet, şimdi efendim. Buraya düştü. Gel. Terlesin. Buharıyla terlesin.
1: 200
0: Hatta
1: derecede.
0: 210'a bile çıkarabilirsin Nermin
1: onu. Onu biraz daha fırın sıcakken atarsanız böyle daha iyi olur.
0: 210'u ver istersen.
1: Verdim.
0: Aha, rahat olsun. 210, 220 bile kaldı.
1: Yemekte burada eklediğimiz suyuyla lezzetlendi.
0: Bence söndür.
1: Allah'ım sen nasıl oldu. Bir şey oldun?
0: Değil mi?
1: Çok. Bundan yerim. Bir lokma tahıllı ekmeğimle gider bu. Bakayım etim.

0: Pişmiş mi?
1: Lokum, bu arada bezlerim reklam arasında hem çamaşır suyuyla yıkanıyor hem çitileniyor. Aynı bez falan demeyin ne olur. Bunlar hepimizin evinde var ya. Onlardan renkler dönüp dönüp aynı geliyor kardeş. O kadar
0: Ama
1: çünkü.
0: nasıl oldu biliyor musunuz?
1: Ne? Tadı tuzu baharatı.
0: Serpil bunun üstüne sürelim bence dolaba kaldıralım.
1: Öyle mi diyorsun? Buluşsunlar mı diyorsun?
0: Bulsunlar ama Serpil etimizin lezzeti, baharatı, kıvamı, tuzu
1: Yıkılsın.
0: yok yani. Ben daha iyisini
1: Ya.
0: yemedim.
1: Nermin eti boş ver de benim ben şunu.
0: Of.
1: Bekliyorum yani. Bir aşkla bunu bekliyorum.
0: Şuna bakar mısın ya? Şaka gibi oldu bu. Vallahi şaka gibi oldu.
1: Finalde üzerine gönderelim bulut gibi. Bu arada isterlersen Armin keki ikiye de ayırabilirler ha. İzleyicimiz.
0: Değil mi? Orta
1: Bence
0: kısmına da
1: bak
0: koyabilirler.
1: altta sulanan şerbeti
0: Bir
1: koyduk
0: bizim
1: ya.
0: şeyimiz var ya pastacı şeyimiz.
1: Sıvama şeyi.
0: Aha.
1: Ne derler söylesenize.
0: Serpil çok
1: Altının
0: güzel oldu.
1: şerbeti indi.
0: Şimdi ben o şeye verdim biliyor musun keke? Altının
1: Evet,
0: şerbetini.
1: gayet güzel oldu.
0: Of. Şimdi bu dolaba gidecek. Tam kalıp.
1: Bunu öne çekmeyelim, sen takılır düşürürsün canım benim.
0: En sonunda da böyle çatalın tersiyle bir şekil.
1: Bence ben bunun üstüne sanki böyle bir kırmızı sos gezdiririm şöyle bir kalem gibi ha.
0: Trileçe gibi mi diyorsun?
1: Yani olabilir. Böyle de
0: Olmayabilir.
1: bilirim. Bilmiyorum. Sıvama aparatını alıp düzleyerek gelsene.
0: Gizikelci.
1: Ya da şununla yap istersen Nermin. Tek sefer bıçağın sırtıyla bir al. Yorulma.
0: Bak çok
1: İkinciye
0: güzel.
1: aparatın sıva.
0: Çok güzel.
1: Ha, sonra da onun öbür tarafıyla da şey yaparsın. Çizgi.
0: Vallahi çok güzel biliyor musun? Şu
1: Aşık
0: an
1: olacak. Benim bugünkü favorim, bak diğerlerini daha yapmadım. Ama favorim kesinlikle bu.
0: çok
1: Şu
0: başarılıyız.
1: göbekten sanki taşıyacaksın değil mi? Şimdi sen onu bitir, onun etrafını bir güzel silelim. Sonra dolap yolculuğuna devam etsin o annesi de.
0: Böyle bir pasta yemediniz ben size söyleyeyim.
1: Yiyen önce üstündekini gören şey sanacak. Aa şanti, hayır efendim şanti değil. O
0: Çok
1: şerbetiyle
0: proteinli,
1: pişmiş merenk.
0: gayet proteinli bir merenk.
1: Kesinlikle öyle. Ben de tam olarak onu diyecektim sana biliyor musun? Göbeğini
0: Şuraya da
1: taşısana yukarı.
0: çok olmasın.
1: Bizim burada aslında tarağımız da vardı biliyor musun? Pasta tarağı. Da nereye koydum
0: Vardı
1: bilemiyorum
0: o
1: biliyor musun?
0: çekmecede ben geçen gördüm. Ay çok güzel. Tamam.
1: Oldu mu?
0: Oldu.
1: Tamam.
0: Nasıl tatlı merenk biliyor musunuz? Buldun mu?
1: Şu normalde bu tarağım var. Bu var. Ne oldu
0: Bizim
1: ki?
0: şeyimiz de
1: Ekmek
0: vardı.
1: bıçağının arkasıyla da yapabilirdin.
0: Onu da
1: Sen
0: yapalım.
1: gel gel yıkama onu. Bir tane daha var mı bizde?
0: Yo, yıkadım.
1: Bu arada bu çekmecede bakın. Bu da kurabiye tarağımız.
0: Ha, çekmece tarağın işini demeyin ne olur.
1: Ay ne işi
0: Geçen
1: var?
0: sene sadece onu şey için aldık, kurabiye için.
1: Bu arada bizim şeyimiz de var. Azerbaycanlıların tatlılarını
0: Cımbızımız.
1: çimdikletli cımbızımız bile var valla. Ben bunu evet evet bu su olsun Nermin'im. Kaç? Bir daha söylersen duyacağım bir daha. 2 sıra gel bence. Böyle bir yarısını al sonra çevir öbür yarısını al. Ay çok güzel oldu. Gönder. Mis. Fazlasını bana ver istiyorsan sıyır peçeteye.
0: Onu da alayım.
1: Evet. Kaldırdım hocam.
0: Şu üstü yüksek kalmış. Yapamadım Serpil. Heh.
1: Olsun.
0: Oldu. Zaten bunu dilimleyeceğiz ya. Ah Serpil. Bizim en iyisi bunu çatalla yapmamızdı.
1: Yo yo hiç çatal da gerek yok. Tatlışkom. Bak. Hiç gerek yok. Ha niye şey yapıyorsun ki? Bak ha. Ver.

0: Gayet iyi, tamam. Çok merak ettim kekiyle lezzetinin nasıl bütünleneceğini.
1: Bir bütünlensin.
0: Çok
1: Reklam
0: merak ettim.
1: dönüşü.
0: Şurayı da bir alayım mı?
1: Göreceğiz. O taraftan alma onu bari o zaman.
0: Tamam. Kendi alkışımı kendim yapacağım.
1: Daha bitmedi. Daha bitmedi, ben alıp gidiyorum.
0: Daha
1: Hadi
0: var
1: al
0: onun
1: asma at.
0: Süslemesi falan var. Bir de onu dilimlerken üstünün o hafif hafif yiyeceksiniz ya kekiyle birlikte. Şanti değil yani. O şantinin asla o yoğun gıcık. Hakikaten o yoğun böyle içindeki o şekerli aromasını almayacaksınız. Sadece o bulut bulut lezzetle kekiyle birlikte buluştuğu an efsane olacak. Efendim.
1: Kaldım da.
0: Geleyim mi? Düşürme Serpil. Çok güzel koktu. Bunun da altını kapattım ki şey olmasın. Seni seviyorum gitmiş.
1: Hayır, o mu düştü?
0: Bugün et yemeğimizin yanına yiyelim şalgamayla. Bununla da yapalım.
1: Ben şöyle yapayım. Tamam, bunlar hiçbir yere
0: Şimdi
1: sığmıyor ya.
0: eriklerimizi al.
1: Şunları alayım, tamam mı?
0: Alma ayranlarımızı.
1: Şuraya sen onu koy canım benim. Ben bunları buraya koyayım. Bunları biz yayında halledelim.
0: Arkada dolaba atsana Özlem onu. He? Olsun, içecekleri koy ki birazdan şalgam ayran yapacağız. Bir yere sıkıştır
1: Sığdı mı
0: yani.
1: oraya?
0: Sığdı.
1: Alt çekmecelerde boşluğumuz var, tatlım var.
0: Yani oraya yan yatır. Eti kapattım. Et çok güzel oldu. Ekmek fırında pişiyor. Şimdi yanık. Yanık bir pilav yapacağım. Yakmak için bu domatesli pilavı güzel bir çaba sarf edeceğim. Dünkü ay çöreklerimiz gibi olacak inşallah. İkinci tepsimiz. İlkinde bir şey yoktu.
1: Tamam.
0: 2 su bardağı pirinç. 1 kase domates sosu. 1 yemek kaşığı domates salçası. 3 yemek kaşığı tereyağı. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Tuz. Tavuk suyu. Sunumunda süzme yoğurt. Dereotu ve zeytinyağı efendim.
1: Şimdi.
0: Çok başarılı. Aşama aşama anlatacağım. Bizde kalın.
1: Domatesini çok güzel kavurduktan sonra yapıştırabiliriz diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Hı?
0: Neyi yapıştıracağız?
1: Ya yakacağız ya.
0: Yakacağız, yakacağız. O yanar zaten.
1: Yakmak bizim işimiz.
0: Ben bir pilav tenceresi alayım, yakarız biz yani.
1: Acaba seninle şey mi değiştirseydik?
0: İstesem de artık yakamam falan.
1: Ha?
0: Ne?
1: İyi misin? İyi misin? Düştün mü?
0: Yapmayın valla. Adaletli olmak lazım. Aynı
1: Şimdi
0: yorumla. Şöyle
1: Nermin'in
0: tereyağımızı eritiyoruz, tamam mı?
1: evet, domatesimizi at
0: Şimdi
1: kaynasın
0: biraz
1: sence.
0: domates sos yapacağım. Hatta bu böyle pembe domatesleriniz varsa yapın. Yoksa içine birazcık biber salçası veya domates salçası da koyun. Daha da böyle kan kırmızısı olsun Serpil'im.
1: Olsun. Ay, ekmeklere gidip bakayım ben.
0: Bir şey istiyor.
1: Ha, ne olmuş buna ya?
0: Kabarmış mı?
1: Annem ne olmuş? Çevireyim, şey mi getireyim?
0: Ya
1: Kurban
0: Rabbim,
1: olsunlar.
0: nasıl bir ekmek yapmışız. Bak iyi ki un vermedik.
1: Aa, buhara bak Mermin, buhara. Gel annem sen.
0: Maşallah, subhanallah. Bunlar
1: Kurban
0: tam
1: olsunlar.
0: pastane. Bakar mısınız?
1: Bak geliyor geliyor.
0: Bak zeminde de suyumuz var.
1: Ay.
0: Orada
1: Bak.
0: buharı ile pişiyor.
1: Görüyor musun? Bak şöyle.
0: Vay vay
1: Hadi
0: vay.
1: buharla devam
0: Bir
1: et
0: de
1: anne.
0: bu mayalı hamurlar, tahıllı
1: Kablonu
0: hamurlar ekmek suyu çok sever açıkçası. Bakın burada tereyağımızı
1: Maya niye
0: erittik.
1: acaba sudan hoşlanıyor? Nemli ortam seviyor.
0: Şeyi seviyor biliyor musun? O
1: Yaşadığı için.
0: sıcaklıkla dediğin gibi coşuyor kendisi.
1: Vallahi.
0: Bak buraya
1: Yak
0: bir dakika
1: Nermin.
0: bunu da vereyim. İki
1: Yak.
0: kere gitme. Sen zahmet olmasın.
1: Yok canım,
0: Kıyamam.
1: yapsın gel.
0: Ben kıyamam. İki kere gitme. Yavaş yavaş git.
1: Tamam.
0: Bak gördünüz mü? Şimdi böyle birazcık bunu sos kıvamına getireceğiz. Eğer artık eve giriyoruz. Sosum var benim, kavanoz. Onu kullanabilir miyim diyorsunuz. Tam zamanı.
1: Vallahi
0: Çıkar
1: bitti bitti, sos
0: kızlar.
1: kalmadı.
0: Çıkar. Bende de bir tanem kalmamıştı herhalde. Hafta sonu koydum.

0: Kalmadı artık. Bakma.
1: Ay bakar mısınız? Kokusu bile çok güzel olacak. Ben de bu tencereyi gerçekten söyleyeyim size. Çok beğendim. İçinin beyaz olması, dışının bu bakır
0: Çok
1: olması.
0: rustik duruyor, değil mi?
1: Ama az önce açıkladığımız isim bize DM'den yazmazsa vermiyoruz
0: Hemen evet, reklama kadar
1: Nida.
0: yetişmen
1: Şu
0: lazım.
1: an reklama kadar yazmış olması lazım. Yazmıyorsa vermiyorum, başkasına veriyorum. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Bir şey söylüyorsam onun arkasında durman gerekiyor Serpil.
0: Bence de bizimle kalsınlar
1: Çünkü
0: izleyicilerimiz.
1: paylaşmıyoruz,
0: Neydi
1: yayında
0: adı?
1: açıklıyoruz. Ben sana göstereyim.
0: Ebru Hanım'dı. Ha, Ebru Hanım'mış. Ebru Hanım, hemen bizimle iletişim kurmanız lazım. Tencere seti
1: Evet,
0: kaçmasın.
1: bak şu.
0: Ebru'cu. Ebru CL K.
1: Bir daha söyledik. Bize iletişime geçmezseniz
0: Ebru,
1: başkasına
0: kaçırma.
1: vereceğiz bu
0: Hadi
1: güzel
0: Ebru.
1: tencere setine bakın.
0: Çok rustik
1: Ama
0: duruyor
1: öyle
0: bu arada.
1: kopyala yapıştıra yok. Uyandım. Biraz bazen ben böyle geç uyanıyorum ama. Çünkü şaşırdı ben neye bakıyorum bir
0: Evet,
1: saat.
0: dedim ki Allah Allah, niye dedim seçemiyor dedim Nermin dedim. Nermin, sen benim ponçiyi mi gördün manesi?
1: Bakayım.
0: Kabı doldurdum.
1: Ay ya, o da güzel olacak
0: Vallahi
1: ama
0: geliyor.
1: iyice pişirer mi hiç acaba Serpil?
0: Tabii pişecek.
1: Biraz hamur yoğun ya.
0: Yok yok. Yukarı doğru kaçacak o. Ben de bırakacağım, istediği kadar gelsin.
1: Tamam.
0: Yakabilir misin Nermin?
1: Serpil. Her
0: Yakar
1: şeyi
0: mısın?
1: yakacağım senin için.
0: Beni yak, kendini yak.
1: Yansın İstanbul bu gece. Külleri
0: Yok,
1: savrulsun.
0: bence beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Senin bu
1: Yazdı
0: şeyin
1: mı?
0: antenin niye buralarda gözü? Bunun mandalı nerede, affedersiniz?
1: Şimdi mi yazdı?
0: O da mı gitti? Ebru Hanım yazmış mı?
1: Şimdi yazmış.
0: Ebru Hanım, sağlıkla
1: Sağlıkla
0: kullanın uzman.
1: kullanın. Hak ettiniz.
0: Bak bizimle de.
1: Yazmasaydınız kaçıyordu.
0: Bence Nida
1: Şimdi sizler de Ebru Hanım'a yazarsınız. Gerçekten Nermin Hanım verdi mi diye.
0: şey
1: Bir de böyle
0: yapalım.
1: şeyler yapıyorsunuz. Tamam. Bir markayı takip ediyor mu onu da görelim.
0: Hemen.
1: Yo, çok güzel oldu.
0: Patatesler kabuklarıyla duruyor gibi değil mi
1: Evet.
0: Nermin?
1: Şimdi bu burada dursun Serpil biraz.
0: Yak.
1: Sıradaki tarifi getirelim. Altını açtım bunun. Birazdan su koyacağım. Biraz yansın.
0: Şey, suyunu koy sonra yansın.
1: Aynen,
0: Ha.
1: bir tık daha böyle fıkır fıkır.
0: Ha tamam.
1: Şimdi geliyor.
0: Ne vereyim? Ne vereyim abime?
1: Fasulye.
0: Gel bakalım Ayşe. Ayşe kız.
1: Fırınlanmış bir Ayşe yapacağım size efendim. Fırınlayacağım Ayşe'yi. Yakmamız gerekiyor. Bu pilavı ters çevirdiğimizde yanmış olması gerekiyor. Bilginiz
0: Beni
1: olsun.
0: yak. Bugün de yakamazmışız Nermin.
1: Neyi?
0: Bugün de pilavı yakamazmışız.
1: Senle ben zor.
0: Olmadı. Fırında
1: Evet.
0: Ayşe'yi yakarız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kapattım.
0: Bunu ben bir süzmek istiyorum ya.
1: Ve an ve an fırınlanmış Ayşe'ye doğru yola çıkıyorum.
0: Gönder.
1: Şimdi aslında en çok sevdiğim ve en pratik bulduğum farklı lezzetleri seviyorum. Şimdi ben her zaman soğanı doğra, domatesi koy, zeytinyağlı yap. Öf, yani bir yerde gerçekten insan artık yemek istemiyor. Ama şimdi sen 500 gram taze fasulyen varsa, Ayşe fasulyen, bir adet kırmızı soğan, bir 2 adet kapyanla, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biberle bir lezzetlendir. Sunuma al süzme yoğurdunu, sarımsak, zeytinyağı ile de taçlandır. Bak bakayım o fasulye nasıl boyutta gelmiş. Bak bakayım bu fasulyeyi yerken nasıl zevk alacaksın, nasıl hoşuna gidecek.
0: Vallahi.
1: Ben
0: Nermin'im,
1: bilmiyorum.
0: Ayşe'ye gönderelim mi?
1: Ayşe'yi hemen göndereceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Ayşe'nin burada bekleyecek vakti yok. Onu sereceğim, üstüne baharatlarını atacağım,
0: Kapta mı
1: göndereceğim.
0: karıştıralım, burada mı yapalım?
1: Burada yapacağım. Böyle biraz yayalım. Suyunu eklemedim.
0: Tarafını. Ben onu bayağı bir
1: Pul
0: süzdüm
1: biber,
0: ama.
1: karabiber ve ne canım?
0: Süzdüm suyunu ama iyice şey olmadı.
1: Pul
0: Çok
1: biber.
0: azıcık haşlayıp sonra soğuk suya sokuyoruz ki şu rengi canlı ve diri kalsın. Ah. Mis. Bunu da böyle hafif yakalım böyle. Hafif. Yani kömür yapmayalım da. Kapyayı da ekleyeceğiz. Ama yok ya, onları eklemeyelim. Onlar o
1: Bence
0: fırında...
1: hepsini verelim. Hiç daha tabakla uğraşmayalım.
0: Ben şunları fırın,
1: Tak tak.
0: tavada sotelemek istiyordum.
1: Niye fırında sotelensinler? Baharatlarıyla.
0: Tamam. Ya
1: Hepsi.
0: bir

0: bir şey oluyor yani.
1: Bunu piyazlık yapalım hatta. Karamelize olsun.
0: Tamam.
1: Biber de al dente kalsın.
0: Hayır, al dente de olmuyor. Bazen böyle fırında böyle karalı kuralı oluyor ya ondan.
1: Ha, yakarım diye dedin.
0: Ver ben öbürünü halledeyim. Soğanı piyaz mı istiyorsun?
1: Aynen, bunu da halka yapacağım. Fasulye gibi. Zeytinyağımız var. Onu da üstüne gözdüreceğiz. Fırınlayacağız bunu serpile.
0: Onu şey yapsak Nermin ya. Azıcık spreyle yapalım biz onu. Hiç şey yapmayalım.
1: Zeytinyağı.
0: Evet, o biraz şey olur şimdi, fırında yanar. Gerek de yok. Zaten sonrasında koyacağım ben onu.
1: Zaten çok olmuş zeytinyağı. İki ayrı yerde.
0: Yok yok, onu püskürteceğim zaten. Onu koymayacağım.
1: Evet efendim. Şöyle bak. Nasıl bir şey olacak biliyor musunuz?
0: Aman soğanların yarabbim, içleri kaçıyor artık elimde. Üf, yeter. Geliyorum yanına.
1: Gel. At içine, onları da baharatlayayım.
0: Biraz saçaklandırdım.
1: Gönder.
0: Bunu karıştıracağız ama.
1: Ben ayarlayacağım şimdi.
0: Tamamdır.
1: Geldim buraya. Hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel fırınlanmış Ayşe'yi sizlere yapıyoruz. Görseli çok iddialı. Lezzeti olay. Fresh. Zeminde güzelce sarımsaklı yoğurdu. Üzerine zeytinyağı.
0: Şimdi.
1: Egeliler için de güzel, farklı bir alternatif. Ben de bir elime su tutuyorum.
0: Geliyorum, ekmeklerimi nar topu gibi kızartıp geliyorum efendim.
1: Hemen. Şöyle spreyle birazcık yağlıyorum.
0: Evet evet, diğerini vermeyeyim Nermin, onunla yağla.
1: Çok güzel.
0: Geldim. Bakar mısınız? Ah, ah.
1: Evet, fasulyeyi fırına verdim.
0: Bakacağım sana.
1: Şöyle 180 derecede. Zaten çok hafif kızartmak istiyorum. Kapyasını falan böyle, soğanını çok zedelemeden, bakar mısınız? Of, çok güzel vallahi, çok güzel, çok güzel. Birazcık böyle 200 derecede, fırında sıcak.
0: Bak. Vay, susamın dökülmesi. Çok güzelsin be. Bırakacağım, kendi kendine soğusun. Bölme. Dayanamadı ve böldü. Dayanamadı ve böldü.
1: Ama bakar mısın?
0: Poçuk poçuk.
1: Bak, bir tat üstünün kabuğunda.
0: Yok, şimdi yapmayayım.
1: Tat tat.
0: Dursun.
1: Çok güzel.
0: Sonra yapacağım. Buraya koydum senin şeylerini de. Benim niye bu tezgahın üstüne böyle bir şey dokundun mu? Şey oluyorum acaba. Şey nerede?
1: Ben de oydum.
0: Afiyet olsun, ne diyeyim. Şimdi bunu aldım. Koydum. Çok, ne oluyor sessiz sessiz?
1: Çok güzel. Kendime gelemediğim dakika. Ay, tuttu dibi.
0: Tutacak. Onu bir ara ara çevireceğiz. Tutacak zaten. Hedef o.
1: Bak. Gel bak.
0: Ama bunu ararak karıştırmamız da lazım, evet, zaten. Evet. Çünkü domates biliyorsun, pirincin içinde kısmı herhangi bir şey.
1: Bunun zemini böyle bayağı bir kara olsun istiyoruz Serpil'le. Değil mi Serpil'kon?
0: Yok, tutsa yeter be Nermin'im. Böyle simsiyahtan.
1: Benimki kara, seninki benden kara gibi.
0: Ha, öyle de yapmayalım derim. Ne dersin bilemedim. Ben burada

0: yoğurdumun içine bir diş sarımsağımı rendeledim. Tuzumu da
1: Kaç
0: verdim.
1: Kaç dakika var? Altıncı tarifte yapalım mı? Maşallah, maşallah.
0: Gidiyor 7, 8, 10. 10, 15, 20.
1: O, 22 canım.
0: Hadi.
1: Şu ekmeğini alsana bak şunu
0: Yok,
1: gel.
0: yemeyeceğim ben şimdi ya.
1: Yemeyecek
0: Vallahi.
1: bende.
0: Yemeyeceğim, ben öyle istemiyorum. Şimdi.
1: Tamam, bir yakama diyeceğim. Çok güzelmiş.

0: Çok güzel valla. Bir bundan şüphem var. Ben alayım kurabiye, anca pişiririz. Yaptıktan sonra. Şöyle.
1: Bunlar. Ayşem'in. Ayşem sen bekle yavrum.
0: Şöyle.
1: Burası.
0: Bakın ara ara karıştırıyorum ki dibini tuttururken de güzel tutturalım. Her yere eşit olsun. Domatesin o kavrulmuş lezzeti çok güzel oluyor. Bu birazdan pilavın üstüne fasulyeye gelecek. Ve şu an Serpil'le çok farklı bir teknikle size bayatlamayan şekli efsane, bakın şunlarla şekil vereceğimiz
1: şekli şahane
0: bir kurabiye geliyor. 150 gram tereyağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 adet yumurta akı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, 2 yemek kaşığı sirke. Ne kaldı?
1: Bekliyorum, sadece üzeri için ayıracağım.
0: Ha.
1: Çünkü kaçırdım.
0: Üzeri için yumurta, susam. Öbürküler hamurunda.
1: Çörek otu. Evet, evet, bir kaçırdım ya orayı, kaçırınca.
0: Bir tek kaldı böyle kıyamam.
1: Aa, bekliyorum.
0: Bir dedim ne oldu? Şu bizimle
1: çok
0: değil,
1: pardon,
0: ayrıldı.
1: Şimdi geliyorum iki arkaya. Tencere. Ama olmaz ki öyle şey.
0: Koy kenarıta.
1: Şimdi bir eki. Şimdi onu buraya alacağım.
0: Çok güzel.
1: Gel bakayım. Gel bakayım.
0: Yavaş yavaş pişsin.
1: Evet, kontrolü.
0: Bu tarif aslında hepimizin mutfağında olması gereken bir tarif. Oda ısısındaki tereyağı.
1: Hayat kurtarır, can kurtarır.
0: Bakın yoğurt böyle ama sulu kısmından. Tatlı tuzlu arası iyi olan bir tarif. Pudra şekeri.
1: Mahlep de tuzu. Bir yakışıyor mübarek.
0: Kabartma tuzu. Sirkeyle böyle bir aktifleştirdim. Burada kabardı.
1: Nermin.
0: Pilavdan. Karbonatı ve kabartmasını orada açtım. Mahlebi buraya koydum ve midenizi de rahatlatıyor. Bir adet yumurtamız.
1: Sakin, sakin.
0: Akını da buraya alsam mı Serpil?
1: Al istiyorsan, gayet güzel olur. Niye olmasın ki?
0: Ziyan etmeyelim.
1: Hı hı. Bu da senin.
0: Hı hı.
1: Ha, bunu almayınca dedim, unuttum mu acaba? Bana bak.
0: Burada sirkesi ve kabartma tozları ve sıvı yağ.
1: Beni yak, hepsini beni yak, her şeyi yak.
0: Bir harmanlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elinizin ısısında tereyağını eritin.
1: Bak. Beni. Ha?
0: Şarkı söylemeye başladın artık.
1: Yani baktım orada beni.
0: Senle
1: yak.
0: Senle beraber bir kadınlar matinesi yapalım bari.
1: Yok, benim sesim hiç güzel değildir. Karga
0: yok
1: gibi.
0: Artık yapmıyorlar sesli kız.
1: Ha, o şey mi diyorsun?
0: Sen çıkıyorsun, arkada Mahsun çalıyor, sen sahnede söylüyorsun.
1: Mahsun çalarken ben.
0: Evet evet evet.
1: Aa.
0: Dinle. Bu şarkım sana.
1: Burada gidip para mı veriyoruz?
0: Bir de para veriyorlar. Böyle bir şeyler çıktı yine.
1: Ya. Kız biz insan olun, ne kadar değişik
0: para
1: olduk.
0: Para kazanıyoruz işte. Biz de seninle yapmalıyız. Şu aşağıda bir yer var ya, orada sahneye çıkalım.
1: Ha, oraya çıkalım. Arkada Mahsun Kırmızıgül, önde
0: ben. Ömer Sayın falan, artık kim gelirse. Senin sevdiğin şarkı.
1: Ha.
0: Tabii.
1: Harbiden gidiyorlar mı Nermin Bey?
0: Aa. Kalabalık inatsan yere düşmüyor.
1: Aa, kız ne değişik görüyor musun?
0: Tabii. Çünkü senin enerjini seviyorsa insanlar geliyor canım.
1: Bizim sadece diyorsun ki biz enerji.
0: Biz aşk kalmayız. Gelirler.
1: Ama Nermin yanlış anlama da ben birisinin enerjisi için gidip para verip de.
0: Canlı müzik playback. Yani. Bak bunu alıyorlar Serpil. Sahnedesin.
1: Sen. Nasıl?

0: işlerde. Bak bunu böyle yapıyorlar.
1: Ben vermem kardeş para. Benim param kıymetli. Olsun. Ben dinleyeceksen Mahsun Kırmızıgül'ü istiyorsan.
0: İşimizi şey yapma
1: yok,
0: ya.
1: Yok olsun. Bize de gelmesin öyle. Ben Mahsun Kırmızıgül'ü dinleyeceksen benim parasını gidelim. Çok canlı pahalı. Canlı adamı dinlemek isterim.
0: Çok pahalı.
1: Şimdi biz bak gel Mahsun Kırmızıgül'ün şarkısı söz dinler miyim?
0: Onun ayranı yok çıkamaz. Ayranım varsa mesela geliyorlar.
1: Ben. Sen çıksan söylesen. Ve ben de hasbelkader gelsem seni dinlemeye peçete atarım Akdüel sana.
0: Şu kurabiyenin birazdan görüntüsü hepinizi büyüleyecek.
1: Peçete
0: ama
1: atarım.
0: Bu çok moda oldu biliyor musun? Bütün influencerlar yapıyor bunu artık.
1: Yapmayın arkadaş yapmayın ya. Bu kadar kolay mı para kazanılıyor Allah aşkına?
0: Ne gidiyor insanlar?
1: Ayşe'yi Fatma'yı görmeye
0: talep
1: gideceğim.
0: Talep arz meselesi Serpil.
1: Ya tamam aşkım.
0: Talep canım, var aşkım.
1: Canımın ciğerimin içi.
0: Senle biz şimdi yemeği bırakacağız. Ekranda yeni konsept. Kadınlar matinesi. Arkadan verecekler Serpil'in şarkısı neydi? Siyah mıyım, kara mıyım, beyaz mıyım, yeşil miyim?
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: yok,
0: ne
1: bana bakı söylerim ben.
0: Ha?
1: Ben bana bakı söylerim.
0: Neyi söyler?
1: Bana bak.
0: Bana bak, benim ol.
1: Beni sev.
0: Beni sev.
1: Ben onu söylerim. Ama çıplak sesimi duyan da şok olur tabii.
0: Yok, çıplak değil. Orada coşturacaksın sen. Hadi eller havaya falan.
1: Hadi kız kop kop kop kop.
0: Aynen bu. Bu. Başka bir şey yok.
1: İyiymiş.
0: Bir iki tane de yapay zeka.

0: Serin hafta sonu bu şarkıyı.
1: Dinlememiş galiba. Doktor arayışındaydı, hastane arayışındaydı. Bir şey söyleyeceğim. Kadın nasıl aşkını ilan etmiş değil mi?
0: Bana bak.
1: Beni sev.
0: Ben de.
1: Bakışında kaybol. Kaybolayım diyor. Yani bak.
0: Ben de kaybol diyor.
1: Vallahi.
0: Kurabiyeyi pişiremeyeceğiz sen... arada.
1: Nelere kadirsin? Ayşe yandın mı kız?
0: Al al Ayşe'yi bence artık.
1: Birazcık şey olsun şöyle. Olsun. Bir izi çıksınlar mı?
0: Allah'ım ben nasıl bir kurabiye hazırlıyorum mahlepli efsane yapısıyla.
1: Sen onu topla.
0: Aman ya Rabbil alemin.
1: Ben de dağınıklığımı toplayayım. İyi mi diyorsun?
0: Biraz yapışıyor.
1: Ha gönder gönder yapışmasın.
0: Tereyağı eriyor çünkü.
1: Ha, rahat çalışalım.
0: Biraz daha alır.
1: Alır mı diyorsun? Hı hı. Gel gel. Şuraya ben biraz daha koyayım sana buradan.
0: Hamuru da playback yaparak artık yaparız. Playback. Sorunumuz... Geldim buraya hamur yoğuruyorum şu an mesela.
1: Bana bak. Beni sev.
0: Alayım. 13 dakikada bunu nasıl Hayır. pişireceğiz? Ben...
1: Evet, Nida senin. Yine ben. Hayırlı bir şey söyleme. 12, 15, 25, 35, 45, 55. Böyle yapmayacağım. Ne eminim ben? 30, 40, 50. Maşallah.
0: Ne yapıyorum? Sizin gazete takipçileriniz de var ona göre. Ben herkes kendi takımını sever. Yapacak bir şey yok. Herkes
1: o kadar
0: sevdiğini
1: öldürür. Ben şöyle şöyle şöyle bırakayım. Ha, ne
0: Deneyeceğim.
1: Diyorsun? E denersin. Kıvır kıvır kıvır kıvır annesi. Hmm. İşte gayet hoş oldu. Yukarısı biraz şey oldu. Gevşek oldu. Bunları da sıkma istersen. Öyle bak. Mis.
0: Yapıştı.
1: Nereye?
0: Buraya. Bunu onlamamız lazım. Onlarsa yapışmaz. O çok büyük oldu ama.
1: Keseceğim. Onunla mı uğraşayım sürekli?

0: Benim canım ne kadar istiyorsan o kadar uzatacağım. Ay şey unutmayalım arkadaşlar. Pilav unutmuş olabiliriz tabii. Bakayım.
1: Evet. Bak unlayınca çok rahat çıktı kızlar. Çok güzel oldu. Evet, bunu unlayın.
0: Nasıl çıkacak orada?
1: Serpiko biraz daha pembeleşmesi lazım.
0: Bir hissettim zaten onun için dedim ya.
1: Yakma fasulyemi.
0: Nermin? Hep senin aklına bir fikir geliyor da. Benim aklıma da bir fikir geldi. O suyunu çekti ya. Ben bir tane un tavasını yağlayayım. Bunu kek gibi çevirelim. Yakalım. Bunu burada ben nasıl çevireceğim, çıkaracağım? Müdür?
1: Kaşıkla çıkarız.
0: Ama ben
1: Her
0: pasta gibi istiyorum.
1: yere
0: Çıkayım.
1: gidecek, o çek çıkmaz. Öyle bir mümkünatı yok onun.
0: Mı diyorsun?
1: Şu an
0: Yağlı
1: yapıştı.
0: kağıt koyarsam? Fikrim geldi. Niye
1: Kim
0: beni
1: geldi?
0: dinlemiyorsun ki?
1: Yo, dinliyorum seni.
0: Ha? Öyle
1: Dinliyorum.
0: yapayım mı?
1: Sen bileyim. Macera istiyorsun.
0: Hayır, bunu kaşıkla öyle şey çıkarmak
1: Bunu
0: istemedim. Pasta gibi.
1: pişiremeyeceğiz. Bence artık küçük küçük yuvarlayalım. 10 dakika kaldı.
0: Bu kurabiye canım niye pişmesin?
1: Hemen pişiverir diyorsun.
0: Yani.
1: Yapışıyor.
0: Yapışmasın. Yapışırsa da onun ayıbı, benim değil. Ben yapışıyor muyum?
1: Açılıyor.
0: Koptu.
1: Şöyle.
0: Kim icat etti bunu acaba? Kaç tane lira yapayım Nermin'im?
1: Ne kadar
0: İyi midir
1: sevinirsin?
0: bu? Bak.
1: Çok iyi.
0: Aldım. Buraya da yapıştırdım. Diye çektim. Buna bir fikrin geldi mi?
1: Küçük
0: Ne
1: geldi.
0: yapalım? Nasıl yapalım?
1: Kaşıkla koyacağım tütsüm tabağıma.
0: Ya ben öyle pasta gibi çıksın dedim ya.
1: Olmaz. Yapışmış tencerenin dibi.
0: Daha yapışmadı.
1: Yaktık.
0: Yanmadı.
1: Şu an
0: Baktım.
1: ben çevireyim mi? Görmek ister misin?
0: Ya isterim hadi. Hadi. Çevir.
1: Tamam. Sen kurabiyeyi
0: Deme
1: yap.
0: deme. Ben
1: Ben
0: yapıyorum.
1: geliyorum. Özlem gelsin yardım etsin diyeceğim ama.
0: Yo yo. Sen
1: Eli
0: şey yap.
1: şey olmuş.
0: Uf olmuş.
1: Uf olmuş. Adnan Hoca'nın
0: Deyimiyle.
1: deyimiyle uf olmuş eli. Yuvarlasana mis gibi kurban olayım ya.
0: Neden gösterince sen de beğenmiştin?
1: Beğendim ama şimdi vakitimiz yok.
0: Ne yapayım Nermin? Ne yapayım?
1: Çiğ
0: Ne
1: hamur yiyelim.
0: olsun istiyorsun?
1: Çevireyim mi emin misin?
0: Çevir hadi. Sen değil 15 dakika geçti üstünden Nermin'im. Hadi. Nasıl çevireceksin? Spatula'ya girmek ister misin dibine? Bir gir dibine istersen. Yanmadı çünkü daha.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bunu çeviririz.
0: Hayır çevireceğiz zaten de yanmadı ki.
1: Tavaya gerek yok. Tam senlik Serpil bu.
0: Pilav değil mi?
1: Yanmış orta kısmı bir tık.
0: Tamam çıkar bakalım nasıl çıkacak.
1: Şöyle yapacağım.
0: Ben şu an sana İlhan Perim'in ne dediğini söyleyeyim.
1: Ne?
0: Serpil onu tavaya al. Balık tavasında hop diye
1: Yok
0: yak.
1: yok yok yok.
0: Tereyağlı.
1: Daha 50
0: Ondan
1: tane iş çıkarma başımıza.
0: benim İlhan Perilerim öyle söylüyor.
1: Bu da 50 tane çıkarmış.
0: Hani geç kalmıştın?
1: Ne yapayım sen çok rahatsın. Bana da bir rahatsızlık geldi.
0: Benim kulağımda bilgi yok valla.
1: 5 dakika.
0: Yeter. Birazdan bütün ekibi buraya alacağım. Herkes bir tane kurabiye yuvarlayacak. Yok öyle çalışmadan yemek.
1: Duyuyor mu kanka?
0: Duyuyorum kanka. Çıkar. Sen şimdi çevirince o pasta gibi çıkacak zaten.
1: Bunun özelliği o domatesin zeminde güzelce değil mi yanmış olması?
0: Yapışacak böyle bayağı böyle hani deriz ya ay dibi tuttu. Tam olarak dibi tutacak. Şimdi ama çıkaramayacaksın altı çok.
1: Çıkaracağım.
0: Tamam.
1: Tutarsa böyle daha güzel kayar.
0: Öyle mi diyorsun? Tereyağı koymadım ama şeyine ben.
1: Atayım mı yandan birazcık?
0: Ben sen şey deseydin koyacaktım tavaya. Koyalım Serpil deseydin ekleyecektim onun dibine.
1: Koydum ben.
0: Yok şimdi.
1: Tereyağıyla tıvyağını
0: eritim. Kızım şimdi.
1: Hı. Bence bu oldu.
0: Tamam olduysa gönder müdür.
1: Ama biraz dinlendireceğim.
0: Aa yeter ama.
1: Bana bak. Beni sev.

0: Bu oldu bence, kapattım. Serpil, bu da olmuş.
1: Al canım içi.
0: Oo, kokuya bak. Allah'ım, kokuya bak.
1: Oh, ne güzel, sunumlarımız da yok.
0: Bunu zemine yoğurt.
1: Bence
0: Hangi
1: sen,
0: tabak? Ha.
1: bence ekmekleri falan al Nermin'im. Onu çok sıcak ya, koyma. Bence sen etimizi falan çıkar Nermin'im. O çok sıcak ya.
0: Yok, koymayacağım şimdi zaten.
1: Ha, sunumlara geç istersen.
0: Şöyle. Sevdin kurabiyeyi.
1: Allah razı olsun.
0: Sevdin.
1: Sevdim. Ben olsam sunumlara girerdim o şeyden sonra. Hop.
0: Bu birazdan devam edeceğim. Şu ekmeğimiz de mayalanmış. Çok kalabalıklaştı. Bunu birazdan fasulyeyle buluşturacağım. Etimi şöyle açayım. Onu
1: Rica etsem beni...
0: Şuna mı alayım, şuna mı alayım ben?
1: Etim var, elindeki kare.
0: Değil mi? Bunu da güzel gözüküyor.
1: Evet, kenarlara patatesi, ortasına etine mis. Kaşık vereyim sana, kaşıkla rahat alırsın patatesleri.
0: Çok güzel.
1: Ha, senin elindeki de kaşıkmış
0: Çok güzel.
1: zaten canım.
0: Bak. Efsaneyiz kızlar.
1: Harika bir ana yemek. Bu arada kırmızı et de pişirmek zorunda mıyız?
0: Bunu
1: Hayır
0: şuraya
1: değiliz ama.
0: koyacağım. Çünkü ekstradan burada
1: Tavuk
0: tabak
1: etiniz
0: yerim yok.
1: varsa
0: Bunları ortasına koymak istiyorum.
1: onunla da gayet keyifli olur.
0: Böyle. Bunu sunum deyince de biz ya. Şöyle. Zemine güzelce etimizi yayalım. Üstüne de patatesleri yerleştirelim.

0: Şöyle bıraktık. Öyle. Çok güzel olduk. Hem yapımı çok kolay hem de yemesi çok lezzetli. Vallahi bak kızarttınız sadece mis gibi. Sonra evet. Böyle alıyorum. Gerçekten çok başarılı. Ekmeklerimi buraya alıyorum. Ekmekleri bunun içine mi alayım? Daha oval bir şeyin içine alsam daha güzel olmaz mı?
1: Yok yok, ona değil ki o. Kurabiyenin de o. Kurabiye inşallah olursa kısmet.
0: Buna bir şey koymamışız.
1: Gerek yok.
0: Ne alayım bilemedim.

0: Yanda, altta, dipte, sunucu.
1: Mümkünatı yok. Sen al Özlem, bana ver o zaman. şöyle.
0: Bir yerde de.
1: Bu da burada zaten soğudu şu an. Ekmekler hayatınızda yemediğiniz ve yemediğiniz kadar güzel. Yani bakın, gerçekten kendiniz evde yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz Serpil Hanımcığım.
0: Evet, bunu ne olur düşük ısıda pişirmeyin o ekmekleri. 200-220.
1: İçi çok iyi pişmiş zaten, görüyorsunuz.
0: Evet, o çünkü çok güzel mayalandığı için hiç gerek yok ona. Düşük ısı, evet. Mayalı hamuru küstürüyor.
1: Evet, ekmeklerimiz hazır.
0: Beş saatim varmışçasına çalışıyorum.
1: Devam et kanka, sen hiç rahatsız olma.
0: Yok vallahi, hiç olmaya niyetim yok. Bugün benim içime bir relakslık kaç. Olmayacağım, bana ne? Aa! Biz bunu kaç dakika kala yapmaya başladık?
1: 16-17. Ha, 22'ymiş, pardon. Gerçekten.
0: O da ona küçük mü oldu?
1: Yok.
0: Bir hissettim, küçük oldu.
1: Güzel kap gözüktü ama. Çok hoş durdu. Çok güzel. Hemen bu da arkaya. Nermin Hanım, ellerinizi çok dokundunuz. Bak, dakika başı suda. Elimle yapıyorum hocam. Her şeyi elimizle doğruyoruz zaten. Bak, Serpil Hanım elleriyle kurabiye yapıyor. Efendim, şöyle yapalım. Sizlere kısa bir mola verelim. Bizler masamızı, soframızı hazırlayalım. Dakikalar sonrasında soframızda buluşuyoruz.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.

0: Bir şey diyeyim mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor, çilek nasıl başlıyor? Geç durmak vermiyorlar. Geç.
8: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
7: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: Ah, de şarj olmaya.
9: Hoş 5'i durdurabilirsem.
10: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
11: Büyük savaş an meselesi mi? Dünya nereye gidiyor? Haluk Levent olayının perde arkası. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin izinde de konuşuluyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık'ın konuk olacağı Gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

demek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona. Obsesso.
0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da sarı kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu sarı kolanın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.

0: Data dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenin...

0: Sizin ömrünü uzatın.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Evet efendim. Harika. Yumuşacık kekiyle üzerindeki harika kremasıyla nasıl güzel bütünleşti. Lezzetli mi lezzetli bir pastamız. Hemen yan tarafta fırınlanmış Ayşe fasulyemiz var yoğurdunun üstünde. Yine efsane görseliyle. Domatesli pilavımız anca bu kadar güzel çıkabilirdi. Üzerine yoğurtla, dereotuyla, yanık tabanıyla bakar mısınız? O kadar lezzetli ki Serp Hanım da yeni gelin gibi kurabiyelerini aldı geldi. Efendim 15 dakika
3: içinde. Hiç düşünmemişsiniz.
2: Içinde. Bak harika.
3: Bak yerim yok.
2: Nasıl yeri yok?
3: Yani bunu koyacak.
2: O yoktu. Altı olunca masa doldu. Yanında güzel etli patatesimiz ve tabii ki ekmeğimiz. Bakar mısınız ekmeğin güzelliğine valla. Efsane yemelere doyamayacaksınız.
3: Hocam kurabiyemi unutma. Çok
2: kurabiyemiz.
3: Sıcak.
2: Kurabiyemiz. Bakar mısınız?
3: Valla yana yana fırından aldım geldim.
2: Mis gibi olduk efendim. Ne diyoruz? Nermin Nefis Mutfağı bugün sizler için birbirinden lezzetli 6 tarif hazırladı. Hepsi hem göze hem de mideye hitap eden tariflerdi. Domatesli pilavı muhakkak deneyin. Kesinlikle deneyin. Şöyle söyleyeyim. Tencerenin zeminde bir lokma kamışı böyle aldım. O domatesin o yanık tarafı eşsiz. Gerçekten eşsiz. Ama yayının başında da Serp'in de söylediği gibi benim favorim tatlı. Hemen tatlıyla o üzerindeki güzel bembeyaz köpüğüyle bulut gibi böyle şu görüntüye bakar mısınız efendim? Yemek istiyorum artık. Yani artık yemek istiyorum tamam yani diyet falan yok. Yiyeceğim. Ben yaptım ben yiyeceğim. Hak ettik.
3: Bence de.
2: Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın cuma haftayı birlikte kapatıyoruz. Yine birbirinden lezzetli tariflerle hafta sonu ne pişirsem derdine son vereceğiz. Yarın aynı saatte Beyaz TV'de görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.
2: Allah'a emanet.

Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.

Hala çocuk ya, hala mızıkçı. Peki, ben de yenilerini çekerim. Çekerim.

0: Esat. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kahvaltı yaptın mı?
1: Yok, yapmadım daha.
0: Bir şeyler yiyelim mi? Bak, kruvasan aldım. Gerçi sen simit seversin ama olsun. Sohbet ederiz biraz.
1: Benimle sohbet etmek istiyorsun.
0: Evet. Arkadaş değil miyiz biz?
1: Bilmem. Öyle miyiz?
0: Hadi bak, uzatma. Keyfim yerinde bugün.
1: Onu görüyorum da nedenini anlamadım.
0: Hafif hissediyorum. Sanki üstümden bir yük kalkmış gibi. Yıllanmış bir sıkıntıdan kurtulmuşum gibi. Neyse. Hadi bekliyorum.
1: 5 dakika işim vardı odamda. Uğrayıp da geleyim.
0: Anlaştık. Günaydın Çiğdem.
2: Günaydın Han Bey.
0: Odama bir kahve getirir misin?
2: Tabii efendim. Filtre kahve değil mi?
0: Evet lütfen. Saçların çok güzel olmuş bugün.

0: Kahvenizi getirdim Han Bey. Çok özür dilerim. Hemen hallediyorum.
1: Önemli değil. Sorun yok.

0: Yani biraz değişik olmuş değil mi baba?
1: Biraz mı? Delirmiş bunlar. Bu ne ya? Koskoca Derenoğlu ailesi bunları mı gönderecek cemiyete davetiye diye? Ailemizi rezil mi etmek istiyor bunlar?
2: Ne oluyor, göster bakayım bana şunu. La havle ve la. Bunu kendi kafasına göre yapmış. Allah bilir, hanın haberi bile yoktur. Gerçi ona gelene kadar oha.
0: Ne demek istiyorsun abla?
2: Han o kızla evlendiğine pişman olacak diyorum Gülben. Anladın mı? Ona güvenerek hayatının hatasını yapıyor benim kardeşim.
0: Han, hoş geldin Han.

Han, davetiyeleriniz gelmiş. Bak burada. Ya biraz enteresan olmuş ama. Bakmak ister misin? Bir baksana. Bir de yani bir şey soracağım. Mesela siz kendiniz mi karar verdiniz bunları bu şekilde yapmaya? Merak ettik. Beraber mi?

0: Neyse merak etme sen. Daha vakit var. Değiştiririz bunları.
1: Değiştirmeyeceğiz baba.
0: Olmaz. Mümkün değil. Çocuk musunuz siz? Eşe dosta bunları mı göndereceğiz? Rezil mi edeceksiniz?
1: Göndermeyeceğiz. Ne onları ne de başkalarını göndermeyeceğiz. Çünkü nikah mikah olmayacak.
2: Ay, ne yapıyorsun?
3: Bitti. Bitti. Çıktı hayatınızdan. Çekil.
2: Ne yapıyorsun?
3: Sen bu masaya geldiğinde hangi sandalyeye oturtuyordun onu, buna mı? Ha, buna değil mi? Buna değil mi? Ha? Hangisi yoksa buna mı? Bu mu? Söyle bakayım.
2: Hayır.
3: Ne oturtuyordun?
0: Yapma oğlum, delirdin mi sen?
3: Pardon, bu seninkiydi galiba değil mi? Senin sandalyendi bu.
2: Aman ne olur.
3: Bu sana almıştı değil mi?
2: Yapma ne olur.
3: Sana almıştı.
2: Yapma.
3: Ablama söylememişti.
0: Han yapma.
3: Olmaz ama olmaz ki böyle bak. Her yerde izi var. Her yerde izi var. Pislik içinde değil mi? Pislik içinde her yer değil mi abla? Ha? Ne yapacağız? Sizi nasıl siliyorsunuz onu? Nasıl siliyorsunuz? Nasıl temizliyorsunuz o izleri? Söyle bana. Söyle bana. Bununla mı? Bununla mı? Çamaşır suyu.

0: yeter mi abla? Ha, kaç şişe lazım? O izleri silmek için kaç şişe lazım? Söyle bana. Söyle. Ha? Var mı burada?
1: Ya dur.
0: Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Ha? Yeter mi? Bir tane bardağı vardı, kahve fincanı. Tek kartım olmayan şeye uydu kızım. Nerede lan?
1: Ne yapacaksın lan? Han lütfen. Han, mutfağa sakın! Mutfağa giremezsin! Bana bak! Han sakın!
0: Bugün artık beni mazur gör abla. Bugün senin en mutlu günün değil mi?
1: Annemin tabağı!
0: Nereye attın o bardağı? Nerede?

0: oldu. Sen haklıymışsın. Sevmiyormuş beni. Son bir şey kaldı. Son bir şey.
1: Abla, ne yaptı sana? Abla. Seni bu hale getirmek için ne yaptı sana bu kız oğlum?
2: Abla, mutfağıma buldu. Kırdı her şeyi. Her şeyi yıktı abla. Ben çok korkuyorum. Aklı gitmiş mi? Baba bir şey yap. Ne yaptı?
3: Kes sesini! Yeter! Yeter! Yeter!
0: Biraz dağıttım ortalığı ama... Kusuruma bakmazsınız artık.

0: Burada daha iyi durdun.
1: Abla çok pis ama. Allah.
2: Demiş. Han.
1: Han.
2: Kardeşim ne olursun aç şu kapıyı. Han. Han çık oradan yalvarıyorum.
3: Yalvarıyorum sana.

0: Hadi hadi artık, bitmedi mi hala? Hadi.
1: Affedersiniz, bitti zaten. Pardon Esen.
2: Han?
3: Han, onunla asla mutlu olamazdın zaten kardeşim. Kıyısından döndün. Üzülme, şükret, kurtuldun işte Han. Han, aç şu kapıyı, ne olursun Han.
2: Han. Han.
0: Ha?
2: İyi misin?
0: Geldim mi? İyiyim. İyiyim.
2: İyi misin Haket Hanım?
0: Uzun zamandır bu kadar iyi olmamıştım.
2: Niye azarladın o zaman kızı?
0: Bir şey demedim ki.
2: İyi. Sevindin mi o zaman madem iyisin?
0: İyiyim, iyiyim. Bir de son zamanlarda biraz sana da şey davranmış olabilirim.
2: Öküz mü?
0: Diyebiliriz, evet. Hava çok güzel bugün. Öğlen beraber bir yemek yedin mi?
2: Ben Gülben'le buluşacağım.
0: Güzel. Buluşun tabii. Sorun yok benim için.
2: Emin misin?
0: Eminim tabii, damat bey. Kardeşimin mutluluğu benimkinden önce gelir.

0: Abla? Hayırdır, yüzünde güller açmış.
1: Allah Allah. Benim yüzümde hep güller açar Gülben. Şimdi size mis gibi bir kahvaltı hazırlayacağım. Hadi yine iyisin kız. Eline bir şey değdirmeyeceğim. Yırttın.
0: Oh oh. Demek ki Naci ile araları iyi. Oh oh. İyi olsun zaten. Ama bize bulaşmasın da.
2: Ne yaptın? Babanlarla düzeldi mi aran?
3: Düzeldi. Düzeldi evet ama barıştığımızı söyleyemedim.
4: Maalesef. Yalan söylemek zorunda kaldım. Yani kızacaksın biliyorum ama...
2: Aman boş ver. Başka zaman söylersin. Ona dertlen, buna dertlen. Nereye kadar değil mi? Dur, kahve söyleyecektim ben. Sen çay değil mi?
4: Olur, çayı.
2: Çiğdem selam. Demin için kusura bakma. Biz bir çay, bir kahve alabilir miyiz?
0: Çaylar iki olsun lütfen. Günaydınlar. Rahatsız etmiyorum bunu. Ne haber Esat?
4: İyidir. Sen?
0: Notunu aldım sabah. Çok tatlısın gerçekten. De şey kısmını anlayamadım. Çok üzgünüm, yapamayacağım derken... neyi kastettiğini, neyi yapamayacağını.
2: Esat sen bize bir müsaade.
3: Tabii.
0: Otur Esat. Ben bir şey bırakıp gideceğim. Bunu unutmuşsun bende. Lazım olur. Boşuna arama. Görüşürüz Esat.
4: Görüşürüz. Ne oldu abi ya? Han?
2: Bana baksana sen. Ceylan. Sen ne yapmaya çalışıyorsun böyle ofisime gelip baskın yapar gibi? Rezil etmeye mi çalışıyorsun beni? Amacın ne senin?
0: Yüzünü karalamışsın.
2: İzinsiz çekilmişti. Gerekeni yaptım.
0: Hırsız gibi masamı dağıtmana gerek yoktu ki. İsteseydin fotoğrafın negatifini verirdim ben sana. Boşa zahmet etmişsin.

0: Ne zahmeti? Benim için zevkti.
1: Senin asıl derdin başka değil mi? O bonus oldu. Sen benim canımı yakmak istedin. Beni üzmek istedin. Mutlu musun peki ha? Hı?
0: Ne mutluyum ne de mutsuz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey. Sıfır.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Söylemiyorum.
1: Söylüyorsun. Yukarıda az önce gayet mutluydun. Kendine keyif kahvesi söylüyordun. Zaferini kutluyordun.
0: Ne alakası var?
1: Oysa kahve çarpıntı yapar demiştin bana. O gece eli vermeye geldiğinde.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Belki de sadece benim kahvem çarpıntı yapıyordur sana. Hı? İstediğin kadar kendini kandır Han. Ama sen dün gece benden uzak kalamadığın için geldin. İntikam falan hepsi bahane.
0: Ya ne intikamı? Çocuk muyum ben? Ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, merak ettim. Acaba eskisi gibi hissedecek miyim? Bize dair diye. Maalesef. Biz diye bir şey yok. O yüzden sana dürüst olmak istedim. Çünkü diğer türlüsü haksızlık olurdu. Ama eğer seni üzdüysem...
1: Ne olacak? Beni üzdüysen özür mü dileyeceksin?
0: Eğer üzdüysem... Merak etme, geçer diyecektim. Tecrübeyle sabit.
1: Üzgünüm. Üzemedin. Bir daha denersin, olur mu? Gerçi emanetini getirdim ama... Sen gelmek için bulursun bir bahane.

0: Baba. Doydun mu? Doyduysan kaldıracağım onları. Hadi artık.
1: Ama ne vardı ki zaten doyayım?
2: Ay baba, el insaf, 3 tane yumurtayı löplettin ya.
3: Hani yumurtasını yedim, ne var? İsraf mı olsaydı?
0: Allah, hakikaten sabah erkenden gitmiş mi o, ne yapmış? Ben hiç görmedim de.
2: Merak ediyorsan kendisine sor Gülben, ben bilemeyeceğim valla. Artık sergiye mi gitti, sanat aşkı mı tuttu, bilemiyorum.
3: Ne sergisi, ne aşkı ya?
0: Han asla pas vermez ona. Ayrıca... Sen de biraz mesafeni ayarlasan mı? Ben sana diyeyim. Hiç doğru bulmuyorum, biliyor musun?
2: Allah Allah. Şuna bak. Sen ne zamandan beri bana akıl vermeye başladın Gülben?
0: Sen geçmişi unuttuğundan beri abla.
2: Sen bence aklının ermediği konularda çok fazla konuşma. Tamam mı? Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Hapşe! Ana!
3: Çok yaşa kızım.
2: Yok ya, bir şeyim yok benim. İyiyim ben. Ha. Bir şeyim yok.
0: Yok yok.
2: İyiyim ya.
0: Hayır hayır, iyiyim ben. Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Vallahi bir şeyim yok. Vallahi bir şeyim yok. Vallahi bir şeyim yok.
2: Hapse! Abla! Şifayı kaptın mı sen? Ne oldu? Olamaz. Yok bir şeyim. İyi iyi. İyi gibiyim. Tozdandır o kız. Doğru düzgün silmedin kesin etrafı. Yine geçiştirdin. Tozdan olmuştur o.
0: Abla sana bir şey soracağım. Bu Naci'nin kızı grip miydi yoksa soğuk algınlığı mı? Çok kritik bir soru abla.
2: Oh. Okulunda salgın var demişti Naci ama.
0: Eyvahlar olsun. Eyvah.
2: Eyvah.
0: Eyvah.
2: Olamaz kız. Ben her gün zencefille bağlı yiyorum. Benim bağışıklık sistemim çelik.

0: bakayım bana. Abla gözlerin içi kıpkırmızı. Ha, buradan görüyorum, kızarmışsın.
1: Ne? Ha? Anam! Gülben, camı aç Gülben. Babayı uzak tutun benden. Baba!
0: Baba! Baba! Çekil! Yaklaşma ablama! Uzak dur, çekil sakın. Değme oraya. Değme, çekil elini.
1: Baba üstüne geldi mi?
2: Tükürük mü? Ne gelecek üstüme?
1: Gülben, babayı al götür hemen banyoya. Elini yüzünü iyice sabunla, kolonya.
0: Kalk baba. Kalk baba, Allah aşkına nefes alma. Nefesini alma.
2: Ya bir durun, ne oluyorsunuz? Ebola mı oldu kız? Gülben, bak bakayım ablanın ateşi var mı?
1: Sakın! Sakın yaklaşma bana. Gülben, sen şimdi gidiyorsun mutfağa. Ben her tarafa elimi sürdüm. Maskeni takıyorsun. Çamaşır suyuyla, sirkeyle oraları bir kırkla, iyice temizle, sil, tamam mı?
2: Aman, bir bu eksikti.
0: Allah'ım, sen şimdi hasta mı oldun abla? Ne yapacağız biz?
1: Ben şimdi odama gideceğim. Her şeyle sen ilgileneceksin, tamam mı? Tabağıma, çanağıma sakın okuma, yaklaşma oraya.
0: Değme.
1: Değme baba, değme.
2: Ya bir durun. Kızım, senin ateşin var mı? Bak bakayım.
1: Yani sanki var gibi ama acaba ben güneş enerjisi mi oldum?
2: Ne güneşi ya? Kış geldi, kar kapıda.
0: Baba, kötü kötü konuşma Allah aşkına. Abla, ben sana bir şey diyeyim mi? Ceylan geldi, onun o parfüm kokusu sindi eve, benim genzimi yaktı o gün. Ondan ne oldu acaba alerji?
2: Ceylan kim?
1: Ay Allah'ım, benim böyle bir içim üşüdü, ürperdi. Camı açtık diye mi?
0: Şey, vitamin. Vitamin alalım mı? Hani arayayım söyleyeyim mi, vitamin getirsin?
1: Ya ben çok geç kaldıysam, yeğeli geçirdiyse bu benim bünyemi.
0: Allah'ım sana affet, sen kork...
1: Baba!
0: Baba yeme!
1: Sakın!
0: Yeme, çıkar!
1: Ne? Yeme onu! Baba, mikrop içinde onlar. Allah'ım sen bizi affet, kurban olduğum Rabbim. Hepsini atmak zorundayım. İsraf oldular ama ne yapayım?
2: Ya burada en az 150 liralık peynir var be.
1: Baba, senin canından önemli mi? Gülben, al babayı götür hemen.
0: Tamam peki. Abla ben ne yapayım ben? Ben şey mi, çorba mı yapayım? Nane limon mu yapayım? Ne yapayım? Elim ayağım birbirine gidiyor.
1: Hayır, ne çorbası kız? Sakın. Önce mutfağı temizliyorsun. Sonra da odamı kapatıyorum. Kendimi, banyoyu sakın kullanma yine. Arka banyoyu kullanmayın. Burada küçük tuvaleti kullanın.
2: Olmaz öyle şey. Ben duş alacağım.
1: Hayatta olmaz baba. Ben en son orada duş aldım. Giremezsin.
2: Safiye, sen banyoya girdikten sonra 4 defa çamaşır suyuyla siliyorsun. Mikropların anasını ağlatıyorsun zaten. Bir şey olmaz.
1: Olmaz dedim.
0: Nefes alma baba.
1: Kuluçka döneminde bitene kadar hiç kimse bir yere giremez. Ürerse mürerse size bulaşır vallahi. Mahvoluruz. Gülben, bak babaya bir şey olursa, sana bir şey olursa ben mahvolurum ha. Bütün temizlik, bulaşık, çamaşır, Allah göstermesin. Ev mahvolur, durur, hayatımız durur.
2: O zaman ben bir süre dönürümde kalayım. Orada daha güvende olur.
1: Hayatta olmaz Gülben. Babaya mukayyet oluyorsun. Tamam mı? Gözünün önünden ayırma. Gerekirse odaya kilitle, orada kalsın.
0: Tamam.
1: Heh.
0: Baba.
1: Bana bak. Hana söyle, maske alsın bol bol. Siperlik de alsın ha. Maske işe yaramaz artık bu saatten sonra. Ben kendimi odama kapatıyorum. Tamam mı? Siz de
0: hapşır.
1: Anam, Allah kahretmesin. Benden daha da hayır gelmez. Karantinaya giriyorum. Allah'a emanet olun. Dua et Gülben.
0: Hadi, hadi git.
1: Hakkını helal et.
0: Hadi git Allah aşkına ya baba. Tüm tükürükler her yere saçıldı, her yere. Baba ya. Ben Esat'la sosyalleşecektim. Hasta mı bakacağım ben şimdi şu halimle?
2: Naci içer, o baksın. Ne demişler? Hastalıkta, sağlıkta, ölüm ayırıncaya dek. Bu işler böyle.
0: Allah'ım inşallah grip değildir, alerjik bir şeydir. Sen ablamı koru yarabbim. Çok kötü oldu. Değmesene baba. Hadi kalk, kalk, kendimizi dezenfekte etmeliyiz. Kalk, yaklaş. Ha. Değme ablamı. Burayı da yaksak mı?
3: Baya baya toparladın Tommy. İştahın da açıldı çok şükür. Sen nasıl hissediyorsun kendini?
4: İyiyim. Sen çok iyi baktın bana.
3: Biliyor musun? Seninle çok gurur duyuyorum.
4: Neden?
3: Çünkü Safiye'ye teşekkür ettin. Güzel bir jest yaptın. Büyük bir adım attın hatanı telafi etmek için. O yüzden.
4: Balı için üzüldüm. Gerçekten.
3: Biliyorum kızım, biliyorum.
4: Baba, ne zaman taşınacağız artık? Mutfağı bile yok buranın. Ha, mutfağı olsa çorbayı sen yapardın. Onun yapmasına gerek kalmazdı.
3: İyi de kızım, o mutfağımız olmadığı için değil, içinden geldiği için yaptı o çorbayı.
4: Olsun. Hem burada yaşayamayız. Ben kendi odamı istiyorum.
3: Tommy. Bak şimdi bana.

0: Biz buradan taşınsak da, uzağa da gitsek, o her zaman benim hayatımda olacak. Anlıyorsun beni değil mi?
1: Annem gelecek. Çantamı toplayacağım ben.
2: Ay Allah'ım. İçimde ürüyorlar resmen. Ağzımda, burnumda, boğazımda hissediyorum ya Rabbim. Uf. Ah. Ah Tomrisah, yaktın benim başımı. İnşallah ben de senin yüzünden babamdan olmam. Allah kahretmesin. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım Allah'ım? Sen bana yardım et ya Rabbim. Allah'ım çok kötü oldum ya. Şimdi her taraf mikrop olacak. Eve inşallah yayılmaz, her tarafa mikrop yaymam inşallah. Temizleyemem de. Ay Allah'ım sen yardım et. Camları açmam, havalandırmam lazım. Yapamam, hiç halim de yok. Ay ateşim de çıkmaya başladı benim. Ben ne yapacağım ya? Sen bana yardım et ya Rabbim. Allah, burnum da akmaya başladı. Yataklara düşersem kim çekip çevirecek evi ya? Babam ölmez inşallah. Babam benim yüzümden ölmez inşallah. Naciden mi yardım istesem? Kızına bile yardım edemiyor o. Daha ona bakamadı. Gülben desen saf aşık zaten. Gözü bir şey gördüğü yok. Hanım yüzünde meymenet yok. Ondan nasıl yardım isteyeyim? Allah'ım yarabbim. Okşan desen sabun düşmanı. Ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben? Ay uğursuzluğum yetmezmiş gibi bir de mikroplarımı mı bulaştıracağım onlara?
3: Ölüyorum abla. Yaktın abla bizi. Ölüyorum abla, ölüyorum abla. İnşallah sabahlarım ama. Allah'ım sen sevdiğimden ayırma beni al. Yaktın abla bizi. Yaktın abla.

bıraktın bizi baba? Neden bıraktın? Abla!

0: Başınız sağ olsun Safiye Hanım. Keşke biraz tedbirli olsaydınız.
1: Üzülmeyin. Artık ablamla kavuştular.
2: Apartmanı karantinaya aldılar Safiye. Artık istesen de dışarı çıkamazsın. Artık göğe bakamayacağız. Göğe bakamayacağız.
3: İyileştireceğim sizi.
4: Hayır! Hayır iyileşeceksiniz!
5: Al şunları iç. Yoksa herkes ölecek, bir sen kalacaksın.
3: Ne işin var senin burada?
4: Kaç git, kurtar kendini! Kaç! Git buradan! Git!
6: Korkma Safiye. Kötüye bir şey olmazmış. Hepinizi ben kurtaracağım. İlacınız bende, merak etme.
7: Abla, al onu içeri. Tek çaremiz o.

0: İşi varmış de. Kız yanına mı susadın?
1: Abla ya nasıl diyeyim, sesini duyacağım diye tutturdu. Ne yapayım, nasıl yalan söyleyeyim adama? Zaten sesimden anlaşılır, peçete kaçtı. Sesimden anlaşılır, yalan söyleyeyim.
0: Baba salonda mı?
1: Yok, onu odaya koydum.
0: Hay Allah'ım ya. Tek ayak üstünde 40 yalan söylersin diyemedin mi bir şey? Allah'ım ya.
1: Çıkıyorum ben.
0: Çık.
1: Bekliyor seni, hadi.
0: Allah'ım yarabbim. Alo Naci. Merhaba, ocakta yemeğim var, çok konuşamayacağım.
2: Tamam.
3: Tumi annesi aldı da Safiye. Dükkana geçecektim ben de. Benle gelir misin diye soracaktım.
0: Ha, yok sağ ol.
2: Sesine ne oldu Safiye senin?
3: Burnun mu tıkalı?
0: Yok, iyiyim. Maske var yüzümde, o yüzden.
3: Ha, iyi de evde niye maske takıyorsun onu anlamadım.
0: Ne var canım, öyle istiyorum, takıyorum. Allah Allah, bir de onun hesabını mı vereceğim sana Naci?
3: Safiye, hasta mı oldun sen? Soğuk falan mı aldın, bir şey mi oldu?
0: Yok, iyiyim.
3: Doğruyu söyle bak.
4: Yalan borcum mu var sana Naci? Allah Allah, bana bak, sakın gelmeye kalkma, çok işim var.
3: Ha tamam, kapat, geliyorum.
4: Naci sakın.
0: Allah'ım ya Rabbim ya. İşim gücüm var dedim, sen niye geliyorsun ya? Kızından almadığı mikrobu benden alacak, Allah kur. Sen ne bakıyorsun be? Uzak dur biraz, geç şöyle.
1: Abla, niye gelmiyor? Bırak gelsin. Yani sen onun kızına baktın, o da sana baksın, ne güzel. Hayat müşterek yani sonuçta.
0: Oldu Gülben. Ha? Çay da demlesin, kek börek de yapsın o.
1: Ne olursun abla, Esat'la buluşacağım ben. Ayarladık ettik, o kadar söz verdim. Ne olur gözünü seveyim.
0: Besle kargayı, oysun gözünü. Yazıklar olsun. Sen tipik bir örneğisin bunun.
1: Ne yapayım? Ne yapayım ben? Sen bana söyler misin şimdi? Çocuk işini gücünü bıraktı, geliyor buraya. Ben ne yapabilirim mesela şu an abla?
0: Sebep?
1: Arkadaşını tanıştıracak beni abla. Yani ben ilk defa onun sosyal çevresine gireceğim. Yani arkadaş onayı mühim bir şeymiş ilişkilerde. O yüzden şu an ekersem çok büyük sıkıntı. Abla korktu kaçtı diyecekler benim için. Sevdirmem lazım yani kendimi. Ben günlerdir buna çalışıyorum abla, ne olursun ya.
0: Allah seni bildiği gibi yapsın be. Yani bu imaj çalışması yüzünden baba sağlığından olacak be.
1: Hiçbir şey olmaz babaya. Ne olabilir babaya? Aç maç kalmaz. Ben tedariğimi yaparım. Yemeğini koyarım, öyle çıkarım abla.
0: İyi o zaman, giderken babayı da al yanına. Benim yanımda durmasın, aynı havayı solumasın. Adam biraz temiz hava alır.
1: Neyi? Babayım. Babayı alamam abla ben. Şu garip garip konuşacak şimdi, onu tuhaf tuhaf rezil edecek beni, ne olursun. Alamam, öyle bir şey yok.
0: Rezil edecek ha? Tabii ailenden utandığın için. Gülben, oldu olacak, sen soyadını da değiştir.
1: Ne alakası var şimdi bunun? Ben öyle bir şey mi diyorum? Ne ilgisi var?
5: Ben de geleceğim. Ben de gezeceğim sizinle.
1: Abla, dışarısı daha fena. Ya daha kötü olursa, daha beter olursa... Yatsın işte odasında, otursun, dinlensin, bulancısını çözsün. Ne var?
6: Bırak kalsın evde. Her yer mikrop. Solusun havayı, kapsın hastalığı. Çarçabuk gönder yanıma Safiye. Ben çok güzel yer yaptım ona. Bak çok iyi bakacağım babana ha. Sen hiç merak etme.
0: Gülben, babayı götürüyorsun.
1: Abla.
0: Babayı da götürüyorsun.
1: Ateşim var. Vallahi ateşim var. Yoksa hatta böyle bir şey istemezsin.
0: Hayır. Babayı hemen götürüyorsun, tamam mı? Al götür onu da buradan. Neriman'la Han'a söyle geç gelsinler. Ben de kafayı koyup yatacağım. İstemiyorum. Evde durmayacak kesinlikle.
1: Abla.
6: Sen merak etme. Ben sana çok iyi bakarım evde Safiye.
1: Tamam. İyi tamam abla. Abla hadi. Hadi kalk Allah aşkına.
5: Tamam gidelim. Ama ben İskender yiyeceğim. Canım çekti. Esat'a söyle ısmarlasın.
0: Gülben sakın. Kaşar ekmek alıyorsun dolaptan, yanında götürüyorsun. Başka bir şey yiyemezsiniz ha. Hadi artık çabuk. Oyalanmayın, gideyim. Burada mahsur kaldım ya.
1: Hadi baba. Hadi.
0: Allah Allah.
1: Normalde hemen meclisi toplar acilen. Bugün kendini feda edeceği tuttu. Ay, neyin kahramanlığı bu? Ben hiç anlamıyorum ki baba.
5: Safiye, bu senin arkandan konuşuyor.
1: Baba ya, ne yapıyorsun?
0: Hiç şaşırmadım.
1: Götürmüyorum seni, kal odanda.
5: Sen de gidemezsin o zaman. İzin vermiyorum.
1: Ver üstüne. Hapşırdı baba, kalk gidelim. Çabuk çabuk.
0: Çık.
7: Nasıl yani şimdi? Babanla mı gelecek bizle?
1: Ya başka türlü göndermiyorlar beni Esat. Yapacak bir şey yok yani.

0: İyi tamam. Gelsin. Gelsin. Ne olacak ki?
1: Ha ama şey arkadaşını uyarsan. Yani babası biraz rahatsızmıştı ya, tanışınca şey şok olmasın yani şimdi.
0: Şok deyince ben ne anlatacağım sana? Ne oldu bugün biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Ya da neyse ya boş ver şimdi. O da onun özeline girecek sonuçta boş ver.
1: Kimin özeli?
0: Hanın.
1: Hanım mı? Aa ne oldu? Çabuk söyle. Çatlatma beni ya. Söyle hadi. Sat hadi.
0: Ceylan geldi bugün şirkete. Hem de öyle yani pat diye birden.
1: Şirkete mi?
2: Şirket ya yok
1: artık ya. Rahatlığa bakar mısın? Niye gelmiş peki? Hanımefendi ne istiyormuş? Ney? Söylesene Esat ney?
0: Ham bir eşyasını unutmuş da onda.
2: Onu bırakmaya gelmiş.
3: Müsait misin?
0: Ben seni birazdan arayayım mı? Han geldi de. Zaten yarım saate gelir alırım.
2: Tamam, hadi görüşürüz.
0: Gel abi gel, buyur.
3: Esat, ben senden bir şey rica edeceğim. Bu sabahki olay aramızda kalsın, olur mu? Yani Gülben'e söyleme şimdi. Yanlış anlamasın.
0: Neyi yanlış anlamasın peki? Sen bayağı buluşmuşsun kızla.
3: Bir şey sanmasın yani. Söyleme sen.
0: Ben sorabilir miyim?
3: Sen de sorma.
0: Benimle konuşabilirsin ama yani biliyorsun değil mi? Eğer içinde ona karşı bir şey kaldıysa hala ki olabilir bence yani. Olmaması saçma hatta. Siz bayağı aşıktınız birbirinize.
3: Yok. Hiçbir şey yok içimde. Test edildi, onaylandı.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla

0: Hadi baş yamalaz.
1: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
3: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Çizinin yeni tınaz beraberi gelsin.
0: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
4: 22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
13: Her anın Double Shot Ice Break.
14: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
15: İyi ki doğdun Kahraman.
16: Nice senelere Kahraman.
14: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
17: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
14: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
18: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
19: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
14: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
3: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.
8: Koçakla Festival.

Ay gelme dedim ben sana ya. Bir kere de beni dinle be. Gülben kapıya bak. Ya sabır.

0: Gülsüm.
1: Kim bakıyor evde sana Safiye, Gülben mi?
0: Evet, Gülben.
1: O zaman hasta hasta niye sen açıyorsun kapıyı?
0: Gülben'in işi vardı çünkü. O yüzden ben açtım. Allah Allah. Hadi tamam git, hasta olacaksın. Bulaştıracağım. Hah, geldin mi?
2: Hoş geldin Naci.
1: Hoş bulduk.
2: Getirdin mi önlüğünü?
0: Ne önlüğü?
1: Getirdim getirdim bak. Bu olur mu?
2: Ha, olur olur. Giy hadi.
0: Saçmalama ya, ne yapıyorsun sen?
1: İçeri gireceğim de hazırlık yapıyorum, yapmayayım mı?
0: Yapma.
1: Önlüksüz mü gireyim?
0: Naci, içeri falan girme. Çoluğum var, çocuğum var. Hastalık bulaşacak sonra.
1: Şunu şuraya yazayım. Yahu zaten çocuktan kaptın hastalığı.
0: Yavaş.
1: Ona geri dönecek hali yok herhalde, değil mi?
0: Sana döner.
1: Dönsün. Seninle her şeye varım ben. 40 defa söyledim sana.
2: Ya, ay ne güzel bir şey bu.
0: Sus be. Senin yüzünden oldu zaten. Gidip Esat'la rahat rahat buluşacağım diye beni düşündüğün yok ki.
2: Hayır abla, ne ilgisi var ya? Kendisi ısrar etti. Sor istersen. O bizim için saçını süpürge ederken bize durmak yakışmaz dedi. Yanlış mıyım? Demedin mi?
0: Allah Allah. Ne var ya? Alt üstü bir hastalık. Ben neleri yenmişim? Hastalığı mı yenemeyeceğim?
1: Ben kimim Safiye? Ha? Neyim senin için? Bilmek istiyorum, söyle. Neyinim Safiye senin? Neyinim senin? Safiye, bir söyle bana ki ben de yerimi doğru anlayayım.
0: Ne saçma soru bu Naci? Ne demek kimim ben?
1: Neyinim senin?
0: Şeyimsin işte. Arkadaşımsın.
1: Ha. Bu kadar yani. Herhangi bir arkadaşın mı senin?
0: Herhangi değil tabii ki.
1: Safiye. Hasta olduğunda sana bakma hakkına sahip olan yakınında biri miyim yoksa iyi gün dostu muyum ben? Öğrenebilir miyim?
0: Kıpraşma.
1: Neden hep güçlü görünmek zorunda hissediyorsun kendini? Hı? Niye ödün kopuyor birine ihtiyaç duyacağım diye? Bak Safiye, biz yol arkadaşı olacağız sana. Zaten ileride hastalansan da, yere düşüp bir yerini incitsen de... ya da yaşlansan da sana ben bakacağım, ben.
2: Ay inşallah vallahi. Aha. En büyük dileğim bu benim, tek dileğim bu. Hadi inşallah, amin.
1: O yüzden şimdi direnme işte. Müsaade et ben geçeyim içeri.
0: Olmaz, giremezsin. Babayla Gülben gidecek şimdi.
1: Evet.
0: Neriman da yok. Geç gelecekmiş. Han da çalışıyor zaten. Ne da? Allah Allah, anla işte, baş başa kalamayız. Ne?
1: Neden?
2: Şey, ben madem bunları getirdin de şunları bir alayım. Sıkayım da bir dakika. Sen sıktın ama ben yine de bir sıkayım. Siz konuşun hadi aranızda.
1: Neden baş başa kalamayız evde Safiye? Annen mi kızar?
0: Evet, annem kızar Naci.
1: Ha.
0: Naci ne yapıyorsun
1: kızsın
0: sen?
1: Kızsın o zaman.
0: Naci hastayım, bulaş.
1: Çok yaşa Safiye. Ateşini ölçeceğim senin. Yeteri kadar su içip içmediğinden emin olmam lazım. Meyve soyacağım sana. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım bugün. Yeter artık seni beklediğim. Artık duruma el koyuyorum. İyileştireceğim seni.
3: Aferin damat. Şimdi gözüme girdin işte. Ama kız haklı. Burada yalnız kalamazsınız. Sen merak etme Safiye. Çözeceğim ben bu işi.
0: Baba ne yapacaksın? Nasıl çözeceksin? Baba bana bak, hani arama, sakın çalışıyor çocuk.

0: Hikmet amcacığım efendim.
1: Merhaba Ceylan. Sana acil bir işimiz düştü.
2: Hemen eve gelmen gerek.
0: Ne oldu, bir şey mi oldu? Hanım'a bir şey oldu?
2: Han değil, Safiye.
1: Çok hasta. Başında da kimse yok.
2: Bir sen varsın yardım isteyebileceğimiz.
0: Hikmet amcacığım bir telefon alabilir miyim Safiye? Yani gelirken belki bir şeye ihtiyacı vardır, onu soracağım.
1: Olmaz. Odasında uyuyor. Sen gel bir çorba yap. Karnı aç zavallı kızın, yazık.
2: Ne oldu? Üşendin mi yoksa?
0: Yok, ondan değil de.
1: Gel sen gel. Hem Han'la da aran düzelir. Gözüne girersin.
2: Hadi gel, bekliyorum.
0: Tamam.

0: Efendim baba?
1: Oğlum, ablan çok hasta. Hemen eve gelmen lazım.
0: Kaptı tabii mikrobu. Söyledim o kadar.
1: Hasta insana kızılmaz. Sen hemen eve gel.
0: Toplantı vardı. Çok mu kötü gerçekten? Gülben'i çağırsan o baksa.
1: Gülben bakamaz. Senin gelmen lazım.
0: Of, tamam peki. Geliyorum.
2: Naci, kenarlardan devam et şuradan. Halıyı sildirme, bir de bana iş çıkarma ne olursun.
3: Silme o zaman sen de.
2: Sanki bilmiyormuşsun gibi.
3: Safiye, yüzün solmuş, iyi misin?
2: Yaklaşma, tamam yaklaşma. Geç işte, otur şurada kanepeye sen.
3: Yok canım, sen git uzan oraya.
2: Ne münasebet canım. Allah Allah, şurada otururum ben edebimle.
3: İyi Safiye, sen edebinle iki büklüm otur burada.

0: Nasıl? Rahat mısın?
1: Çok.
0: Çay kahve bir şey ister misiniz efendim?
1: Yo, zahmet olmasın sana.
0: Ay Naci, yani aşk olsun sana ya. Hasta hasta halimle bir de misafir ağırlatıyorsun bana.
1: Safiye, ben misafir değilim ki. Canım çay kahve isterse gider kendim yapabilirim.
0: Hayatta olmaz, mutfağıma giremezsin. Aa, hayatta izin vermem asla. Ya şu hasta halimle sinirlendirme bir de beni, bilmiyorsun sanki.
2: Gel baba. Hah, buradasınız değil mi?
0: Hı. Değiliz Gülben.
2: Neyse, Esat gelmek üzereymiş. Biz şimdi yavaştan çıkıyoruz. Naci, çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Getirdiğim meyveleri yıkadım, tezgaha dizdim. Artık sen bakarsın oradan, bakarsınız siz. Hı.
0: Bu kızını da unutmayacağım senin.
2: Kıyamı demek istedin herhalde. Hadi baba, hadi.
3: Merak etme Safiye, yalnız kalmayacaksınız.
0: Baba ne yaptın, hanımı çağırdın yoksa?
3: Evet. Ne güzel, bütün aile bir arada olacaksınız işte.
0: Bütün aile mi?
3: E tabii, gelini de çağırdım.
0: Hangi gelin?
3: Kaç tane gelin var Safiye?
0: Ne bileyim baba, her gördüğüne potansiyel gelin olarak bakıyorsun.
3: İşte o şeyi çağırdım ya. Adını çıkaramadım. Anladın sen işte, onu çağırdın.
0: Kim bilir kimi çağırdın ya? Hay, niye böyle bir şey yapıyorsun ki sen?
3: Denemek için. Ailemize gelin gelecek. Sağlam pabuç mu, güvenilir mi? Seninki fena değil. Ağzı da iyi laf yapıyor. Ama bakalım ıhlamur da kaynatabilecek mi?
2: Tamam hadi baba, hadi. Hadi bakalım. Hah, hadi. Hadi bakalım baba, hadi.
0: Herkes toplayacak şimdi ya.

0: Rüyayı mı çağırdı acaba? Neyse yollarız biz. Ne var, ne gülüyorsun? Komik mi?
1: Komik.
2: Abla biz çıktık.
0: Tamam, bana bak gecikme, basma oralara be pis.
2: Baba yüzünden ya. Hadi tamam.

0: Hadi Safiye'm çıkar şunu.
1: Aa, ne münasebet? Ne diyorsun Naci, saçma sapan konuşuyorsun. Tövbe estağfurullah.
0: Delirme Safiye. Ateşine bakacağım da şalı çıkar diyorum. Sonra yüksek çıkar ateşini, anlayamayız ne olduğunu.
1: Ha, ne bileyim, böyle üstüme gelip şey deyince bir anda... Ben dedim.
0: Doğru, sen de haklısın tabii.
1: Tamam, sen yaklaşma bana. Ben kendim bakarım. En son kim kullanmıştı? Tomris mi? Temiz mi ki bu?
0: Ben bunu 4 kez sabunla yıkadım, iyice duruladım suyla. Temizledim, tertemiz yani, rahat ol.
1: Kusura bakma Naci, ben alamam bunu, kullanamam yani.
0: Ateşin nasıl? O zaman tek bir yol kalıyor Safiye.
1: Ne yapıyorsun?

0: Bayağı yüksek. Çok yaşa Safiye.
1: Sen de hasta oldun şimdi, mutlu musun?
0: Mutluyum. Çok mutluyum.

0: Bak bakayım nasıl olmuşum.
1: Biraz fazla değil mi Okşan? Alt tarafı bir çay içeceksiniz.
0: Alt tarafı mı? Ayol, ben bu çayı içmek için ne kadar bekledim, senin haberin var mı?
1: Gel sen büyük sözü dinle. Git biraz sil yüzünü. Doğal halin daha güzel.
0: Ne diyorsun? Ay sağ ol. O senin gönlünün güzelliği. o zaman ben bir bakayım. Bir çeki düzen vereyim bir daha.

0: günler Mehmet amca. Şey ben Okuşan Hanım'a... ben erken geldim herhalde ya.
1: Yok, hazırlanıyor, gelir şimdi.
0: Siz hiç yorulmayın, ben aşağıda beklerim.
1: Bayram. Biliyorum sen yapmazsın ama... Okşan'a üzme olur mu? Yani bu olmayacak bir işse... hala aklın başka yerdeyse... onu boş yere...
0: Değil. Değil Memdi amca. Aklım hiçbir yerde değil. Geri aldım onu nihayet.

0: Siz merak etmeyin. Sadece kendime bir şans tanıyorum. Yani hayat devam ediyor. Etmek zorunda değil mi?
1: Öyle.
2: Geldim. Ay. Börülce yaptım. Cacık da yaptım yanına. Acıkınca ye, unutma.
1: Tamam. İyi eğlenceler size.

0: Baba, üşümüyorsun değil mi?
1: Yok. Ha,
0: tamam. Esat gelmek üzeredir şimdi, merak etme.
1: İyi.
0: Geliyor yani, geliyorum dedi ama üşüme.
2: Oo. Merhabalar Hikmet amcacığım. Hayırdır, nereye böyle?
1: Ne o böyle süslenmiş püslenmişsin?
0: Hakikaten. Hayır, çok güzel olmuşsun da neden? Ne oldu?
1: Bayramda gezmeye mi gidiyorsunuz?
2: Bir çay içelim dedik. Biraz dolanalım, gezelim.
0: Ha.
1: Olur, ben de gelirim sizinle.
0: Baba, sen gidemezsin. Onlar beraber gidecek belli ki, baş başa.
2: Ay, şimdi öyle deyince de sanki şey oldu. İlk buluşma gibi.
3: Öyle zaten.
0: Nereye peki? Bayram, ilk buluşma için nereyi seçtin?
3: Biz Naci Hoca'nın mekanını sevdik. Oraya gideceğiz.
0: Bakalım.
1: İyi, gidin bakın bakalım anlaşabiliyor musunuz? Bir dahaki sefere ben de gelirim artık sizinle. Ha?
0: Ha baba.
1: Ha. Hadi.
0: İyi, hadi iyi çaylar. Üşüme baba.
1: Tamam.
0: Gelemedi. Bekliyoruz, hala gelemedi. Baksana. İyi valla.
4: Bunun yeri burası değil ki.
5: Rüya, iyi misin?
4: Ah Betri Rüya be. Bir şey de becer be. Bir şey de elinden gelsin. Hiçbir şey beceremiyorsun. Bari bunu becer be. Adam o kadar iyi ki acıdı halime. Onu bile hayal kırıklığına uğratacağım. Yapamıyorum bunu da. Mal bu.
5: Tamam ya, abartma. Dengeni kaybettin, düştün. Herkesin başına gelebilir.
4: Uf ya.
5: İyi misin? Vurdun mu bir yerini?
4: Bilmiyorum. Çarptım herhalde düşerken. Acıyor ama iyiyim.
5: Aç bir bakalım. Kanıyordur belki. Ben sana mendil falan bir şey getireyim. Kolonya falan getireyim. Naci Hoca kesin Safiye Hanım için tutuyordur bir yerlerde.
4: Çok tatlı onlar.
5: Ne, biz tatsız mı dedik?
4: Hayır. Yani çok şanslılar. Çok güzel seviyorlar, birbirlerini seviliyorlar. Siz de öyle. Nasıl bir duygu?
5: Güzel. Hem güzel hem de yanlış değil.
4: Ege bak, biliyorum bana kızgınsın. Ama inan, elimde olsa hiç şansım olmayacak bir adamı seçmezdim.
5: Konuyu konuşmasak?
4: Hayır, konuşmamız lazım.
5: Neden?
4: Çünkü sanki çok arkadaşım varmış gibi sizle arkadaş olma ihtimalimi de kaybettim. Ya senin için önemli olmayabilir ama benim için çok önemli bu. Ben geliyorum.
0: Esat. Merhaba, nasılsın?
6: İyiyim Gülben. Sen?
1: Gülben mi? Hayırdır? Ne oldu o aşkımlar, günüşümler? Bitti mi cicim ayı?
0: Uf baba ya, yapma şöyle, ne olur, ayıp.
6: Siz nasılsınız Hikmet amca? Ne iyi ettiniz de geldiniz ya, iyi ki geldiniz.
1: Hadi oradan be, 200'lü sende.
0: Aa baba, ne ayıp laflar ya. Çocuk burada samimi hislerinden bahsediyor, naziklik yapıyor. Değil mi öyle?
6: Aşk olsun Hikmet amca ya. Ne 200'lü mü gördünüz?
1: Aman neyse, keyfimden gelmiyorum zaten. Mecbur takılıyorum size.
6: Nasıl yani, anlamadım?
0: Ablam hasta ya, evde durmaması lazım. O yüzden onu
6: Tamam, anladım.
1: Anlamışmış. Hiçbir şey anladığın yok senin.
0: Sen üzerine alınma, biliyorsun durumu. Ya.
1: Bir taşla iki kuş vuracağımı da biliyorum, sor bir bakayım.
0: Allah Allah baba, sabahtan beri bir taşla iki kuş vuracağım diyorsun. Kim bu kuşlar, bir anlasam? Ha tamam hadi, birini...

0: Birinci, diğeri kim?
1: Ya söyleyeyim de boz değil mi? Hayatta söylemem. Hadi binin gidiyoruz. Ben ön tarafta oturacağım. Arkası tutuyor.
2: Gülben. Bende bir tane örtü vardı. Sen oturursun diye öne serdim ama.
0: Bende var.
2: Var mı? Ha?
0: Evet evet de. Sen üzerine alınma sakın ha. Yok. Kusumuza bakma.
2: Allah. Tamam gel gel. Gel.
0: Tamam. Bunları fısfısladın mı?
2: Fısfısladım, her şeyi fısfısladım.
0: Naci nereye?
3: Sana bir elime soyup getireceğim Safiye. Gülben yıkayıp tezgahın üzerine koyacağım demişti, bak orada.
0: Mutfağıma giremezsin Naci. Kusura bakma.
3: Safiye, hadi otur yerine. Halsizleşeceksin, babana söz verdim, sana iyi bakacağım.
0: Naci, ölümü gör, mutfağıma girme lütfen.
3: Niye Safiye, bak önlüğüm burada. Eldivenlerim var. Her şeyim var. Bandana bile getirdim. Daha ne lazım?
0: Yok, bu öyle bir şey değil. Yani... Bu evin en temiz yeri mutfak. Hiç kimse giremez. Bir Gülben bir ben girebiliriz oraya. Han bile girmedi.
3: Ama artık bir şeylerin değişmesi lazım Safiye. Sen nasıl ki odama gelip kızıma baktın, onun elini tuttun, terli battaniyesine dokundun, benim de senin mutfağına girip sana elimi hazırlayabilmem lazım değil mi?
0: Naci, sen eskiden beni anlardın. Yani bu kadar üstüme gelmezsin.
3: Safiye, üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım. Ki senle aynı mutfağa, bizim mutfağımıza girebilelim. Beraber. Safiye, bizim evimizde her şeyi beraber yapacağız. Yemeği beraber yapacağız. Çamaşırları beraber yıkayacağız. Ütüyü, temizliği. Her şeyi yan yana beraber yapacağız. Ama artık eski düzeninden vazgeçmelisin. Hayatı yüküyle, neşesiyle beraber sırtlayacağız. Yoksa hiçbir anlamı olmaz çünkü.
0: Olmasın.
3: Olacak.
0: Olmayacak. Sırf sana böylesi doğru geliyor diye bize bunu dayatamazsın.
3: Siz kim?
0: Kızınla ben. O benimle evlenmeni istemiyor. Ne onu benimle yaşamaya zorlayabilirsin... ...ne de benim mutfağımı paylaşmaya. Hayatta her şey istediğimiz gibi olamaz Naci.
3: İstediğimiz gibi mi? Ben imkansız bir şey mi istiyorum Safiye? Sen seni beklerim derken yalan mı söyledin bana? Camdan cama komşuculuk oynamak için mi yaşadık biz onca şeyi? Ha, o yüzden mi döndüm ben buraya Safiye? Safiye. Buraya giremezsem çayını nasıl demleyeceğim? Eline nasıl dokunacağım?

İzin ver birbirimize vitamin ol. İkimiz de çok yorgunuz. Bırak başımı dizinin üstüne yaslayayım. Orada dinleneyim biraz. İzin ver bana. Senin için ölümlerden döndüm.

0: Geçmiş olsun Safiye.
1: Sanki benim elimde sihirli değnek var. Sanki ben bir anda hemen düzeleceğim siz söyleyince. Girmeyin işte mutfağıma ya. Girmeyin yani. Çok mu zor? Babanın aklı gidip geliyor. Seni aramış öyle ama. Gelini falan zannediyor seni. Bir ihtiyacım yok benim. Git sen de. Hastayım zaten. Uzak dur benden. Sergin mergin var. Açılışım var. Kötü olursun sonra.
2: Bir şey olmaz bana.
1: Ya git dedim. Yatacağım, dinleneceğim ben. Uyuyacağım. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Zaten Han da yok evde. Gitsene de.
2: Han için gelmedim. Saçma sapan konuşma Safiye. Terliklerimi sen mi getirirsin? Ben girince mi alayım?
1: Kendin al. Mutfağıma girme sakın.

0: Şu fincana bak, kirli beyaz. Allah'ım inşallah temizdir ya.
1: Ay, yeter Gül, ben boğuldum.
0: Tamam baba, bu son. Dur.
2: Nasıl Hikmet amca? Beğendiniz mi burayı?
1: Fena değil. Bütçene de uygun belli.
0: Hay Allah'ım.
2: Ay. Çok yaşa, çok yaşa.
0: Eyvallah olsun. Babama da bulaşmış. Esat, ne yapacağız? Ya yerlerine indiyse, ya oradan kalbe gittiyse ne olacak?
2: Ya dur, tamam Gülben ya. Alt tarafı bir hapşırık, ne olacak?
1: Bilerek yaptım.
0: Bilerek mi?
1: Şaka şaka. Bunların bu hallerine çok gülüyorum ben.
0: Şaka yapmış, şakalar. Seni düşünen de kabahat zaten. Bir daha kızamık ol baba, endişelenirsem ne olayım?
2: Tamam canım, hasta değil ama en azından, değil mi? Merhabalar, merhabalar. Vay, kusura bakmayın. Geldin. Geciktim malum, trafik. Hoş geldin.
1: Gel. Sanki bize yok trafik. Herkesin ağzında bu. Trafik de trafik. Zamanında çık o zaman. Kafana bir kilo jöle süreceğine saatine bak.
2: Hikmet amca böyle işte. Sevdiği gençlerle takılır o.
1: Gençmiş. Küçülsün de cebime girsin.
0: Baba.
2: Merhaba Gülben.
1: Gülben el sıkmaz.
2: Ha, pardon, unutmuşum. Otursana, hadi gel. Neyse, tanıştığıma memnun oldum.
0: Kemal Bey, nasılsın? İyisiniz umarım.
2: Kemal de lütfen ya. İyiyim, iyiyim tabii. Nasıl olayım? Esat'la da görüşmüyorduk ne zamandır. Vallahi iyi oldu. Sonunda seninle de tanışmış oldum.
0: Ben de tanıştım sonunda. Çok iyi oldu.
1: Körler, sağırlar. Geçin bunları, bu kısmı geçin.
0: Kemal Bey, siz Esat'la çok eski arkadaşsınız değil mi? Bayağıdır hem de yani, değil mi? Ne güzel, bayağı oldu. Yani sizin dostunuz yıllara yenik düşmemiş. Mühim yani, bu bence çok mühim bir şey.
1: Sıkıyorsun adamı Gülben.
2: Yok efendim, estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: İyi, yesin beynini o zaman. Bana ne?
0: Baba.
1: Dondurma yiyeceğim ben. Var mıdır burada?
2: Dondurma sanmıyorum Hikmet amca, yoktur.
1: Bir kağıt elba peki? O vardır ama, değil mi? Önden bir de simit söylersin. Oh, ucuza kapatırsın işi. Seni zorlamazsa simitin yanında bir de krem peynir isteyeceğim.
2: Estağfurullah ya Hikmet amca. Buyur bak, menü önünde. Seç gönlüne göre özgürce ne istiyorsan.
0: Ne özgürce? Kapat oradan. Ne diyorsun? Nasıl özgürce?
2: Ne yapayım Gülben, cimri diyor bana. Gülben çok bahsetti Esat senden.
0: Ya öyle mi?
1: Ne dedi? Psikiyatriste gittiğini de söyledi mi?
2: Ha öyle mi? Ben de gidiyorum. Ne güzel. Zaten hepimiz gitmeli değil miyiz?
1: Sizin kuşaktan pek normal çıkmıyor zaten. Ama sen düzgün bir çocuğa benziyorsun.
2: Efendim çok teşekkür ederim. Vallahi sizden...

0: Duymak mutlu etti beni.
1: Ne dersin Gülben? Esra'ya yapalım mı bunu?
2: Aa baba. Baba şey çay mı söyleyelim? Sana çay söyleyelim mi? Çay söyleyelim. İçsin.
0: Esra kim?
1: Esat'ın eskisi. Ama boylu poslu kız. Beğenirsin.
0: Ya yok ya yok. Ya, Hikmet amca Esra şey bizim arkadaşımız. İşte Gülbenlerin de komşusu oluyor zaten. Yok öyle bir şey yani.
1: Olmadı. Kuzeni var. Rüya. O da hanın eskisi ama olsun.
2: Baba. Ne biçim komşun? Çok ayıp şeyler bunlar ya. Vallahi bak böyle yaparsan kalkar gideriz. Bir daha da seni hiçbir yere getirmem.
1: Getirme. Sanki kendi gidebiliyormuş gibi.
0: Ya neyse. Ne içiyorsun abi? Ne söyleyeyim? Allah çay, kahve. Gel kahve çok içtim. Çay iç. İyi tamam. Hikmet amca çay.
1: Yok.
0: Bakar mısın çay?
2: Üç kere kaynattım diyorum bak üç kere. Biliyorsun ellerimi de yıkadım tertemiz hadi iç şundan bir kaşık.
3: Çek şunu içmeyeceğim.
2: Bak içinde zerdeçal var, zencefil var, çörek otu var. Ne bulduysak koyduk. Hemen ayağa kaldıracak seni hadi.
3: Ölmedik herhalde ayaktayız kör müsün?
2: Ya hastanede olmak şunu içmekten daha mı iyi? Babam gönderdi diyorum sana. Sen ona güvenirdin ne oldu?
3: Ay vallahi çek şunu çığlık atacağım ben şimdi.
2: Ay atarsan at. Deli Dudu'ya gene gelmişler derler ne olacak hadi bir kaşık hatırım için.
3: İstemiyorum hayır.
2: Mutfağına girerim ha.
3: Hele böyle bir şey yap. Senin o sümük yeşil gözlerinin pekmezini çıkarır kaşık kaşık yediririm sana.
2: Aman beyim. İçmezsen içme. İnat çık için.
3: Koyma onu oraya sakın.
2: Sen gidip yatağına yatsana. Ha? Vücudun dinlensin.
3: Ya bir düş yakamdan. Allah Allah hemşire gibi başımda vır vır vır vır.
2: Hayır niye oturuyorsun ki burada? Sen neye bakıyorsun?
3: Hiçbir şeye. Ay gören de bana bakacak kimse yok sanacak. Yani kimse yokmuş da sen yardıma koşmuşsun sanacak.
2: Koşan koşmuş canım zaten az önce gördük onu da. Kim o?
3: Sana ne?
2: Of Safiye. Bak gerçekten ama gerçekten çok zor bir gün geçiriyorum. Ki biliyorsun böyle bir şey kolay kolay söyleme. O yüzden yapma. Tamam?
3: Şey işte bir arkadaşım bir tane.
2: O bir tane arkadaşın adı neymiş?
3: Sen şimdi konuyu değiştirme. Sen niye zor bir gün geçiriyormuşsun? Ne oldu? Ham bir şey yaptı? Bir şey mi oldu aranızda? Bir şey mi söyledi sana? Ha? Allah Allah bana bak siz... Dün bizden sonra görüştünüz mü tekrar? Aman iyi be söylemezsen söyleme. Han zaten bana söyler. Ben onun en iyi arkadaşıyım, sırdaşıyım. Bana her şeyini söyler, saklamaz ki.
2: Muhakkak.
3: Ay söyle işte yani ne oldu? Ha? Bir şey mi oldu, bir şey mi dedi? Ne geçti aranızda?
2: Hiçbir şey olmadı.
3: Yalancı. İnşallah gribim sana da bulaşır da kimse bakmaz sana kalırsın öyle çaresiz.
2: Ben o kadar alışkınım ki rahat ol.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok.

0: kere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Arkadaşlar!
6: Azma!
5: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Niye basıyor ki?
11: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
9: Nasıl duracak?
10: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Ama ne otel?
5: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanıyorum.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım
1: Hadi. Elidor şampuan çeşitleri 249 lira yerine 165 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
9: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trinx sat. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin bir yavrum.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her an

0: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve.
1: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
0: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
1: Aldığınızdan daha fazlası.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Afiyet olsun.
1: Dur. Pardon ya. Bu çay değil, bu ayçiçek yağı olmuş resmen. Ben biraz buna dem koyayım.
0: Ya açık istediler zaten. Karışma Allah Allah.
1: Ya bu açık çay böyle olmaz. Bana bıraksan Rüya.
2: Çabana sağlık kız, üzülme sen. Hayatında kaç kere çay demledi de konuşuyor. Boş ver.
0: İçeride kurabiye de vardı. Onu da getirelim size sana.
2: Getir.
0: Afiyet olsun.
2: Bayram, daha evvel evlilik düşünmedin mi sen hiç?
3: Konuya girerim diyorsunuz.
2: Ha yok, dur baştan alayım o zaman. Bayram, ilkokulu nerede okudun sen?
3: Ben ilkokulu...
2: Ay, bir de cevap veriyor. Şaka.
3: Kısmet olmadı. Yoksa ben de isterdim bir ailem olsun. Peki ya siz?
2: Ben evliydim aslında. Çok büyük bir aşktı bizimki, benimki. Yani ben öyle sanmışım. 18'ime basar basmaz kaçırdı beni şerefsiz.
3: Şerefsiz mi?
2: Şerefsiz. Şehre gelince huyu değişti. İt gibi çalışıyorum ben, temizliğe gidiyorum. Parayı o yiyor. Ama neyse be, evlendi gitti zaten başkasıyla. Ne yapacağım? Allah dağına göre kar verirmiş, bana da çığ düştü.
4: Naci Hocam hoş geldiniz. Biz de size çay içmeye geldik Okşan Hanım'la.
5: Hoş geldiniz. Benim biraz işim var içeride.
4: Ya biraz morali bozuk herhalde ya.
5: Kolay gelsin.
1: Hocam, kızınız nasıl oldu?
5: İyi, daha iyi. Benim yukarıda biraz işim var. Siz devam edin lütfen.

0: Doğru, doğru tabii. Düğün tarihi belli mi peki?
1: Yok, değildi ama yakında diyelim.
0: Vallahi 40 yıl düşünsem senin böyle pat diye evleneceğin aklıma gelmezdi.
2: Niye? Çok mu çapkındı?
0: Çapkın değildi, seçiciydi diyelim.
2: Seçiciymiş. 1.72'yi geçen herkesi beğenirdi bu be.
0: Yani beğenirdi, beğenirdi tabii ama vallahi ben Esat'ı ilk kez bu kadar aşık görüyorum.
3: Ya.
2: Derenoğlu kızı bu. O kadar fark olacak. Ben de gençliğimde az can yakmadım hani.
1: ben tamam. Sonra bakarım ya, şimdi uzun sürer.
2: Baban arıyor, aç. Yarın bir gün ölür, pişman olursun.
1: Allah korusun.
0: Aman efendim, Allah korusun, öyle demesek mi?
1: Tamam. Alo efendim baba.
2: Otur otur. Biz yabancı değiliz.
1: İyiyim baba, ne yapayım? Kemal geldi işte. Eskileri yad ediyoruz. Bak selam var sana.
2: Ne demek o canım? Biz neciyiz burada? Eşek başı mıyız?
3: Sus baba baba. Sus.
1: Kalabalık bir yerdeyiz de baba. Ondan biraz yani gürültü geliyor da ondandır.
2: Yok Gülben. Babası değil bu. Yalan söylüyor. Sen ver şu telefonu.
3: Baba hayır. Bak,
1: amca.
2: Ver.
1: Yok Hikmet amca, bir dakika ya.
3: Baba hayır,
1: dakika.
3: Yapma.
1: Hikmet amca ama.
3: Yapma ne olur.
1: Gülben.
2: Alo, kimsiniz? Ben Hikmet, Esat'ın kayınbederiyim. Kalabalık dediği de biziz. Yani kızımla ben. Ne ayrılması canım? Nişanlı onlar. O halde buyurun gelin tanışalım. Ne diyorsunuz siz beyefendi? Biz kimsenin arkasından iş çevirmeyiz. Haddinizi bilin. Şuna bak ya. Terbiyesiz. Ne diyor bana? Bulmuşum bir enayi. Deli bozuk kızımı kakalamaya çalışıyormuşum.
4: Alo. Alo. Daha lafım bitmedi. Alo.
3: Hadi baba. Kalk gidelim biz.
1: Gülben.
3: Yok. Daha fazla duramayacağım Esat. Kusura bakma. Hadi baba.
1: Ama nasıl döneceksiniz?
3: Bu yaşımıza kadar nasıl döndüysek öyle döneceğiz. Hadi.
0: Ah be abi. Ailene söylemedin mi sen durumu? Gerçi senin yerinde olsam ben de... Neyse.
5: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Abi, kadına oğlunun cesedini verince bize istediğimiz bilgiyi verecek mi?
1: Ne yapacağız peki Abdülhamit?
0: Kadını konuşturmaya çalışalım abi.

0: Nerede kaldınız kızım?
1: Memati Bey, hocalar geliyor birazdan.
2: Hadi sizi bekliyoruz. Allah Allah.
1: Tamam.
2: Hadi. Hayırlısıyla şu çocuğu bir uyandırsalar.
3: İsviçre'ye götüreceğim tedavi için.
2: Doktorların bir eksiğini mi gördün yenge?
3: Hem senin için, hem benim için, hem de çocuklar için daha iyi olur.
2: Ne senin için iyi olur, ne benim için iyi olur, ne de çocuklar için iyi olur yenge.
3: Niye?
2: 2 dakika yaşatmazlar orada yenge.
3: Yaşatmayacaksa öldür Zaza'yı. Ne oturuyorsun burada yanımda?
2: Polat Alemdar'la konuş, benimle konuşma.
3: Selvi için de mi onunla konuşayım? Odaya bir girdim, Kenan Selvi'nin yanında.
2: Ne?
3: Ya ben sizi anlamıyorum, size ne olmuş? Tokat delisi olmuşsunuz. Gelen giden bizi tokatlayıp geçiyor gidiyor.
2: Yenge, bak beni fitiliyorsun. Yanlış adamı fitiliyorsun. Ben zamansız, ayarsız, fitilsiz bombayım. Ben zamanında size dedim ki tozcunun çocuğuyla bu iş olmaz. Hepiniz üstüme yürüdünüz. Sen karışma dediniz.
3: Memat, senin Selvi ile bir şeyin mi var?
2: Nasıl bir şeyim?
3: Kendine mi düşünüyorsun Selvi?
2: Nesrin! Ne sen bana böyle bir şey sordun, ne de ben böyle bir şey duydum.
1: Gelmiyor musunuz Memati Bey?
2: Yok.

0: canım?
1: Selvi, Selvi nasıl?
0: İyi canım. Merak etme sen, herkes iyi.
2: Değerler bugün daha normal görünüyor hocam.
3: Niye dolanıyorsun ortalıkta?
2: Pusat'ı görmeye geldim.
3: Neyini göreceksin? Kalkınca yataktan gelir görür o seni.
2: Sen iyi misin?
3: Değilim. Sen mi vır ettin anana?
2: Konuşmasın seninle diye yalvardım. Konuştu değil mi? Nerede o?
3: Kenan mı geldi sana?
2: Geldi, kovdum.
3: Kovmayacaksın. Bana haber vereceksin ki ben camdan aşağı atıp geberteyim o iti.
2: Bir daha gelirse haber veririm.
3: Gülüm, sen daha çocuksun. Biliyorsun ben de çocukları hiç sevmem.
4: Efendim, mahvolduk. Cevher ölmüş.

0: Efendim, Polat Alemdar geldi.
1: Fırat nerede?
2: Cevher ölmüş.
1: Bana söz verdin. Oğlum nerede?
2: Sözümü tutamayayım diye Cevher ölmüş. Adım gibi eminim ki senin Suriyeli bu işin içinde.
1: Başlarım adına. Oğlum nerede?
2: Lale Zara, hayatında bir defa başkalarının çocuklarını kurtarma fırsatım var. Suriyeli'yi bana ver, oğlunun intikamını alayım.

0: Gidin buradan. Gidin buradan.
1: Lale Zara, insanlar ölecek. Suriyeli adamın İsrail'in uşaklığını yapıyor diye insanımız ölecek. Bunun halkına, halkımıza faydası var mı?
0: Gidin buradan.
2: Abi.
1: Oğlunuz Azadi'yi Suriyeli öldürdü. Bunu kafana yaz. Seni öldüremediği için oğlunu öldürdü. Eğer bu eylemi de gerçekleştirirse, artık senin yerine ölecek bir oğlun da yok. Sen öleceksin.
0: Herkes bedelini ödeyecek. Sen de, Zaza da. Bu işin içinde başka kim varsa herkes bedelini ödeyecek.

0: Ne diye bunlara dil döküyoruz abi? Alayım laf silahını, alayını yakayım.
1: Lale Suriyeli'yi satacak.
2: Hayatta öyle bir şey yapmaz.
1: Yapacak.
2: Abi kendi aralarında çekişme varsa belki. Ama zannetmiyorum.
1: Lale Suriyeli'yi satacak. Ama er ama geç. Kaşifoğlu'nu hangi delikteyse bulmamız lazım.

0: Savcı hanım, emriniz üzerine Polat Alemdar ve arkadaşlarının dinleme izni talebini hazırladık.
1: Tamam. Ben konuşurum hakim hanımla.
0: Nasıl emrederseniz.
1: Bu herkesi kapsıyor değil mi? Konuşmasıyla alakalı olarak ailesini de.
0: Efendim, ortamda dinleme de mevcut. İster istemez herkesi dinleyeceğiz.
1: Güvendiğin arkadaşlar var değil mi dinlemeyi yapacak?
0: Evet efendim, var.
1: Tamam. Tamam.

0: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
1: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz. Tanık manık umurunda değil.
0: Anasını satayım. Nereden çıktı bu savcılar? Kendini bir şey zannediyor. Eskiden bizi gördüklerinde esas duruşa geçip bir emriniz var mı diyorlardı. Şimdi bizi içeri atıyorlar.

0: Nerede kaldın lan?
1: Her şeyi getirdim abi.
0: Aç bakalım. Ver. Oyuncak mı lan bu? Sok onu yerine, delirdin mi? Kendi polisimizi mi bombalayacağız? Sen istediğim şeyi getirdin mi? İyi hadi kes koçum. Kes.

0: Götürecektiniz beni hastaneye. Götürmediniz madem, bari bir doktor çağırın. Ne oluyor lan?
1: Ne o, karanlıktan mı korkuyorsun? Panik yapma, jeneratör devreye girer şimdi. Bak gördün mü?
0: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.

0: dışarıya bakın, ne oluyor?
1: Jeneratör niye hala yok? Sana diyorum, silah ver!
0: Hani senin kalbin kötüydü?
1: Kötüyüm ulan, kötüyüm! Çıkarın beni buradan! Ben sana dedim, silah ver! Silahını ver! Silahını ver dedim lan!
0: Geç
1: silahını! Ya. Silahını ver! Ulan bırak beni! Ulan
0: geç!
1: Çıkarın lan beni buradan! Çıkarın! Çıkar! Çıkarın diyorum!

0: Kara. Kara, Kara dur. Bak gelme üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır. Açıklayabilirim Kara. Açıklayabilirim. Kara. Yapma. Kara. Kara. Yapma Kara.
1: Ulan gafletteydin. Uyanır dedim. Delalete geçtin uyardım. Ama ihaneti affetmem.
0: Kara yalvarırım. Bir şans daha ver.
1: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
0: Bilmiyorum ama öğrenirim.
1: Ulan öleceksin. Hala yalan peşindesin.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Abi gidelim, takviye istediler.
1: Tamam bak, çantadaki not defterine birkaç telefon numarası yazdım. Onların sahiplerini, kim olduklarını bana öğreneceksin. Tamam mı? Hadi kalk.

0: Neden bana haber vermediniz? Fırat arkadaşın alındığını.
1: Ne diyorsun?
0: Bana gelmediğine göre kime gittin diyorum.
1: Polat Alemdar'a gittim. Polat Alemdar adlı ajanla görüştüm.
0: Kimden izin aldın?
1: Ana olarak hiç kimseden izin almadım ben. Almaya da niyetim yok. Tıpkı senin İsrailli,

0: Suriyeli ajanlarla görüştüğün gibi.
1: Ben bütün görüşmelerimi önderliğimin bilgisi dahilinde yapıyorum.
0: Ben de bildiririm görüştüğümü. Ne hesap soracak, ne de hesap verecek durumda değilim.
1: Sen ve senin ailen, bizim örgütümüz ve halkımız için çok önemli. Artık Fırat arkadaş, devrim şehididir. Ölümsüzdür. Sen bundan sonra bizim sembolümüzsün. Şahmeran Başkan'la konuştum. Seni KCK'nin yürütme konseyine de aday gösterdim. Başkanım da Lale arkadaşla çalışmaktan şeref duyarım dedi. Şimdi herkesi Fırat arkadaş için saygı duruşuna davet ediyorum.

0: Telefonun çalıyor, niye bakmıyorsun?
1: Görmedim, sessizdeydi.
0: Niye yalan söylüyorsun?
1: Bana yalan söylediğin için.
0: O nereden çıktı?
1: Yüzüme bakıp karının yaşamadığını söylüyorsun. Hadi diyelim ki öyle söylemen gerekiyor. Oğlunu yanında çalıştırıyorsun.
0: Oğluyla karının ne alakası var?
1: Doğru. Seninle benim de bir alakam yok.
0: Leyla. Bak, olayları kişiselleştirmeyelim.
1: Hadi ya. Cidden mi söylüyorsun? Hadi kişiselleştirmeyelim de gör bak başına neler geliyor.
0: Karan'ın yaşadığını bilmiyordum. Ama şimdi öldüğünü biliyorum.
1: Yanarak ölmüş değil mi? Onun da sonucunu göreceğiz. İyi ki oğlu yanında. DNA testi yaptırırız.
0: Ben buraya kara konuşmaya gelmedim. Kaşif oğlunu almışsın.
1: Yo, ben almadım.
0: Leyla, önemli.
1: Keşke bilsem. Tabii ki yardımcı olurdum sana.
0: Leyla, askerimizin hayatı tehlikede. Operasyon yapacaklar. Zaman kaybediyoruz.
1: Ne biliyorsun söyle, işlem yapalım.
0: Kaşif oğlu bu işin içinde diyorum. İşlem yapmana fırsat mı verirler? İçimizde hainler var.
1: Teşekkür ederim yardımcı olduğun için.
0: Leyla. Oyun oynanacak zaman değil.
1: Benimle oynuyorsun. Gururumla oynuyorsun. Şahsiyetimle oynuyorsun. Şimdi de işimle mi oynamaya geldin?
0: Bütün mesele ince değil mi?
1: Basitleşme lütfen. Bırak beni.
0: Leyla, sen beni seviyorsun. Ben seni seviyorum diye. İnsanlar bizim yüzümüzden ölecekler. Senden tek istediğim, Kaşifoğlu neredeyse yanına götür beni. Senin yanında soracaklarımı sorayım. Ondan sonra ne işlem yapacaksan yap.

0: Anneciğim, doktor yakın arkadaşım. Bir gelip baksa.
1: Doktor moktor istemiyorum kızım. İşitmiyor mu kulağın?
2: Dede, Nazife'nin niye doktor istemiyor?
3: İnatçılık yapıyor.
2: Ama yürümek istemiyor mu?
3: Belki doktorun ona yürüyemeyeceksin demesinden korkuyor.
0: Ne mahsuru var doktorun bakmasın?

0: Ya çaresi varsa ayağa kalkmanızın?
1: Allah isterse ayağa kalkarım, istemezse kalkmam.
2: Anam, ne biliyoruz ki istiyor mu, istemiyor mu? Belki İnci'nin ağzından söyletiyor.
1: Haşa de, tövbe de Hamide Hanım.

0: Yok baba, istemiyor.
1: Kızım, dosyalar dolabın içinde. Sen doktora dosyaları göster. Yine görmek isterse buyursun gelsin. Nazife Hanım bana yok der, sana yok der ama torununa yok diyemez.

0: Kaşfol yokken nasıl yapacağız bu operasyonu?
1: Bu plan için günlerdir istihbarat topluyoruz. Ekipler hazırladık. Olay yerini inceledik. Kaşifoğlu da üzerine düşeni yaptı. Ona gerek yok.
0: Ya satarsa bizi?
1: Kimi satıp kimi satmayacağını bilir Kaşifoğlu. Korkuyorsan gelme.
0: Korkmayla ne alakası var? Benim orada yerim yok. Operasyonu siz yapacaksınız, örgüt değil.

0: Kalbim ağrıyor dedi ama inanmadık. Kaçmak için numara yapıyor dedik. Sonra elektrik gitti. Dışarıdan birkaç el silah sesi geldi. Çıktık.
1: Polat, bırakır mısın?
0: Odada kilitliydi. Kaçmasın diye. Geldiğimizde oda yine kilitliydi. Kaşifoğlu ölmüştü.

0: Delil.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Eve nereye gideceğim?
2: Kapıyı kilitlediğimden eminim. Abi neymiş?
0: Kara gelip öldürmüş. O kara elbet elime geçecek.
2: Abi birkaç kişiyle konuştum. Biraz tehlikeli ama istiyorsan deneyeyim. Örgütün içinden bilgi alabilirim operasyonla ilgili.
0: Dene Abdüley, dene. Vaktimiz kalmadı.

0: Niye lojmanda oturmuyor bu?
1: Bekar. Çıkmamıştı.
0: Ha. Kendi istememiştir bunu. Millet rahat girsin çıksın diye. Biz de rahat girip çıkalım o zaman. Sen bekle burada.

0: Sen beni tanıyor musun? Ha? Peki sen benim ihaneti affettiğimi duydun mu? Bu sefer edeceğim. O zaman bana Kaşifoğlu'yla girdiğin ihaneti anlatacaksın. Ben de seni bağışlayacağım. Anladın mı? Anladın mı?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Biraz fazla almadınız mı?
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

0: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka.

0: Mega Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Büyük savaş an meselesi mi? Dünya nereye gidiyor? Haluk Levent olayının perde arkası. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin izinde de konuşuluyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık'ın konuk olacağı Gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve...

0: beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
0: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
5: Her anın Double Shot Ice Break.
6: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı tost peyniri 295 lira. Dana kasap sucuk 319 lira.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: La la la, hava tam portakal. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Garanti bebeğim.
17: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
18: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
19: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
17: Tekne.
19: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
18: Ya Faruk tamam hallederiz.
19: Dost.
18: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
19: Oh,
18: oh tabii.
4: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
1: Koçakla festival şimdi başlıyor.

0: devam ediyor.
1: Sen ciddi ciddi Polat'ı dinletmek için karar istiyorsun.
2: Benim şahıslarla ilgili bir derdim yok. Ben o kağıtta yazan numaraları takip etmek istiyorum.
1: Ortam dinlemesi talebi de var. Sadece Polat'ı değil. Abdüley'i, Memati'yi. Hadi onları geçtik. Ömer babanı, Nazif anneni de dinleteceksin. Ve tabii ki İnci Tataroğlu Alemdar'ı da.
2: Başka bir önerin var mı Kara'yı bulmak için bir sen?
1: Başın belaya girecek. Herkes yanlış anlayacak. İş için olsa bile Polat'ın karısını dinletiyor diyecekler.
2: Ben hiçbir zaman dedikoduları dinlemedim. Şimdi de dinlemeyeceğim. Sen benim hiç savcılık yaptığımı gördün mü? Ben savcıyım, savcı değil.
1: Peki,

0: Efendim, emrettiğiniz üzere hastanede tedbirlerimiz en üst seviyede. Ben bizzat pusatın gölgesi oldum. Ayrıca bu kata girişler tamamen yasak.
1: Hani yasaktı girişler, Allah'ın delisi?
2: Bana mı diyorsun deli diye?
1: Çok akıllısın ya, Allah'ın ayısı.
0: İbrahim Bey, rica etsem çıkar mısınız?
2: Çıkmam.
0: Sıkayım mı efendim?
1: Hele bir git Hüsnü.
0: Peki efendim.
1: Ne var İbo? Cevheri duydun, onun için mi geldin?
2: Benim cevherim kayıp. Sen benim cevherimden haber ver. Pirimi gördün mü?
1: İbrahim, yemin ediyorum bütün hıncımı senden alırım.
2: Emate, evlat acısını sen bilirsin. Senin en azından başını koyup ağlayacak bir mezar taşın var. Benim kızım ölü mü sağ mı öğrenmem lazım.
1: Lan nüfus müdürü müyüm ben?
2: Senin istihbaratçıların bilirler. Kız CIA'ya mı kaçmış?
1: Lan kızım bizi öldürecekti. Şişirme beni.
2: Sanki sen ben çok hatasızız, günahsızız. Senin derin bağlantıların mı vardır? Ara yanımda.
3: Hayırdır İbrahim?
2: Kızımı gördün mü? Akrabayız ne de olsa.
3: Ne olmuş buna Memati?
1: Bunun dilinden artık Hüsnü anlar.
3: İbrahim, bize müsaade et. Konuşacaklarımız var.
2: Polat Alemdar, seni CIA'den tanıdığım vardır. Bana bir adres ver, kızımı sorayım.
3: Kızın yaşıyorsa çoktan gitmiştir Virginia'ya.
2: Çare yok. Gideceğiz Amerika'ya.
1: Ayı işte. İninin kapısı yok ki.
3: Usta ne yaptın? Memati sorup duruyordun ya. Başka çare kalmadı. Zaza'yı öldüreceksin.
1: Hele şükür. Oh.
4: Kaç kere söyledim sana gelmeden ara diye?
2: Evde biri mi var?
4: Kanımı yeni değiştirdim İbrahim. Bir hafta spor yasak.
2: Galiba haklısınız Fikret Bey. Amerika'ya kaçtı Peri.
4: Demedim mi İbrahim?
2: İlk defa dediniz Fikret Bey.
4: Vizen var mı?
2: Ne vizesi? Pasaportun bile yok.
4: Kurtulamadın ayılıktan İbrahim. Git pasaport çıkart.
2: Bu saatte çıkıyor mu ki?
4: Çıkar. Pasaportun saati olmaz. Hadi.

0: Gitti mi babam?
1: Gitti Periciğim.
0: Fikret amca, hala kızgın mı bana?
1: Fikret amcam bir işe el attı mı, o işi halleder. İbrahim de

0: Davut da kuzu oldular, kuzu.
1: O zaman niye saklanıyorum hala?
0: Ne, al sıkıldın mı benden?
1: Yo, saklanmaktan yoruldum, sıkıldım.
0: O zaman biraz daha bekleyeceksin. Yok mu senin Virginia'dan başka ajan arkadaşın? Şöyle genç, güzel. Beni tanıştıracaksın.
2: Cevheri gömene kadar mühlet verdim.
3: İyi yapmışsın usta. İkisini birden gömerim aynı yere.
2: Zaza ile bitmez bu iş. 5 kişi var Zaza ile birlikte götüreceğin. Onlardan biri sağ kalırsa başımıza bela olurlar.
3: Usta, hepsini biliyorum. Sen rahat ol. Yanlış anlama, ben çok memnunum. Ama sen niye bu kadar kızdın merak ettim.
2: Ya burama kadar gelmişti. Hadi bütün yaptıklarını geçtim. Ben neyin derdindeyim, o neyin derdinde? Fırat'tır, Cevher'dir, Pusat'tır, odur budur. Kendi işime bakamıyorum ya. Askerim ölecek, askerim. Ben Zaza'ya bir fırsat verdim. Fırat'ı bana teslim etseydi bu işi bitirecektim. Lale Zara'dan Suriyeli'nin yerini alıp tepelerine binmiştim.
3: Kışa girmeden temizlik yapmak lazımdı. Geç kaldık. Ama olsun.

0: Başkanım, arkadaşlar bilgi verdiler. Abdüley isimli ajan Vatan Mahallesi'nde görülmüş.
1: Konuş lan it, konuş!
2: Abi yemin ederim bilmiyorum.
1: Çıkar lan pantolonunu.
2: Abi öldür beni.
1: Çıkar lan.
3: Peki. Sen bilirsin koçum.
2: Tamam konuşacağım abi. Ha.
3: Anlat. Anlat lan.
2: Kandil'e operasyona gidecek özel bir birlik var abi. Son eğitimlerini burada yapıyorlar. Jandarma dış güvenliğini sağlıyor.
3: Nerede bunlar?
2: Eski tekel binası var. Paşa Bahçede. Jandarmanın da içeride ne olduğundan haberi bilgisi yok.
3: Siz bu devletin ekmeğini yiyeceksiniz. Sonra da böyle ihanet edeceksiniz ha? Göstereceğim lan ben size. İhanet.

0: Abi bir daha buraya gelirsen beni öldürürler.
1: Biliyor musun, bilmiyor musun?
0: Bilmiyorum. Nereden bileyim?
1: Bir sor millete. Bir şey öğrenirsen bana haber ver.

0: İstemiyorum bey. Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin.
1: Hayır zaten Allah'tan gelecek. Sen sebebe kızıyorsun.
0: Ben kendime kızıyorum. Bu hallere nasıl düştüm?
1: Düşüren çaresini gönderiyor. Niye mani oluyorsun?
0: Ben bu kadına bir saniye tahammül edemiyorum. Sen ne diyorsun bey?
1: Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sevmediğin her şey seni kötürüm yapar. Ayaklarının tutmaması Allah isterse geçer. Ama gönlünün kötürüm olmasının çaresi sende. Hadi sevgiyi de geçtik. Oğluna saygın yok mu? Oğlunun sende hatırı yok mu?
0: Oğlum yanlış yaptı. Yanlışını anlamasını istiyorum.
1: Bence de oğlun yanlış yaptı. Hiç doğru yaptığını düşünmüyorum. Ama yanlış yaptı diye ben olmaktan mı çıkayım? Başka biri mi olayım? Bazı anneler evladı yanlış yaptı diye döver. Dövmek doğru mu?
0: Sen gel hep beni döv. Oğluna bir şey deme. O kadına da hiçbir şey deme.
1: 5 yaşındaki çocuk bile senin doktora niye görünmediğini anlamıyor.
0: Bir şey çıkmayacak çünkü.
1: Görün de çıkmasın.
0: Peki tamam. Senin hatırına görüneceğim. Ama hiçbir şey çıkmayacak.
2: Ben hanımefendiyi ayağa kaldırırım.
3: Yuppi! Ninem artık girecek.
4: Emin misiniz doktor bey? Boşuna ümit vermiş olmayalım.
2: Emin olmasam söylemem. Ama kendisinin de bana yardımcı olması lazım.
3: Yaşasın!

0: Dedeciğim, ninem artık yürüyecekmiş.
1: Hadi inşallah güzel kızım. Doktor Bey, Nazife Hanım sizi bekliyor.

0: Hanım bak, doktor beyin müjdeli haberleri var.
1: Eksik olmasın.
2: Hanımefendi, raporlarınıza baktım. İşimiz kolay değil. Ama ben eskisi gibi olmasa bile yürüyebileceğinizi düşünüyorum.
1: O kağıtlara bir sürü doktor baktı. Onların görmediği neyi gördün doktor bey?
2: Bu kağıtlar bana yürüyemediğinizi söylüyor. Asla ayağa kalkamayacağınızı söylemiyor. Ben inançla her şeyin düzelebileceğine inanan insanlardanım.
3: Nineciğim, niye ağlıyorsun?
1: Sevinçten kızım, sevinçten.

0: Lale Zara satmaz diyordun Suriyeli'yi.
1: Abi tekel binasında ne var ki?
0: Gidince göreceğiz.
1: Memati abi haber vereyim mi?
0: Onun işi var. Hadi gel.

0: Ne oluyor burada?
1: Bundan sonra burası benim mekanım. Sen de bana çalışıyorsun.
0: Ben Zaza'dan başkasını tanımam.
1: Hüsnü,

0: Neden burada?
1: Çekilin lan!
2: Lan bırak! Ulan bırak! Gel buraya! Bırak! Çekil beni!
0: Şuna eşek!
2: Bırak! Üstüne al şunları!
0: Ulan bırak!
1: Gittin
0: bırak ulan! Bırak evladım!
2: Bıraksana ötüşü! Lan şuna eşek!
0: Gel bakayım!
2: Al şunu!
1: Bırak!
0: Gel!
1: Bırak.
0: Daha dur! Geç şuraya! Dur be! Daha dur! Aferin!
1: Bırak lan!
0: Oğlum bir dur.
1: Bırakın.
0: Rahat. Tamam.
3: Vay adiler.
1: Bırak.
0: Dur şöyle.
1: Bırak. Bırakın lan.
0: Dur be çocuğum.
1: Bırakın lan beni.
3: Güzel.
1: Bırakın lan beni.

0: Dayı, mematiler bizim yedek parçacığı basmışlar.
1: 3-5 kuruş gidecek imdat. Derdi ben ortaya çıkam da tongaya düşüre.
0: Dayı her yeri basarsa?
1: İt dediğin işte eladır. Her tarafa saldırır. Yorulur bir alan, başında dilini çıkartır. İşte o zaman ben de kafasını koparırım.

0: birlikte değilim ben. Evet. Özel bir yeri koruyoruz.
1: Yok canım.
0: Ama neresi bilmiyorum. Çarşı izinine çıkınca seni arayacağım hayatım.
2: Tamam, vericileri blok ettim. 10 dakika içinde operasyonu bitirip buradan ayrılacağız. Takviye ekibi çıkarın.
0: Alo, alo, alo. Niye çekmiyor lan bu? Tertip, seninki çekiyor mu?
1: Benimki de çekmiyor. Tertip, seninki çekiyor mu?
3: Çekiyor mu tertip?
1: Bir anda bir şey oluyor.

0: Şimdi nasılsın aslanım? Hala üşümedin mi?
1: Komutanım, bu buzeri de biraz daha koyun.
2: Komutanım, 6 saat oldu.
0: Kandil'de kaç saat yatacaksınız karın altında biliyor musun?

0: Ben yatıyorum aslanım. Bitince seslenirsin.
1: Komutanım, sabah uyununca gelin.
0: Tim! Paydos! Bugünlük bu kadar yeter.
2: Hadi koçum, görüşürüz.
1: Eyvallah, sağ ol. Hadi.

0: Hadi koçum, görüşürüz.
1: Hadi dayan.
2: Hadi dostum.
1: Ha gayret.
2: Hadi dayan.
3: Hadi koçlar, sabaha bekliyorum sizi.

0: Polat Alemdar! Bu taraftan!
1: Karanın tarafına geç Abdülay.
2: Demiş arkadaş, gönder bakalım roket.
3: Ben bakarım abi.

0: Dayı, bizim altın sevkiyatı yaptığımız depoyu basmışlar.
1: Orayı nereden öğrendiler?
0: Dayı, ne yapacağız?

0: Memati Bey.
1: Vay. Ara lan Zasa dayını.
2: Üstü!

0: Alo.
1: Şeref Sazoğlu. Önce şerefini alacağım, sonra canını. Nerede olduğumu biliyorsun.

دست به گفت و دانه‌لر دالده، صبر چکنده.

0: bu örgütçü.
1: Arkadaş, sen laftan anlamıyor musun? Ben seninle böyle anlaşmadım.
0: Benim askerim öleceği zaman ben anlaşmam, anlaşma tanımam.
1: O zaman gidip Güneydoğu'da savaş. Niye saklanmak istiyorsun?
0: Ben bunların tepesindekileri alacağım. Zaten ayakçılarını o kadar çok öldürdüm ki.
1: O yüzden mi kaşif oğlunu öldürdün?
0: Hainlerin yaşam hakkı yok. Hele benim dünyamda hiç yok.
2: Benim sözümü dinlemeyenlerin de yaşama hakkı yok.
1: Sana söylüyorum.

0: Alın bunu.
1: Sen zaten Kaşifoğlu'nu öldürecektin. Şimdi niye bana afra tafra yapıyorsun?
2: Sen adamı öldürme zevki yaşarken burada bir sürü askerimiz öldü.
1: Ben buraya gelmesem herkes ölecekti.
2: Sen çağırdığın için gelmedim. Kaşifoğlu'nu öldürmesen hiç kimse ölmeyecekti. Sokun arabaya şunu Abdülek.
1: Sıkacaksan burada sık Polat Alemdar.
2: Sıkacağım zaman sana sormam.
1: Ben hayatımda kurşun yemekten korkmadım. Bu saatten sonra da korkacak değilim.

0: Sağ ol koçum. Sen Cahit'le kalırsın.
1: Alın şehidimizi. Cahit, sen askerlerle kal. Bunların fotoğrafını çek. Parmak izlerini al. İstihbaratta buluşalım.
2: Tamam abi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun kahraman.
4: Nice senelere kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
2: annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
6: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
20: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
21: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
22: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Anne gitme.

0: Çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
1: Yeter.
2: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
3: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
4: Sus artık!
0: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlüsü sadece istemek.
1: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
0: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
5: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini...

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? Beş kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan

0: oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Yaşanacak. Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trix sat. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene. Milo çek, Milo sil.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Dimash Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimash Cool Mix.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: İsrailli miydi onlar?
14: Ya kim olacak başka?
15: Suriye istihbaratından da olabilir.
14: Öğreneceğiz.

0: kaçak olmak zor iş. Hele öyle olmak daha da zor. Nereye götürüyorsunuz beni?
1: Gidince görürsün.
0: Bak, ben sıkıntılı yerde kaçarım, duramam. Sonra seninle iyice bozuşmayalım.
1: 5 yıldızlı otelde ağırlayalım seni. Ben misafirlerime iyi bakarım.
0: Polat Alemdar. Yüzünü değiştirirsin. Bu devlet için bir fedakarlıktır. Aynı yüzle bir sürü iş yapmak iki fedakarlıktır. Ha, bu işleri yaptın diye kaçmak, yıllarca saklanmak, ölü gibi davranmak, İşte o baba yiğitliktir.
1: Ne oldu? Yoruldun mu baba yiğitlikten?

0: Buranın beşi duruyor. Ama yıldızları dökülmüş. Neyse. Devletimiz bize nereyi layık görmüşse orada kalırız.
1: Abdüley! Nereye gidiyorsun?
2: Abi arkada çıkışı var. Orayı sağlam bir kilitleyelim.
1: Bin arabaya bin. Siz de gelin buraya. Bu adam buradan çıkmayacak. Eğer buradan çıkarsa, geldiğimde cesedinizi bulayım. Yoksa ben sizi öldürürüm. Kapıları örtün.

bu saatten sonra bulduk gene kendimize bir komutan.

0: Abi buradan kaçar.
1: Kaçsın. O Suriyeliler diye tutuşuyor. Bir tane adama dikkatli baktı. Büyük ihtimalle Suriye istihbaratından. Ne örgütçü, ne İsrailli.
0: Abi, İsrailli ile Suriyeli hayatta yan yana gelmez.
1: Menfaatler kimleri yan yana getirmedi ki onları da getirmesin?
0: Abi, biz herkesin ayrı ayrı peşine düşemeyiz. Sen karayı niye kapattın o zaman buraya?
1: Ben de böyle peşine düşüyorum Abdüley. Kara Suriyelilerin ardına gitsin, biz de İsrailli timcilerin. Adam gözümün içine baka baka kafa kesti. O kafa bu topraklardan ayrılmayacak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir bültenle, Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz etkinlik

0: etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde vatandaşla buluştu. Program sonrası yürüyüş de düzenlendi. Sabaha kadar da nöbet tutuldu.
1: O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördüm.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı yoğundu. Önce meclisteydi. Anma töreninde duygusal anlar yaşadı. Sonraki adres Millet Bahçesi'ydi.
3: 15 Temmuz etkinliklerinde büyük Türk milleti Millet Bahçesi'nde buluştu. Şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar işte bu anlamlı kalabalığı oluşturdu.
2: Binlerce kişi Mehteran gösterisini coşkuyla izledi.
3: Millet Bahçesi'ndeki 15 Temmuz etkinlikleri İrade Bizim, Zafer Bizim sloganıyla yapıldı. Millet Bahçesi'nde Mehteran Birliği de sahne aldı.
2: Ve Cumhurbaşkanı kürsüdeydi.
1: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
2: Millet Bahçesi'nde düzenlenen programın ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü. Çadırlar kuruldu. Sabaha kadar nöbet tutuldu.
4: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. 10. yıl olmasına rağmen burada şu an bütün Ankaralı hemşerilerimiz yine Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi son kale Ankara'ydı.
0: Sayın seyirciler, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen dev soruşturmada Haluk Levent ve 14 kişi tutuklandı. Dosyada deprem bağışlarının amacı dışında kullanılmasının yanı sıra milyonlarca liralık kumar, bahis ve kayıt dışı para transferleri yer alıyor. Üstelik yeni iddialarda kan donduran cinsten.
5: Paralel devlet misin?
6: Ahbap Derneği soruşturmasında kritik karar çıktı. Haluk Levent tutuklandı. İlk kez kelepçeli görüntü verdi. Ahbap'ın mal varlıklarına el konuldu. 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışlar amacı dışında kullanılmış. Türkiye'nin en büyük yardımlaşma ağlarından Ahbap Derneği'ne yönelik dev operasyonda milyonlarca liralık bahis iddialarıyla yer yerinden oynamıştı.
7: Yıllardayım ya, yıllardan beri. Alanya sahilleri, Antalya merkez.
6: Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden 23'ü dün adliyeye sevk edildi. Bugünse aralarında Haluk Levent, Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner'in de olduğu 14 kişi tutuklandı. Ve tutuklamaların ardından sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmedi. Ahbap'ın mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Üstelik dosyada sadece bağış vurgunu değil, Haluk Levent'in mağdur kadınları evlenme vaadiyle ve yardım kampanyalarıyla kandırarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddiası dosyaya bomba gibi düştü.
8: Ben kendimin kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum yolun kahramanıyım.
6: Tutuklanan Haluk Levent, usulsüzlük var ama yolsuzluk yok. Pis bir borsanın kurbanı oldum dedi. Sanat camiası ve bağışçılar hem hayal kırıklığına uğradı hem de gemiyi terk etmeye başladı. MASAK raporuna göre Ahbap'ın yurt dışından topladığı 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar hiçbir kayda geçirilmemişti.
8: Hani bu bir şey mücadelesi. Hayatta herkesin bir kavramı vardır.
6: Haluk Levent'in kendi adına banka hesabı kullanmadığı, tüm transferleri asistanı Yeliz Kaya'nın üzerinden yaptığı belirlendi. En çarpıcı itirafsa Levent'in eski şoförü İlker Çetin yaptı. Eski şoför hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon liradan fazla para gönderildiği ve Kıbrıs'ta milyonlarca liralık kumar jetonu alındığını söyledi. Haluk Levent ise ifadesinde borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Ancak durumun dolandırıcılık değil bir ticari alacak verecek meselesi olduğunu savundu. Dosyaya yansıyan detaylarda Haluk Levent'in kadınlara evlenme vaadiyle ve yardım kampanyalarıyla manipüle ettiği de iddia edildi. İş insanı Esin Önder Çağlayan, Levent'e toplam 70 milyon dolar borç verdiğini ve dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hasta olsam başucumda. Soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner de iyi niyetinin ve yardımseverliğinin suistimali.

0: mal edildiğini öne sürdü. Peki depremlerde Ahbap'a destek veren ünlüler şimdi ne diyor?
1: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Afat'a gerek yok, benimle görüşebilirsiniz. Siz kimsiniz?
0: Sanal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Ahbap'a desteklerini böyle açıklamıştı ama çark etti. Bundan sonra devletin resmi kurumları dışında hareket etmemek gerektiğini anladık diyerek gösterdi tepkisini.
2: Sen kimsin Babala TV'ye? Siz kimsiniz? Siz paralel devlet misin?
0: Oyuncu Hazal Kaya ise deprem zamanı böyle çağrı yapmıştı. O da geri adım attı. Üstelik şimdilerde ise Amsterdam'a taşınma hazırlıklarında.
3: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz. Biz de burada Babala TV'deyiz.
0: Oyuncu Eda Ece ise hiçbir zaman Ahbap'a bağış yapmadığını iddia etti. Eski açıklamaları için özür diledi.
4: Ben almaya gidemedim. Onun yerine bebek bizi alıyordum.
0: Şarkıcı Melek Mosso Ahbap için sahne almış, desteğini verdiği konserle göstermişti. Yaşananlar için özür diledi, olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Şimdi gözler sürecin devamında ve yeni mahkeme kararlarında.
5: Ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir.
6: Ve mutlak butlanla çalkalanan CHP liderlik savaşlarına sahne oluyor biliyorsunuz. Özgür Özel'den dikkati çeken bir çıkış geldi. Yeni parti için logo hazırlanıyor dedi. İşte CHP'deki son durum.
7: Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti değil.
8: Artık net, CHP bölünüyor.
9: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
8: Kemal Kılıçdaroğlu duvarını aşamayan Özgür Özel ve ekibi CHP'den kopuşa hazırlanıyor.
9: Partinin ayrılmasına gerek yok. Parti içinde mücadele edebilir. Bak, ama parti içinde paralel yapı olmaz.
8: Özel ve kadrosunun yeni parti hazırlıklarının birkaç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
7: Sayın Kılıçdaroğlu, madem ki bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşuyor. İkimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın.
8: Kılıçdaroğlu da bugün genel merkezde A takımını topladı. MYK toplantısından ihraç kararı çıktı. 8 il başkanı daha görevden alındı. Liderlik krizine sahne olan CHP'de yolsuzluk soruşturmaları da devam ediyor. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yolsuzluk suçlarından tutuklandı. Güner İçişleri Bakanlığı kararıyla da görevinden uzaklaştırıldı. Milyonluk ihalelerdeki usulsüzlüklerle ani görevden almalar soruldu Hüseyin Can Güner'e sorgusunda. Eski özel kalem müdürüne ait olduğu iddia edilen rüşvet içerikli yazışmalarda yine sorular arasındaydı. Çankaya Belediye Başkanı ihale süreçlerine bilgim ve ilgim yok savunması yaptı.
6: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda da yeni dalga geldi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve Sıla Gencoğlu'nun da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
10: Ayşenur Hanım, annem sizi çok seviyor. Hemşire geliyor odaya falan.
11: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bir kez daha düğmeye basıldı.
12: Başladılar sahneye şişeler fırlatmaya, cisimler fırlatmaya. Ama yağıyor yani.
11: Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Aybüke Albere, Sıla Gençoğlu, Fenomen Ayşenur Balcı, İş İnsanı Ateş İnce, Volkan Büyükanlı, organizatör Buğra Balkaya'nın da bulunduğu 25 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.
13: Kaygı bozukluğuyla en uzun uğraştığım zamanların birinde çıktı bu şarkı.
10: Evden kaçmadım ama hani neredeyse hani... Ben İstanbul'a kaçacağım falan gibi bir durumum oldu benim.
11: 25 ünlü isme uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine yönelik suçlamalar yöneltildi.
14: Afrika'nın büyümesiyle birlikte Türk dizileri için yeni bir potansiyel Afrika.
15: Allah beni YouTuber olmamı istiyorum.
16: Oha gel. Selfie gelin.
11: Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.
17: Fatih Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
11: Soruşturma devam ediyor.
18: Bugün baktığımızda gerçekten bir 10 yılı geride bıraktığımızı görüyoruz.

0: Diğer yandan Nasuh Mahruki 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir başka isimse tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü oldu.
1: Nasuh Mahruki ve Levent Üzümcü her iki isim de gözaltına alındı. AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki sanal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Milletin zaferine gölge düşürmeye çalışan paylaşım sonrası yargı devreye girdi. Mahruki gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir isim de Levent Üzümcü oldu. Üzümcü'nün de sanal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.
0: Sevgili izleyenler, Şırnak'ta bir düğünde tam 6 milyon lira değerinde takı takıldı. 35 koyun kesildi. 2 gece süren düğünde halay da bir an olsun durmadı.
1: Koyunlar kesildi, takılar ard arda geldi. Halaylar çekildi, eğlence bitmedi. İki gece süren düğünde servet değerinde takı takıldı.
2: 6 milyonluk altın var şu an. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.
1: Sipan ve Rojin çifti Şırnak'ta dünya evine girdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğün tam iki gece sürdü. Alana asılan dev ay yıldızı bayrak altında saatlerce halay çekildi. Tam 35 koyun kesildi ve sıra takı merasimine geldi.
2: Önemli olan altın değil. Bu misafirlerin bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmamaları.
1: Damada 3 milyon lira takıldı. Geline ise
2: 6 milyonluk altın var şu an. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.
1: Damadın sadece sadıç kavramının hakkını verdi. 250 bin lira taktı.
3: Tabii ki öncelik para değil ama gelen takılar da güzel bir miktardır.
0: Altın demişken altında haftanın ortasındayız, düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 6100 lira seviyesine, çeyrek altın da uzun zamandan sonra yeniden 10 bin liraya geriledi.
4: Vallahi ufak bir yatırım yapmıştık. Bayağı bir hayal kırıklığına uğradık.
5: Piyasalarda savaş gerilimi devam ediyor. Bir gün yükselen, bir gün düşen bir trend var karşımızda.
6: Altın hafta ortasında da düşüşünü sürdürüyor. Gram altın %0,6'lık bir düşüşle 6100 lira seviyesinden alıcısını buluyor. Çeyrek altınsa uzun zamandan sonra yeniden 10 bin lira seviyesinde.
5: Yaklaşık dün de bugün arasında 100 liralık bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz.
7: İnşallah sürekli düşer.
6: Peki sizin yatırımınız yok mu?
7: Yok, benim borcum var.
6: Belli. FED'in enflasyonla mücadele kararlılığı ve artan enerji fiyatları altını baskılamaya devam ediyor. İşte altının baskılanması ise altın yatırımcılarını kara kara düşündürüyor.
5: Piyasalardaki bu dengesizliğin sebebi tamamen Trump'ın açıklamaları ve Amerika-İran geriliminin etkisi piyasalarda oluşmaya tekrar devam ediyor.
4: 7500 seviyelerinden almıştık. Yani şu anda 6100 küsürlere kadar düştüğünü gördük yani.
1: Peki uzmanlar ne diyor?
5: Bu ortamda yatırımcılar yine varlıklarını koruyarak kenarda sessizce beklemeye devam etmesi gerekiyor.
0: Temmuz zamları hesaplara yatmaya başladı. Zamlı kök aylıklarla birlikte ek ödemeler de yatırılıyor sevgili izleyenler. Peki kim ne zaman zamlı maaşını alacak? Dul ve yetim aylığı alanlarla sosyal yardım alanları nasıl bir düzenleme bekliyor acaba? Hepsi işte bu haberde.
8: Temmuz zamları hesaplara yatmaya başladı. Gözler dul, yetim aylığı ve sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Temmuz zammının belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri de %13,52 oranında zammı cebine koydu.
9: Memurlar bu ayın 15'inde zamlı maaşlarını aldılar. SSK ve Bağkur emeklileri ise bu ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını alacaklar. Ancak memur emeklileri ay başında maaş aldıkları için bu ay zamlı maaşlarını alamadılar ama bu ay içerisinde yine zam farklarını hesaplarında görecekler.
8: Peki dul ve yetim aylığıyla sosyal yardımlar nasıl değişecek?
9: SSK ve Bağkur'dan ölüm aylığı alanlar %17,76 zamlı kök aylığı ve ek ödeme alacaklar. Emekli sandığından ölüm aylığı alanlar için ise oran %13,52.
8: Memurların

0: Aile yardımları da yeniden hesaplandı. İki çocuklu eşi çalışmayan memura 5.157 lira aile yardımı ile birlikte en az 70.224 lira maaş yatırılacak. İkramiye olarak da 1.113 lira ödenecek.
1: Ankara'da sevgili izleyenler, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler kazanın ardından tartışmak yerine birbirlerini sakinleştirdi. Hatta biri diğerine su dahi ikram etti.
2: Kaza sonrası ne tartıştılar ne de kavga ettiler. Birbirlerini sakinleştirdiler. Sürücülerden biri diğerine su ikram etti. Özlenen görüntüler Ankara'dan. Bu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler araçtan indi. Büyük bir tartışma bekleniyordu ama medeniyet devreye girdi. Herkes yanıldı. İkili kazanın şokunu tartışarak değil, birbirlerini sakinleştirerek atlattı. Görüntüdeki bu adam diğerine su ikram etti. O anlar sanal medyada yankı uyandırdı. Medeniyet kokan görüntüler büyük takdir topladı.
1: Sıradaki görüntülerde Ankara'dan iş yerinin önünü kapatan kamyonun kaldırılmasını isteyen esnaf kalabalık grubun saldırısına uğradı, öldüresiye dayak yedi.
3: Birden üzerimize saldırdılar. Biz de ne olduğunu anlamadık. Hemen iki dakika içinde bütün olay bitti.
0: Yanlış yere park ettin dediler, uyardılar. Tekme tokat dayak yediler.
4: Ve arabadan indikten sonra geldiler, abiye saldırmaya başladılar.
0: Esnaf ve arkadaşı iş yerinin önüne park edilen kamyonun şoförünü uyardı. Kamyonu çekmesini istedi.
4: Biz işe gideceğiz burada. İşe çık diyecekti abi. Tamam dedik, yani arabayı rica ettik sadece arabaların çekmesi için. Dediler ki biz arabayı çekmeyeceğiz dediler.
0: Ne olduysa ondan sonra oldu. Kalabalık grup esnaf ve arkadaşı saldırdı.
4: Ortaya ayıracağım, ayıramadım. Bir anda bana da saldırdılar zaten o arada.
0: Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kalabalık grup demir levhaya yatırdıkları kişiyi öldüresiye dövdü.
4: 5 kişi zaten direkt benim üzerime geldi. Kendimi korumak için ben de bir tane vurmaya çalıştım. Vuramadım zaten. Orada direkt tezgahın üzerine yattım. Tezgahın üzerine yattıktan sonra zaten olanlar oldu.
0: Bir kişi eline sopa aldı. Sopayla saldırmaya çalıştı. Çevredekiler araya girdi ama kavga sonlanmayınca devreye polis girdi. Biber gazıyla işte böyle müdahale etti. Kavga sona erdi.
1: Efendim, araçların kapalı yollara girmesi yasak biliyorsunuz, ancak çoğu bu kuralı ihlal ediyor. Yayalar da kimi zaman yürüyemiyor, kimi zaman da tedirgin olabiliyorlar. İşte bunun için belediyeler yeni bir sistem devreye soktu.
5: Skuterler çok fazla, motosikletler çok fazla, arabalar çok fazla.
6: Her sokak, her köşe başı dolu yani.
7: Hemen şu anda da görüyoruz, kapalı.
6: Kapalı. Bu da esnaftan kaynaklanıyor.
0: Kimi zaman bir araç, kimi zaman motosiklet, kimi zaman da skuterler. Kapalı yollara girip yayaların alanlarını işgal ediyorlar.
7: İşte burası da Mecidiyeköy Meydanı'nda sadece yayaların yürüdüğü kapalı bir yol. Ancak şu anda hemen arkamda kocaman bir minibüsün bu yola girerek yayaların yürümesini engellediğini görüyoruz.
8: Bütün kaldırımlara araçların park etmesi. Hadi motor mu, skuter mu, büyük araçların saygısızlığı.
6: Zaten %90 engellerin yollarını kapatıyor.
7: Üstelik her zaman sadece bu şekilde park halinde durmuyor. Aynı zamanda kapalı yolları trafiğe açık yol gibi kullanarak yayaları da tedirgin ediyorlar.
9: Kesinlikle tedirgin oluyorum. Yani kendi alanımızda yürüyemiyoruz.
8: Keyfine geçenlere trafik kuralları gereği ceza kesilmesi uygun.
7: İşte bu gibi durumlar için belediyeler de yeni bir sistem devreye soktu. Artık kapalı yollarda güvenlik kameralarıyla denetleniyor ve bu yollara giren araçlara cezai işlem uygulanıyor.
9: Evet, gördüm. Şu an çok mutluyum. Biz de rahat rahat serpe serpe yürürüz.
1: Efendim, diplomasi de bu kez gündemde, siyaset ne de krizdi haftalar önce. Sanal medyada başlayan esprili meydan okuma Ankara'da gerçek oldu. Bakın, iki ülkenin büyükelçisi protokolü bir kenara bıraktı. Sahnede karşılıklı erik dalı oynadı.
0: İki büyükelçi sahneye çıktı. Karşılıklı erik dalı oynadı. Bir tarafta Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, diğer tarafta Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde.

0: Her şey aylar önce başlayan bir meydan okumayla başladı. Belçikalı Büyükelçinin oynadığı Ankara havası sanal medyada gündem oldu. Fransız Büyükelçiliği de o görüntülere kayıtsız kalmadı. 14 Temmuz'da karşılıklı oynayalım çağrısı yaptı. Büyükelçi Dumont'un ben hazırım yanıtı rekabeti daha da büyüttü ve beklenen buluşma geldi. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki resepsiyonda müzik yükseldi. Sahneye Ömer Faruk Bostan çıktı. İlk notalar duyulduğu anda gözler sahneye çevrildi.
1: Düellomuz başlıyor. Haydi bakalım.
0: İki büyükelçi aynı anda piste çıktı. Karşılıklı figürler başladı. Sanal medyada başlayan meydan okuma Ankara'da dostluk gösterisine dönüştü. Bu defa diplomasinin dili Ankara havası oldu.
2: Antalya'da yakalanan bir Ferrari de ekip arabasına götürülürken komşusuna ufak bir cezam var, eve göz kulak ol diye bir ricada bulundu. Ama o ufak ceza tam 31 yıl 3 aydı efendim.
3: Orada abi kaydırdı sana bir
4: cezam var da eve göz kulak ol tamam mı?
5: Ferrari'ydi, yakalandı. Komşusuna böyle ricada bulundu.
4: Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol tamam mı? Haberin olsun.
5: Ufak bir ceza dediği tam 31 yıl 3 aydı. Görüntüler Antalya'dan. 41 yaşındaki bu adam çeşitli suçlardan tam 31 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyordu. Operasyonla yakalandı. Ekip arabasına götürülüyordu. Kesinleşmiş cezasından haberi yoktu. Komşusuna ufak bir cezam var, eve göz kulak ol dedi. Tutuklandı.
3: Orada abi
2: İstanbul Esenyurt'taki bir anaokulu talan edildi. Üstelik bunu yapanlar iddiaya göre çocuktu.
6: Şuraya bak okulun hali darmadağın. Senin çocukları camları kırmışlar, içeri girmişler. Darmadağın etmişler. Ya canama mı yazdınlar?
5: Sitenin anaokuluna girdiler. Cam çerçeve demeden her yeri darmadağın ettiler.
6: Bizim sitedeki anaokulunu, bizim sitedeki çocuklar girmişler.
5: Burası Esenyurt'ta bir site içerisinde bulunan anaokul. İddiaya göre sitedeki başka çocuklar içeri girdi.
6: Camları kırmışlar. Çocuk dediğim bunları nasıl yapar abi? İnanılır gibi değil ya. Şuraya bakın arkadaşlar.
5: Ellerine ne geçtiyse kırmışlar. Ne var ne yoksa talan etmişlerdi. Anaokuluna giren veliler gözlerine inanamadı.
6: Eyvah eyvah. Bir de burası anaokulu. Her yeri darmadağın etmişler. Yapamazlar ya bunu.
5: Üstelik iddiaya göre bu manzaranın sorumluları 14-15 yaşlarındaydı. Yönetim hemen polis çağırdı.
6: Kaç yaş grubu yapmış abi burayı?
3: Yani 15-16.
6: Yazıklar olsun ya, bu gençlik böyle mi oldu abi? Nasıl yapmışlar ya?
5: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
6: Kaç günde berbat etmişler burayı böyle?
3: Buraya en az 10 defa girmişler ya.
6: Yazıklar olsun ya.
2: Samsun'da ise bir adam kaldırımdaki kediye durduk yere tekme attı. Zavallı kedi havada taklalar attı. O saldırgan hemen yakalandı tabii.
0: Durduk yere önüne çıkan kediye tekme attı. Vicdansız saldırgan yakalandı. Yürek sızlatan görüntüler Samsun'da kayda geçti. Dükkandan çıkan adam motosikletin üzerindeki kediyi sevmek istedi. Ancak korkan kedi motosikletten kaldırıma atladı. Tam o anda bu cani acımasızca kediye tekme attı. Kedi darbenin şiddetiyle havada taklalar attı. Ardından korkuyla saniyeler içinde gözden kayboldu. Esnaf saldırganı gördü, dışarı çıktı ama o adam hiç oralı olmadı. Yürüyerek gözden kayboldu. O saldırgan kısa sürede yakalandı. 29 yaşındaki cani hayvana eziyet etme suçundan adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Sinirliydi.

0: ettim, pişmanım dedi.
1: Neden tekme attın kediye?
2: Sinirliydim abi ya, o yüzden ya.
1: Pişman mısın?
2: Pişmanım.
3: İstanbul'da bir taksi şoförünün başına gelen ilginç olaysa sanal medyada gündem oldu. Taksiye binen bir müşteri benim alma verme dengem bozulacak sözleriyle ödeme yapmayı reddetti.
4: Burcunuz nedir?
2: Bilmiyorum.
4: Aa, nasıl bilmiyorsunuz ya? Ya koç burcusunuz demek ki. Yani lider ruhlu.
2: Sizden bu bilgiyi talep ettim mi hanımefendi?
4: Tamam ama verdim sonuçta. Benim alma verme dengem bozulacak ama böyle olunca da.
2: Ablacığım, ne alması, ne vermesi, ne dengesi ya?
0: Evrensel bilgiler verdim dedi. Ödeme yapmayı reddetti. Taksi şoförünü çileden çıkardı.
2: Ablacığım, sen bu parayı verecek misin, vermeyecek misin?
0: Bir kadın yolcu taksiye bindi. Şoförle konuşmaya başladı.
4: Aa, bu manekin Eko değil mi?
2: O ne?
4: Aa, nasıl bilmezsiniz ama? Bunun anlamı bereket ve bolluk demektir. Onun için mi aldınız bunu?
2: Yok, kafası sallanıyor da o yüzden aldım.
0: İneceği yere gelince de evrensel bilgiler verdiğini iddia etti, ödeme yapmayı reddetti. Taksi şoförüyle arasında tartışma çıktı.
5: Ödeme kartı mı olacak demek ki?
6: Ödeme olmayacak. Ben size bu kadar bilgi verdim. Ben de size bu şeyle evrensel bilgiler verdim.
5: Peki o zaman ben de size bilgi vereyim. 2 çarpı 2 4 yapıyor.
0: Tartışmanın sonunda kadın müşteri ödemeyi yaptı.
4: Ben şöyle size 800 lira 600 lira tutmuştum. Üstü de bahşiş olsun. Nasıl taksici?
0: O anlar kısa sürede sanal medyada gündem oldu.
3: Manisa'da kan donduran bir olay yaşandı sayın seyirciler. Eşiyle tartışan cani koca eşinin burnunu ısırarak kopardı. Kadın balkondan kurtarılırken cani koca ise yakalandı. Bir sonraki haberimiz ise damada şaka yapmak isteyen arkadaşları efendim. O arkadaşlar dozu biraz kaçırdılar gerçekten. Bakın, damada bir yangın tüpü sıkıldı, şaka değil. Damat en mutlu gününün sonunda hastanelik olmaktan kurtulamadı. Hastanenin yolunu tuttu.
7: Düğün sonrası damada şaka yapmak istediler. Şakanın dozu kaçınca damada hastanelik ettiler. Görüntüler Aksaray'dan. Arkadaşları damada unutamayacağı bir şaka yapmak istedi. Yangın tüpü devreye girince o şaka gerçekten de unutulmaz oldu. Eve girmeye hazırlanan damadı arkadaşlarından biri yangın tüpü sıktı. Hem de çok yakın bir mesafeden. Uzun süre sıkmaya da devam etti. Ancak o şaka damadın fenalaşmasıyla hiç de komik bitmedi. Damat ve arkadaşları soluğu hastanede aldı. Damadı evlendiğine pişman ettiren o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
3: Efendim, Antalya'da başından vurularak hayatını kaybeden Helin Nama'nın ölümüne ilişkin ilk duruşmada görüldü. Tutuklu bulunan dini nikahlı eşi intihar dedi. Genç kızın ailesi intihar iddialarını reddetti ve kızımız öldürüldü dedi.
8: Helin Leşe dolu bir insandı. Helin'in gençliği bizim kursağımızda kaldı.
9: Neşe dolu bir insandı. Daha 23 yaşındaydı. 23 sene boyunca ben çocuğun suratını astığını görmedim.
0: Başından vurulduğu için geldiği hastanede can verdi. Helin Nama'nın ölümüne ilişkin duruşmada dini nikahlı eşi İsmail K. ilk kez hakim karşısındaydı.
10: Benim kardeşimi onlar öldürdüler. Benim kardeşim İsmail öldürdü. Benim kardeşim intihar edecek bir insan değildi.
0: Nama'nın ailesi olayın intihar olmadığını iddia etti.
9: Helin hayat dolu bir insandı. Asla intihar ettiğini düşünmüyorum.
0: İddialar korkunçtu. Nama'nın annesine beni babasından bile kıskanıyor dediği ortaya çıktı.
10: Helin bana boşanmak istediğini söyledi. Ama boşanırsam öldüreceğini söyledi.
9: Biz kardeşimizin intihar ettiğini düşünmüyoruz. İsmail ve ailesi bunu kasten tasarlayarak yapıp kardeşimizi öldürdü.
0: Duruşma tekrar ertelendi.
3: Şimdi de Manisa'daki kan donduran olaya geçiyoruz efendim.
11: Ya hastaya bir şey kullanıyor abi. Hadi uzat gari ya, uzat.
7: Eşiyle tartıştı, burnunu ısırıp kopardı. Polis balkondan kurtardı.
11: Atlasana, bir şey olmayacak.
7: Gökhan G ile eşi İmran G arasında tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüdü. Cani koca eşinin burnunu ısırıp kopardı. Kadın can havliyle balkona kaçtı. Ekipler bina önüne atlama yatağı kurdu. Kadın merdiven yardımıyla balkondan kurtarıldı.
11: Hadi uzat gari ya, uzat.
7: Cani koca ise yakalandı ve tutuklandı. Evde 5 ve 7 yaşlarında iki çocuk da vardı. Durumları iyi. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.
3: Başkent'te korkunç bir kaza oldu. Belediye otobüsü iş yerlerine daldı sayın seyirciler. Feci kazada 7 kişi yaralandı. İddiaya göre ise şoför kalp krizi geçirmişti.
12: Her şey bir anda gerçekleşti zaten. Kafayı çevirdiğimde otobüsün dükkanlara daldığını gördüm. İnsanların çığlıkları, bağırmaları falan.
13: Kafamı kaldırmamla baktım ki otobüs tırp bana geliyor. Yola attım kendimi. Eğer yola atmasaydım zaten kesin ölmüştüm.
14: Korkunç kazanın adresi Ankara Hamamak. İddiaya göre sürücüsünün kalp krizi geçirdiği belediye otobüsü. İşte tam da bu noktadan kaldırıma çıkıp elektrik trafosuna çarptı. Ardından arkamda bulunan oto aksesuar dükkanına daldı.
12: Bir söylenti var kalp krizi geçirdi diye. İçeri girdiğimizde zaten şoför şoktaydı. Kendi de değildi.
0: Feci kazada 7 kişi yaralandı.
12: Kiminin bacağı kırılmış, kiminin kafası yarılmış.
13: Direkt otobüs geldi girdi. Gözümün önünde saniyeyle kurtulduk.
12: Çok korktum insanlar altına aldı diye otobüs ama Allah'a çok şükür ölümümüz yok, yaralılar var.
14: Belediye otobüsünün çarpmasıyla park halindeki araçlarda perte çıktı. Belediye otobüsü bölgeden kaldırıldı. Kazanın boyutu ortaya çıktı. İşte otobüsün çarptığı iş yerleri tuzla buz olurken belediye ekipleri sahaya çıkmadı. Esnaflar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırdı.
0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Ve ünlü fenomen Danla Biliç. Sevgili izleyenler, milyonlar onu yaptırdığı estetiklerle tanıdı. Ancak yaptırdığı o dolgular başına iş açmış. 7. kez ameliyata alınmıştı. Danla Biliç'ten İlk açıklamada geldi, son anda kurtulduğunu söyledi.
15: Acil ameliyata alınmıştı. Ünlü fenomen açıklama yaptı. Son anda kurtulduğunu anlattı.
16: Yeniden ve yine çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor.
15: Kalçası için yaptırdığı dolgu vücuduna yayıldı, enfekte oldu.
17: Aqua Peeling diye bir uygulama bu. Vücuda sıkılan dolgu. Dudağına yaptırıyorsun ya.
18: Evet.
17: Onun vücut hali.
15: Birçok kez ameliyat masasına yattı ama yine de o dolgu maddesi vücudundan tamamen temizlenemedi.
16: Burnumu yaptırdım. Orta yüz gerdirdim. Göz çekme deniliyor. Dudaklarım dolgu. Mide ameliyatı.
15: 7. kez ameliyata girdi. Durumu ağırdı. Günlerdir haber alınamıyordu. Sonunda ilk açıklama geldi.
16: Artık dilimde tüy bitti. Ameliyatınız varsa şu an iptal edin.
15: Sanal medya hesabından paylaştı. Yarı baygın olduğunu söyledi. Son anda kurtulmuşum diyerek yaşadığı sağlık sorununun ciddiyetini gözler önüne serdi.
3: Hindistan'da aralarında gerginlik bulunan iki apartman yöneticisi asansörde karşılaştı ve işte sonrası.
0: İki eski yönetici asansörde karşılaştı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu adam apartmanın eski yöneticisiydi. Asansöre yanında bir kadınla bindi ve kendinden önceki yöneticiyle karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Kadın yaşanacakları hissetmiş gibi asansörden indi ve saniyeler sonra arbede çıktı. Kolunun altına aldı, boğazını sıktı, yumruk attı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Efendim, İstanbul'da araç sayısı çoğaldıkça plaka krizi baş gösteriyor ve plaka kapasitesi sona yaklaştı. Yeni format masada.
18: 4-5 kişinin bir arabası olduğunu düşün her ailenin. Trafik çekilmez oluyor.
0: Araç sayısı artıyor. İstanbul'da plaka krizi kapıda. Sadece 5 harf kaldı. Sistem tıkanıyor.
19: Özel arabayla çıkmayın. Özel arabanızı İstanbul'da almayın.
18: Biz de bu çileden kurtuluruz.
20: İstanbul'da araç sayısı gün geçtikçe artıyor. Haliyle plakalar

0: tıkanma noktasına geldi. Yeni kombinasyonlar hazırlanıyor. Ancak sadece 5 harf kaldı. İşte araç sürücüleri aman dikkat.
1: Belirli bir sınırlama getirseler keşke. Bir yerde 4 tane araç var. Keşke bir tane olsa. Plakalar da çoğalmaz.
2: 3 harf 3 rakamdan oluşan plaka serisinin dolmasına az kaldı. Ayrıca standart plaka basım ücreti 850 lira oldu.
1: 15 Temmuz doğru dürüst araç yok piyasada. Yollar sakin. Keşke her zaman böyle olsa.
3: İkinci araçlarda ya biraz fiyetten yükseltilirse ortalık biraz sakinler.
4: Hasta eşe bakmayan yandı sevgili izleyenler. Çünkü Yargıtay görme kaybı yaşayan şeker hastası eşinin tedavi süreçlerine destek olmayıp onunla ilgilenmeyen kocayı ağır kusurlu buldu.
0: Hasta olduğunda bakıyor muyuz? Evet. Siz bakıyor musunuz?
5: Yani muhakkak bakıyoruz.
6: Hastalıkta ve sağlıkta ileriki aşamalarda bir sadakat nitelinde olduğu.
2: Ama o evlilik yeminine bağlı kalmadı. Şeker hastalığı yüzünden görme kaybı yaşayan eşine bakmadı. Çıkan emsal kararın ardından ilgilenmediğine bin pişman oldu.
6: Hasta olan eşe karşı bir diğer eşin ilgilenmemesi evlilik içerisinde duygusal bir şiddet olarak kabul edilerek ağır kusurlu sayılmasına yol açacaktır.
0: Aile mahkemesine başvuran yaşlı adam eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu öne sürdü. Ayrıca ısınmak için camide kalan yaşlı adam boşanma davası açtı.
2: Tedbir ve yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
0: Eşi tüm bu iddiaları reddetti. Asıl mağdurun kendisinin olduğunu söyledi. Şeker hastalığı yüzünden gözlerinin görme yetisinin kaybettiğini ve bu süreçte kocasının kendisine bakmadığını öne sürdü.
6: Evliliğin sadece ekonomik bir sorumluluk olmadığı, tarafların aynı evi paylaşmasından ibaret olmadığı.
2: Yaşlı adam lehine bir karar beklerken işler tersine döndü.
6: Bakımlarının ihlal edilmesi ağır kusur olarak sayılacak.
7: Nasıl acıyı tatlıyı tek başımıza paylaşmıyorsak hayatı da aynı beraber paylaşıyoruz.
0: Eşinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmeyen yaşlı adam tam kusurlu bulundu. Yerel mahkeme davanın reddine karar verdi.
2: Yaşlı adam dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Yargıtay hasta eşe bakmamak boşanma nedenidir dedi.
8: Nikah yaparken yemin ediyorlar ya, o anda söz veriyorlar.
4: Efendim Konya'da bir besici öfkeli boğanın saldırısına uğradı. Besicinin ölümden döndüğü anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kızgın boğanın hedefi olduğu boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı. Görüntüler Konya'dan. Bu besici hayvanlarını beslemek için alana girdi ama boğanın gözü dönmüştü. Beklenmeyen bir anda hamlesini yaptı. Tek bir boynuz darbesiyle besiciyi yerle bir etti. Besici ayağa kalktı ama boğanın öfkesi geçmemişti. Adam daha kendine gelemeden bir darbe daha yedi. Kızgın boğanın gazabına uğrayan besici hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi.
4: Bu arada komşunun iştahı da bitmek bilmiyor. Kültür yağmasına bir yenisi eklendi sayın seyirciler. Baklava, cacık, horon derken şimdi de sıra güreşe geldi. İşte pehlivanları kızdıracak o haber.
9: Yılların pehlivanı pehlivanisi oldu. Komşu Türk kültürüyle özdeşleşen güreşe de sahip çıktı. Görüntüler Selanik'ten. Yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Türk kültürünün en köklü sporlarından birini de çaldı Yunanistan. Pehlivanın adını da pehlivanis yaptılar. Görüntüler sanal medyada tepki çekti.
4: Efendim dikkatsizlik ve hız tabii kazaları da beraberinde getirdi.

Dilek Öz ve 13 yaşındaki kızı kaldırımda yürüyordu. Hızla gelen taksi anne kıza işte böyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle

0: anne kız park halindeki araçlara doğru savruldu. Çevredekiler yardıma koştu ama anne kız olay yerinde hayatını kaybetmişti. Anne kız gözyaşları içinde toprağa verildi. Yaralanan taksi şoförü de hastaneye kaldırıldı. Hızla ilerliyordu, kaza kaçınılmaz oldu. Savrulan otomobil aydınlatma ve sinyalizasyon direklerine işte böyle çarptı. Otomobilin ön tekeri de koptu. Kazada 5 kişi yaralandı. Çelik saç rulosu taşıyan tır römorkunun devrilmesiyle yan yattı. Metrelerce sürüklendi. O anda yol kenarında bekleyen bir kadın çocuğunu kucağına aldı. Tırın altında kalmaktan kıl payı işte böyle kurtuldu. Tır şoförü hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Bir sürücü akşam saatlerinde park halindeki bir kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın şiddetiyle önündeki iki araca çarptı. Zincirleme kazaya neden olan sürücü arkasına dahi bakmadan kaçtı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Ankara'da düğüne katıldılar. Düğünün ardından Eskişehir'e doğru yola çıktılar. Otomobil sağ şeritteydi. İddiaya göre sürücü direksiyon başında uyuyakaldı. Otomobil önce sol şeride ardından da refüje işte böyle savruldu. Refüje savrulan otomobilin sürücüsü bir anda kendine geldi, direksiyonu topladı. Korku dolu anlar yaşandı. Neyse ki kimse yaralanmadı.
1: Sıradaki görüntüler Hatay'dan gelecek. Fenerbahçeli bir aile. Takımlarının rengini sadece kalplerine değil efendim, binalarına da işlediler. Sarı lacivert bina şehrin simgelerinden biri haline geldi.
2: Abi şampiyon olacak mısınız bu yıl?
3: Şampiyonuz.
0: Sarı ve lacivert evinin her bir köşesinde Fenerbahçe detayı yatıyor. Fanatik aile evi Fenerbahçeli yaptı. Bina şehrin simgesi oldu.
4: Görenlerin çoğu fotoğraf çekiliyor. Galatasaraylılarla Beşiktaşlılar arada bir gelip fotoğraf çekilip altı işareti yapıp gidiyor.
0: Rıdvan Cüneydoğlu fanatik bir Fenerbahçe taraftarı. Öyle ki takımın renklerini yalnızca kalbine değil evine de işledi.
4: Fanatik bir Aziz Yıldırımcıyım. Ali Koç geldiğine itibaren zaten onu hiç desteklemiyordum.
0: Aziz Yıldırım başkan oldu. O da binayı sarı laciverte boyadı. Kulübün logosunu da cephesine yerleştirdi.
4: Biz doğuştan ailece Fenerbahçeliyiz. Aziz Yıldırım geldiğinden itibaren daha da çok Fenerbahçeli olduk.
0: Taraftarların simgesi haline gelen bina adres tarifleri içinde kolaylık sağladı.
4: Buradaki komşular sipariş yaparken artık sarı lacivertli ev olarak diyor.
0: Yalnızca Fenerbahçeliler değil, ezeli rakipleri de hayranlıkla bakıyor binaya.
5: Ben bir koyu Galatasaraylıyım ama bu evi gördüm de mutlu oldum.
0: Rıdvan Cüneydoğlu'nun bir de isteği var.
4: Yıldırım'dan isteğim Hatay Reyhanlı içine gelmesi abi.
1: Kısa bir aranın ardından yeniden birlikte olacağız.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
9: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt, KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz ben.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Yeni Magnum Sandwich.

0: arasında vanilyalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den. Milo Çek, Milo Si, Milo Puf, Milo Puf Puf. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Büyük savaş an meselesi mi? Dünya nereye gidiyor? Haluk Levent olayının perde arkası, Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin izinde de konuşuluyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık'ın konuk olacağı Gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
7: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Döneri gördüğün an
10: bir Sütaş Ayran.
9: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Ha! Maydanoz.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
1: kartım Hadi. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos

0: Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı tost peyniri 295 lira. Dana kasap sucuk 319.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı tost peyniri 295 lira. Dana kasap sucuk 319 lira.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, tost tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol.

0: Magnum. Hasbeşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Koçak'ta festival

0: Efendim aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz şimdiden sıcaklardan bunalmış haldeyiz. Ancak yaz daha yeni başlıyor işte. Aşırı sıcaklarda yurda giriş yaptı ve uzmanlar ne diyor biliyor musunuz? Hafta sonu aman dikkat.
1: Çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
2: Çok sıcak.
3: Hava çok sıcak. Denize gitmek istiyorum. Tatil yapmak istiyorum.
4: Sıcak, daha da sıcak olacak.
5: Ne zaman gider bilmiyorum bu sıcaklar.
4: İstanbullu şimdiden sıcaklardan sıkıldı.
6: Şu an saat 2 ve İstanbul'da termometreler 30 dereceye dayanmış durumda. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıksa 35 dereceyi resmen aşıyor. İstanbul'da güneşli alanlarda yürümek neredeyse imkansız hale geldi.
7: Buzlu sularla, kahvelerle ancak şey yapabiliyoruz, tolere edebiliyoruz.
8: Çok sıcak olduğu için sularla, yelpazeyle böyle.
6: Aşırı sıcak bizleri bunaltıyor. Resmen insan evden dışarıya çıkmak istemiyor.
9: Evden çıkamıyoruz ki sıcaklardan.
7: Ve bazen daha serin oluyor.
6: Ancak daha da sıcaklar bizleri bekliyor. Uzmanlar özellikle hafta sonuna dikkat çekiyor. Cumartesi, pazar bir plan var mıydı?
8: Denize, adalara.
6: Hangi adaya gideceğiz?
8: Büyükada. Mecburen denizlere atacağız kendimizi.
9: İstanbul işin kötü çünkü çok kalabalık.
4: Sıcak hava dalgası hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.
8: Allah yardımcımız olsun.
0: Evet efendim işte bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Hem yayında hem de yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Yarın yine saat 18.30'da buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
11: Çok güzel.
12: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
10: Şipşak.

Çıkış 1000 feet. Devam ediyoruz. 3500 feet. İnmeye devam ediyoruz.

0: geçip tarama yapmam gerekiyor. İncelemeli. Borudan sola doğru 152 metre. Patlama önleyici görüldü.
1: Patlama önleyici. Kuyu basınç kontrolü ve tedbir amaçlı. Delik derinliği 3,5 mil.
2: Kuyunun altı ne durumda acaba?
0: Biraz aşınmış. Bu denli eski bir kuyu için beklenilen bir şey.
2: Tamam, anlaşıldı.
0: Pekala.

0: Gerçekten de çılgınca bir rüya gördüm. Vay canına.
1: Peki ben var mıydım rüyanda?
0: Hayır, ben vardım. Bir konserdeydim ve sonra da bir sahnenin yanında duran iki bacaklı bir tavşan vardı.
1: Bunun neresi çılgınca peki?
0: Hareket ettim. Ve o da yaptıklarımı taklit etmeye başladı.
1: Gerisini anlatma çünkü bunun nereye gittiğini biliyorum.
0: Sence o tavşan
1: annen de evet anlıyorum. Evet.
0: Öyle miydi?
1: Evet, bence en kötü kabusundu. Teşekkür ederim.
0: Ama o çok saldırgandı.
1: Peki.
0: O çok saldırgan bir tavşandı.
1: Tamam.
0: Affedersin ama ne yapıyorsun? Bu mu yani? Bu mu? 21 gün yoksun ve beni böyle mi bırakıyorsun?
1: Yani uyursun diye kalktım.
0: Uyumaktan öte başka şeyler istemiştim aslında.
1: Bir daha annenden söz etmeye yeter. Tamam.
2: Seni seviyorum.

0: Böyle anlaşmamıştık ama. Pekala, tamam.
1: Tamircilik yeteneğini abarttığını şimdi anlıyorsundur.
0: Ne dedin?
1: Gidelim bebeğim.
0: Ben süreyim.
1: Mm-mm.
0: Ben süreyim.
1: Olmaz.
0: Ben süreceğim.
1: Hayır.
0: Lütfen aşkım.
1: Çok mu istiyorsun?
0: Evet.
1: O zaman onu satıp başka bir araç al.
2: Galiba bir onarım çalışması var.
3: Sırf erkek kardeş istiyorum diye kapıyı çalmadım.
2: Pekala, bu çok rahatsız edici. Çünkü bunları bilmemelisin. Sadece bebeklerin şirin olduğunu düşünmelisin.
4: Ve gürültücü de.
2: Oturur musun?
3: Erkek kardeş istiyorum ama.
4: Nasıl gidiyor?
3: İyi.
2: Tatlım, babana göster.
3: Daha bitirmedim.
2: Ama iyi iş çıkardın.
4: Gösteri zamanı.
2: Bu gerçekten harika.
3: Bana bakamazsın.
4: Neden?
3: Çünkü beni rahatsız ediyor.
4: Sana bakmam seni rahatsız mı ediyor yani?
3: Kes şunu.
4: İyi.
3: Benim babam Mike, okyanusun dibinden petrol çıkaran bir sondaj kulübesinde çalışıyor.
4: Hayır, hayır, hayır. Deepwater bir damla bile petrol çekmez. Biz sadece kaşifleriz.
3: Babam ve arkadaşları petrolü buluyor ve tüm boruları döşüyorlar. Sonra da işe yaramazlar gibi...
2: İşe yaramaz deme.
4: İşe yaramazlar. Dinle, işe yaramaz bile olsalar bir şey çekmek zorunda değiller. Çünkü zaten petrol kendiliğinden geliyor.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Sözümü kesiyorsun. Tamam, çünkü o petrol aslında bir canavar. Tıpkı kötü dinozorların petrol oldukları gibi. Yaklaşık 300 milyon yıl boyunca bu yaşta dinozorlar sıkıştılar
4: evet,
3: ve...
4: Evet, iki kez söylemem yeterli.
3: Çünkü üzerlerinde kilometrelerce deniz ve toprak var. Tuzağa düşmüşler. Kabaca babam ve arkadaşları da bir delik açıyorlar.
4: Doğru. Evet.
3: Ve kötü dinozorlar buna inanmıyor. Bu delik...

0: kıyıya doğru koşuyorlar ve bam! Babamın ve arkadaşlarının okyanus dibine yerleştirdikleri bir makineye rastlıyorlar. Ne önleyiciydi o?
1: Patlama önleyici.
0: Çamur denilen bir şeyle karşılaşıyorlar.
1: Tamam mı, işte başlıyoruz.
0: Çamur borudan aşağı doğru akıyor. Hadi. Çamur o kadar ağır ve yoğun ki canavarların Hadi. Çıkmasını önlüyor. Ve onları alt tabakaya doğru sürüklüyor. Sonra da işe yaramazlar gelip bir şey yapmış gibi
2: i̇şe
0: seviniyorlar.
2: İşe yaramazlar deme.
0: Ama dinozorları asıl ehlileştiren babam tabii.
1: Evet. Bu harikaydı. Evet. Hep 10 yaşında kal olur.
0: Bana bir fosil getirmelisin.
2: Aa, evet.
1: Getireceğim.
0: Onu tutup herkese babam dinozorları ehlileştiriyor diyeceğim.
1: Tamam.
2: Maggie'nin babasını yaptığını söyle.
0: Hayvanat bahçesinde çalışıyor. Ona gerçek bir penguen getirmiş.
1: Bunu
2: penguen
1: yapamaz ki.
2: Getirmiş, ha, öyle
1: pengueni
2: mi?
1: Nasıl getirsin ki?
2: Sen de fosil getir.
1: Bazı kurallar olmalı ama.
2: Aman tanrım.
1: Ne? Kutudaki boşalınca bitecek zaten.
2: Dur.

0: Benzin al, işe git. Benzin al, işe geri dön. Daha çok benzin al, işe geri dön.
1: Hey, şifreyi biliyorsundur. Sigorta belgelerinin yerini ve şumanı arayacağını da.
0: Neden söz ediyorsun?
1: Sadece...
0: Ben yumurtla sadece... bakalım.
1: Ben sadece helikopterle eve gitmekten korkuyorum. Hepsi bu. Bana ver.
0: Bebeğim, denizi düşünmediğin tek zaman mızmızlanmadığın zaman...
1: Laflarımı bana karşı kullanma.
0: Ne olur.
1: Bak, lafımı çalma.
0: Çaldım bile.

0: Bristow Helikopter Havaalanı. Açık denize taşıma merkezi.
1: 3 hafta sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Uslu dur.
3: Sıradaki. Günaydın Bay Jimmy.
4: Nasılsın Sera?
3: İyiyim ya siz?
4: Çok iyi.
3: Bavulunuzu tartıya koyup çizgide bekleyin.
4: Tamamdır.
3: Nereye gidiyorsunuz?
4: Aynı yere. Deepwater Horizon.
5: Nereye gidiyorsunuz?
2: Deepwater Horizon.
5: Peki şirketiniz?
2: Transocean.
3: Kilonuzu söyleyeyim mi?
4: Tabii olabilir.
3: 82.
4: Ne diyebilirim ki?
3: Kilonuz iyiymiş, bunu koruyun.
4: Pekala.
5: Lobide bekleyin lütfen, size haber vereceğiz.
2: Teşekkürler.
4: Merhaba Bay Sims.
6: Merhaba.
4: Bay O'Brien.
6: David Sims.
4: Ben de Jimmy Orrell'la. Deepwater'da operasyon müdürüyüm.
6: Bugün bizi aldığınız için teşekkür ederiz. Yoğun olduğunuzu ve mecbur olmadığınızı biliyorum.
4: Aslında mecburdum. Şu kravatı çıkarır mısın?
7: Elbette.
4: Sorun kravatta değil, onun renginde.
7: Mor diye mi?
4: Bu renk magentadır.
7: Ve?
4: Magenta rengi bir petrol kulesindeki en kötü şeydir. Batıl inanç diyebiliriz.
3: 18 numaralı helikopter. Günaydın.
7: Mike Williams.
3: Nereye gidiyorsunuz?
7: Deepwater Horizon'a.
4: Pekala.
3: Lütfen broşürdeki talimatlara uymaya özen gösterin. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Jet yakıtı.
7: Boş zamanlarında ne yapıyorsun?
4: Yeniden şu hava botunda çalışmaya başladım.
7: Öyle mi?
4: Onu 600 beygir gücünden 1200 beygir gücüne yükselttim. Tabii bir de ona sensenik pervane taktım. Harika oldu.
7: Uçurmak için mi yani?
4: Hayır, sadece hızlı gitsin istiyorum.
3: Kalkışa hazır.
8: Anlaşıldı merkez. Basco FMS'te Deepwater Horizon'ın koordinatlarını aldım.
3: 492 kuyruğum boşta. Rüzgar sakin. Uçuş için herhangi bir teknik engel görünmüyor.

0: Paris Kontrol, burası Bristow 2 Bravo Golf. Okyanusa doğru açılıyoruz. Deepwater Horizon'a tahmini varış süremiz 45 dakika.
1: Anlaşıldı Bristow 2 Bravo Golf.
2: Bravo Golf'te ne görevdesiniz Bay Sims?
3: İkmaldeyim.
4: Oo harika, yine başladın ha.
2: Şey, bildiğiniz gibi biz biraz gerideyiz.
3: 43 gün geride. Ama kim sayar değil mi?
5: İkramiyenle ne yapacaksın?
4: Havuzu yaptıracağım sen.
5: Arabamı onaracağım.
2: İlk kuyunun çöktüğünü bilmiyorsunuzdur. Milyon dolar değerinde bir sondaj yapmak 5 günümüzü almıştı.
3: Kimin hatasıydı?
4: Ne kullanıyorsun ki öyle?
5: 69 model.
4: Fastback mi?
5: Arka cama
4: nesi var?
5: Bugün biraz zor bir gündü. Egzozundan benzin aktı mesela.
4: Benzin kokusunu aldın?
5: Hayır. Depoda kaçak da yoktu.
4: Hey!
0: Bu bir kuş kazasıydı. Deepwater Horizon'a sadece 1 mil kaldı. İniş yapabiliriz. Güvenlik kontrolü yapacağız.
3: Bence o denli büyük bir şeyi ancak Tanrı yapabilir. Çok güzelmiş.
2: O karaya bağlı değil. Bunu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum ama bu şeyin bot olduğuna hala inanamıyorum.
2: Bunun için arkada oturan küçük hanım hayranlığını sunabilirsin. Bankston'ın burada ne işi var? Emri ona kim verdi?
0: Burası 2 Bravo Gol. İniş izni istiyoruz.
6: Deepwater Horizon. Yarı batık petrol sondaj platformu.
7: Anlaşıldı 2 Bravo Gol. İniş pist için müsait.
6: Louisiana sahilinin 41 mil açığı. Okyanus zemininin 5200 fit üzerinde yüzüyor. 126 çalışanı var.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buradaki işiniz bitti mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum bacımı.
3: Ne, bitirdiniz mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biri vitrinle konuşmalı.
3: Ne? Bitirmediniz mi?
1: Eskrim.
3: Ne? Evet, anlamıyorum.
1: Evet, ekibi gidiyor mu?
2: Evet, Schlumberger gitme kararı verdi.
1: Aşağıda çimento testi yapmaları gerekiyor.
2: Evet, verdiler.
1: Yaptılar mı acaba?
2: Evet Mike, nasılsın?
1: Skip, işimiz bitti mi?
2: Vitrinle konuşman gerekiyor, unutma.
1: Vitrin mi?
3: Ne dedi sana?
1: Ha, duyamadım ki.
4: Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı. Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı.
5: Bay Skip ne dedi?
3: Çimento'nun sabit olup olmadığını test edeceklerdi. Ekip sanırım bir, yapmadan gittiler.
5: Ulaştı. Ne? Bekle, anlamadım.
3: BP'nin serserileri ekibi eve göndermiş.
5: Say
3: diyorum.
5: Say mi?
3: Evet.
1: Kuşta, Bankston neden burada?
6: Sana da günaydın.
1: Sana Bankston neden burada dedim.
5: Günaydın Pete. Bak ben geldim.
7: Seni görmek çok iyi geldi Andrea.
8: Tuvalet nerede Bay Williams? Tabelada yazıyor.
1: Skip, çimento ile ilgili bir şey dedim mi?
6: Beni aramadı.
1: Savaşı kazanıyoruz ve ben bunu şimdi mi öğreniyorum? Gereken çimento testini ne ara yaptılar hiç bilemiyorum çünkü şu an uçuyorlar.
6: Jimpins, ben sadece sürüyorum.
3: Test pozitif.
2: Test pozitif çıktı. Çalıştırma durumundayız.
3: Çalıştırma mı?
5: Nasıl görünüyor?
7: 166'da duruyor. Rüzgar hızı 185. Deniz durgun. Bu iyi bir şey. Sınırlardaki pozisyonunu koruyor. Hala şu motor takıntısı olan herifle mi çıkıyorsun?
5: İticide sorun var mı?
1: Hayır. Andrea.
5: Evet efendim.
1: Bankston'daki kaptan Andrea'yı ara. Ne yaptığını ve bunun nedenini öğren.
5: Emredersiniz Bay Jimmy. Damon Bankston, burası Deepwater Horizon.
9: Deepwater Horizon, ben Damon Bankston, dinliyorum.
5: OIM ne yaptığınızı bilmek istiyor.
10: Şu yaratıklar gitmişler. Bu yüzden bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
11: Pislik diyebilirsiniz. Ne zaman gitmeliyiz?
9: Bana sondaj çamuru almam için saat akşam 6 verildi.
5: Öyle mi?
9: Basınç testinin pozitif olduğunu düşünüyorum.
10: Galiba negatif testinde kolay seçeceğini sanıyorlar. İşleme başlamamı söylediler.
5: Onlar kimmiş?
9: BP'nin adamları.
10: Vidrin, Kaluza, bilemiyorum. Gelip çamuru almam emredildi. Başka soru var mı?
5: Hayır, bu kadar. Yani diyorsun ki BP'nin adamları Vidrin ve Kaluza akşam saat 6'ya kadar bu pisliği ehlileştirip çamuru çıkarmamızı istiyor. Doğru mudur kaptan?
9: Evet, doğrudur. Günaydın Bay Jimmy.
1: Bitti gitti. İşte böyle.
5: Teşekkür ederim kaptan.
1: Lanet telefon hala çalışmıyor Mike.
3: Ben de sizinle geldim ama.
1: Bana bir iyilik yap. Sondaj kulübesine in. Jason'a Schlumberger işini yapmış mı diye sor. Çimento doldurmuşlar mı bakalım.
3: Ah, anlaşıldı.
1: Teşekkür ederim. Baylar, bana şu çimento testi konusunda bilgi verebilecek misiniz?
3: Çimento testi mi?
1: Biliyorsun, planlaması, yürütülmesi yapıldı mı?
3: Evet.
1: Pek değil demek. Hey Rolly.
3: Mustang'in de ateşleme sorunu olabilir.
5: Ateşleme tıpaları kirlenmiş olabilir.
3: Belki de kablodur ya da dağıtıcı filandır. Sesi tetikliyor gibi miydi? Ne yapacağım biliyor musun? Bozduğun o bütün pahalı eşyaları düşüneceğim.
5: Teşekkürler dostum.
3: Hey, manuel mi yoksa otomatik mi?
5: Beni tanımıyor musun?
3: Dırdır etmeyi kesmen gerektiğini biliyorum sadece.
5: Aynen böyle. Aha. Dedi Bay, çok bilmiş.
3: Aha, evet. Aha.
4: Platformun dikkatine, güvenlik anonsu. Platformun dikkatine, güvenlik anonsu.
3: İndirin şunu. Gel bana. Gel bana.
12: Dört yüz fıçı çamur çekin.
2: Anlaşıldı. İşlem başlatılıyor.
3: Sondaj borusu ne tatlı. Harika, çok güzel.
12: Kes sesini.
2: Çekil.
4: Sondaj matkabı değişti.
3: Doc.
6: Nasılsın Mike?
1: Ekipmanları aldığınızdan emin olun.
3: Nasılsın Caleb?
2: Nasılsın dostum? Birkaç saat önce daha iyiydim.
3: Ne oldu ki?
2: Uyuyordum.
3: Öyle mi?
2: Evet. İş için bizi erken uyandırdılar. Bu akşam gideceksek çekilecek çok boru var. Gündelik kıyafetin iyiymiş.
3: Bay Jimmy, çimento testi yapıldı mı diye soruyor.
2: Bilmem. Yapılmadı galiba.
3: Ha. Hey Shane.
12: Efendim?
3: Gelsene. Çimento testini yaptılar mı?
12: Bilmiyorum. Yaptıklarını sanmam. Ben de yeni uyandım.
3: Bu aptalca.
12: Aptalca mı bilmiyorum ama akıllıca değil.
3: Tipinize bir bakın, al birini vur ötekine. Fazla düşünmeyin yoksa başınız ağrır.
2: Ha, laf mı soktun?
12: Evet, evet öyle yaptı.
10: Hadi yukarı yukarı. Beyler, beyler.
0: Ne dedin öyle?
10: Bay Jimmy, Schlan Bercher çimento testi yaptığımı bilmek
0: ne
10: istiyor.
0: Ne dedin?
10: Çimento testi, hadi dostum bana biraz yardımcı ol.
0: Kim demiştin?
10: Yapma ama ne olur, Jimmy çok kızgın zaten.
0: Schlan Bercher seni demokrat.
10: Test yaptılar mı?
0: Vidrin ve Kaluza onları test yapmadan gönderdi.
10: Bunu ne diye yapsınlar ki?
0: Bunu benimle paylaşma gereği duymadılar ama bence birazcık şeyle ilgisi var. Para para para para para.
2: Para.
0: Telefonlar çalışmıyor.
10: Saçmalık bu. Jimmy, ben Mike.
9: Evet, dinliyorum.
10: BP Schlan Bercher'ı test yapmadan göndermiş.
9: Çimento testi yapılmamış yani.
1: Teşekkür ederim Mike.
13: Mike, A istasyonu çöktü.
0: Lanet olsun.
13: Yine mavi ekran hatası.
10: Hey Doug, senin bilgisayar ne alemde?
9: Bilgisayar ekranı titriyor ve duman dedektörü de çalışmıyor.
0: Sende durum nasıl? Lanet olsun.
10: Alet çantamı alayım, belki tamir edebilirim.
0: Hep yama, hep bantlama kafası dostum.
10: Her yama söküşümde 3-5 tane daha fazla ekliyorum zaten. Tükürüklü sakız faydasız. Bir kez daha para deyin bakalım. Haftalardır çalışıyorsunuz
2: para,
10: değil
2: para,
10: mi?
2: Para, para.
10: Güzel olan yeri söyleyin ama.
2: Güzel yeri burası.
10: Para için adam öldürürüm. Para için gerçekten yaparım bunu. 1 dolara bile. Merhaba Hollywood.
14: Merhaba Mike.
10: Haberler nasıl?
14: Haberler sende. Bitti mi?
10: Bilmiyorum, olabilir.
14: Bu akşam balığa çıkacağım. Gizli görev.
10: Bu akşam çıkmayacağına dair içimde bir his var. Sen onu unut bence. Onu kullanabilecek misin? Belki bir balina yakalarsın, ne bileyim.
14: İyi fikirmiş bak. Lanet olsun. Orada yine arıza olacak. Bahse girer misin benimle?
10: Olur, ne kadarına?
14: 50'ye bir.
10: Ah, olmaz. Elimi bile sürmem.
14: 30'a bir. Aynı noktada.
10: Hayatta olmaz.
14: Mark Williams, seni adi pislik.

0: Patrick.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Ne olmuş?
1: Bitirmişiz.
0: Bitirdiniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitirdik.
0: Bunu kim söyledi?
1: Söylemem Mike.
0: Neyi söyleyemezsin?
1: Söylemem işte.
0: Neden söyleyemezsin?
1: Söylemem ama Gordon seni arıyor diyebilirim.
0: Gordon mu bitti dedi?

0: Hayır, hiçbir şey söylemedim.
1: Ne istiyormuş peki?
0: Bilmiyorum, sana bir şey göstereyim.
1: Ne biliyorsun ki?
0: Bitirdiğimizi biliyorum.
1: Sen odama mı girdin?
0: Hayır.
1: Sakın eşyama dokunun
0: hiçbir
1: deme.
0: Hiçbir şeyine dokunmadım.
1: Sen git tamiratını yap.
0: Tamam,
1: tamam, sana da pislik herif.
2: Bekle bebeğim, bekle. Şşş, ne söyledin?
1: Haberler iyi. Helikopter düşmedi.
2: Ah lanet olsun, ben de düşmüştür diye yeniden evlendim.
1: Zengin mi bari? Annenin sözünü dinle, zengin biriyle evlenirsen rahat edersin Felişa tatlım.
2: Annemin söylediği yersiz laflardan biri işte. Zengin birine ihtiyacım yok. Bu arada bunu onarmalısın, tamire ihtiyacı var.
1: Eve gelir gelmez tamir ederim, merak etme. Bilgisayara yaklaşsana.
2: Ha?
1: Bilgisayara yaklaş. Bana öyle bak.
2: Her şey yolunda mı?
1: Aynı halt, cehennemin dibi. Hazır mısın?
2: Hazır mısın? 3
1: 2
2: 1
1: Başla.
2: Surata bak. Sosyopat gibi.
1: Aa evet, bu kilitlenme, bu kararlılık, bu çarpıcılık, devam et.
2: Aa.
1: Ya? Ben kazandım.
2: Senin kazanmandan nefret ediyorum, nefret ediyorum.
1: Görüşürüz, tamam mı?
2: Tamam, görüşürüz.
1: Biri bunlara dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş.
3: Sonraki yerimize geçmemizi istiyorlar. Maskede.
4: BP'den biri bunu kontrol etti mi? Kaluza, Vidrin, herhangi biri.
3: Vidrin bana söyledi. O Vidrin'den geldi.
5: Bab, sana burada gördüğüm en önemli şeyi söyleyeceğim. 16 Mayıs'ta Macando'dan Kaskide'ye geçmemiz gerekiyor, tamam mı?
6: Kaskide bize sıra dışı madenler sunuyor. 3-4 milyar fıçı. Bu şirketin kendinden bile fazla.
7: Noel babaya bakar gibi bakıyorsun.
5: Onu andırıyorsun da ondan.
8: Coach Miles Michigan'da oynamış olabilir ama onda Louisiana ruhu var.
9: Yapma.
8: Kuklalara karşı mı?
9: Takımımız kazandıysa...
8: Doğru dedim ya, Alabama Üniversitesi'ne gittin mi?
9: Sen Louisiana'ya gittin mi hiç?
8: Sen lazımlıkta oturuyorken ben sifon çekmeyi öğreniyordum dostum.
10: Hükümete mi çalışıyorsunuz, odamı temizliyorsunuz?
8: Öncekilerin çamurunu temizliyoruz. 5000 PSI'dan fazla. Bir paspas kapın hadi.
10: Bu deli bir şey.
8: Basınca sondaj borusuna yaptığına bakın.
10: Bunu rekor kutusuna atalım.
8: Kesinlikle.
10: Hey, Patrick bir şey vereceğini söyledi.
8: Evet efendim. Geçen sefer siz gitmeden 4. karıştırıcı bozuldu. Birkaç itip kalkmadan sonra sorunun kaynağını buldum. Şuna bir bakın. Son seferden beri bunu saklıyorum.
10: Bu bir diş mi? Ah çok iyi be. Ufak bir kızı sevindireceksin. Yaşlı babasını da. Hı-hı. Sağ ol, sana borçlandım.
0: Çocuklar, paletlerinizi alın.
1: Merhaba Gordon. Jimmy, bu gece fırtına varmış. Bu yüzden de...
11: Onları gönderdiler.
4: Tamam. Benimle gel Mike.
1: Nereye gidiyoruz?
4: BP'den birilerini öldürmeye.
1: Tabii, çekiç ve tornavida var yanımda.
4: Mükemmel.
1: Ne oldu?
4: Söylesene. Bu sabah dişlerini fırçaladın mı?
1: Evet efendim.
4: Aferin. Ya diş ipi?
1: Aa, kullanmadım. Neden?
4: İşte bu seni para israfı ve acıdan kurtarır.
1: Beyler, Jimmy BP'nin canına okuyor.
0: Çimento testi
1: yapmamışlar. Onları ellerine yollamışlar ve biz şimdi peşlerine düşüyoruz.
4: Sorun nedir? Evet. Çok mu paranız var? Hadi Mike, yanımdan ayrılma.
1: İşte gidiyoruz. Evet.
9: Evet bebeğim.
11: 51. satırda kaplama
12: 51. gösteremiyorum.
4: Merhaba. Bu Don Vidrin ve Bob Kaluza.
12: Yeniden hoş geldiniz Bay Jimmy.
4: Aa, teşekkür ederim. Demek 500 metre çimentoyla dolduruldu, öyle mi?
12: Evet.
4: Patlama noktasıyla aramızdaki tek şey o. Yapıldı mı?
12: Evet.
4: Zaman yetti yani. Çünkü uzun sürer. Yani o çimento işi kötü yapılırsa üstündeki her şey ters gider.
11: Kötü yapılan bir iş yok. Dolayısıyla terslik de yok.
4: Schlumberger işçileri de öyle mi söyledi? Çimento doldurucular da aynını söylediler değil mi?
12: Çimento doldurma işinin tamamlanmış olduğunu bildirmiştik zaten değil mi?
11: Çimento doldurulma işinden fazlasıyla memnunuz.
4: Siz var ya, büyük babam gibisiniz.
12: Anlayamadım.
4: Benim büyük babam, o hiç dişçiye gitmezdi. Kötü bir şey olacağını bilirdi. Bu yüzden başına iş açmak istemezdi. Çimento testine kafa patlatmak istemiyorsunuz çünkü 43 gün için sadece 50 milyon dolar bütçeniz var.
11: Bu işe burnunuzu sokmamalısınız Bay Jimmy.
4: Sondaj için bu yeri seçti. İşin sonucu size patlar baylar ve tabii anlaşmaya işin sonucu da dahil olduğundan buna burnumu sokmam gerek. Test ekibini işini yapmadan eve gönderdiniz. Belki size verecekleri haberler vardı. Bu test ne kadara mal oldu? 125 bin dolar mı? 180 milyonluk şirkete göre...

0: Kimlisiniz?
1: Bu yüzden tam olarak 186 milyar dolarlık bir şirketiz. Onca para ne olur sonra?
0: Ya benim kuleme ne olur? Ekibim içinde yaşıyor. Siz yatıyorsunuz. Dan, ikimiz de tamir için zaman gerektiğini biliyoruz. Mac, kaç düzeneye tamir gerekli?
2: 390 Bay Cemil.
1: 390 mı?
2: Evet efendim. Kule düzeneklerinin %10'u.
1: Birkaçını söyler misin bakalım?
2: Birkaçını mı?
1: Hı-hı. Tam olarak kaç kritik düzeneğin onarıma ihtiyacı olduğunu bilmek istiyorum.
2: Nereden başlasam ki? Matkap başı 18 numaralı işlem istasyonu, BAP kontrol arabaları, telefon sistemi, petrol boruları, takip sistemi, GPS anten düzeneği, televizyon sistemi, kablosuz internet, petrol düzeneği ve ayrıca terlemenizin nedeni de havalandırma kompresörü arızası efendim. Durum bu.
3: Yani tuvaletler hariç her şey.
2: Evet, orada da sorun var ama o benim işim değil. Mühendis işi.
1: Sen kimsin peki?
2: Mike Williams, ET şefiyim.
0: Helikopterdekilere de aynı şeyi söylemiştim ve geldiğimizde onları giderken yakaladık. Öncelikle platformda sıkı güvenlik önlemleri alıp petrol pompalama işine sonra başlayacağız. Ne yazık ki işi düzgün yapmak zaman alıyor.
3: 43 gün mü? 44 gün mü?
0: Devam et Bob.
3: 45 gün mü? 46 gün mü?
0: Bir bisküvi alsana bak. Çimento doldurma yapamayız. Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Negatif basınç testi yapmadan hiçbir şeye elimizi sürmeyeceğiz.
3: Gerçekten yapmalıyız diyorsan?
0: Gerçekten yapmalıyız. Hemfikir olmalısın. Bu kaynağın aktif olup olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Hey, ses geliyor. Yüzümüze güldü. Bay Anderson, ben Bay Jimmy. Negatif basınç testi yapacağız. Borudan 900 feet uzakta olsun. Teşekkür ederim.
4: Programın gerisindeki gün sayısı 43.
5: Vardiya değişimi için tüm personeller görev yerlerine.
1: Genç adam, affedersin. Mike Williams'ı nerede bulabilirim acaba?
6: Kahve dükkanının ikinci güvertesindeki teknisyenler salonunda.
1: Teşekkür ederim.
6: İyi günler efendim.
1: Sana da genç adam. Bay Williams.
2: Kayıp mı oldunuz yoksa?
1: Pek sayılmaz. Sadece birkaç dakikalığına uğramak istedim.
2: Ne istemiştiniz?
1: Söyleyecek başka şeylerin de varmış gibi geldi bana çünkü. Bu yüzden sana bu zamanı vermek istedim. Tamam. Demek bu kule bozuk. Öyle.
2: Öyle bir şey söylemedim.
1: Söylemişsin gibi geldi.
2: Buraya neden geldiniz Bay Vedrin?
1: Bak, biz büyük bir şirketiz. Oldukça büyük ve karmaşık bir kuruluşuz. İşleyen çok fazla kolumuz var ve sayısı da milyonları buluyor. Binlerce ve binlerce insan var. Ve hepimiz için karlı olan bu amaç uğruna tüm o insanlar ve işleyen kolların düzgün çalıştığından emin olmak için çalışıyoruz. Yani hepimize karlı bir kazanç sağlıyor. Onlar büyük resimdeler ve sonra sen ve tuvaletçiler gibi küçük bir resim var. Ve gördüğün üzere bütün bunlar özünde birbiriyle bir şekilde bağlantılılar. Hepsi bu havuzda yüzüyorlar. Yani sen olmazsan iş de olmaz ve ben de olmam tabii ki. Hiçbirimiz olmayız. Sonra tüm bu tren yok olur. Hissedebiliyor musunuz Bay Williams?
2: İlaç kullanıyor musunuz Bay Vedrin?
1: Sadece bu trenin raydan çıkmasına ne kadar az kaldığını söylemeye çalışmak istedim Bay Williams.
2: Pekala. Sizi anlıyorum. Fikirlerimi duymak istiyor musunuz?
1: Evet.
2: Tamam. Uçak yere inmeden yakıtı bitirmeye çalışıyorsunuz. Uçak inmeden yakıtı bitirmek aptalcadır. Bu sakat bir düşünce. Bu kimsenin işine gelmez.
1: Anlaşıldı, bunu bir kenara yazdım. Size çok minnettarım.
2: Küçük bir kızın fikirleri işte.
1: Şu bir kedi balığı mı?
2: Evet, 30 kilo geliyordu.
1: Buna ne deniliyor? Nibbling mi?
2: Nibbling. Elimizle yakalıyoruz. Komik olan ne biliyor musunuz? En iyi arkadaşım ve ben bir şişe alıyoruz ve tekneyi ters çeviriyoruz. Sonra kolumuzu sokmak için en karanlık deliği buluyoruz işte. Ardından o şişkolardan birinin bize olabildiğince sert ısırmasını umut ediyoruz. Isırılmak istiyoruz. Plan bu. Farkı ısırılmaya hazır olmamız. Biz buna hazırız. Şapka, eldiven, ayakkabı, gözlük giyiyoruz ve buna hazırız, evet. O canavarın olduğu deliğe elimi sokup en iyisini umuyorum. Başarı fedakarlık ister.
1: Zaman ayırdığın için sağ ol.
2: İyi günler efendim.

0: Efendim.
1: Sana da.
0: Pislik.
2: Negatif basınç testi.
3: Platformun
2: kuyunun sağlamlığını onaylamak
3: negatif
2: için yapılır.
3: Basınç testi başlamak üzere. Görevli olmayan tüm personel lütfen platformun akıntıya
4: götürün.
3: Uzak durun.
4: Sağa doğru 10 derece. 176'ya sabitleniyor.
5: 10 derece sağ. 176'ya sabitleniyor. Çalışıyor.
3: Damon ve Bankston.
6: Bu 5. bardağı.
3: Deepwater Horizon. Negatif basınç
6: sadece
3: testi
6: söyle.
1: Herkesin takip dikkatinize için hazır olduğundan emin olsana. Bu son test olabilir.
6: Emredersiniz.
7: Başka evet. Negatif basınç testi.
8: Başka
7: mi?
8: Bir negatif basınç testi.
4: Bir sorun mu var peki?
8: Kötü bir kaynağımız
4: zaten
8: var.
4: Zaten hepsi kötüdür çünkü kaynağımız kötü.
9: Yapabildin mi Hollywood?
10: Koordinata kilitlendi.
5: 176'da sabitlendi.
4: 10 derece sağa kaydık.
9: Kilitlendik. Teste başlayabilirsiniz.
11: Tamam. Devam edeceğiz.
8: Anlaşıldı. Daireyi kapatıyorum.

0: Metrekare başına 70 ton. Sorun değil. Bizi biraz geri itti. Bizi cesaretlendiriyor.
1: Hey Dan, sana bir ay önce verdiğim şarap şişesini aldın mı?
2: Aldım. Çok da teşekkür etmiştim. Ayrıca sarhoş da olmuştum.
1: İyiydi.
2: Çok iyiydi.
1: Süper Tarçın da öyle değil mi?
2: Hı-hı.
1: Gaja oldu.
2: Evet.
1: Beğeneceğini biliyordum.
2: Gaya.
1: Anlayamadım.
2: Gaya. Söylenişi.
1: Ha.
3: Sanırım yolu yaraladık.
4: Bugün ne kadar kahve içtin Hank?
3: Birkaç ay önce kahveyi bıraktım. Artık yeşil çay içiyorum. Kahve içmeyi bırakıp her gün yoga yapıyorum. 2 hafta oldu.

0: 450 PCI.
1: Basınç 500 PCI.
2: Bana pek iyi gelmedi.
3: Basınç uyarısı.
0: 900 PCI.
4: Bu da lanet olsun.
1: Basınç alarmı.
0: 1395 PCI.
1: Basınç alarmı. Basınç alarmı. Basınç alarmı.
0: 1395 PCI'de sabitlendik. Bu çok basınç demek.
5: Evet, arabayı ikiye bölmeye yeter. En üstteki halkayı açın.
6: Hollywood sondaj borusu vanasını aç. Basıncı azaltmamız gerekiyor.
5: Baylar, üzülerek söylüyorum ki bu testin sonucu kötü.
7: Söylemen gereksiz.
5: Ah Dan, biliyorsun ki iyi bir
7: sıfırla
5: test
7: sıfırla... Sıfırla başlar, sıfırda kalır ve sıfırla biter.

0: sen.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani basınç var ama görünen o ki o bordan sızan hiçbir çamur yok. Bunu bana açıklar mısın?
1: Sonuç kafa karıştırıcı, kabul ediyorum.
0: Bak Kaluzo ve ben bu konu hakkında beynimiz patlayana kadar tartıştık, tamam mı? Bu işte bir tuhaflık var. O buna mesane etkisi diyor.
1: Mesane etkisi mi?
0: Mesane etkisi. Jason'ın neden söz ettiğini bildiğini söylüyor.
1: Orada herhangi evet. bir akış yok.
0: Hey.
2: Evet.
0: Buraya bakın.
2: Hey. Ona ihtiyacımız var.
0: İhtiyacımız var. Mesane etkisi. Yani bir miktar basınç sıkışıp hop borunun etrafında kalıyor ve gerçek basınç gibi görünüyor. Çünkü tam burada sensörün üzerinde sıkışıp kalmış ve burada noktalı alanda. Eğer bu mantıklı bir basınç sorunu olsaydı o zaman şuradaki borunun içerisinden çamurun fışkırması gerekirdi. İşte böyle. Peki şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Öncelikle ona bakalım. O negatif basınç testini yeniden yapmamız gerekiyor ama ölüm hattında yapacağız bunu. Sondaj borusunda değil. Asıl sorunun sondaj borusu olduğu ortada. Bu denli bir basınç, yani sözünü ettiğimiz tamı tamına 1395 psi'lik bir basınç ki bu arabanı ikiye böler ve bunun gerçek bir basınç olabilmesi için borunun içerisinden çamur fışkırması gerekir. Çocuklar, çizimlerinizde herhangi bir çamur görebiliyor musunuz? Yok mu?
1: Hey Dan!
3: Orada işler kızıştı.
0: O matkap borusuyla bir sorunumuz var ya da o sensör bize yanlış bilgiler veriyor. Veya aşağıda hareket eden binlerce parçadan biri de olabilir. Şimdi bunu bilmenin tek yolu negatif basınç testini ölüm hattında gerçekleştirmek. Ve eğer basınç sıfır çıkarsa Bay Jimmy, bu bilmemiz gereken her şeyi gösterecektir. Bana katılıyor musunuz?
1: Bilemiyorum ama testi yapmanın bir zararı olmaz.
0: Güzel.
1: BP.
0: Evet öyle.
1: BP hazır.
0: Kesinlikle.
1: Hepimiz delik açmak için işe alındık.
0: Çok haklısınız Bay Jimmy. Ama 50 gün geciktik ve delik de açılmadı.
4: Bay Jimmy, kadırgada bir sorunumuz var efendim.
1: Ne?
4: Çok insan var, güvenlik sorunu yani.
2: Bir dakikadan uzun sürmez.
5: Kırk üç gün gerideyiz, 50 değil. Basit bir hesaplama. 8 Mart'ta geldik, bugünse 20 Nisan. 43 yapıyor. Evet, açgözlü olanlar matematikte iyi sanıyordum hep.
0: Pekala baylar.
2: Devam etti ve ölüm hattına negatif basınç testi.
6: Ölüm hattı testine geçiyorum.
7: Ölüm hattı basınç testi başlıyor.
1: Mesane etkisi. Mantıklı geliyor mu?
5: Midrinin ağzından çıkanlara inanasım gelmiyor ama evet. Yani yüz ifadesi, evet. İnandırıcılığı var. Mantıklı ama matkap hattı yerine ölüm hattında uygulamak. Benim maaşımın üstünde.
1: Biraz çamur görmeliydik.

0: Ölüm hattı basıncı.
1: Şuna bakın. Çok iyi değil mi?
2: Evet.
3: Hayır, hayır.
1: Kuzu verir misin? Horizonlar. Bay Jimmy, hoş geldiniz.
0: Deepwater Horizon büyük bir başarıyla 7 yıl boyunca üst üste şirket güvenlik ödülünü kazanıyor. Ve bu hepimizin Bay Jimmy dediği adamın sayesinde oluyor.
1: Çok iyi. Harikasınız.
4: Bay Jimmy.
0: Konuşma yap.
4: Bay Jimmy.
3: Hadi Jimmy.

0: Diyorum. Test iyi.
1: Matkap hattında hala 1400 PSI basınç var. Matkap hattıyla ölüm hattının değerleri aynı olmalı. Aynı ibreyi göstermeliydiler.
2: Matkap hattında sorun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Neden bu konuya dönüp duruyoruz?
1: Bilmiyorum. Eski alışkanlık olabilir mi?
0: Çamur yok, akıntı yok. Başlamamız gerekiyor. Evet, bu kaynağın kapısını ne kadar hızlı açabiliriz?
1: Bay Jimmy'ye haber verilmeden işleme başlamayacağım.
0: Buralarda erkek var mı? Yetişkin biri falan? Tüh. Yani hepiniz donanımlı adamlarsınız. Tütününüz, çelik ayakkabılarınız var ama bunların hepsi zırva. Ölüm hattında basınç sıfır görünüyor işte. Kediler gibi gerginsiniz. İşin her bir aşamasında elleriniz titriyor. Bu yüzden bu konuyu Londra'daki patronlarıma bildireceğim. Bab.
2: Katılıyorum.
0: Yeniden. Hadi Bay Jimmy'yi arayabilirsiniz.
3: Ve birkaç dondurma almama izin verin. Teşekkür ederim. Ben Bay Jimmy.
4: Negatif basınç testi yaptık.
1: İyi bir testti. Hiç basınç almadık. Ben de
4: izninizi almak istedim.
3: Bundan emin misin Jason?
1: Ölüm hattı iyi çıktı. Yani emin olduğum tek şey bu.
4: Adamlar sıkıştırıyor. Ne yapmalıyım?
3: Sıfır akıntı değil mi?
4: Doğru. Akıntı yok.
1: Tamam mı?
3: Şey, uzun bir gece olacak. Kontrol sende olsun. Yarım saati oradayım. Teşekkür ederim.
2: Pekala beyler, test iyi.
5: Harika.
1: 10.000 varil çekmeye hazır olun.
3: Geceye başlamadan önce banyo yapıp tıraş olmak istiyorum.
5: Uzun olacak.
3: Hadi dondurma ye Mike.
5: Yapacak işlerim var. Yangın alarmını onaracağım, sonra da karımla çene çalarım biraz.
3: Bu iyi fikir. Felicia'ya selam söyle.
6: Bay Jimmy.
3: Evet.
6: Bir fotoğraf çektirmeliyiz. Sadece
3: evet,
6: bir tane efendim.
3: Evet, tabii.
6: Lütfen gelin.
3: Evet. Teşekkür ederim çocuklar.
6: Ha, çok teşekkür tamam, ederim Bay Jimmy.
3: Evet.
6: Fotoğrafı çektin mi?
5: Harika.
7: Makine dairesi?
4: Dinlemedeyiz.
7: Test başarılı
4: oldu. Temizlenecek biraz çamur var.
8: Aa, evet. Ben hadi bakalım.
7: Hadi. Anlaşıldı. Korkak kedilermişiz. Kediler korkak değil. Labradorumu sıkıştıran Oscar diye bir kedim var.
1: Halkayı açıyorum. Canavarın uyanmamasını umalım.
9: Çamur pompaları açık. Kuyudan ağır çamur çekiliyor.
10: Çamur çıkarma işlemi başlatıldı. 2 numaralı tank, %4.
11: Test başarılı olmuş.
8: Evet,
7: şu çamuru pompalayalım.
12: Çamur çıkarıldı. Bağlantıyı kesmeden önce kuyudan basınca dengelemek için çıkarılır.
13: Damon Bankston, burası Deep Water Horizon. Çamur birikintisi akışı var.
14: Anlaşıldı, Deep Water'a ağır çamuru almak için yaklaşıyoruz.
12: Referans birimleri iyi, her şey normal yani.
15: Ana güverte, ağır çamuru almaya hazır olun. 10.000
16: hepimiz varil. Eve döneceğiz. Tekrar ediyorum.
15: Ana güverte, ağır
16: hepimiz
15: çamuru
16: eve döneceğiz.
15: 10.000 varil.
16: Test iyi geçti. Cehenneme hoş geldiniz. Ha dostum, yakında Beyzin'e gideceğim. Belki 2-3 gün teknemde kalırım. Bir şeyler içerim. Kedi balığı avlarım.
2: İşte bu seni koca güzel çamur.
10: %35.
11: Hadi bebeğim, eve dönüyoruz.
6: Eve mi dedin?
2: Evet.
5: Hani planın dışarı çıkmaktı?
17: İptal edildi.
5: Oo, pijama, biraz içki ve film yani.
17: En iyi planım.
18: Sıradan bir kasaba kızı.

0: %55. %75.
1: Jason, 20 çamur tankında yükselme var ve akış artışı görüyorum.
2: Tamam, pompalamayı hemen bırak.
1: Olamaz.
3: Hemen işlemi durdurun.
4: Hey, kapatıyorlar. Galiba yukarıda bir şeyler oluyor.
5: Çocuklar, tuvalete gidiyorum, tamam mı?
6: Sorun yok, tamam.
5: Tamamdır.

0: basınç alarmı.
1: Bu durmuyor.
2: Birimi boşaltın, onu ve diğerini dışarı çıkartın.
3: Neler oluyor ha?
4: Baylar, bu ne gerginlik? Hepimiz bir terslik olduğunu kabul
3: ettim. Başlamana izin vermemeliydim. Şimdi poponu tekmelemeden defol git buradan.
4: Tamamdır, bir yere yazdım bunu.

0: Neler oluyor orada?
1: O çamur.
0: Sızıntı var. Lanet olsun. Bu iyi değil Jason, görüyor musun?
1: O çamur mu?
0: Basınç, burada sızıntı var.
2: İşte.
0: Hey Jason, bunu görüyor musun?
3: Basınç alarmı.
0: Jason, bunu görüyor musun?
4: Hiçbir şey söylemiyorlar mı?
1: Sadece bir arıza işte. Platformu boşaldı.
5: Lanet olsun. Lanet olsun Jason.
6: Mike, ne oldu? Her şey yolunda mı?
1: Halkayı kapatıyorum.
7: Güverteyi boşaltmamız gerekiyor.
1: Doug, hemen gir içeri.
2: Kapatıyor musun?
1: Tamam, halkayı kapattım. 30 saniyemiz var. Hemen platformu boşaltın. Doug, iyi misin?
8: Evet, iyiyim.
1: Alarm butonunu eline koy. Burayı kesmeye hazırlan.
2: Bu taraftan.
1: Adam. Şey, ne yapacağız? Ne yapacağız?
2: Caleb, halka bunu
1: tutacağız.
2: Hemen.
9: Orası. İşte orası.
10: Benim fikrim, evet, anlıyorum anlıyorum ama elimden geleni yapıyorum.
1: Ah!

0: Tamam, tamam. Hiçbir şey yok. Hepsi geçti. Caleb, nasılsın dostum?
1: Boruyu kestik mi?
0: Sorun yok. Halka görevini yaptı. Sadece tekledi.
1: Bu gördüğüm en büyük teklemeydi.
2: Maggie ve penguenini kafasından silip attı.
3: Hadi be.
2: Evet öyle.
3: Aa, bu olmadan mı yaptı?
2: Olamaz.
4: Bu gördüğün gerçek bir dinozor dişi.

0: Gaz,
1: güvertede
0: alarm.
1: Yine gaz alarmı var.
0: Gaz, alarm.
1: Sürekli aynı şey oluyor. Aşağıya arayacağım.
0: Güvertede gaz alarmı.
2: Hey Roy!
3: Yakaladım.
2: Hadi şunu. Şunu. Hadi.
0: Basınç alarmı. Basınç alarmı.
4: Lanet olsun.
0: Basınç
4: Jason.
0: Alarmı.
2: Lanet olsun.
0: Basınç alarmı.
2: Caleb, herkes oradan çıkar.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun Kahraman.
9: Nice senelere Kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
7: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
11: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil... Benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
13: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi

demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Al.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
6: Sardalya.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman obseso.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinksat.
13: Büyük savaş an meselesi mi? Dünya nereye gidiyor? Haluk Levent olayının perde arkası. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin izinde de konuşuluyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık'ın konuk olacağı Gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
14: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzı

0: Hadi başamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
4: Ha! Maydanoz.

0: İçim tam yağlı tost peyniri 295 lira. Dana kasap sucuk 319 lira.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
6: Yine ne söyleniyorsun H5?
5: Devrelerim şişti. H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tarifini

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3.920 liradan başlayan fiyatlarla.
7: Koçakla Festival şimdi...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Yönlendirme işe yaramıyor.
2: Lanet olsun.
1: Halka. Bak ikinci halkayı da kapat.
2: Halka. Lanet olsun.
1: Adam Shane, hemen çamur odasına gidin.
3: Adam. Gitmeliyiz dostum. Hadi çamur odasına gitmeliyiz. Shane'im.
4: Adam. Güverteyi boşaltın. Güverteyi boşaltın hadi.
3: İki numaralı pompa. Boşaltın. Hemen boşaltın.
1: Caleb, sondaj borusunun Wi-Fi'ni kapat ve dikme borusuna ver. Hepsini denize aktar.
5: Jason, ne yapacağız şimdi?
1: Çöküntü var.
3: Aman tanrım.
1: Lanet olsun. Caleb, güverteyi boşaltın.
4: Sen iyi misin?
5: Alarm
4: hepinizi çalmadı. Çıkaracağım. Filikalara git hadi. Git çabuk hadi. Koş.
5: Tamam.
6: Her şeyi durdur.
5: Lanet olsun.
6: Deepwater Horizon. Burası Damon Bankston. Tamam.
7: Merkez şu anda cevap vermiyor.
1: Dak, hemen boruyu kes.
5: Tamam.
1: Hemen şimdi. Dak.
5: Yardım et.
1: Dak. Ne oldu? İyi misin? İyi misin?
3: Git.
6: Gordy.
3: Hadi dostum ayağa kalk.
6: Roy.
3: Hadi. Gitmemiz lazım. Hadi. Hemen gitmemiz lazım. Hadi.

0: hava girişi engellemeli.
1: Gaz alarmı.
2: Lanet olsun. Alarm. Gaz alarmı var.
1: Gaz alarmı.
3: İticiler hızlandı. İticiler aşırı hızlandı.
1: İstasyon.
3: Platformu yerinde tutamayacağım.
0: Tamam, sakin ol.
4: Tanrım.
5: Bana mı öyle geldi yoksa ortalık mı aydınlandı?
1: Gaz alarmı.
3: Magenta. Magenta alarmı. Kuyu patlayacak.
0: Ne?
5: May?
3: Mayday, burası Deep Water Horizon. Bizim...
0: Ne yapıyorsun?
2: Ben sana acil çağrı yap dedim mi?
6: Sonra arayacağım.
2: Tepmeyle patlama arasındaki farkı bilmiyor musun?
3: Ama monitör...
2: Ya, bildiğin yok.
3: Monitör göstermiyor.
1: Gaz alarmı. Gaz alarmı.
3: Mayday. Burası Deep Water Horizon.
2: Dayan da seni çıkaracağım.

0: Bırak! Lanet olsun!
1: Hadi!
0: Steve!
2: Tanrım!
3: Mayday, mayday, mayday! Burası Deepwater orası.
4: Yanıyor.
3: Büyük bir patlama Baksana. Oldu. Yardımınız
4: Görmüyor
3: gerekiyor.
4: Musun? Yanıyor diyorum.
3: Tekrar ediyorum. Büyük bir patlama
2: Allah
3: oldu.
2: Allah Tanrım.
3: Acil yardımınız gerekiyor.
5: Mayday, mayday, mayday. Acil bir durumumuz var. Burası Damon Bankston. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor. Tekrar diyorum. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor.
6: Az önce büyük bir patlama gördük.
7: Deepwater Horizon'ın yandığını gördük.
8: Tamam. Herkes kuleden çıkmış
5: Hiçbir
8: mı?
5: Hiçbir fikrimiz yok.
9: New Orleans Sahil Güvenlik İstasyonu.
10: Tamam efendim. Pekala.
11: 8. Bölge Sahil Güvenlik İstasyonu. Adım Won Hu.
5: Venice'in 48 deniz mili güneyinde bir petrol platformu var.
11: Tamam. Venice'in yaklaşık 50 mil uzağında patlayan bir petrol kulesi var. Öyle diyorsunuz.
5: Evet. Hiç böyle bir şey görmedim. Yardım
11: tamam. Peki efendim. Siz hangi gemidesiniz? Geminizin adı nedir?
10: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Teğmen Deegan.
8: Galiba bir petrol kulesi yanıyor. Büyük bir patlama oldu.
10: Petrol kulesi mi yanıyor? Görebiliyor musunuz?
12: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Memur Biggs.
10: Emin değilim efendim. Önce bazı bilgiler
12: efendim,
10: almam gerekiyor. Adınızı söyleyebilir
12: olun.
10: Misiniz
12: konumunuz
10: lütfen?
12: Konumunuz nedir acaba?
5: Venice'in 48 mil uzağında.
10: Foshan Limanı'ndan 100 mil ileride. Venice'in 48
12: Nereden
10: mil dışında.
12: Nereden? Foshan Limanı. Venice'in güneyi. Rapor edilen yer.
10: Öncelikle bazı bilgilere ihtiyacım olacak efendim.
12: Bu çok uzak. Yeriniz kesin
10: evet.
12: olarak doğrulandı.
13: Efendim, evet. efendim. Uydu görüntüleri geldi burada.
12: Lokasyonunuz Venice'in 40 mil ötesinde. Konum doğrulandı. 0889 koordinatlar.
10: Dinleyin, önceliğimiz bu olmalı. Kara istasyonunu arayıp kaç gönüllü süre olacağını öğrenmemiz gerekiyor. Hava istasyonunu arayın. Hava aracı gerekiyor, tamam mı? Hadi, işe koyulun, hadi.
14: Burası 8. Bölge Sahil Güvenlik. Kaç hava aracı gönderebilirsiniz?
2: Lanet olsun.
15: Yeah.

0: Tahliye.
1: Lanet olsun.
0: Tahlikatliyim. Tahliye prosedürü devrede. Bu tahlikatliydi.
1: Dagi. Dagi. Hey. Dagi, beni duyuyor musun? Ha? Beni duyabiliyor musun? Ha?
2: Küçük kardeşim.
1: Ne?
2: Doğum günüydü. Ha? Kardeşimin.
1: Kardeşin burada değil. Bacakların nasıl peki? Oynatabiliyor musun?
2: Kardeşim.
1: Bana bak Dagi. Yürümen gerekecek. Filikalara gitmeliyiz. Seni kaldıracağım. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi. Evet.
0: Tahliye prosedürü devrede.
1: Hadi.
0: Bu tatbikat değil. Tahliye prosedürü devrede. Bu tatbikat değil. Pervane 2.
3: Liman hata. Tarafından 4 pervane çöktü. Sadece hata. 4 tane kaldı.
4: Pervane 2.
5: Hata. Hasar raporuna
3: manuel
5: ihtiyacım var.
3: Manuel olarak kontrol edeceğim.
5: Ben kuşta. Acil hasar raporu istiyorum.
3: Hadi bebeğim.
6: Yangın ekibi nerede?
7: Sahil güvenlik, burası Damon Bankston. Deepwater Horizon'da bir kaza oldu. 90 derece sancak tarafına dönün. Filikalar suya indi mi?
8: Tamam, hadi.
6: Hadi, hadi tıbbi malzeme lazım. Hadi,
8: oksijen
6: hadi.
8: Oksijen tanklarını getirin.
6: Tamam.

0: Tamam aldım. Malzeme deposunu boşaltıp gidelim.
1: Hadi hadi.
0: Hadi iskele tarafına hadi.
1: Acele edin. Hadi.
0: Acele edin, acele edin.
2: Lütfen filikalara gidin. Lütfen filikalara gidin.
3: Aa! Senin lanet olası.
4: Hey hey, bota binmesi gerekiyor hadi. Yaralı ben değil, o yaralı.
1: Umurumda değil, sıraya gireceksin. Sıra bize dönün.
4: Ben istemiyorum.
1: Hadi.
4: Adamı bota al. Çok ağır yaralı. Beni anladın mı? Biraz sakin ol. Bay Jimmy'yi gören var mı?
1: Konaklama bölümünde.
4: Ben Bay Jimmy'yi alacağım. Sen de bu adamı bota bindir, tamam mı? Herkes sakin olsun. Sakinleşin.
1: Tamam, tamam.
4: Soğukkanlı olun, tamam. Tamam mı? Tamam, hadi.
1: Hadi. Hadi.
4: Bay Jimmy!
2: Acil çıkışa iler.
4: Kimse var mı?
2: Acil çıkışa iler.
4: Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı?

0: Kimse var mı? Kimse var mı? Hey hey! Sen iyi misin?
1: Sanırım iyi.
0: Nereye gidiyorsun? Bir patlama oldu bacı.
2: Olamaz.
0: Büyük
2: anladım,
0: bir patlama
2: anladım,
0: oldu.
2: Anladım.
0: Her yer yanıyor.
2: Bağlantıyı kestik mi? Boruyu kestik mi?
0: Bilmiyorum. Pek sanmıyorum.
2: Bağlantıyı kesmeliyiz.
0: Peki.
2: Beni köprüye
0: tamam,
2: götür.
0: Yavaş. Yavaş. Hadi. Sizi tutun. Hadi. Hadi.
2: Neredeyiz biz?
0: Görseniz bile tanımazdınız.
3: Boru kırılacak.
4: İstasyon alarm.
0: Hadi bacım, hadi.
5: Kendini suda bulursan lamba ve düdüğün var.
6: Yardım edin.
5: Anladın mı?
6: İmdat.
5: Petrolün içine düşersen yüzerek uzaklaşman gerekiyor.
7: Sahil güvenliğin gelmesini beklesek mi? Bu çok iyi
5: hayır,
7: olur.
5: Hayır, riskli olur. Tamam, gitmeliyiz. Hadi gidelim.
7: Su dayanıyor.
5: Hadi.
8: Hava yolunu kim koordine ediyor?
9: ATC Batı sabit
10: Jefferson,
9: kanat.
10: Doğu Jefferson ve Tulane şu anda hazır durumda.
4: Evet, hazır.
11: Birinci motoru çalıştırın. Sahil güvenlik alan temiz.
12: Üç kişi suya atlamış. Suya atlayan üç kişi var. Atlayanlar oluyormuş.
9: Atlayanlar mı?
8: İlk helikopterin gitmesine ne kadar var?
12: Efendim, yaklaşık 35 dakika.
7: Süre çok uzun.
11: Burası sahil güvenlik B17. Şu anda kalkıyoruz. Deepwater Horizon acil durumu için yola çıkıyoruz. Tahmini varış süresi 25 dakika. Hava şartları olumlu.
13: Hadi, hadi! Teker teker! Teker teker! Yavaş olun! Yavaş olun! Teker teker!

0: Hadi. İyi misin?
1: Evet.
0: Peki hadi.
2: Yardım edin.
0: Duydun mu?
3: Ses verin.
2: Kimse var mı? Ben gelip yardım gerekiyor.
0: Buradan gitmeliyiz hadi.
2: Mike.
0: Her yerde metan var.
2: Onu böyle
0: aşağı bakma. Durum tamam mı?
2: Ve onu çıkaramıyorum.
0: Bekleyin. Bekle. Kemiği metale sık.
3: Mark. Mark.
2: Bunu gevşetmeliyiz. Gevşetmemiz için bir şey bulmalıyız.
3: Çekil. Çekil. Çekil.
4: Bağlantı kesildi.
5: Bekle, dur biraz. Biraz düşünmem gerekiyor.
4: Boruyu keseceğim.
5: Hey hey hey! İstasyondan uzak dur Andrea. Buna yetkimiz yok.
4: Kuyuyu mühürleyeceğim.
5: Sakın düğmeye dokunma.
4: Devreden çıkarmamız gerek.
6: İstasyon
5: ayar. Buna yetkimiz yok. Sakın basma onu.
7: Beni yardım etsin.
8: Gidin, gidin buradan.
3: Hayır, bizimle geleceksin.
2: Dayan, dayan.
0: Hey, bana bak, bana bak. Çok acıyacak ama sakin ol, tamam mı? Anladın mı? Sakın aşağı bakma, tamam mı?
3: Dayan.
2: Hadi tutuyorum
3: dayan.
2: Seni.
3: Çekil, çekil.
0: Gemin,
3: çekil.
0: Yürüyebilir misin? Hadi, hadi, hadi gidiyoruz.
3: Hey, beni köprüye götür Mike.
0: Tamam.
9: Sahil güvenlik, ben Teğmen Digan.
10: Merhaba, affedersiniz. Ben sadece... Kusura bakmayın, umarım her şey yolundadır ama... Kocam Mike Williams, Deepwater Horizon'da çalışıyor ve...
9: Petrol kulesinde bir yangın olduğunu doğrulayan birkaç ihbar var. Tek söyleyebileceğim bu.
10: Ne? Bir yangın mı dediniz ama orada çok fazla kule var. Buna emin
9: evet,
10: misiniz?
9: Evet, yangın Deepwater Horizon'da. Tek söyleyebileceğim bu. Üzgünüm, kapatmam gerekiyor.

0: Neler oldu?
1: Ken, iyi misin?
2: İskele tepemize düşecek. Neil! Filika gidiyor.
1: O iskeleyi aşağı indirmek gerekiyor.
2: Dikkat edin!
1: İndirmezsem hepimizi öldürecek.
2: Hadi Dale!
3: Çabuk çıkın! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Merdivenlere çıkın! Merdivenleri kullanın hadi!
4: Tuttum seni!
3: Çabuk!

Gale, çabuk oradan in!

0: Köprüde kim var?
1: Fleyta.
2: Kuşta.
3: Hadi gidelim. Filikalar doldu. Filika doldu diyorum. Hadi gidelim.
0: Buradan defolup Filika'ya git.
4: Yaralılar var. Acele edin. Gitmeliyiz.
0: Andrea, Kuşta. Bağlantıyı kestik mi?
2: Hayır.
0: Andrea, elimi EDS'ye koy.
1: Tamam.
0: Boruyu kesip kaynaktan koparacağım. Yangını bitirmemiz lazım.
1: Burası.
2: Hayır, yukarı.
0: Hala yanıyor mu?
5: Hala akıntı
0: Hadi
5: var.
0: Ama yapma. Lütfen.
5: Hala yanıyor Bay Jimmy. Gitmeliyiz.
6: Hey çekil. Sıra bizde. Geri çekil. Çekil hadi, birkaç kişi var.
0: Jeneratörleri onarmamız gerek. Yedek jeneratörleri aktif hale getirin.
5: Yangın söndürme
0: Hayır,
5: için mi?
0: Gövde olabildiğince yerinde durmalı. Borunun kırılmasını engellemeliyiz. Tek yapabileceğimiz bu. Kuleyi kurtaramayız.
5: O zaman gidip bir deneyelim, ne
0: tamam,
5: dersin?
0: Tamam, sağ ol Mike. Orası kulenin diğer tarafında.
5: Biliyorum.
7: Seninle giriyorum.
5: Ne?
7: Ben de giriyorum.
5: Emin misin?
7: Giriyorum.
0: Hadi Mike.
7: Hadi.
8: Duyduğumuz kadarıyla petrol platformu yanmaya devam ediyor. Orada hala yanan bir şeyler var. Bu petrol de olabilir, doğal gaz da. Gördüklerim doğru mu?
9: Aa, evet, yangın hala sürüyor.
8: Bu platform...
1: Alo. Natalie, ben Felicia Williams. Kocalarımız Deepwater Horizon'da birlikte çalışıyor. Sahil güvenliği aradım ve yangını doğruladılar. Belki sen de bir şey duymuşsundur diye aradım.
10: Sahil güvenlik ne dedi?
1: Sadece yangın var dedi.
10: Shelley, insanların kuleden atladıklarını duymuş.
11: Ne yapıyorsun?
1: Şimdi değil bebeğim.
11: Ne oldu?
1: Şimdi değil tatlım.

0: Anneanne.
1: Hadi.
0: Dört numaralı filika doldu. İkiye gidin. İkiye gidin.
2: Acele edin.
1: Dikkat et. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Acele. Lanet olsun. Eldivenin var mı?
0: Evet, evet.
1: Gir, gir, gir. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, hadi.
3: Mark.
0: Olmaz.
3: Mark, orada mısın? Mark.
4: Mark, elektriği aç.
0: Bu şey nasıl çalışıyor biliyor musun?
1: Çok zor olamaz değil mi? Gel, oku bana bunu hadi.
0: Dalga geçiyor olmalısın.
1: Hadi.
0: Tamam. Kolu açık konuma getirin. Sistem tuşunu açık konuma getirin diyor. Tamam. Başlat tuşuna basın. Şu kırmızı olan.
1: Çok etkilendim. Okuyabildiğini bilmiyorum.
0: Sağ ol ya. Çok komiksin. Mimarlık okuluna gittiğimi biliyor muydun?
1: Burada ne işin var o zaman?
0: Annemi dinlemeliydim.
1: Bence de. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
0: Gelmiş oldu.
3: Geldi mi?
4: Hala dairenin dışında
5: mıyız? Evet, dışındayız.
4: O zaman yavaşça
5: dön. Tamam. Tamam.
4: Yavaşça geri götür.
0: Hadi bebeğim hadi.
1: Lanet olsun.
4: Lanet olsun.
0: Kolu açık konumuna getir.
1: Tutuyoruz. Tutuyoruz. Bir tane daha geliyor.
6: Bacağına dikkat et.
0: İşte oldu.
1: Tamam. İşte oldu. İşte oldu. Bay Jimmy.
3: Elektrik geldi mi?
4: Elektrik geldi Mike.
5: Hadi gidelim.
3: Bay
5: gidelim. Jimmy. Bay Jimmy. Koş da yardım et.
1: Hadi kapıyı kapatın.
7: Hadi.
1: Çabuk çabuk. Lanet olsun.
3: Filikalara gidelim.
1: Elimiz yok. Lanet olsun.
3: Filikalara gidelim.
4: Jimmy, buradan çıkmalıyız. Hadi. Tanrım, her şey yıkılıyor. Filikalara gitmeliyiz.
0: Hadi. Filikayı indirin. Çabuk olun. Tamam.
1: Hadi kapatın. Hadi.
0: Kapat. Gidelim.
1: Gidelim. Hadi.
0: Çabuk.

0: bizi bıraktılar. Bizi bıraktılar. Lanet olsun. Acil durum salı.
1: Bıçağı olan var mı? Bıçak lazım.
2: Bende var. Dikkat et.
0: Aç şunu. Tut.
3: Tut şunu.
2: Çekin hadi.
3: Çekmemiz lazım.
2: Bütün gücünüzle
3: hadi
2: çekin.
3: Hadi çekin. Çekin.
2: Çekin hadi. Çabuk.
3: Hadi çekin. Lanet olsun.
2: Çekin hadi.
1: Lanet olsun.
2: Gelin. Hadi.
3: Bağlayın hadi. Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
3: Önce yaralılar.
2: Hadi.
3: Andrea.
2: Hadi çabuk.
3: Andrea.
2: Hadi. Hadi. Çabuk. Hadi. Hadi.
3: Andrea.
2: Yürü. Hayır, bekleyin. Bekleyin.
0: Hadi.
2: Çok ateş var, buradan atlayamayız. Yükseğe çıkmalıyız. Yükseğe çıkacağız, hadi. Hadi. Hadi.
4: Yavaşla, yavaşla.
3: Bekle.
2: Hadi.
3: Bankston filikası.

0: Tutun. Hadi. Hadi.
1: Hadi yukarı çıkmalıyız. Hadi hadi. Çabuk.
0: Merdivenlerden çıkalım hadi.
1: Çabuk. Hadi. Ah, lanet olsun yürü. Hadi. Hadi hadi. Hadi.

0: Kate!
1: Hayır. Hadi. Hayır. Hayır.
0: Orijinal V8 mi? Kasa motor mu?
1: Ne?
0: Mustang. Orijinal
1: evet.
0: V8
1: evet,
0: mi? Kasa
1: evet,
0: motor
1: orijinal.
0: Mu? Tamam. Onu yeniden onaracağız, tamam mı?
1: Biz derken?
0: Başka birini görüyor musun ha? Sen ve ben. Beni dinle. Bana bak.
1: Tamam.
0: Daha yüksekten daha ileri atlayabiliriz. Tamam mı? Ateşin üzerinden atlayacağız.
1: Hayır. Yapamam. Yapamam.
0: Neyi yapamazsın? Tamirini mi?
1: Atlayamam.
0: Hayır. Güven var. Ateşe atlamayacağız.
1: Ölmek
0: duydun mu?
1: Ölmek istemiyorum.
0: Ölmeyeceğiz,
1: ölmek
0: tamam mı?
1: Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum.
0: Ölmeyeceğiz.
1: Ölmek istemiyorum.
0: Çek seçenek. Atlamak ya da ölmek.
1: Çek elini üstümden.
0: Tamam.
1: Dokunma bana. Dokunma.
0: Tamam.
1: Dokunma bana. Sen atla.
0: Peki.
1: Sen atla.
0: Peki. Senin yaptığını yapacağım. Karımın adı Felicia.
1: Geç şunu.
0: Kızımın
1: tamam,
0: adı Cindy. Ve onları tekrar
1: yeter.
0: Göreceğim ben. Tamam mı? Eğer şu anda buradan atlamazsan hayatta kalma şansın ne? Söyler misin? Ben gidiyorum. Duydun mu? Duydun mu? Kalmak mı istiyorsun? Kal o zaman. Hey, Mustang'in rengi ne? Atla!

No! Andrea! Andrea!

0: Adınızı duyarsanız seslenin. Albers, Shane.
1: Burada.
0: Holloway, Caleb.
2: Burada.
0: Anderson, Jason. Jason Anderson, burada mısın? Sondaj kulübesinden birileri var mı? Yok mu? Donald Clark, burada mısın? Dewey Ruvet. Shane Rostow.

0: Adam Weiss. Roy Kemp.
1: Sen doktorun yanına git hadi.
0: Del Borkin. Gordon Jones. Carl Clappinger. Steven Curtis. Kit Manuel.
2: Teşekkür ederim.
3: İyi misin?

0: Hadi herkes diz çöksün.
1: Cennetteki babamız, kutsal adınla bizi bağışla. Dünyamızda cennetin gibi olsun. Bize ekmeğimizi bağışlet. Bizim günahkarları affettiğimiz gibi sen de bizi affet. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut.

0: Adınız nedir?
1: Adınız nedir?
2: Mike Williams.
1: Siz biraz istirahat edin. Sonrasında konuşmamız gerekiyor. Haberleriz.
3: Kulede miydin?
2: Evet.
3: Oğlum
2: bayım.
3: Seninle miydi? Kuleden indi mi? Kuleden indi mi? Söyle.
2: Ne
3: bakıyorsun?
2: Bilmiyorum.
3: Söyle oğlum nerede diyorum.
2: Bilmiyorum.
3: Oğlum nerede? Söyle kuleden indi mi? Oğlum
2: bilmiyorum.
3: Nerede benim?
2: Bilmiyorum.
3: Nerede oğlum
2: bayım,
3: benim?
2: Bilmiyorum.
3: Konuş.
2: Bilmiyorum.
4: Oğlum tanıyor musunuz? Adı Johnson.
1: Sakin ol.
3: Bana bir şey söylesin. Oğlum nerede diyorum?
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Biraz fazla almadınız mı?
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: portakal, sen de Uludağ portakalı al.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Annem yaparsın.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Ha! My, my tofu. Tofu.

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban pilavlık bulgur.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Büyük Savaş An meselesi mi? Dünya nereye gidiyor? Haluk Levent olayının perde arkası. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin izinde de konuşuluyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık'ın konuk olacağı Gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
15: Çok iyi.
16: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
17: gazoz. Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
18: Yine ne söyleniyorsun H5? Evde.

0: Büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
3: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
4: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
5: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
6: Tekne.
5: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
4: Ya Faruk tamam hallederiz.
5: Dost.
4: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
6: Oh tabii.
7: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın kafanız rahat etsin.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Biri yardım etsin! Lütfen!
11: 20 Nisan akşamında o alarmlardan birini duydunuz mu?

0: Mike Williams bir daha denize dönmedi. Ailesiyle birlikte Teksas'ta yaşıyor.
1: Gözlerim kapalı dua ettiğimi hatırlıyorum. Tanrı'nın karıma ve kızıma elimden geleni yaptığımı söylemesi için dua ediyorum. Hayatta kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyordum.
2: Lütfen sağ elinizi kaldırın. Vereceğiniz ifadede doğruları söyleyeceğinize ciddiyetle Tanrı'nın huzurunda yemin ediyor musunuz?
3: Evet efendim, ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Suda gördüğümüz bir sonraki ışığa gittik ve o kişiyi çıkardık. O Andrea'ydı. Dinamik pozisyon operatörü.
0: Andrea Flaytas, Kaliforniya'da yaşıyor. Artık petrol endüstrisi için çalışmıyor.
4: Monitöre doğru gittim ve kuleyi terk ettiğimizi söyleyerek son duyuruyu yapmış oldum.
2: Peki petrol platformundaki sorumlu kişi kimdi?
4: O, I am.
2: Bay Harrell olmalı, doğru mu?
4: Doğru.
0: Jimmy Harrell, Transocean için çalışmaya devam etti.
5: Patlamadan sonra sancak tarafında çok daha büyük bir patlama yaşandı.

0: Patlamadan sonra ofisi aradım. Cevap yoktu.
1: BP gözetmenleri Robert Kaluza'yı ve Donald Whitney'i katliamdan suçlu buldular. 2015 yılında bu suçlamalar düştü.
2: Bize olmayacağını söyledikleri her şey oldu. Oldu işte. İnsanlar hayatını kaybetti.
1: 20 Nisan 2010 gecesi Deepwater Horizon'da 11 insan öldü. Yangın 87 gün sürdü ve Meksika sularına tahmini olarak 200 milyon galon petrol götürdü. Bu Amerikan tarihindeki en kötü petrol kazasıydı.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Hikayemiz, John Denver'ın Washington DC'deki Kiler Kapısı adı verilen küçük bir yerdeki oyununa kadar uzanıyor. 1970'in Noel zamanları. Açılış rolü Bill Denoff ve Teffy Navert adında bir karı kocaydı. Kendilerine Tombul Şehir diyorlar.
5: Ne tuhaf bir isim.
4: Evet, aslında tuhaf bir isim. Anahtar 5-8.
6: Bon eyaleti, Batı Virginia.
4: Şimdi bir gece evde müzik gösterisine karar verdiler. Yolda bir kazaya karıştılar. Ve John Denver baş parmağını kırmış oldu. Sonunda eve döndüklerinde Bill ve Teffy John Denver'a üstünde çalıştıkları şarkıyı çaldı. Çok hoşuna gitmişti. Güneş doğana dek onu çalıştılar. Tornavida.
5: Düz mü yıldız mı?
4: Düz.
5: Bu yüzden mi şarkıyı seviyorsun?
4: Şarkıyı şarkıdan dolayı seviyorum. Sanırım arkasında bir hikaye olması da etkili, biliyor musun? Bill Denoff sonra hiç Batı Virginia'ya gitmediğini söyledi.
5: Evet, ben de şarkıyı seviyorum ama sanırım geçit törenine uymayacak.
4: Bense?
5: Normal mi karga burun mu?
4: Normal.
5: Provama girecek misin?
4: Evet, işten hemen sonra seni alacağım.
5: Anneme Moody ile telefonunu ödeyebilirler mi diye sordum. Ödeseler bile kabul etmeyeceğini söyledi.
4: Seydi böceğim, annen haklı. Tek şey... Telefon senin fotoğraflarını çekmek için lazım. Kasları göster.
5: Hop, hey hop. Baba!
4: Hayır.
6: Charlotte, Kuzey Carolina.

0: Nasılsın Kel?
1: Merhaba Cemi. İçeri gel. Şu kapıyı kapat olur mu? Evet. Otursana.
0: Tamam.
1: Cemi, doğrudan söyleyeceğim. Seni kovmak zorundayım.
0: Kel bak ben... Kel ben bir şey
1: yapmadım. Bir şey yapmadığını dostum. Biliyorum. Ama geçen hafta insan kaynaklarından biri kamyonetinden inerken sendelediğini görmüş.
0: Yani bacağımın o şeyi sürmemle bir ilgisi yok.
1: Bunu biliyorum, biliyorum ama büyük ofistekiler farklı düşünüyor ve başlangıçtan beri listelemediğini söylediler.
0: Olamaz.
1: Ve buna da önceden bilinen durum adını veriyorlar, anladın mı?
2: Tamam, o zaman bu büyüklükte, öyle değil mi?
3: Tamam, bu
2: evet,
3: kadar. Öyleyse kamyonetini sürmeme izin vereceksin. Dört çeker.
2: Hayır, hayır.

0: Batı Virginia, vahşi ve harika, eyalet sınırı.
1: Mor Hanım, kardeşim Jimmy'yi hatırlıyor musun?
2: Ah, Jimmy Logan, büyük işler yapacak oyuncu.
3: Merhaba Mor Hanım.
2: Başkan kocam hala hayattayken LSU takımına bayılırdı. Ne zaman buraya gelseler izlemeye giderdik. Tabii ki benim için tek şey formalardı. Hmm. Formalardaki en çarpıcı renk mordu. Mor, evet, altın sarısı, asil renkler.
3: Erken çıktım, SAD'yi dansa götürmekle uğraşma diye almaya geldim işte.
1: Şey, bu harika tabii ki kızın dansını görmek istiyorsan ama o dündü.
3: Yapma.
2: Seni affettik.
1: Bu arada onu ben götürdüm, evet. Birçok insan Charleston'a gideceksen önce 85. otoyoldan Danville'e, sonra E19'dan Charleston'a varılacağını bilir. Ama akşam 4 yollarda olmak için iyi bir zaman değil aslında. Ve E19'da hala yol çalışması var. Bir de Julia'nın oralara varınca güneş durmadan gözlerini alıyor sadece. Yani evet, 85. otoyoldan Danville'e gittim ama oradan 3. otoyola geçtim. Yani yukarıdan geçip dolaşacağıma önce dolaştım. Marmet'teki Daniel Boone'un otoparkında ancak bu şekilde yer bulursun.
2: Araba sürmeyi seviyor gibisin.
1: Sadece provaydı, gerçek tören değildi. Ama Bobby Joe mutlu değil tabii.
3: Neden beni aramadın peki?
1: Denedim ama telefonum kapalıydı.
2: Faturalarını ödemelisin. Herkesin telefona ihtiyacı
3: onlardan
2: vardır.
3: Onlardan hiç hoşlanmıyorum.
2: Sen de mi o tiplerdensin?
3: Evet. Unibomber tiplerindenim, evet. İnsanların telefonunu cevapla gibi şeyleri söylemesini sevmem. Merhaba.
4: Aa, bu çok güzel olacak.
3: Üzgünüm. Tamam mı? Özür dilerim. Şey, 4'te olduğunu biliyordum ama bugün 4'te sanıyordum.
4: Hayret, bu bahaneyi ilk defa kullanıyorsun.
3: Bak, özür dilerim. Tamam mı? Meli bir şekilde hallettiğini söyledi.
4: Kızım arabanın içindeyken hız limitini 30 mil aştığı için kenara çekildiğinde söyledi
3: o
4: mi?
3: O bizim kızımız.
4: Seydi, Meli halasının büyü yaparak polisleri ceza yazmamaları için ikna ettiğini söyledi. Kızımızın karakter oluşturmasını çok güzel etkileyecek bir tecrübe.
3: Evet.
4: Bana öyle gülme.
3: Neyse, ne unut gitsin. Dışarıdaki satılık tabelası ne? Moody ile yine ev mi alıyorsunuz?
5: Baba!
3: Merhaba. Ne yapıyorsun?
5: Hiçbir şey.
3: Vay be. Şuraya bak. Hey, annen ve ben seninle dondurma almaya gidebilir miyiz diye konuşuyorduk.
5: Artık dondurma yeme iznim yok.
3: Kim demiş?
5: Annem. Çok kalorileymiş ve kimse şişman kızları sevmezmiş.
3: Sen şişman? Sanırım bu biraz sert olmuş. Galiba konuşmamız gereken birkaç ebeveynlik dersi var. Doktor Phil'in derslerinden.
6: Hey, merhaba Jimmy.
3: Hey, merhaba. Merhaba Moody.
6: İşte alt.
5: Baba, sen de gelir misin?
6: Seydi ve olanları yeni Hızlı ve Öfkeli filmine götürüyordum. Gelmek ister misin ha?
3: O film çocuklar için biraz aşırı değil mi?
6: Hayır, bayılıyorlar. Seslerini kesiyor. Ödleri koparken sessizce ekrana bakıyorlar. Gelmek ister misin?
3: İşime dönmem gerekiyor. Üzgünüm. Şey, biliyorsun. Bütün filmi izleyecek vaktim yok. Ama sen eğlenmene bak. Sarıl bakalım. Evet, sırtıma değil. Ama dondurma yeriz, söz mü?
5: Tamam, ama yoğurtlu olmalı çünkü gösterim yaklaşıyor. Yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğimi buldum.
3: Hangi şarkı?
5: Rihanna'dan Şemsiye. Rihanna Şemsiye dediğinde yağmur şemsiyelerinden bahsetmiyor. Aslında bahsediyor. Şifreli şarkı.
3: Kim söyledi bunu?
5: Herkes.
6: Hadi gidelim. Beraber sefere çıkıyoruz. Hey, çıkarken
4: evet,
6: annenizi
4: evet.
6: Öpün.
4: Evet, evet. Teşekkür ederim.
6: Görüşürüz tatlım.
4: Güle güle. Hey.
3: Evet.
4: Konuşmamız daha bitmedi.
3: Peki. Bu sefer başım neden
4: yasal
3: belada?
4: Yasal şeyleri konuşmamız gerek.
6: Hey Jimmy, yani araban...
4: Moody, biraz izin verir misin?
6: Tamam.
3: Yasal şeyler mi?
4: Satılık tabelasını sordun.

0: Evet.
1: Moody büyümeye gidiyor. Ailesi Lynchburg'de yeni bir bayi açıyor.
0: Orası eyaletin diğer ucu. Hayatta olmaz. Bir şey söylemeye hakkım yokmuş gibi öylece gidemez.
1: Günlerin sende kalacak. Sadece Lynchburg'de olacağız. Arabayla gelip onu alabilirsin. Hayır. Tam vesayetim var benim.
0: Bu olmayacak. Avukat bulacağım.
1: Hangi parayla?
0: Ne haber Arn?
2: Merhaba Jimmy.
3: Biliyor musun? Mesela Maggie teyzemin 1983'te piyangoyu kazandığını ama sonra
0: bileti kaybettiğini... Efsaneler ve halk söylentileri o kadar.
3: Böyle şeylerin normal insanların başına gelmediğini kabul et.
0: Bu gece olmaz Clark.
3: Sanki bir döngü var. Hayır. Dedemin elması, Stickli amcamın elektrikle idamı, babamın emekliliğinden sonra annemin hastalanması... Çatının çökmesi, senin dizini patlatman, yol kenarındaki madenden çıkarken benim kolumun kopması, havaalanına varmak üzereyken hem de.
0: Peki ya Melly? Melly'ye kötü bir şey olmadı. Hı? Ne?
3: Açtın şu mağazını yine. Dediğini geri al hemen.
0: Bak bunları niye konuştum? Uydu ofisime geçeceğim, tamam mı? Bunları sonra konuşuruz.
4: Asıl büyük kirli sır bu senaryonun değeri olan benim. Dayton White değil, tamam mı? Basit gerçek şu ki günlük işimden milyar dolarlar kazansaydım arabamı kendim sürerdim. Bu arada anladığım kadarıyla burası Amerika çocuklar. Yani... Amerika'da kurduğum şirketi susturmaya çalışıyorlar ki bu ifade özgürlüğümün ihlalidir. Artı o çocuklardan ikisinin zaten tek böbreği vardı. Niye bunu kimse yazmıyor peki?
5: Evet, tam bir saçmalık.
3: Ne istiyorsunuz?
4: Aklıma harika bir şarkı ismi geldi. Tek kollu barmenin nezaketi.
3: Bak benim iki kolum var gibi... Görünse de buradan sonrası yani dirsekten buraya kadar aslında yok.
4: Benim hatam.
3: Yine de şanslıyım.
4: Sanırım sert ve iki zeytinli içki beni çözer. Bunu halledebilir misin?
3: Olur. Sade mi buzlu mu?
4: Sade.

0: Ha, gayet güzel. Biraz daha soğuk olabilirdi.
1: Bu sıralar biraz buz kıtlığı çekiyoruz çünkü kimyasal atıklar su sistemini kirletti maalesef.
0: Sorun olmazsa içki şeyini bir daha yapar mısın? Gönderip paylaşacağım. 1.2 milyon takipçim var. Ünlü olabilirsin.
2: Eğitimli foklar gibi burnunda top zıplatmasına ne dersin peki?
0: Affedersin. Bir sorun mu var?
2: Evet, bir sorun var. Kardeşimle dalga geçenleri hiç sevmem. Irak'a iki kez gitti. Diğerleri geri dönerken o saldırıyordu. Yani biraz saygı göster.
0: Hizmetin için sağ ol. Şerefe. Kardeşsiniz demek ha? Bu garip. Senin bacağın sakat, onun da kolu. Affedersin, eli. Sanki ikinizi toplayınca bir normal insan oluyormuş gibi.
2: Oo, dostum, kim olduğunu biliyorum. Sen televizyondaki içkili adamsın. Ünlüsün sen.
0: İkisi de doğru. Televizyondaki içkili adamım ve evet, ünlüyüm. Çok
2: hey,
0: ünlüyüm.
2: Hey, seninle bir fotoğraf çekelim tabii, mi? Tabii. Olur mu? Tamam mı? Garajdaki çocuklar inanmayacak.
0: Tamam, çabuk ol.
2: Hadi.
0: Dur biraz.
2: Evet, işte böyle.
0: Dur, tamam. Bir saniye. İşte İyi böyle. Mi?
3: Hey, ne oluyor? Hey! Hey, buraya gel. Hey! Dikkat et!
1: Ne haber Earl? Ateşin var mı?
4: Her zaman. Aa, işte.

0: Eyvallah, sağ ol.
1: Yerde yangın, kal! Yangın. Yerde kal!
2: Yangın! Yangın!
1: Bu çok saçma. Ne kadar da aptalca. Bu 85 bin dolarlık bir araçtı.
0: Şey, saldırıya uğradı.
1: O bana saldırmaya çalıştı. Ben bakmayın öyle, telefonları çıkarın.

0: Karnabahar.
1: Ben Max, bana Mike'ı bağla.
2: Ne dedi o?
1: Öylece gidemez. Burası suç mahalli.
2: Sen az önce bana karnabahar mı dedin he?

0: Banka soymanın en iyi 10 kuralı. 1. Banka soymaya karar verin. 2. Bir planınız olsun. 3. Yedek planınız olsun. 4. Açık iletişim kurun. 5. Ortaklarınızı dikkatlice seçin. 6. Beklenmeyeni bekleyin. 7. Aksilikler olur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sen dün bardan çıkarken bana karnabahar kelimesini kullandın.
2: Aynen öyle. Kullandım.
1: Bu kelimeyi bana son söylediğinde 6 ay ceza yemiştim biliyorsun.
2: Islah eviydi o.
1: 13 yaşındaydım çünkü.
2: Gözcü olman gerekiyordu değil mi?
1: Küçük kardeşin olduğum için beni her tür delice karnabahar planlarınla belaya bulaştırmana izin verdim. Ama suç hayatım bitti artık. Bu sabah kahvaltı hazırlamışsın görüyorum. Hatta pastırmayı benim sevdiğim gibi yakmışsın. Hırsızlıkta yapılacak şeyleri listelediğini de gördüm. Bu kadar titizlendiğine göre bir şeylere hazırlandığını düşünüyorum.
2: Charlotte, yarış pisti.
1: Yarış pisti mi?
3: Geçen sene 300'den fazla etkinlik gerçekleşti. Tabii ki resmi ev sahipliğini NASCAR yapıyor. Ana saha onlara ayrılmış ama orası sadece yarışla ilgili değil, o yer bir şehir gibi. Birkaç sene önce hep pistin yanında yaşamak isteyenler için daire bile yaptılar. 24 saatten az sürede hepsi satıldı. Zorluk çıkaran ve bela yaratanlar için kendi güvenlik güçleri var.
1: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Kendi güvenlik güçleri var onların biliyor musun?
2: Sunumumun daha ortasındayım ben. Yani sen lafımı kesmeyip bitirmemi bekleyebilirsin. Logan ailesi laneti şeyini ben kaç kere dinledim sence? Teşekkür ederim. Şimdi, senin de iyi bildiğin gibi yarış pistlerinin şu an epey büyük sorunları var. 40 senelik bir boru patlarsa doldurma arazinin her yanı dolar ve obruklar
1: olur. Obruklar.
2: Aynen öyle. Sahanın ortasında obruklar. Şimdi bu şeyi düzeltmeye çalışacaklar. Peki ne yapacaklar? Bizim gibi madenlerde çalışan adamları çağıracaklar. Çünkü bu işi biliyoruz.
1: Ve işini harbiden iyi yapıyorsun.
2: İşimizi iyi yapıyoruz.
1: Ama daha yeni kovuldun.
2: Sigortaya dahil olan sorunlardan dolayı kovuldum ben.
1: Sen bunlarla ne yapacağını bana anlatır mısın artık?
2: Parayı nasıl taşıdıklarını biliyorum.

0: Şifre kimde? İçeri giremiyorlar.
1: Tamam, tamam, Noel 1225. Bunu girsinler.
2: Tamam. Evet, evet, bacağı yavaş, buldum, yavaş, bacağı buldum.
3: Hadi hadi.
2: Tamam,
3: tamam hadi.
2: Hadi hadi. Evet.
3: Hadi bakalım.
2: Tamam,
4: devam.
5: Hey Bobo. Bu şeyler de ne?
1: Burası BBT hattı.
5: Ne yani? Gaz hattı mı?
1: Basınçlı boru taşıması. Her bayinin kendi ağı var.

0: Kayıtlarda olduğunda parayı BBT ile taşıyorlar.
1: Yani?
0: Yapması kolay ve hiçbir müdahale yok. Ayrıca yarış sırasında parayı taşımaya çalışmaktan çok daha güvenli.
1: Bütün bu borular nereye çıkıyor peki, söyler
0: misin? Ana kasaya. Bu şey nakit otobanı gibi.
1: Bak, ne zaman yapacağımızı biliyorum. 4 Haziran Grosseri Kassel Otomobil Fuarı mezuniyet haftasındayız. Yazın en az katılım olacak. Basit güvenlik önlemleri olacak orada.
2: Gerçek banka kasası mı?
1: Evet, hem de zor bir kasa. İnternetten araştırdım.
2: Gerçek banka kasalarını patlatmayı bilen bir tek adam var. O da Joe Bank. Başkası yapamaz.
1: Joe Bank, o adam bir efsane. Yerini biliyorsun.
2: Yerini biliyorum tabii ki. Onsuz yapamayız, mümkün değil.
3: Bu ne sürpriz?
1: Niye öyle söyledin Joe Bank? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nasıl gidiyor?
3: Tulum giymiş, masanın bu tarafında oturuyorum. Nasıl gidiyor dersin sence?
2: İyi gördüm seni.
1: Gerçekten öyle. Fitsin.
3: Çeyrekliğiniz var mı?
2: Benim yanımda var bir tane.
1: Çeyreklik olmak zorunda mı?
3: Evet. Hadi artık.
2: Buldum, evet buldum.
3: Neden şu makineye gidip J7'ye basıp alıp sonra buraya getirmiyorsunuz? Hadi.

0: Doktorlar tansiyonum yüksek diyor, ben de bu düşük sodyumlu tuzlara alıyorum. Sahte. Bunlar sahte. İnanabiliyor musunuz? Biri bunu yapmayı düşünmüş. Sahte tuz yapıyorlar. İş mi konuşmak istiyorsunuz?
1: Şey, sana göre bir işimiz var. Bir kasa.
0: Etrafınıza bakın dostum. Banka patlatma günlerim sona erdi. Hem çıktığımda beni bekleyen biraz kara gün param da var.
2: Zulaladığın 97 bin doları mı diyorsun? Evinin yakınındaki meşe ağacının dibine gömdüğün.
0: Olabilir.
1: Anlaşılan kardeşin Fish karısına Zulan'dan söz etmiş dostum.
0: Fish Misty'ye mi söylemiş?
2: Aynen. Sonraki gün Misty orayı kazmış ve Florida'dan bir tırcıyla kaçıp gitmiş maalesef.
0: Florida'nın neresine?
2: Clearwater. Kasamız Carvin Hill. Yani Parkersburg'da patlattığının aynısı.
0: Çelik kaplı beton mu?
1: Evet. Duvar 20 santim kalınlıkta.
0: Alarmlar. Carvin Yığın bir kasasının 10 metre yakınında hapşırırsanız sismik sensörler daha ne olduğunu anlamadan size bu tulumlardan birini giydir.
1: Bak, şu an bir inşaat yapılıyor ve sismik sensörler kapalı durumda, tamam mı? Yani sadece kasayı açmanı istiyoruz.
0: Ya, daha 5 ayım var. İşi yapmadan önce dikkat çekmesem iyi olur bence.
1: 5 hafta içinde olmak zorunda.
0: Şu anda hapishanedeyim.
1: Seni çıkarmak için bizim bir planımız var.
0: Hapisten kaçırmak gibi mi?
1: Evet.
0: Gece yarısı mı?
1: Hayır. Öğleden sonra.
0: Beni gün ışığında buradan çıkaracak, işi halledecek, sonra da kimse fark ettirmeden tekrar buraya mı getireceksiniz?
1: Evet.
0: Siz Logan'lar dedikleri gibi geri zekalı olmalısınız.

0: mi diyor? Kim?
1: Prekara. Ne alacağız?
2: Meşe ağacının altına gömebileceğinden fazla.
1: Nasıl paylaşacağız?
0: Eşit paylaşacağız.
1: Yok, hayatta olmaz.
0: İyi de neden?
1: Bir kardeşim var, hatta iki tane. Karımı korumaları için onları da istiyorum.

0: Seydi, neden şunları annene götürmüyorsun? Kalanı ben getiririm.
1: O hurdadan ne zaman kurtulacaksın ha? Sana sürekli söylüyorum. Gel bayiye, sana yardımcı olayım. Biliyorsun biz aileyiz.
0: Biz aile falan değiliz.
1: Yani şu son model klasik arabalar ilgini çekmez mi? 3.7 litre motoru var. Saf güç. Hadi ama. Hadi. Yani sen şimdi şu bebeği sürmek istemediğini söyleyemezsin. Hadi atla. Biraz gezersin.
0: Ha, süslü bir şeye ihtiyacım yok.
1: Bu Nova modeli çok pahalıya patladı biliyor musun? Meksika'da hiç satamadılar. Meksika'da Nova olanaksız demek. Satın alacak kimseyi bulamadılar. Çünkü bunu almanın olanaksız olduğunu düşündüler. Hayır, bu doğru.
0: Doğru değil.
1: Araştır istersen.
0: V6 otomatik araba almana şaşırdım aslında. V8'ler daha hızlı ve yolu hissedebiliyorsun onunla. Düz vites kullanmayı bilmediğini unutuyorum.
1: Hayır, düz vites kullanıyorum.
0: Hiç sanmıyorum. Eve getirdiğin tüm arabalar otomatik vitesti.
1: Vitesi severim. Ben vites hayranıyım.

0: Hadi kızım, bas gaza. Kurdele almışsın bebeğim. Buraya
1: ben
0: gel, ne yazıyor?
1: Ben değilim. Kazanamayınca bir anlamı yok.
0: Ne? Bu hiç doğru değil. Diğer oğlanlar neredeyse 14 yaşındaydı. Hadi gülümse biraz, git. Hadi git, annene göster.
2: Aferin bebeğim, gel bakalım.
3: Annene gel.
1: Teşekkürler.
2: Gayet iyiydin.
4: Buldum onları.
0: Nerede?
4: Görsen iyi olur.
0: Bilmelerini istediğimiz şeyi bilecekler.
3: Hadi güzelim.
5: Ben kardeşler için tezahüratlar. Millet.
4: Konuşabilir miyiz?
6: Hey, dur bakalım. Kazanıyorum. Tamam mı? Durmak yok. Sakın Logan büyüsü falan yapmayın ha.
0: Abinizi görmeye gittik. Sizinle konuşacağımızı söylemedi mi?
7: Joe bir kasayı açmak için ona ihtiyacınız olduğunu söyledi.
0: Öyle de denebilir.
4: Joe bilgisayarlardan anladığını söyledi.
6: Evet. Üniversiteye gittim. Teknik üniversite.
0: Yapacağımız iş bundan daha karmaşık. Bilgisayar manyağı adamlar gerek. Şu hackerlar gibi hani.
6: Bilgisayarlar hakkında bilinecek her şeyi biliyorum, tamam mı?
0: Öyle mi?
6: Kuşlar falan, hepsini biliyorum. Ama yardım edebileceğimizden emin değilim.
0: Edemez misiniz?
6: Evet.
7: Biz artık Tanrı'nın yolunda yaşıyoruz. Bu aydınlık taraftayız demek yani.
0: Bu işe girmeyecekseniz Joe ne diye size gelmemizi söyledi?
7: Yasaları çiğnemek için iyi bir neden gerekiyor. Hırsızlık gibi bir şey mesela. Ahlaki bir neden gerekiyor.
0: Groseri kasıl otoyu soyuyor olabiliriz. Groseri kasılda hırsızlık yapmadığınızı söyleyemezsiniz.
6: Tabii ya. Eskiden orada hep hırsızlık yapardık ama bu eskidendi.
4: Bizim kız kardeşimiz Mel var ya, eskiden Grocery Castle'ın dışındaki Manila'da çalışırdı. Ve bir ay sonra onu orada denetçiliğe terfi ettirdiler. Sonra müdür yardımcısıyla

0: Kasla elleşmeye başlıyordu. Yani anlayacağınız ailemiz groseri Kasıl'ı pek sevmiyor.
1: Evet, bu hissi anlayabiliyorum.
2: Otomobil fuarı büyük etkinliklerdir. Yani yaparsak çok da kötü hissetmeyeceğiz.
0: Aynen.
3: Gel buraya. Ne düşünüyorsun?
1: Evet.
3: Tamam. Bizi uyar, tamam.
1: Şu ahlak şeysi yüzünden yani.
3: Ha.

ormandaki ayıyı ziyarete gitmenizi istiyorum. Benim için sakladığı çantayı almaya geldiğinizi söyleyin.

Araçta hasar, dikkatsiz sürüş, özel mülke zarar. Ehliyetini alırdım Clyde ama 2 yıl önce el konulmuş. Ayağının kaydığı ve kaza olduğu iddiasına karşı bunlar ciddi suçlamalar. Yasalarla son sıkıntın çocuk sayılırken yaşanmış ve tabii ki cezanı belirlerken verdiğin hizmetleri ve ülkemiz için yaptığın fedakarlıkları hesaba katacağım. Sana 90 gün ceza veriyorum.

0: Bu ölçülerin doğruluğuna emin misin?
1: Ölçüleri Meli verdi. Meli kamyonetlerden iyi anlar.
2: Gri boya.
3: Seydin'in yapılacaklar listesi tamamlandığından emin ol.
4: Hadi, hadi. Dikkat hadi bakalım işte. Evet. Solaryum mu?
3: Hı hı.
2: Anında bronzlaştırıcı çözüm.
4: Tanrım. Evet, görelim bakalım. Güvenilir olması gerekiyor. Kırma işini şansa bırakamam, değil mi?
5: Kamyonetin arka tarafına kamçı kılıf ister misin? Yoksa boş
4: kılıf
5: mu kalsın?
4: Kılıf iyi fikir çünkü o kamçılar biraz ürkütücü oluyor. Bence polisler kamçı kamyonetine ikinci kere bakıyor. Tamam, Seydi böceğim gözlüklerini tak. Bunun gözlerine kaçmasını hiç istemem, emin misin?
6: Hazırım.
4: Tamam. Kapa gözlerini. Nasıl hissediyorsun bakalım?
6: Hayır, ben iyiyim.
4: Tamam, yavaş dur, çek ellerini.
7: Merhaba.
6: Oh.
7: Heyecanlı mısın?
6: Evet. Kaynak.
7: Bu sefer çok uzun olacak ama.
4: Rihanna olacağını sanıyordum.
6: Baba, cadılar bayramında değiliz. Rihanna olarak gitmeyeceğim. Yarışmam için sadece bir şarkı söyleyeceğim. Yarışacağım iki farklı kategori daha var. Kot giyimi ve şatafat. Şatafat için bu saç lazım.
4: Peki.
8: Acıtmış olmalı.
4: Ne? Acıttı. Gerçi gayet güzel iyileşiyor.
8: Birkaç dikiş iyi olurmuş gibi.
4: Hı-hı.

0: Sanırım dikiş için biraz geç.
1: Şey, en son ne zaman tetanos oldun?
0: Hiç. Yanlış cevap mıydı?
1: Bir sağlık uzmanıyla konuşurken yanlış cevap yoktur. İster misin?
0: Bu ne şimdi, hayır işi falan mı yoksa?
1: Jimmy Logan, buradaki insanların hayır işini sevmediğini bilirsin. Batı Virginyalılar gururludur.
2: Yani biraz hibe geliyor ama genelde bağışla ayakta duruyoruz. İşimizi yapınca insanlar mutlu oluyor. Şehirleri gezip doktora gidemeyen insanlara yardım ediyoruz.
0: 3, 2, 1 yok mu? Yani beni tanıyorsun. Tanışmış mıydık?
1: Valley View'da okudum. Birkaç sınıf altındaydım. O zamanlar Jimmy Logan, sen oyun kurucu, yuvaya dönen kraldın. Doğru hatırlıyorsam sadece Bobby Joe Campbell'a bakıyordum. Biraz tut. Bence bundan hoşlanacaksın. İşte oldu, ben alırım.
0: Peki Silvia. Sana hiç Silvi diyen olmadı mı?
1: Bana hiçbir zaman hiç kimse Silvi demedi.
0: Garipmiş.
1: Adım mı?
0: O, bilirsin, sanki biraz yaşlı kadın ismi gibi. Bana göre. Senin gibi birine gitmeyen bir isim gibi, ne bileyim. Senin gibi birine işte, bilirsin. Büyükannemin adı Silvia'ydı. Yani bu isim aklıma gelince onu düşünmeye başlıyorum birden.
3: Aa, kahve almaya gittin sanıyordum. Hasta görmeye başladığımızı bilmiyordum.
1: Kahvemi bir de hastamı getirdim. Ama yola koyulsak iyi olur.
0: Şarj dinamosunun da tetanosa ihtiyacı var.
1: Şarj dinamoları parayla alınıyor ama tetanoslar beleş.
0: Anladım. Bluefield Kanyonu yolunda bir garaj var. Early bulun. Beleş olmayabilir ama bir şeyler yapar.
1: Sağ ol.
0: Rica ederim. Hey, dur. Biz öpüştük mü? Biz lisede öpüştük, değil mi?
1: Doğrusu bu birinin bana söylediği en kötü şey olmalı.
0: Dur, bekle, hatırladığımı söylüyorum, hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum.
4: Bakıyorum hala bir sürü kuralın var.
0: Ne olmuş?
4: Yedek bir plan yapmayı düşündün mü? Yoksa ilk defa kötü bir şey olursa ikincisine izin mi vereceğiz? Bir düşüncen var mı?
0: Sen hamam böceklerini düşünmelisin. Bırak kuralları ben düşüneyim.
4: Tamam.

0: Foseptik çukuru.
1: Cemil.
0: Hey, ne haber ki?
1: Hey, nasılsın?
0: Nasıl gidiyor? Aa, bilirsin, yuvarlanıp gidiyoruz.
1: İyi, iş buldun mu?
0: Evet, birkaç iş var.
1: Buralarda mı yoksa buğunda mı?
0: Memlekette.
1: Aa, iyi, bunu duyduğuma sevindim. Seni kovduğumda kötü hissetmiştim, biliyorsun.
0: Yapma dostum, takma kafana, onların yaptığını biliyorum.
1: Her şey farklı olsaydı bile işten çekildiğimiz için seni yine kovmak zorunda kalacaktım.
0: Ne, çalışmalar tamamlandı mı? İşiniz bitti mi?
1: Evet, bitti sayılır. Evet.
0: Evet.
1: Belirlenen

0: tarihten erken bitirdik.
1: Aa, bütün obrukları düzelttiniz
0: mi? Evet, neredeyse. Evet, aa, ayın başında aletleri de alacağız.
2: Konuştuğumuz şey vardı ya, bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Ne oldu ki?
2: Fırsat elden kaçmak üzere. Her şey aynı olacak ama bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Bir saniye, bir hafta önce mi ama...
2: Biliyorum.
4: Sanırım bu da kötü şeyler olurdan.
1: Öyle.
4: İptal mi edelim?
1: Farklı bir şey olmayacak.
4: Bu 600 yılın en büyük yarışı, yani bir fark olacak.
1: İşimizi değiştirmeyecek ama.
4: Baker'ı arayayım mı?
1: Baker'ı ara.
5: Ben Glima.
6: Glima Purdu?
5: Evet.
6: Burayı imzalar mısınız lütfen? Tam şurayı.
1: Doğum günün kutlu olsun.
5: Kimden gelmiş?
6: Bilmiyorum efendim. Kart yok. Belgelerde isim yok. Sadece teslim ediyoruz.
5: Biri benim doğum günüm olduğunu düşünmüş dedi. Yani bilmiyorum. Bundan daha güzel pasta da görmedim.
7: Belki de biri sana tutulmuştur.
5: Of, kim olabilir bilmiyorum. Bir sürü balıktaki... Son tecrübemden sonra internet buluşma olayından uzak duruyorum aslında.
8: Glima, yine ön tarafa gelsen iyi olacak.
5: Ne? Yine mi bana?
8: Pek sayılmaz.
9: Biri vurup kaçmış hanımefendi. Kameralara bakacağız. Bu arada birkaç evrak doldurmanızı isteyeceğiz.
5: Olamaz, arabam.

0: Arabanız için üzgünüm ama gerçekten bunları doldurmanız gerekiyor.
1: Saat 5:30 mu?
2: Bunu otomatik kapıyla tartışmayacağım. İyi misin?
1: Pastamı bitiremedim bile.

Merhaba millet. Ben şuraya bir sıkışayım. Evet. Pekala Neyman. Sana küçük bir teklifim var.

0: 1, 2, 3 ve 8.
1: Hadi uyan uyan. Tanrım şu hale bak. Bir türlü uyanamadım.
2: Merhaba Jimmy.
3: İsim yok. Güvenli bir yerden mi arıyorsun?
2: Neden?
3: Güvenli bölgeden mi arıyorsun?
2: Lobs'un oradayım.
3: Sabit hattan mı, cep telefonundan mı arıyorsun?
2: Telefondan arıyorum. Yani gerçek telefon.
3: Söyle.
2: Pembe

0: kod durumu var. Tekrar
1: ediyorum. Pembe kod durumu var.
2: Mel, pembe kod durumu. Yarış günü.

0: Sardalya ve pastırmaların şok ve dehşet kampanyası işe yaradı. Bu kampanya sayesinde satışlar yaklaşık...
1: Ne oluyor böyle?
2: Biş!
1: Tanrım!
0: Ki bu piyasa için oldukça önemli bir...
1: Bekle!
2: Kalkın
1: lanet olsun. Lanet olsun. Hey, bizi korkutmana gerek yok.
2: Polis olduğunu sandık.
3: Aa, bunu düşünme fırsatını ne zaman buldunuz? Bir saniye önce ölü gibi uyuyordunuz. Sözde köşede buluşacaktık. Şimdi geri düştük.
2: Anladık.
3: Anladınız mı? Hala yarı uykulu görünüyorsunuz.
1: Halledeceğiz, tamam mı? Nerede olacağımızı biliyoruz. Yarışı izle.
3: Aynen öyle. Yarışın saati unutmayın. Sakın ha.
1: Biliyoruz dedik ya.
4: Geç kaldım.
5: Tamam tatlım. Şunu belirtmek isterim ki V8 düz vites kullanıyorum.
4: Güzel araba. Umarım birinci vitese takarken şansın yaver gider.
5: Birinci viteste bile senin hurdaya toz yutturur ha.
4: Sen sürerken geçemez.
5: Oh.
6: Nasılsın Cesco?
7: İdare ediyoruz.
6: İdare et bakalım. Hala merkeze yemekle ilgili şikayet yazıyor mu?
7: Hayır efendim, onu hallettik.
6: İyi, çünkü buralarda yemek sorunu yok değil mi Monroe?
8: İyi misin Jolding?
7: Boğuluyorsun. Heimlich bilen var mı?
8: Islak bir şeyden boğuluyor. Balgam gibi.
9: İyi hissetmiyorum.
6: Hey, lanet olsun, şu mahkumu benden uzak tutun. Revire gel. Aman yürü. Tanrım.
7: Yürü hadi. Hadi.
6: Gardiyanlar biraz saldırı getirin bana. Hadi.
7: Yürü dedim.
10: Nereye gidiyorsun? Hani hep yanımda olacaktın?
4: Salona gidip birkaç müşteriye bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Saçlarını tarayıp sprey sıkacağım onlara, tamam mı?
10: Söz mü?
4: Söz.
11: Bu su ihtiyacını giderip bulantını geçirecek. Birçoğunuz bu şekilde geliyorsunuz. Suyla alakalı. İçemiyorsun ama duş alabiliyorsun. Bence tamamen saçmalık. Her yerin karıştığı son şükran günündeki kusmaları bile geçtik. Bu kız sonsuza kadar indi yiyemeyecek.

0: Hemşire. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet.
0: Verdiğin onca sıvı, kusura bakma hemşire ama klozeti kullanabilir miyim müsaitse?
1: Bence olduğun yerde kalman daha iyi. Başının dönmesini istemeyiz.
0: Lütfen, lütfen hanımefendi, bana o şeyi kullandırtma.
1: Bir saniye önce bayandım, şimdi hanımefendi oldum.
0: Lütfen hemşire hanım, yavaş yürürüm.
2: Hemşire, ben onu götürebilirim. Zaten burada yerleri silmeyi bitirdim.
1: Tamam. Ama yavaş ol. Yere düşer ve kafasına vurursa suç senin.
2: Tabii tabii.
0: Biraz yardım gerekebilir.

0: Ne oluyor burada?
1: Ne? Beyaz olmanın nasıl olduğunu hiç merak etmedim ha?
2: Hey! Seni görmüştüm!
3: Gel buraya!
2: Al bakalım! Ne oldu? Geldin mi?
4: Çekilin, yol verin. Ben müdür Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Ne yapıyorsun?
5: Rapor ediyorum. İsyana dönüşebilir.
4: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
6: Biri ikiye dök.
7: Tamam.
6: İkiyi üçe dök.
7: Evet.
6: Üçü dörde dök. Ve kaç.
7: Ne?
6: Kaç!
7: Ne oluyor burada?
8: Seninki de mi çalışmıyor?
7: Evet.
8: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.

0: Melih, ne yaptın sen?
1: Evet. Merhaba. Sanırım birileri büyümüş. Adın neydi minik Logan?
2: Melih.
1: Melih. Melih, Melih, Melih. Kedi ile uyaklı. Güzel.
0: Susar mısın?
2: Çantada ikiniz için de kıyafet var. Clyde, senin için özel bir şey koydum.

0: Metreden fazla hız yapmak mı? Acaba sen kenara çekilmek için davetiye mi çıkarıyorsun? Kaşınıyor olabilir misin?
1: Pazar günleri herkesin tatili. Polislerin bütçeleri kısıldı. Önümüzdeki 40 kilometre boyunca sadece bir devriye olacak.
0: Ama yine de olur, tamam mı?
1: Halledildi.
2: Meli, burada çıplak olmak üzereyim. Yani dikizlemek yok. Dikizlemek yok dedim.
0: Kolumu verir misin lütfen?
2: Bunu mu?
3: Evet efendim. Ben ne gördüğüme %100 eminim efendim. Mor 77 model bir klasik. Evet efendim.
4: Ehliyet ve ruhsat hanımefendi.
5: Affedersiniz ama kiliseye gidiyorum ve bunun için zamanım yok.
4: Araçtan çıkın hanımefendi, bir daha söylemeyeceğim.
5: Bu ne saçmalık böyle? Ben ne yaptım ki?
4: İşbirliği yapmanız gerekiyor hanımefendi. Ehliyet ve ruhsatınızı...
6: Şunu gördün mü?
4: Neyi göreyim? Buraya odaklanmam gerekiyor. Bu kadını içeri almalıyız.
7: Queen'de yarış için güzel bir gün.
8: Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz. Sur eyaleti.
7: En büyük ve en uzun süren yarışı. 600 kilometreyi tamamlamak için tam 400 tur sürecek.
9: Mike, izleyicimiz hikayelerden biri de 2 yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen Dayton. Jeff, bir süre sonra direksiyonun başına geçmek nasıldır biliyorsun. Bu adamın yarışı önlerde bitirmesini gerçekten bekleyebilir
10: miyiz? Asıl soruda bu zaten DW. Evet, aşırı derecede zor bir durum. Son arabaya binişinden beri çok şey değişti. Arabalar, motorlar ve rekabet değişti. Bu kadar uzun süreden sonra direksiyonun başına geçmek için zihinsel ve fiziksel olarak odaklanmak gerekir ki bu çok önemli.
7: Odak, dayanıklılık ve disiplin. Dayton'un yoldan çıkmış rutinini çok iyi açıklıyor. Yarışa dönmesini beklerken onunla biraz konuştuk. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
11: Aracıma iyi bakan bir takım var. Her şeyin tam kapasiteyle çalıştığından emin oluyorlar. Bu yüzden kendime bakmam da gerekiyor. Çünkü sadece bir sürücü değil, atletim de. Gerçekten temiz yazılıma başlayınca zihnimde ve performansımda büyük bir farklılık hissetmeye başladım. Yiyeceklerim için yazılım diyorum. Çünkü düşünürseniz bedeniniz sizin işletim sisteminiz. İşletim sisteminiz iyi çalışıyor gibi hissettirse de yanlış yazılımlar bilgisayarınızdan tam performans almanızı engelleyebilir. Hatta çökertir. Yani sadece temiz yazılımlar diyorum ki işletim sistemim tam performans veriyor ve tüm bunlar da yarışları kazanmama yardımcı oluyor.
8: Teslimatları hızlandırın. Kartları sonra hallederiz.

0: Pazarda hiçbir enerji içeceği normal boyutta değil, tamam mı? Sadece bugün için bu bebeklerden 10 kasa yaptırdım. Biraz yarıştan önce, bazılarını yarış sırasında içeceğim. 400 tur bittikten ve damalı bayrağı gördükten sonra Zafer'le beraber bu bebekleri yuvarlayacağız ha? Hepimizi aldın mı? Beni ve arabayı. Yarış üniformam var ama kask takmıyorum. Bunu görmelerini istedim ha?
1: Rico seviyemi çok yakından takip ediyorum ve şu an sahip olduğum enerjim bana yetiyor dostum.
0: Sen Max sürücüsü olacaksan içmem gerek. Belki de bu işkinin 4 senelik vergi borcunu ödeyeceğini düşünmelisin ha?
1: Peki abi.
0: Hadi.
2: Hadi Dayton, hadi.
0: İçsene.
1: Hadi dostum. Tamam.
0: Hadi.
1: Merak etmeyin.
2: Hadi bakalım. Yapabilirsin.
0: İç.
2: Hadi,
0: evet.
2: Hadi.
1: İç.
0: Evet.
3: Pekala, bana biraz nakit gerekecek.
4: Ne için?
3: Erzak. İş için.
4: Jimmy ve kardeşleri ne ihtiyacı varsa getirmeyecek miydi?
3: Jimmy getiriyorlar ama beklenmedik bir şey çıktı. Anlaşılan kardeşlerin başarılı olmuş. Susadın mı?
4: Hayır. Olmaz.
3: Sadece bir tane.
4: Olmaz
3: hadi,
4: dedim.
3: Vaktimiz
4: hayır.
3: Vaktimiz var. Hadi. Hayır. Merhaba güzellik. Bir tane şunlardan verir misin?
5: $10 bir tane daha ister misiniz?
3: Şey ya, elbette isterim. Barbie bebek. İki paket de şu jelibonlardan alayım.
6: Müdüriyet konuşuyor. Tamam mı?
7: Gardiyanlarımı serbest bırakıp barışçıl şekilde teslim olmak için...
6: Peçete talebinde bulunduğunuzu görüyorum, öyle değil mi?

0: ödül olarak hapishane kütüphanesi için taht oyunları rafına ejderhalarla dans kopyası koyabilirim.
1: Evet.
0: Ama tek sorun şu. Kış rüzgarları ve bir bahar rüyası daha basılmadı. Onları bulamayız. Anlatabiliyor muyum?
1: Hayır.
2: Olamaz.
0: Kontrol edemeyeceğim şeyler için bir şey yapamam.
3: Bu tamamen saçmalık. George R. Martin kış rüzgarlarını 2 sene önce yayın evine verecekti.
0: Gerçek teslim tarihi buydu. Biliyorum ama burada öyle yazıyor. Bunları size okuyorum ve aynı zamanda Martin'in terfi gibi bir şeyden dolayı yazma takviminin aksadığı da yazıyor. Yani kış rüzgarlarını tamamlayamamış. Anlatabildim mi?
3: Hiç mantıklı değil. Geçen ay federal hapishaneden gelen 2 adam güzel kadın ve ejderhaları hakkında bir sürü yeni şey biliyordu.
0: Şimdi sanırım o 2 mahkum bunları muhtemelen diziyi izleyerek öğrenmiştir. Tekrar size söylüyorum. Dizi öne geçti. Artık kitapları takip etmiyorlar.

0: Hadi şu şeyi patlatalım.
1: Araçlar yerinde ve yarışa hazır. Mike, anma gününde 600 kilometrelik bu yarışı izlemek bir şereftir. Uç uç uç uç uç uç. Canlarınızı feda edenler için yarışalım çocuklar, evet.
0: DW senden bahsediyor. Ne o? Jimmy kapağın anahtarını falan mı bıraktın?
2: Evet.
0: Buluşmamız için.
2: Öyle bir şey. Bak şunu unutma, tamam mı? Yuvarlanacaksın. Tereddüt etmeden. Yuvarlan gitsin.
0: Neden bahsediyorsun sen? He? Orada ne var?
2: Dediğimi unutma. Yuvarlan.
0: Ah, hadi ama. Yuvarlan, yuvarlan. Ya. Çok kanalından bahsetmemiştin.
2: Haklısın.

0: Hey, hey, vakit geldi.
1: Ha, gelin. Ne demezsin?
0: Hadi amaco, sana her şeyi söyleyemezdim.
1: Hayır.
0: Değil mi?
1: İkinizin de canı cehenneme. Çöp kanalı mı? Birkaç şanssız logunla iş yapınca böyle oluyor işte. Bunlar beyazlatıcı kalemlerin
0: mi? İki beyazlatıcı kalem, bir plastik torba, istediğin gibi.

0: Bana tüpü ver.
1: Bekle, bu kadar mı?
2: Bunun önemli bir şey olduğuna inanmamız mı gerekiyor?
0: Şimdi hazır mısınız?
1: Hayır. Dur, bekle. Bu kadar mı? Bir plastik torba, beyazlatıcı kalem, sahte tuz ve jelibon var. Bombamız bu mu?
0: Ona bomba.

0: deme. Kasa ne kadar uzakta?
1: Ya 20 metre kadar, bilmiyorum, belki 30.
0: 20 mi 30 mu? Burada bilimle uğraşıyoruz, anladın mı?
1: Gizli içeriğimizin jelibon olduğunu görünce bombamız, patlayıcı aletimizden bilim çıkacağını düşünemedim birden işte. Ne bileyim ben ya?
0: Kendin söyledin. Güvenlik yüzünden patlayıcı getirmedik. Şimdi patlamayı yaratmak için potasyum klorat gerekiyor, anladın mı? Beyazlatıcı kalemlerle saf sodyum klorat var. Potasyum klorat ve çakma tuz olunca iyonları eşit derecede dağıtmaya başladık. Şeker artı potasyum klorat eşittir. İki gaz ve bir katı madde. Buna ısı katarsan enerji elde edersin. Enerji, ışık, patlama ya da benim sevdiğim kelime Joe Bang.
2: Ne o? Dinamit falan kullanacağımı mı sandınız yoksa, ha?
1: Şey, evet, birazcık öyle.
3: Evet,
1: sandım.
3: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
0: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi... Hazır mısınız?

0: Geri geliyor.
1: Yatın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun Kahraman.
6: Nice senelere Kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
4: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri al.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
4: 118-80-80.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Büyük savaş an meselesi mi? Dünya nereye gidiyor? Haluk Levent olayının perde arkası. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde de konuşuluyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık'ın konuk olacağı gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
8: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt, KOP'ta sadece 44 lira.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Ha! Maalesef.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifti.

0: Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Süt aşayran, çiğ köfteyi gördüğün an
6: süt aşayran
5: gelsin, süt aşayran. İçtikçe iyi
7: hissedeceksin. Hadi başamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: A101'de haftanın yıldızları. Torku dörtlü sade kremalı sandviç bisküvi 35 lira. Doğuş siyah çay 269 lira.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: 1 litre altın hasat sızma zeytinyağı 279 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Garanti bebebe. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
14: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
15: Yemekleri ben ödemiştim.
13: Tekne.
15: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
14: Ya Faruk tamam hallederiz.
15: Dost.
14: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
15: Oh,
14: oh tabii.
16: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
17: Koçak'ta festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Kıpırdama.
2: Kıpırdamıyorum.
1: Nefes de alma.
2: Almıyorum.

Keselowski dıştan geliyor. Arkasında başka kimler var peki? Gerçi o kadar kolay vazgeçmeyecek bence. Oldukça sakin gibi.

0: Haber ver.
1: Merkez? Ne çeşit bir duman? Buradan her şey yolunda görünüyor. Çalışan alarm da yok.
2: Neler oluyor?
1: Bayilerden biri teslimat borusundan duman geldiğini söylüyor.
2: Yangın yoksa neden duman olsun? Birkaç adamı gönder de ne olduğuna baksınlar.
1: Peki efendim.

0: Ben de Oya, sen Batı'ya.
1: Tamam. Evet. Geliyor. Bunu duyabiliyorum.
2: Pekala, hadi.
3: Hadi. Hadi. İşte bu bebeğim.
0: Hadi.
3: Hadi Cimi. Hızlandır. Evet. Hızlandır şunu. Daha hadi.
2: Çıkmadık bile.
3: Hadi Cimi. Hızlandırsana şunu biraz daha.
4: Hadi dur, hadi.
3: Dur. Geri yavaş.
2: Yavaş. Yavaş. Yavaş. Yavaş. Buradan çıkmadık bile. Ne yapıyorsun?
4: Götür şunu hadi.
2: He, yeter.
3: Geri yavaş.
2: Şu hale bak.
5: Basınç. Nöt. Bakın.
6: Oh tanrım.
2: Ne? Ne oldu?
7: Kolumu çektin ama.
3: Benim değil, senin suçun bu.
2: Çalıştırmamı sen
3: bir
2: söyledin.
3: Bir makineyi bile nasıl kullanacağını
2: geri
3: bilmiyorsun.
2: Geri aldığımı sen söyledin.
3: Senin
2: adamın
3: suçun.
2: Adamın kolu tamam gitti be.
3: Senin. Bu senin suçun.
2: Bir dakika. İçinde bir yerde sonuna kadar gitti mi?
7: Hayır. İçine girip bakmam lazım. Jimmy, hortumu çıkarmama yardım et.
3: Hayır.
8: O senin kolun değil.
3: Onunla
8: sen kolunu Irak'ta kaybettin. Tamam mı? O şey sadece plastik bir parça. Yani kolunu artık geri alamazsın,
9: evet,
8: biliyorsun.
9: Evet, kolunu geri alamazsın, doğru. Ama kol olarak kullandığın plastik bir parçanın yenisini bulabiliriz.
3: Clyde.
6: Buradan bir sürü para çıkarabiliriz, anladın mı? Bu işi bitirmemiz gerek, hadi.
7: Onlarla mısın sen?
9: Tabii ki bizimle. Bunların hepsi onun fikriydi. Evet. Tabii bunu sesli olarak söylemeyiz çünkü Irak'ta kolunu kaybetmenin onun suçu olduğunu biliyor.
8: Abinin evet. Futbol yıldızı olmasaydı gidip askere yazılmayacağını herkes biliyor.
6: Ha, bu doğru, evet.
8: Ağır abi olacaktı yani. De oynayacaktı. Buralarda böyle bir şeyi başarabilen hiç kimse yok. Sen de diğer beyaz işe yaramaz kömür madencilerinden biri
9: Logan
8: olacaktın.
9: Logan
8: aile
9: lanetti.
8: Tamam.
2: Kesin sesinizi. İkiniz de.
8: Biz bu hırsızlığa eklenen değerleriz, no, tamam mı? Böyle davranma hakkı olan biri varsa o da biziz.
2: Evet, ben kardeşler işi beğenmedi mi? Hı? Bir sorun mu var?
8: Evet. Tarihi değiştirdin, her şeyi taşıdın. Bütün iş kökünden değişti.
2: Çünkü tarihi değiştirmek zorundaydık.
8: Katılımımız için gereken şartları biliyordun. Hı-hı. Bu işi seninle birlikte yapmak için ahlaki bir neden gerekiyordu. Kız kardeşinle uğraşmak için o mağazaya dönmek bize uyardı, tamam mı? Ama tarihi değiştirdiğinde her şey tam tersine döndü.
9: Ve kimseye zararı olmadı. Güzel bir şey. Amerika
8: sanki,
9: gibi.
8: Sanki bize Amerika'yı incitiyor gibi hissettiriyorsun. Yani tarihi değiştirmen ahlaki koşulumuza göre gereksiz bir ihlal.
2: Sana gereksiz ihlal neymiş?
3: Dur. Bir soru.

0: Yok, sorun yok, tamam mı? Çeneni. Bak, bu işi bitirmemiz tamam gerek. Şimdi git kardeşinle konuş, hadi.
1: Bırak. Dur dostum. Hey, ben senin abinim. Tamam mı? Ve her zaman yanındayım. Sana 20 tane yeni kol alacağım. İstersen 100 tane. Kimse fark etmeden işe dönmeliyiz şimdi. Tamam mı? Hadi bunu bitirelim. Oldu mu?
2: Kolu bulacaklar ve gardiyanlar kahvaltıda hücreme
1: Hayır,
2: gelecek.
1: Hayır, bulamayacaklar çünkü ben bulacağım. Ben bulacağım, söz veriyorum. İnan bana.
3: Müsait miyim? Bu palyaçoların önüne geçmesine izin ver. Bir delik var. Geçebilirim. Geride dur. Orası çok sıkışık. Arada kalacaksın. Ya noktalar görüyorum.
4: Kayıyorsun.
3: Sanırım işletim sistemim çöküyor.
4: Çarpacaksın.

0: Bekle, dur. Nereye gidiyorsunuz?
1: Çöp turu.
2: Aşağıda duman kokusu aldınız mı?
3: Hayır. Çünkü küçükken ikimiz de koku duyumuzu yitirdik. Çünkü...
1: Kızıl hastalığı geçirdik. Yansak bile haberimiz olmaz yani.
0: Götürün şu arabayı.
3: Tamam, teşekkürler. Tamam. Pekala.
0: Bir sorun var.

0: Dur dur. Bu nedir?
1: PTT havalandırma sistemi. Sigara içmek yasaktır. Hey! Kardeşlerin şimdiye dönmeliydi. Niye gidip bakmıyorsun?
2: CMC mülkünde sigara içilmez.
3: Aa tabii ya. Ondan mı buraya koymuşlar sence?
0: Yine de onu söndürüp işine dönmen gerekiyor.
3: Dışarıya çıkmak için 1200 metre yürümem.
0: Sana mola bitti dedim dumanlı.
3: Her pakete 4 koymanın bir nedeni var. Her biri 4 dakika sürüyor.
4: Aça basıyor musunuz?
5: Aç yazmıyor. Başlat yazıyor ama açılmıyor.
4: Durdurun şunu.
5: Ne?
4: Durdur şunu.
5: Başlamasını istediğimizi sanıyordu.
4: Öyle ama durması gerekiyor.
6: Yani başlamamalı mı?
4: Başlatmamız gerek ama neden açılmadığını bulana dek durdurmamız gerekiyor.

0: olmaz.
1: Hey hey hey.
0: Hı.
1: Duman kokusu aldın mı?
0: Duman mı? Yok. Tek aldığım koku tekerlek yanıkları.
1: Tamam, teşekkürler. Devam et.
0: Tamam.
1: Et.

0: Boş ver seni. 3, 2, evet. Bekle. Tamam. Dur. Bir deyince mi yoksa şimdi deyince miydi?
1: 3.
2: Şimdi deyince. Durun. Hadi. 3, 2.
1: Tamam. Meydan çıkaracaksınız. Zincir sıkışmış.
3: Oh.
1: Tamam. Hadi şimdi dene. Evet. Gidiyoruz. Gidelim. Daha geri döneceğiz. Hey, in oradan, in oradan. Sana bulacağım
2: hadi
1: dedim.
2: Hadi gidelim.
1: Ya.
3: Bulacak mısın?
1: Bulacağım, inan bana. Hadi. Başlamalıyız, hadi.
2: Hadi koca adam, hadi.
1: Hadi.
4: Hey, öyle çekip gidemezsin. Bana borçlusun.
5: Direksiyon başındayken değil.
4: Sözleşmen diyor ki...
5: Sözleşmem diyor ki... Aşk Simidi şirketi ki bu sensin... Anlar, bilir ve kabul eder. Ki iki sevgili... Ki bu benim onun ortağı çalışanı... Ya da ortak girişimcisi değildir. Arabalardaki sürücüler yarışları kazanır Max. Kimse bitiş çizgisinden geç diye sana içki vermez. Yani çeneni kapat yoksa ben kapatırım.
4: Ödemeyi durdur kelimesinin anlamını biliyor musun? Hey! Sen o adamsın.
6: Melih şimdiye dek dönmeliydi.
7: Melih halan genelde söylediğini yapar tatlım. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ve umalım ki Logan gibi davranıp diğerleri gibi sorumsuz biri olmaz. Güzel.
8: Her şey tamam mı?
9: Çıkarken biraz tümsek vardı ama sıkıntı yok.
8: Kolun yani elin nereye gitti?
2: Gidebilir miyiz artık?

0: Yemekhanedeki yangın alarmı devreye girdi.
1: Müdürüm, bunu ihbar etmeliyiz.
2: Monroe'da asla yangın çıkmaz.
3: Efendim, o muhafızların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Ölmüş ya da kötü durumda olabilirler.
2: Ölümden daha kötü ne olabilir sence? Boş ver, ihbar et.
1: Monroe hapishanesinde 3 yangın alarmı var. Lütfen hemen yola çıkın. Yemekhanede
4: yangın olduğu ihbarını verdiler. Tekrar ediyorum. Monroe hapishanesinde...

0: Saçına spreyi bununla yaptığını söyleme bana. Bu onun saçını imdat yastığına çevirir.
1: Ben elimden geleni yaptım. Sen geç kaldın.
0: Sanki kızının saçını daha önce hiç taramadın.
2: Keşke kavga etmeseniz. Beni geriyorsunuz.
0: Haklısın bebeğim.

0: Babam burada mı?
1: Onu görmedim. Aceleyle çıktım. Baban geleceğini söyledi mi?
0: Evet. Neden?
1: Bilmiyorum, çalışacağını falan düşündüm.
2: Affedersen, otoyoldaki iş mi?
3: Kovulduğunu duymuştum. Bu konuyu açmaması garip.
1: Prenses gibisin. Harika olacak.

0: Kaçmışsındır sanıyordum.
1: Seni yalnız mı bırakacaktım güzelim? Asla. Tecrit başladığında kapının diğer tarafında kaldık. Gerçekten korkunçtu.
2: Yetenek yarışmasında Sadie Logan Rihanna'dan şemsiyeyi söyleyecek.

Bu şarkıyı seçtim. Çünkü babamın en sevdiği şarkı.

0: Onu nereye koyacaksın?
1: Ödül kasası yapabilirim.
0: İhtiyacın olacak. Pekala. Bir sürü ödülün var.
2: Sarıl bakalım.
1: Seni seviyorum
2: ben
1: baba.
2: Ben de seni seviyorum. Kasları göreyim. Evet.
0: Seni seviyorum.
1: Görüşürüz. Seni seviyorum.
2: İyi geceler Joe.
3: Evde görüşürüz Bobby.
4: Tamam.
3: Bu da ne? Arabama ne oldu? Şaka mı bu?
5: Hey ortak, nereye böyle? Onca yolu tek başına mı gidiyorsun? Seninle gelsem olur mu? Aa, olur mu? Tamam.

Yetkililer çalınan paranın Charlotte otoyolunda bulunduğunu doğruladı. Bazıları buna çiftçi soygunu diyor. Kaynaklara göre isimsiz bir

0: Bar polisleri benzin istasyonuna yönlendirdi ve hafta sonu yaşanan hırsızlıkla bağlantılı terk edilmiş bir kamyonet ve para buldular.
1: Kamyonet geçen hafta çalıntı olarak bildirilmişti. Adli tıp ekibimiz olay mahallinde. Olay yerinde birçok...
2: Kendinize güvenmiyorsanız neden o kadar parayı çalma zahmetine girersiniz ki?
3: Korkmuş olmalı.
4: Şu anda hırsızların kim olduğu belli değil. Ancak ekibimiz olay mahallinde. Kamyonet çiftçilerin kullandığı bir tip kamyonet olduğu için buna çiftçi soygunu deniyor. İçinde birkaç parmak izi bulundu ve bu adliyeye gönderildi. İhbarlar gelmeye devam ediyor.

0: Herkesi sabah 6'da çağırdık. Hafta sonu boyunca yarış yüzünden çalışamadık ama her şey cuma günü bıraktığımız gibi.
1: Bugün kaç kişi çalışıyor?
0: 40'a yakın ve biraz zaman sıkıntımız var. Çünkü sezon başladığı için her şeyi toparlamamız gerekiyor. Bu hafta buradan çıkacağız.
1: Tüm adamlarından parmak izi istiyorum.
0: Tabii... Ama bütün işçilerin her zaman koruyucu eldiven giymesi gerekiyor. Sendika kuralı.
1: Sendika kuralı mı?
0: Evet.
2: Harika. Ajan Grayson, çok iyi bir tanığımız var artık hırsızları gördüğüne ve teşhis edebileceğine dair yemin etmiş.
3: Evet, onları gördüm. Kim olduklarını da biliyorum.
1: Baştan başlayalım. Onları nerede gördün?
3: Tünelde. Yarıştan sonra duş ve dolaplara gidiyordum.
4: Bir laf vardır. Ya kur ya da çeneni kapa. Ben çenemi kapıyorum. Evet, kapıyorum.
5: Bu da neydi böyle? Sen kendine sürücü mü diyorsun? Daha önce hiç dönüşte sıkışmadın mı?
6: Zehrinden içmek istemediğimi söylemiştim. Kalp krizi geçirdiğimi sandım.
5: O zehir senin...
3: Hey! Sessize alır mısın lütfen? FBI'ye ifade vermeye çalışıyorum.
5: Dediğim şeyi içersin, dediğim şekilde
3: sürersin. İki kişiydiler. Bir tanesi I-17 otoyolu kıyısında bir mekanda barmen. Tek kolu var. Yanındaki adamı tanımıyorum.
1: Barmeni nereden tanıyorsun?
3: Bir süre önce barda kavgaya karıştım.
1: Barmenle mi?
3: Hayır, abisiyle.
2: Abin bir mi iki mi kolu var?
3: Abisinde ikisi de var.
1: Neden kavga ettiniz?
3: Hatırlayamıyorum.
1: Bardaki kavgayı kazandın mı peki?
3: Tabii ki kazandım.
1: Yani yarış sırasında tünelde tek kollu bir barmen ve kimliği belirsiz bir erkek gördün. Ne yapıyorlardı peki?
3: Sadece yürüyorlardı. Ama şüpheli şekilde tabii.
1: Şüpheli derken?
3: Orada olmamaları gerekirdi. Bu bile yeterli.
1: Televizyonda hırsızlık haberlerini görene kadar bundan kimseye bahsetmedin mi?
3: Doktorlar burnumu düzeltiyordu, tamam mı? İyileşme sürecindeyim.
2: Yani bu yaraların hepsi kardeşlerle yaptığın son kavgadan mı?
3: Barmen kardeş, tünelde bana yumruk atan oydu.
2: Tek kollu.
3: Sürücüm Dayton White'a sorun. Bunlar olurken o da oradaydı, beni destekleyecektir.
2: Evet, ihbarında onun ifadesini destekleyeceğinden bahsetmişsin değil mi?
1: Bugün Dayton White'la görüştük. Yarış sırasında seninle tünelde bulunmadığını söyledi. İki şüpheli adam görmemiş ve neden söz ettiğine dair hiçbir fikri yok.

0: Konuştun mu onunla?
1: Bence o iyisini bilir. Evde değilken karavanın yanında durdum.
2: Hoş geldiniz.
1: Sanırım çoğu eşyanı aldım. Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.
2: Gazi İşleri Bakanlığı.

0: Ziyaret kayıtlarına göre Jimmy Logan, ki kendisi otoyol işletmesinden yeni kovulmuş, kardeşi Clyde'la birlikte buraya Joseph Bang'i 15 Nisan'da görmeye gelmiş. İkinci bir ziyaret için 2 gün sonra bir daha gelmiş. Şimdi görüşmenin sadece görüntü kayıtları var. Yani ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama sonraki hafta Clyde Logan bir marketin içine dalmış ve 90 gün hapis cezası almış.
1: FBI dosyanızda oldukça bilgi var gibi yani. Ben size...
0: Bunun rastlantı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Buraya gelen suçluların diğer suçlularla arkadaş olmasına şaşırıp şaşırmadığımı soruyorsanız, hayır şaşırmadım.
2: Clyde Logan ve Joseph Bang 28 Mayıs günü buradalardı. O gün hapishanede hiçbir türlü sorun yaşanmadı mı? Ne diyorsun?
1: Hayır, sorunumuz olmadı.
2: Tabii, çünkü Monroe itfaiyesinden o gün 20.30'da birden fazla araç gönderdikleri söylendi.
1: Mutfakta küçük bir yangın çıkmıştı. Ama hapishanelerde böyle şeyler sorun sayılmaz. Hapishanelerde yangın çıkarsa birden fazla araç göndermeleri onların kurallarından biri. Büyütecek bir şey yok. Çünkü birkaç dakika içinde söndürüldü.
0: Bu iki mahkumun buradan kaçıp soygunu yaptıktan sonra hapishaneye geri dönmediğine emin misiniz acaba?
1: Vay canına. Hayır. Hayır Ajan Grayson, burada 9 senedir müdürüm. Ve tek bir şey söyleyeyim, Monroe'da kaçma sorunu olmaz.
3: Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsun?
4: Ona Oceans 11 dediklerini duydum. Çünkü kamyoneti marketin arkasında buldular.
3: Onlara taşralı hırsızlar diyorlarmış. Çünkü soygunu yapanların buralardan olduğunu düşünüyorlar. Umarım onları asla yakalayamazlar.
5: Peki araştırma ne durumda?
6: Bir şey söylemek istiyorum. Bakın, suç Charlotte'da yapılmış olsa bile paranın burada bulunması durumun ciddiyetini arttırıyor. Tüm yerel ve federal görevliler bu işe bakıyor.
1: Yemekle ilgili sorun var mı Mark?
7: Hayır, yok yani müdürüm. Sorun yok, hayır.
1: Miden rahatsız etmiyor yani.
7: Hayır müdürüm, etmiyor. Sorduğunuz için teşekkür ederim.
8: Pisliğini temizlesen iyi olacak.
9: Hemen.
7: Tabii.
1: Ha? Sen bana ne dedin mahkum?
8: Yürü.
7: Teşekkürler.
0: Peki ya şikayetçi olan kovulan işçi? Tek kollu barmenin abiyi?
10: Jimmy Logan soygundan 6 hafta önce kovulmuş. Max Chipley'nin yarış sırasında gördüğünü iddia ettiği kişi tek kollu kardeşi Clyde. Ama Clyde Logan'ın orada olma ihtimali yok. Çünkü soygun günü Monroe hapishanesinde yatıyordu. Yani o gün orada değildi.
0: Kusursuz mazeretleri sevmem. Jimmy Logan'ın telefonuna göre yarış sırasında neredeymiş?
10: Jimmy Logan'ın cep telefonu yok. Faturayı ödeyemediği için 3 ay önce kapatılmış. Ayrıca 1983 model F-150 sürüyor. Yani GPS de yok. E-posta yok. Sosyal medyası yok. Çevresindekilerin sosyal medya hesaplarında birkaç şey bulduk. Ve yarış sırasında Vali Viv listesindeymiş. Kızı Batı Virginia Güzellik Yarışması'ndaymış. Ve anlaşılan kazanmıştı.

0: Abin nasıl?
1: Bilemiyorum.
0: Onunla konuşmadın mı?
1: Hayır.
0: Bir kere bile mi?
1: Hayır.
0: Çok garip bu. Çünkü hep acayip yakındınız.
1: Son duyduğuma göre kızına yakın olmak için güneye taşınmış.
0: Ne kadar güneye?
1: Lynchburg. Kocası yeni galeri açınca eski karısı oraya taşınmış. Taşındılar mı?
0: Pekala. Onunla konuşursan eğer... Konuşmak istediğimi söyle.
1: Konuşacağını sanmıyorum.
0: Bütün parayı neden geriye verdiğini söyledim sana.
1: İkramımız olsun.
0: Çok cömertsin.
2: 6 ay geçti ve tutuklama yapmadınız. Bu arada yerel halk hırsızlardan kahramanmış gibi bahsediyor. Yani devam edip bu olayı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hepsi bu. Size de uyarsa. Tamam mı? O zaman... Tekrar teşekkür ederim.
3: Son bir soru.
2: Buyurun.
3: Dönmeyen para için sigorta şirketinden para aldığınızı söylediniz.
2: Evet, doğrudur. Hı.
3: Haftalardır muhasebecilerle burada kayıtları ve fişleri inceliyoruz biz. Ama kimse tam olarak ne kadar paranın çalındığına dair bilgi vermemişti.
2: Evet, şimdi çok karmaşık bir durum. Belirli bir
3: evet,
2: algoritması var.
3: Evet, karmaşık algoritmaları biliyoruz. Ne kadar çalındığını bilmiyorsanız alacağınız parayı nasıl hesapladınız?
2: Ben muhasebeci değilim ve bu konuşmalar yapılırken orada da değildim. Ama Charlotte Otoyolu'nun tek umrunda olan şey durumun istediğimiz şekilde çözüldüğünü bilmek diyebilirim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
7: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikbal.
12: Araba şamalos.
13: Oo.
12: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
14: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
15: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical.

0: Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcak yok geldi yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
4: Savaş an meselesi mi? Dünya nereye gidiyor? Haluk Levent olayının perde arkası. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde de konuşuluyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık'ın konuk olacağı gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
5: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Alarko Klima, gerçek konfor.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: 3-2-1-0 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi.

0: yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
5: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
4: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Evet, tam üstündesin. Tam orayı kaz. Hadi.

0: Vay ne yapayım?
1: Aa, bu senin adına gelmiş. Bağış kutusundaydı. Ah, ama heyecanlanma bence. Pastel boyalı bir manyak olmalı. Anlarsın ya.

0: Nereye gidiyoruz Bay Neyman?
1: Merhaba.
2: Merhaba. Yeni iş mi?
1: Evet. Mevsimlik bir iş. Umarım beni tutarlar ama. Eve yakın olmak güzel.
2: Girmek ister misin?
1: Hayır, beklerim.
3: Baba!
1: Merhaba, ne haber? Tamamen smaç. Onu ne zaman geri istersin?
2: Senin için ne zaman uygunsa. Buralardayız.
1: Tamamdır.
3: Beni bekleme!
1: Pekala, mini golf oynarız diye düşünmüştüm. Hem yeni go-kart arabaları var.
3: Sonunda gelato yediğimiz sürece olur.
1: Gelato mu?
3: Evet.
1: Şık bir dondurma falan mı o? Gösterilerden dolayı dondurma yemediğini sanıyordum.
3: O işleri geçtim artık. Son zamanlarda yemek pişirme sanatına sardım.
1: Yemek ne?
3: Aşçılık işte. Son zamanlarda hep izliyorum.
1: Ciddi misin?
3: Evet, bir sürü şey öğreniyorum. Mesela gelato sadece şık dondurma değil. Dondurmadan daha az karışma derecesi var ve böylece içine daha az hava giriyor. Bu yüzden çok yumuşak bir yapısı var.
1: Karıştırma derecesi ha?
3: Evet, karıştırma derecesi. Makinelerdeki çarkların hareket hızı. Bazen paletlere kürek diyorlar.
1: Evet, ne olduğunu biliyorum. Kürek. Sanki kürek, bel ve çapa gibi yani, değil mi?
3: Hayır baba.
1: Ne? Ne olduğunu biliyorum.
3: Ama evet. Onlar değildi.
1: Ren geyiklerinin dondurma yap-

0: yaptığını bilmiyordum ama.
1: Yapmıyorlar zaten. Komiksin.
0: Sensin komik. Ayrıca komik görünüyorsun.
2: Sahilin güvenli olduğunu ve parayı almaya gidebileceğimizi nasıl bildiğini bana hiç söylemedin.
0: Yani telefon şirketleri faturanı ödemen için 60 gün veriyor.
2: Evet.
0: Şey, birkaç gün geç kalırsan hattını kapatıyorlar.
2: Yani?
0: Faturamı neredeyse 6 aydır ödemiyordum ben. Telefonumu dinledikleri sürece onlarda kalabileceğini düşündüm bir hafta önce. Sonunda tamamen kapattım.
2: Gayet iyi.
0: Öyle.
2: Bunu tek başına mı düşündün?
0: Aynen öyle.
2: Bir loguna göre bayağı düşünmüşsün ha.
3: Merhaba Cimi.
4: Hey. Pekala Meli. Tüm şu Logan laneti hakkında ne düşünüyorsun?
3: Bu Clyde'ın teorisi. Hı. Üzerinde hiç fazla düşünmedim. Hı. Sence kaderimizde geçmişi tekrar etmek mi var?
4: Hayır. Ben hep geleceği düşünürüm.
2: Aa, tüh, kusura bakmayın. Hanımefendiye bir tane daha vereyim
5: evet,
2: mi?
5: Evet, boş bardakla kadeh kaldırmanın kötü şans getirdiğini söylerler.
2: Öyle derler, doğru.
5: Tek başına kadeh kaldırmak da kötü şans getirir ama. Yani kendine de bir bardak koy ve bana uğursuzluk getirme.
2: Bu bara daha önce gelmiş olsaydım muhakkak hatırlardım. Buradan mı geçiyordun?
5: Evet, geçiyordum. Ama bir süre kalacağımı sanıyorum.
2: O zaman bir süre kalmana içelim.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Gündemin izinde programıyla karşınızdayız efendim. Yine merak edilenleri konuşmaya devam edeceğiz. Peki kimlerle? Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizlerle. Hoş geldiniz
1: hoş
0: hocam.
1: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar Tuğba Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Oytun Erbaş'ta yolda 5 dakika sonra burada olacak. Çayını, suyunu
1: evet,
0: hazırladık.
1: İstanbul trafiğine takılmış.
0: Evet efendim. Çok önemli bir programa katılmıştı. Hemen koşa koşa geliyor. Gündemimiz yoğun.
1: Çok,
0: tabii ki
1: çok.
0: En önemli gündem maddesi elbette Ahbap Derneği ve Haluk Levent. Tüm yaşananları konuşacağız. Perde arkasında neler oldu? Sizlerin görüşü bizler için de çok önemli. Siz
1: sağ olun,
0: kıymetli
1: Tuba.
0: Profesörlerimiz de araştırmalarını sürdürüyorlar.
1: Evet.
0: Dilerseniz sizi ben hocam
1: böyle
0: alayım. Böyle de tatlı yakından konuşmak. Ama
1: evet.
0: Tabii ki görüntüler üzerinden değerlendireceğiz, konuşacağız. Bakalım Murat hocam nasıl değerlendirecek?
1: Evet.
0: Öncelikli olarak kaçış planı çok önemli hocam, öyle değil mi?
1: Tabii, kesinlikle. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bu biliyorsunuz Haluk Levent mevzusu, Ahbap mevzusu aslında özellikle bu büyük Anadolu depreminden sonra gündeme geldi. Ve daha sonraki süreçte insanlar, tabii o dönemde bir de herkes bir şekilde yardım yapmak istiyor. Ve tabii o arada da Ahbap Derneği hakikaten çok güzel bir sosyal medya ve PR çalışmasıyla ön plana çıktı diyebiliriz. Medya biliyorsunuz hani şunu diyebiliriz. İnsanı rezil de eder, vezir de eder.
0: Evet.
1: Hakikaten yani Haluk Levent'in tabiri caizse geçmişini tamamen sildi. Tamamen bir tarafa koydu. Tabii burada birazdan konuşacağımız ünlü isimlerin de bu noktada hani toplumda tırnak içerisinde güven tesis etmiş isimlerin de

0: referans olmasıyla birlikte ister istemez insanlarda ciddi bir güven ortaya çıkmaya başladı.
1: Muhammed verebilirsin.
0: Ve daha sonraki süreçte,
1: evet.
0: Tabii daha sonraki süreçte tabii ne oldu? Biz bu sürece gelirken hep şunu gördük. Evet işte insanlar dediler ki devleti bırakın, AFAD'ı bırakın, Kızılay'ı bırakın, ah baba yatırım yapın, ah baba. Orada bile belli bir güruh bunu siyasi bir malzeme olarak kullandı.
1: Ne yazık değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Yani toplum
1: çok,
0: içerisinde...
1: Çok acı bir şey. Zaten çok büyük acı yaşıyoruz. Asrın felaketini yaşıyoruz. Daha önce görülmemiş bir şey
0: evet.
1: yaşıyoruz. Üstüne üstlük bir de birkaç gün sonrasında milyonlar toplanıyor. Yani tabir edemeyeceğimiz rakamlar toplanıyor. Ve nereye gittiği belli değil.
0: İşte onu
1: duygu
0: diyorum.
1: Sömürüsü yapılıyor. Devlete güvenmeyin algısı yapılıyor. Yani devlete güveneceksiniz ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güveneceksin. Başka bir yolu yok yani.
0: Başka yolu yok.
1: Devletine
0: bakın.
1: Güvenmezsen olacağı bu.
0: Başınız sıkışsa Türk polisini ararsınız.
1: Evet.
0: Tamam mı? İşte bir sorun yaşasınız Türk yargısına, Türk
1: adaletine.
0: Bir yerde
1: kavga görüyorsun, polisi arıyorsun.
0: Evet.
1: Ama neden polisi arıyorsun? Ya devlete güvendiğin için yapıyorsun
0: i̇şte,
1: bunu.
0: İşte evet aynen öyle. Ve şunu biz o dönemde gördük. İster istemez bir de tabii çok algılar sosyal medyada, çok manipülatif içerikler.
1: Özellikle sanatçılar bunu
0: evet.
1: çok yapıyor hocam. Oyuncular, sanatçılar oraya geleceğiz.
0: Tabii
1: evet.
0: birazdan anlaşacağım ama Turban şunu da söylemiş olalım. Öyle bir sosyal medya baskısı, öyle bir linç ortamı var ki tabiri caizse bir kişiyi cam fanusa koyuyorlar. Tuğba Akıncı bir şey mi söyledi? Vurun. İşte Ali Murat Kırık bir şey mi söyledi? Yıkın, devirin, öldürün. Tamamen ortadan kaldırın. Bu noktaya getirmeye başladılar.
1: Evet.
0: Bu da ciddi bir sorun. Dolayısıyla ne oluyor? Siz gerçekleri anlattığınızda, aktardığınızda hep şu oluyor. Tamam o zaman ne yapalım kardeşim? Noktasına getiriyorlar ve toz kondurmuyorlar. Ve bu sayede de ne oldu? İnsanlar devlete karşı bu ne ya bak böyle olaylar varmış. AFAD'a niye yardım yapayım? Kızılay'a niye yardım yapayım? En azından ah baba yardımımı yaparım. Ünlü isimler ortadalar. Hepsi ortaya çıkmışlar. Diyorlar ki burayı yapın. Niye diyorlar Ahbap'ın sorgulaması yapılıyor da AFAD'ın sorgulaması, bu para transferleri hesap hareketli yapım. Devletin hepsinin kurum ve kuruluşlarının hesapları ortadadır. Hepsi ortadadır. Bunu görebilirsiniz. Ama işte böyle olduğunda güvendiğiniz dağlara kar yağmış olur.
1: Evet.
0: Ve ben şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten bu tarz işlemleri gerçekleştiren kişiler çok güzel bir imaj çizerler. İyi iletişim stratejileri, iyi iletişim kampanyaları oluştururlar. Ünlü isimleri topluma mal olmuş ve kitleleri yönlendirebilen kişileri de yanlarına alarak ister istemez o algıyı yönetmeye başlarlar. Bu sefer ne olur? Devlet şöyleydi, devlet yoktu. Dikkat edin oradan başladı zaten. Devlet yok, ahbap var. Bunları duyduk gördük. Tuğba Hanım ben size şunu söyleyeyim. O dönemlerde bunlar söylendiğinde, konuşulduğunda sizi hemen böyle var ya alırlar bu şekilde sizi öldürürler yani.
1: Evet.
0: Çünkü
1: bir şey söyle bakalım ne oluyor.
0: İşte evet işte ama farklı bir açıdan bakılmıyor ve ben hala burada mesela şimdi beden dili açısından mesela burada bu Haluk Levent'in az önce gördüğünüz görüntü yakalanma anı gayet şu var. Yani bunun da planlaması yapılmış geliyor işte polisler yakalamış gülüyor yani şu anlama geliyor. Bu hiçbir şekilde...
1: Pişman
0: benim içinde olduğum bir pişmanlık değil. Çünkü pişmanlık olmasını gerektiren bir durum yok. Ben zaten masumum. Bu Ahbap Derneği'ne yapılmış bir algı çalışmasıdır. Kim bu algıyı yapıyor? Devlet mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi? Ben şunu gördüm. 3 sene önce hani 3 sene sonra dediğimiz durumlar vardır. Burada şu an bakıyorsunuz mesela sanatçılar. Ben şu an hepsini görüyorum. Tık tık tık tık tık tık tık tık. Delayed. Hatta toplu özellikle X platformunda... Toplu mesaj silme uygulamalarını kullanmaya başladı. Dikkat etsinler hesaplarını başkalarının eline geçirebilirler. Onu da söylemiş olalım. Hmm. Şu an tamamen ama biliyorsunuz dijital ortam her zaman bir
1: her
0: ayak izi bırakır.
1: Diyor.
0: Onu geri alma şansınız söz konusu değildir. Bu bize aslında şunu da göstermiş oldu. Bundan sonra babanın oğlu bile olsa güvenmeyeceksin. Gerçekten emin olmadığın kişiye referans olmayacaksın. Çünkü insanlar bunu gelir önüne çıkartırlar.
1: Hocam bir de sicili kötü birine nasıl inanıyorlar? Yani Haluk Levent'e nasıl inandı insanlar ve neden inandı?
0: Bunu İzmir Marşı'nı söylemeniz yeterli bunun için. İzmir Marşı'nı söylemeniz yeterli. Açık net bir şekilde söylüyorum. Ben de İzmir Marşı'nı seviyorum. Ben de söylüyorum
1: tabii
0: bu arada.
1: Ki, elbette.
0: Siz de seversiniz.
1: Tabii
0: ben
1: ki.
0: De severim. Bunun siyasi bir malzeme olarak yapılmasına karşıyım kardeşim. Yani bu ülkede sen... Mustafa Kemal Atatürk'ü de seversin.
1: Tabii
0: Peygamber
1: ki.
0: Efendimiz Hazreti Muhammed'i de seversin. Ama dikkat edin bu son

0: dönemlerde var olan kutuplaştırma ortamı var.
1: Kendi kendilerine bir şey yapıyorlar hocam. Ne alakası var yani?
0: Anadolu depreminde de.
1: Evet.
0: Bak açık söyleyeceğim. Burada biz kitabın ortasından konuşuyoruz. Sen AK Partiliysen gidersin AFAD'a verirsin. Devlet görmüyor. Direkt hükümet olarak görüyor. Sen Cumhuriyet Halk Partiliysen Ahbap'a vermen lazım. O şekilde desteği oraya vermen lazım. Noktasına geldi. Ve bunu üzülerek söylemek için içinde olan olmayan. Hatta ben o dönem gördüm. Çok iyi gördüm. Hı hı. Ya ben de burada olayım. Bak ben de Ahbap'ın içerisindeyim.
1: Evet beni de görsünler. Hey.
0: Beni de görsünler. Yani, aa merhaba. Evet. Bak ben
1: aa,
0: de Ahbap'ın
1: bakın o da gitmiş.
0: Bak,
1: yani hani o, evet.
0: Efendim ne kadar vereceksiniz? Şu kadar mı vereceksiniz? Şu kadar mı yardım yapacaksınız? Tabii tabii hemen ben de buradayım yapıyorum. Bunlar hep yaşandı.
1: Hocam madem bu kadar heveslilerdi kendilerinde oldukça kazancı da var. Gidip kendileri birebir ev alsalardı insanlara. Birebir bir şeyler yapsalardı o zaman.
0: Şimdi bakın bunlarla ilgili de bu arada bunlarla ilgili haberler çıktı. Yani yapılan evler konusunda adam diyor ki gösteriyor bunu. Bakın diyor şeyler artık dökülmüş. Daha duvarların boyaları daha insanlar içine girmeden dökülmeye başlamış. Ama ne oldu işte biz ne yaptık? Evimizi yaptık. Buyurun teslim ediyoruz. İşte burada bakıyorsun kapının kolu gitmiş. Bakıyorsun musluk kırılmış, dökülmüş. İnsanlar da takdir edersiniz ki ben bu arada Tuğba Hanım şunu söylemiş olayım. Ahbap'a güvenip yardım yapmış vatandaşlarımızın en ufak bir suçu söz konusu değil. Bunu özellikle
1: yani
0: söylemiş
1: onlar
0: olalım.
1: Onlar da bir şey yapmak için yaptılar yani. Onlar da böyle olacağını bilemezdi tabii.
0: Ben deprem oldu diyor. Ben yardımcı olayım. En azından bir şey yapabileyim ya. Bir en azından bir tuğla koyayım diye uğraştı.
1: Belki o insan her yere yardım yaptı. Bir de Ahbap'a da yapayım dedi. Öyle insanlar da olabilir.
0: İnanın hem Kızılay'a yapanlar da var.
1: Evet hepsine yapmış Kızılay'a olabilir.
0: Kızılay'a yapanlar da var. AFAD'a yapanlar da var. Ahbap'a da yapanlar var. Bak o dönem ne dendi?
1: Hocam affedersin çok aha özür diliyorum. Profesör Doktor Oytun Erbaş da stüdyomuza geldi.
2: Çok güzel devam. Hocam çok iyisin. Devam et. Ben izliyorum seni.
0: Eyvallah hocam.
1: Hocam seni de alacağım. Hoş geldiniz bu arada.
2: Bir dakika biz seninle de almıyoruz vole.
1: Hocam
0: oturalım,
1: ne oldu çıkın biliyor musunuz? Şimdi ilk sezonda, ha, iki sene önceki ilk sezonda evet, ben bebek bekliyordum.
2: Tamam.
1: O yüzden ayakta çok duramadığım için oturarak başlayan bir format oldu ve böyle devam ediyor.
2: O zaman ben senin yerine geçeyim, senin vole alalım. Yani hep adamları çıkarıyorsun, hep sözündeymiş gibi.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Bazı izleyicilerimiz de bana yazıyordu. Sen neden oturuyorsun konuklar ayakta? Dedim ki ben ne anlatacağım ki? Neden böyle geçeyim dedim.
2: Hocam.
1: Ne anlatacağım ben
2: hocam,
1: değil mi?
2: Sana bir soru sorayım.
0: Tabii.
2: Şimdi bu Haluk Levent olayı var ya hocam.
0: Aha.
2: Biz insanlar iyi niyetliyle paralarını yatırmışlar.
0: Evet.
2: Ondan sonra ve bir şekilde bir istismar var bu
0: doğru
2: konuda.
0: Doğru. İstismar var.
2: Ha, şimdi bunu sen sosyolojik olarak nasıl yorumluyorsun? Yani bu şöyle bir şey var. Ben bunun sosyolojik yerine gideyim ben biraz. Bir süre sonra insanlar hep şunu düşünecek, paranoya olacaklar ve evet, şunu diyecekler. Biz iyi insanlara da ya da iyi toplum, sivil toplum kuruluşlarına da bundan sonra yardım parası vermeyecek.
0: Şu an
2: bu bunlar yüzünden.
0: Zaten geleceğimiz çünkü nokta oraydı.
2: Orası olacak işte.
0: Bundan sonra artık ben size açık söyleyeyim mi? Bundan sonraki süreçte en güvenilir dernek de olsa, en güvenilir vakıf da olsa artık insanlar şunu diyecekler. Hayır kardeşim biz buraya yatıramayız, yarın öbür gün yine Ahbap gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bunu
1: ama
0: artık soracağım.
1: Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmış dernekler var. Kızılay, işte Yeşilay.
2: Ha şimdi şöyle.
1: Yani
2: bak,
1: bunu bilerek yapmaları
2: şimdi
1: gerekiyor.
2: Şimdi bak sıkıntı ne biliyor musun?
1: Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından
2: dinle
1: desteklenen bir şey değil. Öyle alelade açılmış bir dernek.
2: Tamam,
1: bundan bahsediyorum.
2: Sivil toplum kuruluşları çok önemli. Ama sivil toplum kuruluşu demek bir şey istiyor. Bir süper bir ahlak politikası, bir sorumluluk istiyor.
0: Evet.
2: Çünkü bunun gibi yaptığınız zaman yarın, şimdi kurunun yanında yaş da yandı. Şimdi dünyada böyle olaylar olmuş ve insan hep şunu düşünmüşler. Bundan sonra biz hiçbir yere yardım etmeyiz. Yani kötü bir esasında örnek. Yani bu şunu söyleyelim. Bu örnek iyi bir örnek değil. İnsanlar gerçekten yardımsever insanlar.
1: Tabii.
2: Gidiyor mesela işte ağaç diktiriyor ya da bir vakfa gidiyor
0: tabii,
2: bağış yapıyor. Bu vakıflar ta Osmanlı'dan beri devam eden şeyler. Ama şunu söyleyelim, kötü örnek örnek değildir. Bu da şunu bize öğretsin. Bir şeye bağış yaparken çok iyi araştırmak evet, ve bir ünlüler ya da ünlü grubu yönlendiriyor diye lütfen. Ben bunu hep görüyorum. Ünlülerde bu hastalık var.
1: Evet ünlülerde, şimdi bir ünlülerle başlayalım hocam.
2: Bence ünlülerle başlayalım. Şimdi birincisi
1: Eda
2: şu.
1: Eda Ece ile başlayalım dilerseniz tamam arkadaşlar.
2: Tamam.
1: Şimdi Eda Ece depremzedelerle ilgili
2: bunu
1: çok
2: açar mıyız,
1: talihsiz
2: sesini
1: var
2: açar mıyız?
1: Açıklama yapmış.

0: açtı. Buyurun sesi açalım.
1: Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandım. Sandıktan onu anlattım.
2: Bak.
1: Yani
0: buna gülenler ve alkışlayanlar da bence psikolojik destek almaları gerekiyor
2: ben
0: gerçekten.
2: Ben çözemiyorum şu an. Yani devlete karşı Türkiye Cumhuriyeti... Bak, hükümet demiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin orada olmadığını söylüyor. Ya bundan nasıl biz gurur duyabiliriz, nasıl alkışlayabiliriz? Ben bunu çözebilmiş değilim yani.
3: Şimdi şöyle, devlet bir anne gibi, bir baba gibi, tamam, bir aile gibi... İnsan devletini, milletini nasıl sevmez? Yani devlet, millet, halk bunlar iç içe kavramlar. Şimdi aynı olay şundan kaynaklanıyor. Halkını küçük gören, devletini küçük gören. Hep böyle bu küçük görme hastalığı. Bakın bu her bütün kutsal metinlerde şu vardır. Böbürlenme, kendini çok büyük görme, aşırılaşma, ben önemliyim. Bu hep bu Firavun'la Musa'nın hikayesi gibi. Hep bir Firavun var mı ya? Hani ben... En iyiyim, en önemliyim. Neden? Sesin olduğu için mi? O sesi veren sana Allah.
2: Fiziğin de aynı.
3: Aynı şekilde. Sana boyu veren Allah. Zekayı veren. Şimdi bana soruyorlar. Sen neden böylesin? Allah bana böyle bir kader nasip çizmiş.
2: Evet.
3: Ben anamı babamı nasıl belirleyeyim? Anneannemi dedemi nasıl ben belirleyeyim? Denk gelmişler. Ben olmuşum. Ya şunu söylemek istiyorum. Bunun böbürlenmesi çok tehlikeli bir yere götürüyor insanı. Evet. O zaman buradan şu mesajı verelim. Bir yerde aşırılık varsa...
0: Oradan kaçın.
3: Bir böbürlenme varsa oradan kaçınız çünkü bir BA geliyor.
2: Oradan. Evet hocam, bunlar küçük tanrıcılık. O da maalesef tabii dijital ortam ve sosyal medyanın da çok ciddi bir etkisi oluşturuyor.
3: Lütfen
2: evet,
3: şunu hiç unutmayın.
0: Peki sonra ne oldu?
3: Sosyal medyada küçük tanrıcılık oynayanların başına bir bela geleceğini bilin.
0: Evet. Sonra ne oldu? Eda Ece sonra ne dedi? Bu olaylar patladıktan sonra.
2: Bu şey gibi oldu. Before and after.
0: Evet, before
2: öncesi
0: and after
2: sonrası.
0: Oldu. Gerçekten öncesi ve sonrası. Evet. Sonrasında özür diledi tabii. Yani, pişman olduğunu söyledi. Ama...
2: Ha, başkaları dediğine, Türkiye Cumhuriyeti devletine
0: başkaları,
2: diyor. Ya
0: evet,
2: sen devletten üstün müsün ya? Ya Allah Allah.
0: Ben bir de deprem bölgesinde yaptığımız...
3: Ha, evet, hani, biz bir de yaptık.
2: Biz yaptık diyor ya.
0: Ha, yazık, o, yani okuyalım, orada da depremzedeler de kendi canıyla, sonrasında malıyla uğraşırken mı? Bunlarla
3: şu
0: uğraşırken.
3: Şu anda yap, bunu Bernal için yazıyor tweet'i. Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşa yardım etmek, Ahbap ve Akut gibi.
2: Şurada.
3: İyilik derken daha çok kaosa neden olmamalı.
0: 2023'te.
2: Evet hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: 6 Şubat'ta deprem.
3: Yani ya şimdi şöyle bir şey yazsa olmaz mıydı? Dayanışma ve seferberliğin en önemli günlerini yaşıyoruz. Hı hı. Hepimiz bir kenet olmalıyız. Birbirimize, devletimize, milletimize, bize güvenmeliyiz. Yazsa ne olurdu bu?
0: Olmaz hocam, yazarsa hemen, öyle yani. Evet, lütfen.
3: Evet. Hemen yazar ikinci mı? Okuyoruz.
0: Oğuzhan Uğur,
3: Oğuzhan
0: ne,
3: Uğur
0: ne demiş?
3: Uğur. Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbaba aktardık. Bu bir dernek değil, bir vakıf değil. Yani bir para toplama yetkisi yok. Şunu diyebilirdi. Biz para toplamıyoruz.
2: Evet.
3: Toplayan ve bu şekilde resmi şekilde... Bu yetkiyi vermiş kişilere bağış yapınız dese olmaz mıydı?
2: Biz de
3: olmaz.
2: Öyle yapmıyor muyuz hocam ha, zaten?
3: Yani. Hemen ne yapmış? Ahbaba bu aktardık başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık bilginizi.
0: Oo. Geçmiş olsun o zaman.
2: Subliminal bir mesaj var burada. Tam o dönem Kızılay Çadır mevzularının konuşulduğu, AFAD'ın işte dediğim gibi bu deprem yardımları.
3: Ya AFAD ne zaman kuruldu? AFAD Düzce depreminden sonra kuruldu.
2: Evet doğru hocam.
3: Devletin resmi yapısı. Hı hı. Devlet her yerde söylüyor işte şuraya yardım edin, bize yardım edin. Resmi bir kuruluş
2: var. Gönüllüleri var,
3: burada
2: aynı şekilde.
3: Başka kişi ve kurumlara tek kuruş.
2: Yollamadık. Bilginize.
3: Öncesi sonrası var mı acaba? Bir şey söyledim mi sonrasında?
0: Sonrasında var mı arkadaşlar?
3: Önce bir tweetlere bakalım.
2: Bunlar, bu arada bunlar bildiğim kadarıyla silinen tweetler. Onları da söylemiş
3: evet,
2: olayım.
3: Evet.
2: Ciddi bir operasyon.
3: Bravo. Bakın bu artık...
0: Bunlar yok mu normalde şu anda? Silinmiş mi hocam?
3: Tabii. Son nokta.
2: Uçtu.
3: Pelin Batu. Devlet yoktu.
2: Hı hı. Oo.
3: Bir daha okumaya gerek yok. Devam edelim. Halk vardı. Sivil toplum örgütleri. Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman. Ama bir sıkıntı var. Devlet yoktu.
2: Ben Tuğba Hanım şunu hala anlamıyorum. Ya tamam. Hükümete kızabilirsin.

0: A partisine şey diyebiliriz ama hepimiz bu gemideyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti
1: evet,
0: ya.
1: Evet, bunun A'sı, B'si, C'si, partisi olmaz.
0: Senin şimdi katil yani devlet diyenlerden ne farkın kaldı? Evet. Devlet yoktu diyorsun çünkü. Yani bu... Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok diyor. Yani
2: bu kumbarasını gönderen çocuktan sahibin başında
1: evet, o sahibin yok. Başında bir dilim,
2: bir dilim ekmekle bekleyen köpeğe kadar güzel bir ulus.
1: Çok var. Karışık. Bence kendi de anlamamıştır bu yazdığı tweet'i.
2: Bu tweet zaten şurada bitiyor. Devlet yoktu.
1: Oradan sonrasını okumaya gerek yok.
2: Bu sonrası herhalde.
1: Evet, bu sonrası.
2: 14 Temmuz Oğuzhan Uğur. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlere devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk.
0: Peki bir öncekinde hiçbir kuruşa, kurum ve kuruluşa bir kuruş yollamadık Ahbap dışında. Açtı. Öncesi sonrası. Gitti tabii bu. O arada da 2 milyon da bu alındığı zaman da hocam 2 milyon görüntüleme almış.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musunuz?
2: Biz de böyle diyelim. Ha. Her şeyi yapalım biz.
0: Ha, yap et.
2: O zaman sen de biz şöyle yapalım. O, oldu.
0: Tamam oldu bitti.
2: O zaman
0: ya,
2: şöyle.
0: Kardeşim. Tabii. Kusura bakmayın.
2: Ameliyatta damarı patlattık. Hı, sonra tamam. Şöyle diyelim biz de.
0: Öldü hasta.
2: Öldü hasta. Bundan sonra damarlara daha dikkat edeceğimizi öğrenmiş olduk.
0: Aynen.
1: Hocam.
0: Yapacağız.
2: Ama bu.
1: Evet
2: bu,
1: aynı şey.
2: Ben de böyle yapayım.
1: Tabii. Olabilir.
0: Aslında bu şu var. Ben de iletişim dili açısından bakayım. Hocam sağlık açısından baktı. Bundan sonra artık diyeceğin her cümleyi, kelimeyi bundan sonra sosyal medya yazarken çok iyi seçmek lazım.
2: Ha, bir de bir şey daha var. Bir de biliyorsun dinimize ya da peygambere laf eden şeyler var. Bu stand-upçılar var. Onlar da şöyle diyorlar. Mizah. Bir kısmı akıllanıyor.
1: Ne güzel.
2: Bir kısmı mizahtı.
1: Ne güzel. Peki.
0: Mizah ya.
1: Fatih Altaylı nasıl sanat anons yapıyor etmişti Haluk Levent'e programında?
0: Aha. Bunu hocam daha iyi değerlendirir. De, Fatih Altaylı olunca.
3: Başından söylemiştik zaten bu programda. Sadece sevdiğim dostlarımı, sevdiğim insanları ya da seveceğimi düşündüğüm insanları ağırlamayı planlıyorum. Bu
0: dur.
3: Akşam da
0: ben de seni çağırdım Fatih Altaylı.
1: Ben de sizleri böyle anons
0: sevdiğim insanlar.
2: Beni çağırdı bu arada.
3: Yine...
2: Aha. Beni dahi programına çağırdı. Çünkü o zaman yardımcı doçentti. Beni çağırdı. Çok seviyordu beni.
1: Sonra şimdi sevmiyor mu?
2: Şimdi sevmiyor artık. Aa. Şöyle oluyor. O zaman şöyle. Bugün seviyorsun, yarın sevmiyorsun.
0: Ama Tuğba Hanım inşallah bu program hocamla Fatih Altaylı'nın barışmasına güzel bir vesile olacak Allah'ın
1: izniyle. İnşallah hocam.
0: Ben inanıyorum ya. Hiç günlük dünya.
1: Ne olacak ki? Evet. Buyurun.
3: Yaptığı işlere hayran olduğum hem müziğine hem yardımseverliğine hayran olduğum çok sevgili bir kardeşim. Birazdan onunla sohbete başlayacağız. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Birebir de beraberiz. Biliyorsunuz başından söylemiştim
1: evet
3: zaten bu
1: program.
2: Sonra ne oldu? Sonra ne demiş? Şimdi ikinci şey
1: evet,
2: var.
1: Ne diyor? Ahbabın topladığı
2: ahbabın
1: topladı,
2: her kuruş hesabı da sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllar bu hesabı kimseye sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten
0: hesap
1: sorulmaz diye diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor?
0: 13 Şubat'ta 2,9 milyon görüntülenme almış.
2: Haluk da hesap sorulmalı diyenler iktidardan topladıkları trilyonların hesabını vermesini yani niye?
1: Bu sonrası değil hocam. 13 Şubat 2023'te.
2: Niye kazıyor ha?
1: Söylemiş. Evet, niye?
2: Kızıyor mu acaba? Kazıyor.
1: Kızıyor bence.
2: Kızıyor. Burada Levent'ten de apostrof yok. Yani burada bir Türkçe hataları
1: hocam,
2: var.
1: Hocam şey yazdıklarını okuyamamamızın sebebi noktalama işaretlerini yerinde
2: işareti
1: kullanmıyor
2: olmaları. Yine bir sorun var. Evet. Demeyeyim diyorum.
1: Evet Suna Yakın geliyor.
4: Böyle geldim hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. O temelinde o emek, o mücadele yıllarca süren bir dayanışma olmazsa zaten başarıya ulaşamazsın.
5: Senep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana deseler ki bir film yap, herhalde senin filmini yaparım. Senin hayatın.
0: Bence de olacak.
5: Çünkü
0: doğru.
5: Manyak,
0: doğru tespit.
5: Çok varlıklı olacakken bu kadar parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan. Çünkü ilk eserinin bütün...
1: Parayı önemsemeyen diyor.
0: Oraya
1: takıldım ben.
2: Önce toplayalım ya. Geçelim bakalım. Sonra tamam konuşalım ben. Önce toplayalım.
1: Bir daha
4: bir
1: izleyelim
4: bir
1: daha arkadaşlar.
4: Buyurun. Sen aslında geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. O temelinde o emek, o mücadele yıllarca süren bir dayanışma olmazsa zaten başarıya ulaşamazsın.
5: Senep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana da deseler ki bir film yap, herhalde senin filmini yaparım. Senin hayatını. Çünkü kapital madde çok varlıklı olacakken bu kadar parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan. Çünkü ilk eserinin bütün...
1: Evet. Ne evet dersiniz?
0: Ne kadar güzel.
1: Bu kadar parayı önemsemeyen de
2: ya
1: takıldım ben
2: şöyle,
1: yine.
2: Biz insan olarak çok hızlı hüküm veriyoruz. Yani çok hızlı güveniyoruz. Çok hızlı hüküm veriyoruz. Biraz daha böyle durup düşünsek. Mesela

0: Bir insanın CV'si diye bir şey var. Neden CV verilir biliyor musunuz? Geçmişte ne yapmış diye. Zaten pazartesinin geleceği pazardan biraz bellidir. O nedenle çok hızlı güven işler var. Yani hemen böyle iyidir. Hatta bazısına da kötüdür diye damga vuruluyor.
1: Aslında iyidir.
0: O kötülüğe yani, iyiye evet. terfi olamıyor. İyiler kötüye terfi olamıyor. Yani şöyle ama sonra gerçekler ortaya çıkıyor işte.
2: Bana göre de tabii hocam bu şekilde söyledim. Bana göre de tamamen bu siyasi iklimin oluşturmuş olduğu bir durum var. Yani tamamen bu ayrıştırma ve toplumsal kutuplaştırmanın bu bir yansımasıdır. Ama film konusuna katılıyorum sonuna kadar.
1: Ama bence film
2: bir dernek hikayesi. Ahbap Çavuş bir dernek hikayesi.
0: Size çok güzel. Söyleyeyim mi? Hani evet, bazen ya, trajik komik bir şey izliyoruz. Evet. Trajik komik.
2: Yani. Ama olacak bence hocam.
0: Ya trajik komik.
2: Film
0: yani.
2: Olacak. Güzel biyografi filmlerin olabilir. İçerisine trajikomik. Buradan da çağrımızı
1: biyografi
2: yapmış
1: olalım. Biyografi filmlerinde
2: olalım.
1: Çok iyiyiz.
2: Evet. Aynen
1: Müslüm,
2: öyle.
1: Ayla ve devamı. Devam
2: Bergen. Zaten kendisini Muhammed aslında filmini Levent. De
0: çok sevdim. Devam edelim ben merak ettim. Ne çıkacak?
1: Hocam o kadar işte bu izlediğimiz
0: hayır,
1: kadar.
0: Hayır ya daha vardı.
1: Ne vardı?
0: Daha var bir sürü ben.
1: İçerikler. Verelim bakalım.
2: Before and after çok var. Öncesi sonrası.
1: Buyurun.
0: Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor.
2: Evet. Çünkü sosyal medyadan da polis, emniyet hemen burayı görüyor, okuyor. Otomatik olarak ona göre gidiyorlar evet. biliyorsunuz. Yani bundan tabii sonra ki. Artık vatandaşlarımız da sosyal medya üzerinden çağrılarını gerçekleştirecekler ki direkt polis gelsin buyurun ya da işte dediğim gibi savcı emniyet buradan çağrı yapılacak. O zaman bu demek oluyor. Bu da neymiş? Evet. Babala TV.
0: Devam edelim.
1: Devam edelim arkadaşlar
0: devam edin,
1: buyurun.
0: Devam edin.
3: Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara. Acıyı paylaşmak, yaraları sarmak, insanlara iyilik yapmak için oradalar diye düşündüm. Ve siz linçe uğrarken Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
4: Çok sağ olun. Desin.
1: Uğur Dündar ne düşünüyor acaba şu anda?
0: Uğur Dündar biz ara gerçekten de Türk toplumunun gerçekten çok güvendiği biriydi.
2: Evet.
0: Yani hatta tavuk meselesinde bile hani tavuklar güveniliyor deyince yiyordu millet. Güvenilmiyor deyince de yemiyordu.
2: Ama arenayı hocam hepimiz arenayla büyüdük.
0: Evet,
2: bu bir gerçek.
0: Aynen öyle.
2: Bu bir ekran klasiğidir evet. arena. Tabii, ben fırınlara yani, geldiğimde hamam
0: bir şey
2: böceklerini
0: mi?
2: Çok gördüm yani.
0: Oğuzhan Uğur'la Levent şu.
2: Oğuzhan Uğur Haluk Levent.
0: Haluk Levent aha. gerçekten de iyi bir kisve altında hatalı şeyler yaptılar.
2: Evet.
0: İnsanların güvenini kırdılar.
1: Bu arada üstteki tweet'i de yeni Uğur Dündar'ın. Para toplama yetkisi verilmeseydi ne suç ne de suçlu olurdu diyor. Para toplama yetkisi veren de suç mu demek istiyor.
2: Derneklerin böyle bir durumu var para toplama konusu. Yardım bağış adı altında.
1: Bu arada yani herkes hani böyle dernek kurmak için falan... çok değil böyle yetkili şey falan olması mi? Gerekmiyor. Sen de kurabilirsin hocam. Sen de kurabilirsin.
0: Tuğba,
1: ben de kurabilirim.
0: Şey bu durumun arkasına durulacak bir hali yok.
2: Yani şimdi kurma, bağış yapalım
0: yok,
2: hocam.
0: Yok yok Haluk Levent'le şu anda bu çocukların hani arkasına durmayalım. Şöyle diyelim. Ortalıkta bir hata var. Suç var bitti.
2: Bence de.
1: Yani evet.
0: Bu kabullenmek de önemlidir. Yani şimdi.
1: Daha da bu iş daha, giderek büyüyecek
0: bu
1: yani.
0: Bu sefer ne olur biliyor
1: kalmıyor.
0: Musun? Yani bu iş hani bir laf vardır. Yani, söylemeyeyim.
1: Nedir?
0: Şöyle
1: bence
0: yapayım.
1: De söylenmeyecekse ekranda söylemeyeyim.
0: Dışkıyı sıvamak diye.
1: Evet.
2: Bazen öyle olur ama şöyle ben yine de hocam olumlu bakmaya çalışıyorum. Hani buradan geri dönenler var, dönmeyenler de
0: ha,
2: var.
0: Bir de şöyle bir şey var. Mesela neden gazeteciler her türlü yorum yapabiliyor da birileri yaptığı zaman olay oluyor mesela.
2: Mesela Oytun Erbaş yaptığında niye olay oluyor?
0: Olay oluyor. Çünkü siz neden? Çünkü siz şöyle ben Anadolu'dan çıkma bir çocuksun. Ondan sonra başarı elde etmişsin. Yani... İnsanlar şunu şey yapamıyor mesela. Hep böyle düzgün işte kıyafet olmaz. Kravat olmaz. Ben kravat falan takmıyorum ya. Ama mesela ben buraya şey smokingle gelip popyon taksaydım. Oo. Ve bülütür olarak.
2: Profesör doktor.
0: Şimdi şöyle bir şeyler söyleseydim mesela. Merhaba bu duruma baktığımız zaman özellikle sosyokültürel ve
1: bir şey.
2: Süper.
0: İmmünohepatolojik düzey deyince değil mi konuma ne diyor lan bu? Anlaşılmasaydı
1: derlerdi.
0: İşte bu.
2: Tamam alkışlarız
1: sizin
2: işte.
1: Doğal olduğunuz için
0: bravo
1: seviyorlar
0: sana.
1: Zaten.
0: O zaman Türkiye'de iki tane kısım var. Bir... Çarıklılar, köylüler ve sıradan insanlar bir de elitler. Elitler her şeyi bilir, her şeyi yorum yapar. Onların her dediği değerlidir. Çarıklı ne bilir?
2: Efendiler, köleler.
0: Bravo.
2: Ya
0: ama ya unutmayın bu devletin, milletin gerçek sahibi halktır.
2: Halktır. Türkiye Cumhuriyeti
0: halktır,
2: Devleti'nin
0: öğretmendir,
2: halkı.
0: Öğretmendir, doktordur, mühendistir.
2: Aynen öyle. Sonuna kadar.
0: Sebze, meyve satan şeydir, manavdır.
2: Manav.
0: Kasaptır, kazımaldır.
2: Aynen öyle.
0: Okula giden çocuktur tabii. Ve öğretmenlerdir.
2: Esnaftır, sanat.

0: yeni nesil öğretmenlerin eseridir.
1: Tabii. Kesinlikle.
0: Her ülke her nesille tekrar doğar.
2: Aynen öyle.
0: Maç öğretmen.
1: Ne güzel konuşmuş hocam.
2: Öğretmenlerimizin ellerinden
0: şunu
2: de öpüyoruz.
0: Şunu evet. Versek ki.
1: Selamlar olsun. Hı-hı. Evet. Evet. Ece Üner ne diyor?
3: Şöyle açıklama yapmak durumunda bırakıldı. 850 milyon liranın nerelere tek tek bağışlanacağını söyleyeceğim, açıklayacağım. Kalem kalem açıklayacağım. Ve tek kuruşuna kadar da verildiği yeri söyleyeceğim. Şimdi niye böyle bir hesap vermek durumunda? Yani Ahbap da bizimken, Afat da bizimken, işte
0: bir daha ver.
1: Evet, bir daha baştan verelim.
3: Levent şöyle bir açıklama yapmak durumunda bırakıldı. 850 milyon liranın
0: 850 milyon lira. Arkadaşlar 1 milyar paradan bahsediyoruz.
3: Kalem kalem açıklayacağım.
0: Bak,
3: ve
0: dur.
3: Tek kuruşuna kadar da verildiği yeri söyleyeceğim.
1: Yine bir tek kuruş muhabbeti var.
0: Evet. Ha şunu söylüyor. Dernekler yazısına göre siz nereye bu parayı verdiğinizi
2: açıklamak,
0: söylemek zorundasınız.
2: Şeffaf olmak
0: zorundasınız. Şeffaf olmak zorundasınız.
1: Niye Haluk Levent söylemek zorunda değil?
0: Kim bunu yapan? Ece Üner. İhtiyacımız olan şey kahramanlar değil. Kahramanlara ihtiyaç duymayan bir toplum.
1: Bu yeni. Yani.
2: Şimdi ben şey yapamadım.
0: Oğuz Üner'e başlıyor ki ihtiyacımız olan kahramanlar değil.
1: Normal insanlar. Duymayan bir
2: normal ya. Fix standart
0: zaten
2: çok
0: normal
2: olmasına gerek yok.
0: Kahramanlığın ta kendisidir.
1: Neden
0: zaten.
1: Birileri kahraman olmaya
0: neden?
1: Çalışıyor? Zaten devletimiz var ya.
0: Hayır, elitler. Elitler ve şeyler. Elitler, özel insanlar ne onlar? İşte okumuş, İngilizce, Almanca, Fransızca biliyor. Latince kelimeler
1: neye
0: birkaç biliyor.
1: Neye faydası oldu hocam?
0: Hayır, bir dakika.
1: Asrın felaketini
0: şey
1: yaşadık. Bunlara
0: sana.
1: Neye faydası oldu?
0: Biz de
1: oldu?
0: Her şeyi biliyoruz. Ama biz halkın içinden geldiğimiz için anlaşıldıkmak için böyle konuşuyoruz. Ama onlar bu şekilde. Mesela bak, ihtiyacın olan şey kahramanlar değil. Olimpo, ihtiyacın olan şey kahraman değil. Olimpos'a ihtiyaç duymayan bir toplum falan. Yani böyle Olimpos yükseklerde, kahramanlar. Hep ne var içeride? Zeus. Gülüyorum ben bunlara ya, gülüyorum ben bunlara.
1: Hocam şu an başka bir tarafa
2: ben
1: doğru gidiyor.
2: Ben şu an aynen öyle, ben kafa biraz gitti yani ondan kaynaklı.
1: Şu an akıştan bu başka bir tarafa doğru gidiyor.
0: Hocam vallahi. Bu ne demek ya, sen okusun, bir daha okumak gibisin.
2: İhtiyacımız o.
0: Dur lan.
2: Athena'da geldi.
1: Direkt alalım yani. Arkadaşlar. Orkun hocam çok sevdi.
0: Ya ben çok sevdim bunu.
2: Bu arada.
0: Dur okuşunuz bir dakika bakayım. Oku
2: Ece Üner'e saygılarımızı, selamlarımızı
0: ilet. Oku bakayım şunu.
2: İhtiyacımız olan şey kahramanlar değil. Kahramanlara ihtiyaç duymayan bir toplum. Çok güzel bir söz. Ben bu sözü anladım ne olduğunu
1: evet.
2: Mesela. Açıklayabilirim isterseniz yani.
1: Buyurun
2: diyor
1: hocam.
2: Diyor ki yani yani kahraman çıkarmamıza gerek yok. Bizim kahraman olmadan da var olmamız gerekir diyor.
1: Ha, ama gerçek
2: evet.
1: Kahramanlarımız da var bizim zaten ülkemizde.
2: Evet aynen öyle. Yani kahramana gerek yok. Aslında hepimiz bir kahramanız anlamını veriyor.
1: Evet.
2: Biraz
0: kadar,
2: zorladım ama.
0: Ben artık o kadar şey bakamıyorum ki.
2: Ah hocam.
0: Doğal bakamıyorum ki çünkü.
2: Ah hocam.
0: Ben, Halk TV'de 3 gün beni gösterdi. Ben dedim ki
1: ne dediniz de
0: 2024'te
1: hocam.
0: Ben bir açıklama yapmıştım Aralık'ta. Demiştim ki devletimiz bir şey biçmiş. Asgari ücret biçmiş. Artmaz da azalmaz da. Önemli olan dedim buna uyum sağlamak. Dünyada bir hiper enflasyon var. Harcamaları kısmak zorundayız. Bazen de dedim protein almak için kuru fasulye yemek lazım. Et de protein, kuru fasulye protein. Böyle bir açıklama var. Dinleyin.
1: Evet.
0: Beni 3 gün verdi ben bir
1: neden
0: yerde.
1: Neden kuru fasulye dedim?
0: Kuru fasulye neden dedim diye işte şöyle böyle. Neler söyledi bana? Neler söyledi bana? Neler yaptı bana? Neler? 3 gün Halk TV'den ben et yiyormuşum. Ben et yemeyin demedim ki.
1: Evet.
0: Böyle bir şey yok. O zaman ben de
1: hocam,
0: onun her lafını
1: hocam aksine siz çok doğal
0: oraya,
1: besleniyorsunuz. Beraber
0: bunu.
1: Yemeğe gidiyoruz. Gayet de bu söylediklerini yiyor zaten hocam.
0: Yani.
1: Hiçbir zaman beni işte
0: hocam,
1: şuraya götürün
0: hayır,
1: demediniz yani.
0: Ama köfte yemiyor mu hiç?
1: Yani.
0: Ben demiyorum ki köfte yemeyin diye. Diyor
1: keşke
0: ki,
1: herkes her şeyi yiyebilecek.
0: Ya mütevazi olun diyor. Mütevazi olun diyor. Bak ben oldum ha. Oy tıraboş oldum yaparlar ne? Diyorlar ki bu diyor halktan bunun arkası yok diyorlar. Buna değil geçir mi? Diyorlar. Bak,
2: ya hocam öyle demeyelim de şöyle. İnşallah bu da Ece Hanım'la sizin bence barışmanıza.
0: Ya ne
1: sürekli
0: bir barış
1: anlaşması
0: ya,
1: yapmaya
2: evet,
1: çalışıyor.
2: Ben çünkü
0: bir şey
2: ya,
0: sana söyleyeyim mi?
2: Ya, ben
0: bir şey sana söyleyeyim mi?
1: Ali hocam
0: hocama,
1: kimse
0: bir şey sana söyleyeyim mi?
1: Yani,
0: Allah'a havalet ediyorum.
2: Ya, hocam,
0: Allah'a havalet.
2: En ne? Güzel vekil ama.
0: Ha, bir şey
2: yani,
0: sana
2: hocam,
0: söyleyeyim mi?
2: Sonuçta bu insan da.
0: Bir şey sana söyleyeyim mi? Kuşkusuz. Muhatap olmak istemiyorum, anlamak da istemiyorum.
2: Aa, hocam.
1: Geçelim. Geçelim arkadaşlar.
0: Geç.
1: Athena Gökhan,
2: Athena
1: demiş.
2: Gökhan hocam. 12 dev adamı.
4: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim.

0: gerçekten girdiğinden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz, onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var, oralardan bağışlar yapabilirsiniz. Ve bitmek, tükenmek bilmeyen bir birliktelik ve şeyler.
1: Ya hadi biz hocam, niye sahipsiz olalım ki?
2: Sahipsiz misin? Ama bir ortak dil, dikkat ettin mi? Pelin Batu, devlet yok.
1: Evet.
2: Bak şimdi dikkat
1: edelim.
2: Neden
1: sahipsiz hissediliyoruz? Hiç bu de sahipsiz değiliz
2: yani
1: ya.
2: Bir ortak dil var, dikkat ettin mi? Yani bir ortak dil. Ya, şu yönetimi. Ortak dili şu. Anti kahraman gibi bir temel devleti, temel bir şeyi, yapıyı tamamen yok etmek.
3: Devlet anadır aslında.
2: Yani küçük görmek.
1: Evet.
2: Aciz göstermek. Ama bir sıkıntı var. Ama
1: bu
2: bir
1: da
2: sıkıntı
1: yeni
2: var.
1: Arkadaşlar,
3: tamam, öncesi sonrasına bakalım.
2: Öncesi sonrası.
3: Ah ahbap, vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette, bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da. Belki daha az önceki video yapay zekaydı.
1: Yine suçu memlekete atıyor.
3: Evet, bak yine devlet, memleket, millet.
2: Bir dakika ya. Evet. Bakalım gerçeklik.
3: Bir saniye. Hesap gerçek
2: bir kere
3: mi hocam?
2: De şaşırsak şu memlekette. Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya
3: söylem da. Söylem analizi evet yapıyor şu an Oytun hocam. Van Dijk'a göre söylem analizine baktığınızda.
2: Hayır, diyor ki ben bir şey diyor hani özür dileyecektim ama dileyemedim.
1: Şimdi evet.
2: Nasıl bak?
1: Ahbaba atayım ben bir
2: yani
1: suçu.
2: Şimdi şöyle bir kere de şaşırsak şu memlekette. Hmm. Tamam evet. Hani diyor ki hani şu cümle şöyle, bir kere de şaşırsak. Hep güveniyoruz, böyle çıkıyor vay.
3: Evet. Hayır, burada öyle bir şey yok. Hayır. Burada ahbaba yönelik herhangi bir eleştiri yok. Yanlış anlamayın.
2: Bu ne?
3: Ah ah bak, hep böyle mi olacak bu işler? Güzel işler. Niye her zaman engellenir? Bir kere de şaşırsak şu memlekette. Ha. Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya.
2: Ben yine bak yine hep iyi niyetim.
3: Ya çok saf ya.
2: Allah
3: ya Allah. Hocam çok saftın
1: ben
3: ya.
1: Ben hocamın saf olduğuna inanmıyorum.
3: Ya hocam söylem analizini okuyun. Bakın yo,
2: ben
3: anlayacaksınız.
2: Ben gerçekten iyi niyetliyim. Ben çünkü insanlara iyi bakmak istiyorum. Aa, neden? Hocam. Çünkü ben bir doktorum.
1: İyi niyetlilik, saflık çok başka şey ama hocam.
2: Ama ben çok iyi niyetli bir adamım.
1: Biliyorum,
2: ben
1: herkese, iyi niyet,
2: biliyorsun beni iyi niyetli olduğum
1: asla,
2: çok.
1: Asla asla.
3: Ben gerçekten adam, ben seviyorum vallahi.
1: Kesinlikle.
3: Bak ben size şöyle söyleyeyim. Ekranda nasılsa dışarıda
1: yani
3: da
1: yani normal hayatta bak, da dostlarımsınız siz benim konuklarım dışında. Ben çok iyi tanıyorum.
3: Ya, yani ya böyle güzel şeylerin arkasından hep bir pislikler çıkıyor.
1: Evet.
3: Dolayısıyla burada da aynısı oldu. Hiç şaşırmadık
1: evet,
3: anlamına veriyor diyor. Hocanın
1: Türkiye
3: yorumu bu.
1: Bir kere de bizi şaşır Türkiye mi demek istiyor?
3: Evet. Yani bak bir kere de şaşır. Güzel işleri destek ver. Devam etsin. Niye önünü kesiyorsun diyor.
2: Hmm. Ben bırakıp gidiyorum bu işi.
3: Evet. Yapacağım. Ya sefayı vereyim. Sen... Yok hocam, anca beraber kanca beraber yani. Allah. Ama peki bir şey söyleyeceğim.
1: Ya Athena Gökhan'ın kafası oldukça karışık yani. O
3: evet
1: zaman da söylüyor. Yani işte çok çaresiziz. İşte yani bu inanılmaz bir şey. Sosyal
3: aslında
1: medyada bunu paylaştığında inananlar...
3: Ben bu arada...
1: Düşünebiliyor musunuz?
3: Bir şey söyleyebilir miyim Tuğba Hanım? Ben bu arada gerçekten o dönemde iyi niyette destek olan insanlara da hiçbir şekilde leke kondurmak istemiyorum.
1: Evet.
3: Çünkü gerçekten
1: herkes bir şey
3: insan gördüğüne
1: çalıştı
3: inanır ya. Algı
1: kesinlikle
3: dediğimiz bir şey var. Herkes çalışıyor, telefonlar geliyor, ünlüler gelmişler, arkaya dizilmişler. Şunu diyorsun, yarışma sunucusu, ekranın en önde gelen isimleri, ana haber sunucusu, sanatçı, şarkıcı.
2: Ya size bir şey sana söyleyeyim mi? Şu olay, şu gezi olayıyla o kadar paralel ki.
3: Allah.
2: Şu şeyler.
3: Nasıl bağlantı kurdun hocam o ikisiyle yani?
2: Aynısı ya, bu gezi olayı da böyleydi. Belli bir grup böyle.
3: Baksana
2: şey,
3: hocam,
2: belli bir grup,
3: arı gibi herkes şey, çalışıyor.
2: Sanatçı. Böyle saçma sapan şeyler yaptılar. Yine işte böyle devleti küçültücü, işte zan altında bırakıyor. Hep aynı şey. Bu aynı kafanı örüyor.
3: Ama hocam arı gibi çalışıyor insanlar.
1: Evet.
3: WhatsApp'tan mesajlar geliyor, akıyor. Bak Afa'da Kızılay'a akmadı, buraya aktı. Buna ne diyorsun hocam? 4 mi?
2: Yani
3: milyar 300 milyon.
2: Hani Ayşe Barım olayı ortaya çıktı ya. Çok benzemiyor mu bu?
1: Evet, bu aynı zamanda bu Babala TV'de Afa'da gerek yok, benimle muhatap olun diye bir ses geliyor arkadan.
3: Evet. Bu radyo
1: Afa'da gerek
3: diyor
1: yok.
3: Falan. Onu duydunuz mu bilmiyorum yani.
2: Ha, Afa'da gerek
3: bak
2: yok.
1: Evet.
3: Allah'ım bilemiyorum, bir şey diyemiyorum.
1: Evet.
2: Yazık yazık.
3: Yazık. Yazık.
2: Yani bizi ben her zaman öğrencilere sorarım sınavlarda. Derim ki bu okulu kim yaptı? Devlet. Seni kim okutuyor?
3: Devlet.
2: Devlet. Bugün bir tıp öğrencisi 10 milyondur maliyeti.
3: Doğru.
2: Beni buraya kim dikti? Devlet. Devlet. Bu mikroskobu kim aldı?
3: Devlet.
2: Devlet. Hep böyle.

0: sayıyoruz böyle. İşte şunu ne yaptı, bunu ne yaptı.
1: Evet, devlet. Pelin Batu'nun dün paylaşmış olduğu tweet. İsterseniz okuyayım ben buradan.
0: Siz
1: deprem
0: okuyun.
1: Döneminde paylaşım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bu diplomat kızı, bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı
0: ben,
1: diyor.
0: Ben kendisini takdir ediyorum. Hatadan ders çıkartıp geri dönüş, geri adım atmak da bana göre önemli. Ama bazıları gibi en azından ortaya atayım kim ne alırsa dememiş. Bence çok güzel bir mesaj yazmış. Bunu yazdıktan sonra artık bu insanın üstüne gelip sen şunu yapmıştın, bunu yapmıştın demenin de bir alemi yok. Herkes hata yapabilir. Herkes insanlara güvenebilir. Güveniyorsun, seni yarı yolda bırakıyor. En azından bu Pelin Hanım görmüş ve bunu medeni cesaretiyle söylemiş. Zaten bakın 2 milyonda görüntü. Ben kendisini bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak takdir ediyorum. Hakikaten zararın olduğunu ortada görmüş ve gerisini geri almış.
1: Bundan şunu anlıyoruz. Devlete güveneceksin.
0: Devlete güveneceksin. Devlet anadır. Devlet babadır yani.
1: Devlet yani neyi ne zaman yapacağını çok iyi bilir. Evet. Kimsenin aklına gelmezdi değil mi? Eş zamanlı 11 şehirde aynı anda deprem olacak.
0: Kesinlikle.
1: Bunu depremden önce devlet açıklasaydı mesela atıyorum. İşte yakın zamanda deprem olabilir deselerdi mesela. İşte şununla ilgili çalışma yapıyoruz falan derlerdi ya. Hani olur mu öyle şey?
0: Aynen.
1: Nasıl ya? Yani? Kimse inanmazdı.
0: Şimdi bak Tuğba.
1: Yani o yüzden
0: Tuğba,
1: bu çok büyük bir felaket
0: Tuğba,
1: hocam.
0: Tuğba bak.
1: Her an her şeyde
0: bak.
1: Olabilir.
0: Dün
1: Allah beterinden
0: korusun. 15 Temmuz'du. Bugün
1: evet.
0: 16 Temmuz. Yani bunlar ilginç günler. Şimdi bugün Türkiye'de gerçekten bir vatan evladı halka karşı bir silahını doğrultmaz.
2: Doğru.
0: Ya bugün bizim ilçede, köyde ya da ilde bir esnafın çocuğu, vicdanlı yetişen bir çocuk askerde olsa, herhangi bir mevkide gelse asla bunu kullanmaz. Hatta vatandaşına silah sıkmaz. 251 kişi şehit oldu.
1: Evet,
0: 15 Temmuz'da. Allah rahmet eylesin. Buraya bakıyoruz. Ben hiçbir zaman, benim Twitter'ım yok.
2: Evet.
0: Ben hiç kimseye böyle
2: yok.
0: Devlet yok, devlet şöyle diyemedim. Dilim dönmez benim, parmaklarım yazamaz benim. Bu parmaklar neden benim yazamıyor? Çünkü biz yetişme tarzımız olarak ve vicdanımız olarak devletimize, milletimize saygılıyız.
2: Bağlıyız.
1: Tabii ki.
0: Şimdi başkasının, mesela bugün biz bir doktor olarak bile mahreme saygılıyız. Bugün biz doktor olarak sonuçta insanlara işte şuna bakalım, buna bakalım, şuranı aç diyebiliriz ama biz deriz ki teyzeye sırtını açmasına gerek yok, üzerinden dinleyiverelim deriz. Hı-hı. Çünkü açmayabilir.
1: Evet.
0: Ya da saçında eşarf vardır, deriz ki teyze sen elini değdirmeyelim diye sen şöyle saçını ara, şey yap bakalım da topla, ben ensene bakıvereyim deriz. Neden biz bunu yapıyoruz da bazı insanlar kendini ne zannediyor?
1: Evet.
0: Bence sorun burada. Neden bizim parmaklarımız bunları yazamıyor, söyleyemiyor da bazı insanlar çıkıp, yani düşünebiliyor musun? Hiçbir çocuk, hiçbir vicdanlı insan devleti kötülemez. Çünkü neden biliyor musun? Devlet kutsal çünkü.
2: Ben, aynen. Ben bir de şunu söyleyeyim hocam. Çok güzel söylediniz.
0: Ya öğretmenden korkan insanlarız biz ya. Hala.
1: Yani
0: ilkokul öğretmenimiz bizi arasa korkan insanlarız.
2: Evet.
0: Düşün, ilkokul öğretmeninden korkuyor. Neden? Çünkü o devletin temsilidir benim kalbimde. Ama
1: evet.
0: Bazı insanlar var böyle şeysiz, fütursuz.
1: Umurumda
0: devlet
1: değil.
0: Yok.
2: Devlet yok demek bence, bakın Tuğba Hanım şunu söyleyeyim. Birazdan buna da geleceğiz ama.
1: Evet,
2: devlet yok
1: çok
2: demek şu anlama
1: oldu.
2: Geliyor biliyor musunuz? Yani sen bundan önceki bütün yönetimleri de yok sayıyorsun.
0: Anarşizm ya.
2: Evet. Yok
0: anarşizm.
2: Sayıyorsun. Çünkü
0: anarşizm.
2: Bak şunu unutma. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bugün Oytun yönetir. Yarın ben yönetirim ama devlet yok dediğin an
1: bir
2: bunun gücü çok büyük noktalara gider.
1: Ha, çok güzel anlatıyordunuz. Bölmek durumundayım. Reklama gitmem gerekiyormuş. Reklamların ardından burada olacağız.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ama ne otel.
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol Pet'ten kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
6: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
5: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?

0: Cornetto Disco Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Budur. Şeftali, budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: Trink sat. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearman Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
12: Sarık ola!
13: Fanta sarı kola canım o.
11: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerin mi?
14: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
16: Bonjour madame.
14: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
17: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien. Merci.
15: Gezerken yol tarifi,
14: alışveriş fit check'i.
15: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
16: Aa, Demet Hanım.
15: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
14: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
15: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
18: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
19: Gündemin izinde tüm hızıyla devam ediyor efendim. Konuklarım Volde beni bekliyorlar. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık yorumlamaya devam ediyorlar. Burada Haluk Levent bir yandan şarkı söylüyor, bir yandan kağıt oynuyor. Ne oynuyor hocam? Oytun hocam sen bilirsin. Her şeyi bilen hocam.
20: 21.
19: 21 mi? Ben bilmiyorum.
21: Bence pişti oynuyor.
20: Pişti de olabilir. Ha.
21: Pişpirik.
19: Pişpirik oynuyormuş pişpirik. Efendim. Evet. Evet, ortam da değişik bir ortam yani. Böyle bir sıcak, samimi bir ortam tabii. Da görüyoruz aynı zamanda.
21: Tabii tabii. Bu güzel yani. Vatandaşın ya, ilgisini çeker.
20: Bunda bir sorun yok yani. Bu evet. Çok güzel bir sınıf. Çok güzel bir görüntü bu yani. Ben Türkiye'deki sanatçılardan beklediğim bir görüntü evet, bu yani.
21: Halkın içindeyim.
20: Halkın içinde güzel yani. Eğleniyorlar. Yani burada bir sorun yok.
19: Evet. Peki.
20: Tek sorunsuz görüntü bu olabilir.
19: Evet.
21: Evet.
20: Evet.
19: Nasıl yorumlarsınız?
21: Vallahi bu... Rulet masası burada gerçekten hani kumarhane olduğu ifade ediliyor. Bu görüntünün tabii ki bu fotoğraf olarak çıktığına göre bunun videosu da var demek oluyor. Ama tabii biz bunu göremedik. Bu da tabii sosyal medyadan filan da servis edildi çok ciddi bir şekilde hani sunuldu. Şu kendi açıklaması zaten pis bir zaafım var deyip borsa oynadığını zaten ifade
19: Peki,
21: ediyor.
19: Hastalık mıdır Oytun hocam? Tabii.
20: Kumar bir hastalık mıdır? Yani her şeyi bir yana atalım.
19: Bunun arkasına sığınılmalı mı? Şimdi size şunu
20: bugün yasaklı madde bağımlılığıyla ya da alkol bağımlılığıyla, sigara bağımlılığıyla bu aynı şey.
21: Evet.
20: Yani bunu bir farklı bir kategoriye sokmayın. Yani bugün bir adam nasıl bir bataklığa düşüyorsa evet, madde bağımlılığında kumar da aynı şekilde bir bağımlılık. Doğru. Yani ve kumardan kurtulmak da yasaklı çok maddelerden zor. Kurtulmak gibi çok zor. Uzun terapiler gerektirir, ilaç tedavisi gerektirir. Yani kumar bir bağımlılıktır.
19: Evet.
20: Biz peki hani biz bazen birbirimizle aramızda iddiaya giriştiğimiz olur mesela. Hani bir sosyal ortamlarda bu patolojik kumar değil. Bizim hastalık dediğimiz şey bir olay hastalıksa bütün sosyal hayatın gidiyor yani. İşini,
19: sürekli
20: eşini...
19: Sürekli daha fazla kazanacağım.
20: Yok, işini, eşini kaybediyorsun. Yani eğer bir kumarbaz bütün servetini kaybetmişse, eşi evden çekip gitmişse, aç kalmışsa bunun artık adı işte bağımlılık oluyor. Yoksa hani gün içerisinde birkaç hani bir iddiaya girelim. Bu olabilir ya. Yani sevimli iddialı oluyor. Biz de giriyoruz mesela. Hı hı. Hani işte bir baklavasına, bir yemeğine ha, bu şey
19: ama
20: değil.
19: Ama şans
20: bu...
19: oyunları mesela minicik şans şimdi oyunuyla başlarsın
3: şöyle,
19: sonra.
3: Şöyle başlıyor zaten.
19: Aa kazanıyorum, aa ne tatlı derken aman uzak
20: ama şöyle
19: durun.
20: Bir şey var. Her şeyin bir dozu var. Mesela ben kendimi söyleyeyim. Ben mesela kazı kazan kazırım mesela arada. Hı hı. Gerçekten. Ama kaç ayda bir?
3: Çıktım.
20: 6 ayda bir.
3: Çıktım
20: yemin
3: ediyorum hocam hiç.
20: Ben de kazırım, çıkmaz ve üzülürüm. Bu kadar.
3: Evet.
20: Ondan sonra yani şunu söylemek istiyorum. Şunu unutmayın. Her şeyin bir doz aşımı var. Bugün mesela kahve de bir bağımlılık Tuğba.
3: Evet.
20: Şimdi günde bir bardak içen var. 2 bardak içen var. Ama 10 bardak, 16 bardak normal.

0: Normal değil. Hı hı. Ülser olmuş midesinde, reflü olmuş, bağırsak yara halinde.
1: Evet.
0: Hala kahve içiyor. Ya bunu demek istiyorum yani. Ama şunu söyleyelim. Dediğin doğru. O zaman sosyal kumarla patolojik kumarı ayırt etmemiz lazım. Her şey de hemen tabii bir tanı değildi. Ama patolojik kumar dediğimiz şey gerçekten de işini, aşını, bütün servetini
1: mesela kaybettiriz. Örnek olarak Serdar Ortaç'ı görmüştük. Ne yani üzücü değil
0: tabii
1: mi?
0: Ki, tabii
1: yani
0: ki.
1: Pişman
0: tabii
1: oldu ki. Ama neye yarar? Çok çok üzücü.
2: Bütün her şeyini kaybettim.
1: Belki çok daha iyi bir iyi yerlerde olabilirdi.
2: Kendi de zaten söylüyor. Her evet, şeyini evet. Kaybettim.
1: Ama mesela, uzak durun. Her şeyden uzak durun. Yani. Hiç kimseye faydası yok
0: Tuğba bunların. Şöyle, biz dedemizden şunu gördük ya da babamızdan. Yılbaşına bilet alırlardı mesela.
2: Evet.
1: Ben son 5-6 yıldır onu da almıyorum hocam.
0: Ben alırım. Her yılbaşı bir tane bilet alırım. Bazen bakmam bile. O ne biliyor musun? Yılbaşının bir esprisidir o.
1: Evet.
0: Sen alır mısın?
2: O önemli tabii.
0: Alırsın.
2: Yani, ne yapıyorsun?
0: Tamam. Evet.
2: Yani hani yeni yıl geliyor. Geçmişten gelen bir alışkanlık bu.
0: Gibi düşün.
2: Tamam mı? Evet. Yani evet. Çocukluktan beri bunu almışsın. O rutini devam ettirmeye
0: yani
2: çalışıyorsun.
0: Demek istiyorum.
1: Ertesi gün gazeteden bakardık böyle.
2: Baboti var mı yok
0: mu? Evet. Şöyle yapmak lazım. Hani nefsin de bir tatmini var evet. Ya. Onu da sağlamak gerekir bazen.
1: İşte
0: ama
1: bazı
0: dediğin
1: insanlar
0: doğru,
1: kontrolden
0: işte burada
1: çıkıyor.
0: Nasıl bir şey var? Ailevi eğitim devreye giriyor.
1: Evet. Evet.
0: Mesela hani yılbaşı bileti aldın. Yeter tamam. Bu kadar. Öbür hani, sene tekrar alacağız diyeyim.
2: Evet.
1: Gibi. Evet.
2: Aynen. Yoksa
1: bir
2: hani
1: de,
2: o çıktı ondan sonra evet. işte bir daha alayım bir daha alayım. O da öyle.
0: Bir de, bir de kumarbazlar çok tipik bir şey var.
1: Evet. Evet
0: onu da söyleyeyim. Kumarbaz yanılgısı diye bir şey var Tuğba. Şöyle. Mesela bir oyun oynuyor ya. Rulet mesela. Kırmızı kırmızı çıktı ya. Bak diyor şimdi siyah gelecek. Ya yani böyle olasılık tahminleri başlamışsa
2: ihtimaller.
0: Hani 3 kırmızı geldi bak şimdi siyah geliyor falan. Bunlarda bu hata alıyor. Bir de bunlara bir ikinci hata daha alıyor. Beyinleri bunu algılayamadığı hata. Ben kazanırım hastalığı. Yani
1: evet.
0: Şu ben kazanırım hastalığı. Kaybetsem bile kazanacağım biliyorum. Ya yani adama diyorsun ki sen 5 defa kaybettin. 6.'da kaybedeceksin diyorsun.
2: Hayır.
0: Olur mu diyor.
2: Kazanacağım.
0: 5 defa kaybettim artık.
2: Mutlaka.
0: Bu ne biliyor musun? Bu bir hezeyan işte. O
1: evet
0: zaman,
1: evet. Kazanacağım, kazanmalıyım.
0: Bu bir hezeyan durumuna dönüşmüşse bununla da artık.
1: Bir de böyle minicik bir şey kazandıysa neden daha fazlasını kazanmayayım işte, algısı. Evet. Kimseye bir faydası yok kesinlikle.
2: O batak da öyle
0: bir
2: zaten.
0: De en tehlikeli şey olasılık hesabı.
2: Olasılık.
1: Evet, evet.
0: Yani onu yapmaya başlamışsanız bitti.
1: Bir de hocam. Geçiyor. MASAK raporuna göre 6.1 milyar şüpheli para hacmi bulunmuştu. Önceden bir haber muhabirliği geçmişim var. Biz böyle
0: oğlum,
1: büyük
0: al,
1: paraları,
0: gözüme
1: sokacaksın ya. Böyle büyük hesapları bir şeylere benzetirdik. Mesela iki futbol sahası büyüklüğünde diye tabir ederdik ki vatandaş anlayabilsin diye. Bugün aklıma geldi dedim ki yapay zekayı bir sorayım ne kadar bir odayı doldurabilir bu para dedim. Şöyle bir görsel hazırladı bana yapay zeka. Bakar mısınız 6.1 milyar lira 200 liralık banknotlarla hazırlandığında neredeyse yani ne kadar bir odanın hacmini kapatmış oluyor.
2: Evet.
1: Hani böyle bir görselle bir bakalım dedim nasıl olabilir? Bayağı da bir para.
2: Tabii yani hakikaten bana da enteresan geldi. Şundan dolayı enteresan geldi. Bu paranın çıkışı, girişi, nereye gitti hatta kripto paraya da aktarıldığını
1: evet.
2: söyleyen, ifade eden var. Zaten Haluk Levent'in HLK Coin diye bir projesi de vardı.
1: Evet,
2: o
1: neden
2: da...
1: Haluk Coin var
2: Haluk
1: mesela?
2: Haluk Coin işte Haluk Coin onu diyorum. Yani
1: neden
2: şimdi...
1: var böyle bir şey? Neden da... Coin? Neden deprem yardım paraları Coin hesabına
2: şöyle,
1: yatırılıyor? Yani Coin'le mi ödenecek her şey? Ne alaka?
0: Şimdi suç kişiliğinde bu bir dark triad denen bir şey var. Dark triad Türkçesiyle ben de böyle olayım biraz hani... Böyle bir daha böyle
2: evet,
0: bir...
2: Evet hocam.
1: Profesör.
2: Şimdi, İnsanlar saygı duysun.
0: Efendim,
2: profesörsünüz.
0: Dark triad şudur. Dark triad birinci komponenti makyavelizmdir. İkinci komponenti ise narsisizm.
2: Tamam.
0: Üçüncü komponenti ise mitomani ile eşdeğerdir.
2: Tamam. Böyle.
0: Şimdi
2: süper.
0: Olay
1: mesela...
0: şu. Dark, bu kombinasyon şu. Bir tanesi yalan hastalığı.
2: Evet.
0: Yani bir insan suç kişiliği deniyor bu üçlemeye.
1: Hı hı.
0: Suç kişiliği bir yalan söyleme. Bir insan her konuda yalan söylüyorsa... İkinci özelliğine manipülasyon yapıyorsa, manipülatif şu demek, görünüşüyle, konuşmasıyla, diksiyonuyla hep karşı tarafı manipüle ediyor.
1: Hı hı.
0: Üçüncü özelliği ise bunların en klasik, özellikle narsizm ama şöyle bir komponent var narsizm, bana bir şey olmaz. Yani bana bir şey, bu çok klasik mesela.
2: Evet.
0: Hani adama diyorsun ki, ya bak sen bunu yapıyorsun, başın belaya girer.
2: Hiçbir şey olmaz.
0: Bana bir şey olmaz.
2: Yok.
1: Evet, bu nereden üçlü, alıyor bu özgüveni?
0: İşte bu. Bu esasında bir kişilik hastalığı bu.
2: Aynen.
0: Bu bir, esasında bir kısmı doğuştan gelen, bir kısmı
1: evet.
0: da özellikle çocukluk çağlarında kazanılan İşte bu bir beyin lobunun az çalışması.

0: Özellikle ön beyin loblarının az çalışması, bir de bunların %80 kısmında hiperaktif çocuklar. Hiperaktivite böyle bir suç şey yatkınlığı oluyor.
1: Haluk Levent'te de var mı? Mesela var iki hanımı varmış, evet. Bunu bilmiyorduk. Bir tanesini evlilik vaadiyle kandırmış. Hmm. Diğerinde çok parası var diye bugün evleniriz, i̇şte yarın evleniriz demiş.
0: Manipülasyon işte. Hep evet. Neler
1: ama
0: var?
1: Ama evli olduğunu da bilmiyormuş
0: var.
1: Diğer
0: hep hanım. Mağdurlar var, kandırılmış. Hı-hı. Sözler verilmiş, tutulmamış. Hatta şöyle bir geçen de bir şey okudum ben Haluk Levent için. Hiçbir zaman borcumu vermezdim demiyormuş. Hı hı. Abim yaparız, hallederiz, yarın yaparız. Hep böyle tatlı
1: mesela
0: dille.
1: Mesela kendisiyle ilgili olumsuz düşünenleri de davet edip...
0: Normal hale getirir.
1: Evet,
0: işte.
1: Olumlu
0: işte
1: hale.
0: Ne deniyor ben, Tuğba Hanım?
1: Ne deniyor?
0: Manipülasyon
1: efendim?
0: Deniyor.
2: Aynen.
0: Manipülatif kişilik yani.
2: Ama şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi şunu...
0: Ama bir de ses de çok önemli. Bas ses var ya, tenor ses. O evet. Da bir manipülasyondur.
1: Tabii. Buyurun hocam.
2: Şey, ikna etmek, karşı tarafa jest mimikleri doğru kullan. Bakın baştan beri ben onu görüyorum. Ben sonuçta iletişimciyim. Ve gerçek manada deprem sürecinde çok güzel bir şekilde sahaya çıkması, arkada çalışan insanların özellikle önünde konuşması, canlı yayınlara katılarak şunu yapıyoruz,
1: neden
2: bunu yapıyoruz.
1: Yelek yiyor bile, yelek. Evet.
2: Yelek. Çünkü diyorum. Bakın o da neden? O bir imgeleşme söz konusu oldu orada. Elbise giymiyor, takım elbise giymiyor. Hani diyorlar ya, hatta bu sosyal medyada geyik konusu oldu. Hı hı. Bu aslında şunu gösteriyor. Bak ben hep bunu giyiyorum. Bu aslında şunu verir. Bak ben de sizin işinizden biriyim. Hiç kendime lüks vesaire şey yapmıyorum. O yüzden gelen bütün yardım bağışlarını olduğu gibi ben aktarıyorum. Vatandaşıma sunuyorum. Kendime bir kuruş harcamıyorum. Gördüğünüz gibi dün ne giyiyorsam bugün de aynı şekilde onu giyiyorum diyor. Ve insanlarda böyle bir imaj oluşturmuş oluyor. Bunun aslında altındaki en yatan en temel etmen de o imajı oluşturup insanlarda o güveni sunması. Bana göre de o güveni verdi ki insanlar ona... Bu parayı
0: bir de,
2: verdiler.
0: Hocam sana şunu söylemek hı-hı. istiyorum. Yapılan çalışmalarda insanların en çok güvendikleri, insanların en çok gördüğü insanlar oldu ortaya
2: doğru.
0: çıkmış. Bir insana ne kadar çok görüyorsan güveniyorsun. Mesela bu ilişkilerde böyle oluyor.
2: Evet.
0: Çok görünce güveniyorsun, çok güvenince de seviyorsun. Doğru. Sevince de güveniyorsun, güvenince de seviyorsun. Yani bu şuna giriyor. En çok televizyonda çıkan insanlar, görünen insanlar güvenilir hale geliyor.
2: Doğru.
0: Ve bu şekilde
1: hep
0: dolandırıcıların
1: haber spikerleri de böyle
0: tabii haber spikerleri zaten, mesela hatırlarsanız işte hem Mehmet Akif Ersoy olayında hem de Ela Rümeysa Cebeci olayında hani bazı insanlar şunu diyebiliyor. Nasıl yani? Nasıl
1: sen
0: yani?
1: Deme.
0: Nasıl yani?
1: Evet.
0: Biz hep onu görüyorduk, güvenmiştik olabiliyor. Oradaki hatta Türkiye'nin en güvenilir insana baktığınız zaman ilk 10 hep şu. En güvenilir insanlar, en çok görünen insanlar. Bir de şöyle bir
2: sanatçı
0: şey
2: olur, söyleyelim. Siyasetçi olur.
0: Bir insanın özel bir yeteneği varsa insan ona güveniyor.
2: Evet.
0: Mesela gitar çalması, sesinin olması. O zaman şöyle söyleyebilir mi? Sevilen ve güvenilen insanların özelliklerini söyleyeyim. Bunları kanmayın. Hani bilin bunları. Bir, sıcak tavır. Babacan tavırlar. Ya sıcak ve babacan. Ya ne haber? Dostum.
2: İyi hocam, canımsın ya.
0: Dostum.
2: Vallahi.
0: Ya harika. Bu şekilde. Ya... Şöyle sana söyleyeyim. Bir de hemen bir gireç gösterme. Aha. Ya taksi param yok da hoca bana böyle bir 400-500 versene. Hani babacan bir tavır. Ondan sonra ve istediğini istediğinde de ya ben hoca değil miyim sana veririm merak etme. Bu aha. şekilde babacan bir tavır. Aha. Diğer özelliklerin en büyük özelliği de şu. Sıcakkanlı olmasından daha ziyade bir de spesifik bir özellik olması. Mesela iyi şarkı söylemesi, iyi gitar çalması, iyi konuşuyor olması çok güvenilir yapıyor insanları. Evet. Yani ben bu kişiliklerden her zaman dikkatli olun derim bu şekilde.
1: Evet bir de hocam buyurun siz söyleyin.
2: Bana göre şunu söyleyeyim Oytun Ucu'ya ek yaparak. Bir kere güven konusu hakikaten önce diksiyondan, beden dilinden, jestlerden gelir. Karşı tarafı ikna etmekten gelir. Ve bana göre hocam bu süreçte de özellikle toplum tarafından, toplumun belli kesimleri tarafından sevilen insanların da bu proje içerisine dahil edilerek. Çünkü orada isimler var. Bazıları hocam gündeme gelmiyor. Onu söyleyeyim.
0: Bir de şöyle söyleyeyim. En iyi yalan yarısı doğru yalandır derler.
2: Evet.
0: Bu da çok bak önemli. Bu... Mesela bir iş yapılıyor, bağış yapılıyor mesela. Burada da mesela Haluk Levent gidiyor mesela bir yerde konteynerda kent yaptırıyor. Yani evet. Bazı şeyler de yapılıyor. Esasında şöyle bir şey var. Ha, öyle işte. Bir manipülasyon
2: çok
0: var ki.
2: Çok güzel bir şey bu.
0: Hani bazı şeyler yapılıyor ama yapılan şey devede kulak. Esasında.
1: Evet. Bir de son yıllarda en güvenilir sanatçı olarak birinci sırada yer alıyor.
2: Hatta...
1: Kendisi de ne diyor?
2: Hatta bak onu söyle. Bak çok güvenmeyin bana. Yarın öbür gün diyor. Hani yanlış çıkar sonra güvendiğiniz dağlara kar yağabilir
1: aslında
2: diyor.
1: Aslında kendisi uyarmış.
2: Söyle. Ben o yüzden diyorum. Ben takdir ediyorum. Bak bana belki linç edecekler ama ben adamı takdir ediyorum. Sonuçta.

0: söylemiş.
1: Kendisi söylemiş. Sen hala onun peşine gidiyorsan git kardeşim. Yani yapacak bir şey yok. Adam gelmiş bak bangır bangır konserini de söylüyor. Bir de Tuğba Hanım şunu söyleyeyim. Orada ekleme yapayım. Şimdi Haluk Levent'in o dönemde özellikle müziğine, Anadolu rock tarzına gerçekten gençler çok ciddi manada ilgi gösteriyorlar.
0: Keşke öyle kalsaydı. Ha,
1: ve geçmişte gerçekten de biliyorsunuz kalsaydı. Belli vakaları var sonuçta.
0: Evet,
1: iki kere.
0: Ona rağmen insanlar
1: evet,
0: ha, güveniyor.
1: Şimdi bak ona rağmen şunu diyor ama insanlar. Ya insan değişebilir. İnsan değişebilir. Yanlış yaptığını, gençlik hatalarıdır.
2: Ya şu fotoğrafı ya işte, ha, bak. Şimdi eskiden bir evet. Suç kişiliği
1: 97
2: vardı.
1: Yılına ait söylemek, bu fotoğraf evet. Bu arada.
2: Ya söylemek istemiyorum ama ya bakın ya şimdi bazı şeyler nasıl biliyor musunuz? Çok şey bilmek iyi bir şey değil yani. Şimdi nasıl? Şimdi eskiden kitaplarda suç kişilikleri yazardı. Suçlu yüzü vardı. Suçlu yüzü var mı yok mu diye. Yani şimdi söylesem mi söylemesem mi karar veremedim.
0: Oğlum yani kötü bir şeyse söylemeyeceğim. Kötü bir şey değil. Ekranda yani söyleyebileceğimiz
2: şöyle,
0: bir şeyse.
2: Suç kişilikleri şöyledir. Suç kişiliklerinde işte alt çene büyüktür. Testosteronu yüksektir. Bakın şurası testosteronu yüksek olan insanlarda olur. Boyun kısa yine testosteronu yüksek. Bakın alt çenenin çok belirgin olması bir de çenenin düz olması. Bakın bu klasik bir testosteron yüzü. Gözlerin birbirine yakın olması. Ya şöyle bir şey var. Bunlar esasında hiperaktif insanların ve testosteronu yüksek insanların özellikleri. Boyunun kısa olması. Yani şunu söylemek istiyorum. Özgüveni yüksek insanların yüz özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Yani şuna dikkat etmek lazım. Böyle bir şeyin altından suç çıkar mı? Çıkar. Ama böyle kişinin altından bir yönetici de çıkabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Aynı genler sizi bir hırsız yaptığı gibi aynı genler sizi çok iyi bir şeydi cerrah da yapabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Sizi psikopat yapan bir gen, katil yapan aynı gen sizi çok iyi bir cerrah da yapabiliyor. Burada en önemli şey eğitim. Yani şunu söylemek istiyorum. O eskiden suçlu kişilik yüzleri artık kabul edilmiyor. Neden? Çünkü aynı genler farklı eğitimlerle farklı yere gidiyor. Mesela düşünsenize çok soğukkanlı birisiniz. Çok soğukkanlı birisi iyi bir özel harekatçı da olabilir.
1: Evet. Ama hocam.
2: Yani evet. Anladınız mı?
1: Bak,
2: yani
1: burada eğitim çok önemli. Bir şey söylemem lazım. Evet. Bak şimdi.
0: Evet. Siz de söyleyin
1: bir hocam. Tane sivitinin altına şey diyor. Abicim diyor çok iyisin de diyor. Böyle at alıp götürenlere benziyorsun diyor. Yani diyor at hırsızlarına mı diyor Haluk Levent. Burada kendisi de sanki bir itiraf içerisine giriyor. Artı evet. Az önceki fotoğrafı gördük. Oytun Hoca gelmeden yorumluyorduk biliyorsunuz. Hı hı. Tutuklandığı anın görüntülerini. Orada da güler yüz gördünüz. 97 yılındaki fotoğrafta da aynı şekilde.
2: Bu dominans belirtisi. Evet. Gülmek de dominans belirtisi.
1: Gülmek evet. Dominans.
2: Bu bir hakimiyeti gösteriyor.
1: Hakimiyet yani aslında şu demektir. Ben haklıyım. Evet. Ben güçlüyüm. Ben doğruyum. Benim üzülecek, korkacak, endişe edecek hiçbir şeyim yok. O yüzden de bu gerçek çıkacak deyip aslında kendi adına hala ona ben hala şunu görüyorum sosyal medyada ve tabii ki dışarıda da konuştuğumda hala Haluk Levent'in doğru olduğunu ifade edip bunun farklı bir operasyon olduğunu ifade eden iddia edenler var. Onu evet. Da söylemiş olayım yani.
0: Peki hocam.
1: Evet.
0: Başka bir konuya geçiyoruz çünkü zamanımız çok daraldı.
1: Bak giderken de görüyorsun hocam. Geliyor.
0: Evet. Manifest kızlarına geçelim dilerseniz.
1: Manifest kızlar.
0: Yani
1: Oytun hocamın daha iyi anlayacağı.
0: Aslında
1: hususu.
0: Çocuklara hitap eden bir grupmuş gibi görünse de ha. Yani
1: bir şey göremiyoruz
0: işte
1: ki. Yani yanlış anlamayın
0: bunları
1: da.
0: Bunları veremediğimiz için blurladık.
1: Sorun mu var?
0: Hayır. Hocam. Görüntüleri blurladık. O şekilde veremeyiz çünkü ekranlara.
1: Bilmiyorum hocam daha iyi bilir bunu da ben hiçbir şey göremiyorum yani.
0: Zaman şimdi, ilerledikçe danslar, şovlar artı 18 olmaya başladı kıyafetler. Çünkü çocuklar da yani böyle taparcasını çok seviyorlar. Sosyal medyada özellikle görüyorum. Yani bizim zamanımızda da Hepsi grubu vardı mesela. Biz böyle tatlı tatlı izlerdik, dans ederdik, böyle taklit ederdik falan ama gayet normal de onlar.
1: Hangisini seviyordunuz Hepsi grubunda? Gülçin'i mi?
0: Evet. Aha. Gülçin'i severdim.
2: Şimdi
0: hala çok tatlılar. Buradan selam olsun. Ama bu başka bir seviye şimdi, hocam. Bunu bir konuşmamız gerekiyor bence.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Acı bir gerçeği söyleyeyim ilk önce.
1: Gerçekler acı hocam.
0: Başka görüntüler de vardı arkadaşlar. Onları da verebilirsiniz.
2: Bugün eğitimli bir insan bunu yapmaz. Yani eğitimli bir kız ve erkek böyle bir tavra girmez. Yani eğitim hocam. Bize şunu kazandırır. Eğitim şu. Bir, vefa ne demek, vicdan ne demek, ahlak ne demek? Bunlar eğitim kavramlarıdır. Eğitim aileyle başlar.

0: öğretmenle ve toplumla devam eder. Hı hı. Şimdi bir kız çocuğuna siz şuna iyi bir eğitim verdiniz ama kız çocuğu öğretmen olur, doktor olur, mühendis olur. Halkına, insanlığa yardımcı olmaya çalışır, sanatçı olur. Güzel şarkılar söyler ama şunu öğretmez. Şimdi burada bedeniyle para kazanmaya çalışan insanlar var. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani kimler bunlar? Şöyle örnek verelim. Zengin bir adam bulayım, evleneyim. Bedenimle para kazanayım. Bedenim fotoğraflarıyla para kazanayım. Açık giyineyim, teşhirci olayım. İnsanlar teşhirci olduğumu bilerek şöyle yapsınlar. Benim vücudumu görerek benden yararlansınlar. O zaman bu işler eğitimsiz insanların olayları. Ben şunu söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın. Bugün ister Atatürk Türkiye'sinde. Bakın bunu hiç unutmayın. Atatürk de böyle bir kadın istemedi. Atatürk şunu istedi. Modern bir Türk kadın ama şuydu o. İlmiyle, fikriyle, kesinlikle, üretici bir kadın istedi. Şimdi bu kapital dünyanın kadını. Kapital dünya kadını ne biliyor musunuz? Bir meta, bir nesne. Yani üzerinden para kazanılan bir şey. Biliyorsunuz OnlyFans'lar, bu işte TikTok mecraları.
1: Artık bunlar, abonelik sistemi var
0: abonelik
1: hocam.
0: Abonelik sistemleri. Hı-hı. Yani bu şu demek. Bu bedeniyle para kazanma. Bunun bir adı var. Söylemek istemiyorum. Bu onun dijital hali. Yani hatta buna şöyle diyebiliriz. Seks işçiliği deniyor ya. Hı-hı. Bu da dijital seks işçiliği oluyor.
2: Evet.
0: Bu kavramları yani şöyle iyi oturtmalıyız. Bunun sonu yok. Yani şimdi şunu söylememiz lazım. Şimdi bu çocuk bunu bilerek yapıyor esasında. Bilerek. Çünkü buradan şunu elde ediyor. Çok gösteriş yaparak insanlar buna para yatırıyor. Bunu görmek için.
2: Evet.
0: Daha başka ne oluyor? Daha cesurlaşıyor. Bu sefer de insanlar diyor ki ne kadar cesur. Ve bunu şöyle özdeşleştiriyor bu. Bunu bu modernlikle. Bu modernlik değil. Bu ne biliyor musunuz? Bu yobazlığın en uç noktalarından bir tanesi bu. Bunun adı teşhircilik. Bunun adı eksibisyonizm. Ve bunun en son noktası da pornografi.
2: Evet.
0: Benim yeğen var. Demişler ki senin dayın böyle tiplere pornocu diyor demişler. O da demiş ki diyorsa bir bildiği vardır demiş. Evet. Bunu diyenler lise öğrencileri. Ben bunu tekrar diyorum. Çünkü ben böyle deyince reel'larda bunlar bunu okuyorlar ve görüyorlar. Bir adam çıkıyor profesör titriyle. Bu bir pornografidir diyor. Ben de bunun karşıtı olarak hizmet ediyorum. Son olarak lütfen kızlarınız bedeniyle değil akıllarıyla, emekleriyle para kazansınlar.
1: Evet. Peki hocam.
2: Tamam. Ali hocam da.
1: Evet, ben de şimdi şunu söyleyeyim. Hocama söyleyeyim. Şimdi hocam, yani siz bu manifest grubunun, sonuçta bunlar müzisyen ve dolayısıyla sahneye çıkıyorlar. Size göre sahneye çıkıp sanatlarını icra etmeleri konusunda sadece elbisesinden dolayı mı bunları bu kategoriye sokuyorsunuz?
0: Bunlar şöyle, sadece elbise değil, sahne şovu falan falan falan filan.
1: Evet, son dönemde çok arttı. Bu dünyada da var.
0: Ben bunu da söyleyeyim, ben ilk defa gördüm hayatımda bunları. Vallahi billahi, yemin
2: hocam
0: olsun.
2: Instagram kaynıyor sürekli. Yani Reels istemediğiniz kadar video var.
0: Sizle öğrendim. Hadise de sizle öğrendim.
2: Ay yok artık.
0: Yemin olsun. Gerçekten söylüyorum. Ben bunları benim hiç, ben bakmam böyle şeyler hiç.
1: Hocam yani şimdi.
2: Hocam çıkalım.
1: Yani hocam ben gidiyorum yani hani artık bu da olmaz ya, yani.
0: Orayı
1: da bilmiyordum. Tamam hadi buna dedim ya. Hadise konusu şimdi
0: ama
1: olmadı yani.
0: Ama öyle ben anlamam ben.
1: Hadise çıkar hocam şimdi burada ya.
0: Bir dakika.
1: Buraya.
0: İnsanın fikri neyse zikri olur.
1: Hocam. Elbette.
2: Hocam şunu da toparlayalım, şimdi programın bitimine çok az kaldı. Dans etmek çok güzel bir şey.
0: Evet.
2: Şarkı söylemek çok
0: hocam,
2: güzel bir şey.
0: Ki.
2: Çocukların onlara hayran olması çok güzel.
0: Evet.
2: Ama önemli nokta şu. Kıyafetler ve dans figürleri. Bunlarda problem olduğu düşünülüyor. Benim gibi pek çok insan da böyle düşünüyor. Ben çok böyle kapalı bakan falan biri değilim hayata.
0: Evet.
2: Ama... Şimdi, çocuklar deliriyor böyle, çıldırıyorlar manifest. Bir de şu var hocam. Hangi manifest kızısın?
0: Şimdi
2: bak bakın çok önemli bu. Çocuklar bak, bu kızlardan bu birinin kendi yerine koyuyor kendini.
0: Aynen. Rol modeli.
2: Ve öyle yani... yaşıyor biliyor musunuz? Öyle giyiniyor, öyle dans ediyor.
1: Siz demediniz mi az önce? Hepsi grubu vardı. Gülçin'i çok seviyordum,
2: evet,
1: dediniz.
2: Evet gayet.
1: O dönem
2: ve bol
1: onlar
2: giyiyorlardı.
1: Bu dönemde manifestler hocam. Seviyor çocuklar. Ne yapalım şimdi yani?
0: Şimdi bir şey size söyleyeyim.
2: Bence buna bir ölçü gelmeli yani, diye düşünüyorum.
1: Diyorsunuz.
0: Her şeyin bir
1: kantarın, bir kadın olarak bunu söylüyorsun.
0: Kantarın bir topuzu var. Ben her zaman bir laf söylüyorum her yerde.
1: Nerede, ne hocam?
0: En büyük belalar aşırılıktan çıkar.
1: Evet. Uçlar sıkıntılı. Doğru hocam. Bak burada
0: yani
1: katılıyorum.
0: Ben böyle kızım olsun istemiyorum.
1: Hayda.
0: Bitti. Ben istemiyorsam. Hani şöyle söyle.

0: Siz istiyorsanız.
1: Hocam isteyenler de var. Benim kızım modern olsun. Benim kızım çağdaş olsun.
0: Efendim, çıplaklık modernlik değil.
2: Hayda. Değil hocam. Ya, her şeyin bir ölçüsü var lütfen. İnsanlar da bize kızmasınlar.
0: Biz yurt dışına da gidiyoruz. Yani her yeri gör. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Burası Müslüman bir ülke. Ondan sonra bizim örf adetimiz bununla olmaz. Bu nedir? Bize akıl lazım. Akıl
2: peki,
0: kafa lazım.
2: Hocam,
0: bu nedir
2: peki.
0: Bu ya? Bu boş şeyler nedir ya bunlar ya? Çoluk çocuğa.
2: Şimdi bırak sen, ben Oytun hocam sabaha kadar konuşurum. Murat
1: evet
2: hocam
1: yani
2: da keza
1: hocam.
2: Öyle ama
0: yasaklayacaksın bunları.
2: Kapatmak durumunda.
0: Yasaklayacaksın.
2: Yok, yasaklamazsın.
1: Yani şimdi
2: değil ama bir ölçü gelebilir.
1: Hocam sizin gibi bir akademisyenin, sizin gibi bir profesörün
0: bu nedir ya?
1: Her şeye saygı duyması ya, gerek hocam.
3: Kapatın şunu.
2: İlerleyen programlarda devamında konuşalım inşallah. Kapatmam gerekiyormuş.
1: Bitti mi program?
2: Evet, bitti. Çok hocam, teşekkür ediyorum.
1: Biz YouTube açalım hocam geri.
0: Akla, çalışkanlığa
2: evet.
0: Ve mütevaziliğe ve
2: kesinlikle
0: örf adetine ve kültürüne, dinine düşkünlüğü vardır.
1: Elbette.
0: Böyle saçmalıklarla bu iş olmaz.
2: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizimle olduğunuz için. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Haftaya yine aynı saatte bizler sizleri burada bekliyor olacağız. Hoşça kalın.

0: Derinlik 3000 feet. Devam ediyoruz. 3500 feet. İnmeye devam ediyoruz. Kuzey kısmına geçip tarama yapmam gerekiyor. İncelemeli. Borudan sola doğru 152 metre. Patlama önleyici görüldü.
1: Patlama önleyici. Kuyu basınç kontrolü ve tedbir amaçlı. Delik derinliği 3,5 mil.
2: Kuyunun altı ne durumda acaba?
0: Biraz aşınmış. Bu denli eski bir kuyu için beklenilen bir şey.
2: Tamam, anlaşıldı.
0: Pekala.

0: Gerçekten de çılgınca bir rüya gördüm. Vay canına.
1: Peki ben var mıydım rüyanda?
0: Hayır, ben vardım. Bir konserdeydim ve sonra da bir sahnenin yanında duran iki bacaklı bir tavşan vardı.
1: Bunun neresi çılgınca peki?
0: Hareket ettim. Ve o da yaptıklarımı taklit etmeye başladı.
1: Gerisini anlatma çünkü bunun ve nereye gittiğini biliyorum.
0: Sence o tavşan anne...
1: Annen de evet anlıyorum. Evet.
0: Öyle miydi?
1: Evet, bence en kötü kabusumdu. Teşekkür ederim.
0: Ama o çok saldırgandı.
1: Peki.
0: O çok saldırgan
1: tamam.
0: Bir tavşandı.
1: Tamam.
0: Affedersin ama ne yapıyorsun? Bu mu yani? Bu mu? 21 gün...

0: Yoksun ve beni böyle mi bırakıyorsun?
1: Yani uyursun diye kalktım.
0: Uyumaktan öte başka şeyler istemiştim aslında.
1: Bir daha annenden söz etmeye yeter. Tamam.
2: Seni seviyorum.

0: Böyle anlaşmamıştık ama. Pekala, tamam.
1: Tamircilik yeteneğini abarttığını şimdi anlıyorsundur.
0: Ne dedin?
1: Gidelim bebeğim.
0: Ben süreyim. Ben süreyim.
1: Olmaz.
0: Ben süreceğim.
1: Hayır.
0: Lütfen aşkım.
1: Çok mu istiyorsun?
0: Evet.
1: O zaman onu satıp başka bir araç al.
2: Galiba bir onarım çalışması var.
3: Sırf erkek kardeş istiyorum diye kapıyı çalmadım.
2: Pekala, bu çok rahatsız edici. Çünkü bunları bilmemelisin. Sadece bebeklerin şirin olduğunu düşünmelisin.
4: Ve gürültücü de.
2: Oturur musun?
3: Erkek kardeş istiyorum ama.
4: Nasıl gidiyor?
3: İyi.
2: Tatlım, babana göster.
3: Daha bitirmedim.
2: Ama iyi iş çıkardın.
4: Gösteri zamanı.
2: Bu gerçekten harika.
3: Bana bakamazsın.
4: Neden?
3: Çünkü beni rahatsız ediyor.
4: Sana bakmam seni rahatsız mı ediyor yani?
3: Kes şunu.
4: İyi.
3: Benim babam Mike, okyanusun dibinden petrol çıkaran bir sondaj kulübesinde çalışıyor.
4: Hayır, hayır. Deepwater bir damla bile petrol çekmez. Biz sadece kaşifleriz.
3: Babam ve arkadaşları petrolü buluyor ve tüm boruları döşüyorlar. Sonra da işe yaramazlar gibi...
2: İşe yaramaz deme.
4: İşe yaramazlar. Dinle, işe yaramaz bile olsalar bir şey çekmek zorunda değiller. Çünkü zaten petrol kendiliğinden
3: geliyor. Hayır, hayır, hayır, hayır. Sözümü tamam, kesiyorsun. Tamam, tamam. Tamam, çünkü o petrol aslında bir canavar. Tıpkı kötü dinozorların petrol oldukları gibi. Yaklaşık 300 milyon yıl boyunca bu yaşta dinozorlar sıkıştılar
4: evet, ve... Evet, iki kez söylemem yeterli.
3: Çünkü üzerlerinde kilometrelerce deniz ve toprak var. Tuzağa düşmüşler. Kabaca babam ve arkadaşları da bir delik açıyorlar.
4: Doğru. Evet.
3: Ve kötü dinozorlar buna inanmıyor. Bu deliğe doğru koşuyorlar ve bam... Babamın ve arkadaşlarının okyanus dibine yerleştirdikleri bir makineye rastlıyorlar. Ne önleyiciydi o?
4: Patlama önleyici.
3: Çamur denilen bir şeyle karşılaşıyorlar.
4: Tamam, işte başlıyoruz.
3: Çamur borudan aşağı doğru akıyor.
4: Hadi.
3: Çamur o kadar ağır ve yoğun ki canavarların Hadi. Çıkmasını önlüyor. Ve onları alt tabakaya doğru sürüklüyor. Sonra da işe yaramazlar gelip bir şey yapmış gibi
2: i̇şe
3: seviniyorlar.
2: İşe yaramazlar deme.
3: Ama dinozorları asıl ehlileştiren babam tabii.
4: Evet. Bu harikaydı.
2: Evet.
4: Hep 10 yaşında kal olur.
3: Bana bir fosil getirmelisin.
2: Aa, evet.
4: Getireceğim.
3: Onu tutup herkese babam dinozorları ehlileştiriyor diyeceğim.
4: Tamam.
2: Maggie'nin babasını yaptığını söyle.
3: Hayvanat bahçesinde çalışıyor. Ona gerçek bir penguen getirmiş.
4: Bunu yapamaz ki.
2: Getirmiş, ha, öyle
4: pengueni
2: mi?
4: Nasıl getirsin ki?
2: Sen de fosil
4: Bazı
2: getir.
4: Bazı kurallar olmalı ama.
2: Aman tanrım.
4: Ne? Kutudaki boşalınca bitecek
2: dur
4: zaten.
2: Dur.

0: Benzin al, işe git. Benzin al, işe geri dön. Daha çok benzin al, işe geri dön.
1: Hey, şifreyi biliyorsundur. Sigorta belgelerinin yerini ve şumanı arayacağını da.
0: Neden söz ediyorsun?
1: Sadece...
0: Ben yumurtla sadece... bakalım.
1: Ben sadece helikopterle eve gitmekten korkuyorum. Hepsi bu. Bana ver.
0: Bebeğim, Deniz'i düşünmediğin tek zaman mızmızlanmadığın zaman...
1: Laflarımı bana karşı
0: kullanmıyorum.
1: Kullanma.
0: Ne olmuş?
1: Bak, lafımı çalma.
0: Çaldım bile.

0: Bristow Helikopter Havaalanı, Açık Denize Taşıma Merkezi.
1: 3 hafta sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Uslu dur.
3: Sıradaki. Günaydın Bay Jimmy.
4: Nasılsın Sera?
3: İyiyim ya siz?
4: Çok iyi.
3: Bavulunuzu tartıya koyup çizgide bekleyin.
4: Tamamdır.
3: Nereye gidiyorsunuz?
4: Aynı yere. Deepwater Horizon.
5: Nereye gidiyorsunuz?
3: Deepwater Horizon.
5: Peki şirketiniz?
3: Transocean. Kilonuzu söyleyeyim
4: Tabii,
3: mi?
4: Tabii olabilir.
3: 82.
4: Ne diyebilirim ki?
3: Kilonuz iyiymiş, bunu koruyun.
4: Pekala.
5: Lobide bekleyin lütfen, size haber vereceğiz.
3: Teşekkürler.
4: Merhaba Bay Sims.
6: Merhaba.
4: Bay O'Brien.
6: David Sims.
4: Ben de Jimmy Orrell'la, Deepwater'da operasyon müdürüyüm.
6: Bugün bizi aldığınız için teşekkür ederiz. Yoğun olduğunuzu ve mecbur olmadığınızı biliyorum.
4: Aslında mecburdum. Şu kravatı çıkarır mısın?
7: Elbette.
4: Sorun kravatta değil, onun renginde.
7: Mor diye mi?
4: Bu renk magentadır.
7: Ve?
4: Magenta rengi bir petrol kulesindeki en kötü şeydir. Batıl inanç diyebiliriz.
3: 18 numaralı helikopter. Günaydın.
7: Mike Williams.
3: Nereye gidiyorsunuz?
7: Deepwater Horizon'a.
4: Pekala.
3: Lütfen broşürdeki talimatlara uymaya özen gösterin. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Jet yakıtı.
7: Boş zamanlarında ne yapıyorsun?
4: Yeniden şu hava botunda çalışmaya başladım.
7: Öyle mi?
4: Onu 600 beygir gücünden 1200 beygir gücüne yükselttim. Tabii bir de ona sensenik pervane taktım. Harika oldu.
7: Uçurmak için mi yani?
4: Hayır, sadece hızlı gitsin istiyorum.
3: Kalkışa hazır.
8: Anlaşıldı merkez. Basco FMS'te Deepwater Horizon'ın koordinatlarını aldım.
3: 492 kuyruğum boşta. Rüzgar sakin. Uçuş için herhangi bir teknik engel görüyorum.

0: Paris Kontrol, burası Bristow 2 Bravo Golf. Okyanusa doğru açılıyoruz. Deepwater Horizon'a tahmini varı, süremiz 45 dakika.
1: Anlaşıldı Bristow 2 Bravo Golf.
2: Bravo Golf'te ne görevdesiniz Bay Sims?
3: İkmaldeyim.
4: Oo harika, yine başladın ha.
2: Şey, bildiğiniz gibi biz biraz gerideyiz.
3: 43 gün geride. Ama kim sayar değil mi?
5: İkramiyenle ne yapacaksın?
4: Havuzu yaptıracağım sen.
5: Arabamı onaracağım.
2: İlk kuyunun çöktüğünü bilmiyorsunuzdur. Milyon dolar değerinde bir sondaj yapmak 5 günümüzü almıştı.
3: Kimin hatasıydı?
4: Ne kullanıyorsun ki öyle?
5: 69 model.
4: Fastback mi?
5: Arka cama
4: ilk. Nesi var?
5: Bugün biraz zor bir gündü. Egzozundan benzin aktı mesela.
4: Benzin kokusunu aldın mı?
5: Hayır. Depoda kaçak da yoktu.
4: Hey!
0: Bu bir kuş kazasıydı. Deepwater Horizon'a sadece 1 mil kaldı. İniş yapabiliriz. Güvenlik kontrolü yapacağız.
3: Bence o denli büyük bir şeyi ancak Tanrı yapabilir. Çok güzelmiş.
2: O karaya bağlı değil. Bunu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum ama bu şeyin bot olduğuna hala inanamıyorum.
2: Bunun için arkada oturan küçük hanım hayranlığını sunabilirsin. Banks'ın burada ne işi var? Emri ona kim verdi?
0: Burası 2 Bravo Golf. İniş izni istiyoruz.
6: Deepwater Horizon. Yarı batık petrol sondaj platformu.
0: Anlaşıldı 2 Bravo Golf. İniş pist için müsait.
6: Louisiana sahilinin 41 mil açığı. Okyanus zemininin 5200 feet üzerinde yüzüyor. 126 çalışanı var.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buradaki işiniz bitti mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum bacımı.
0: Ne, bitirdiniz mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biri vitrinle konuşuyor.

0: konuşmadın.
1: Ne? Bitirmediniz mi?
2: Eskrim.
1: Ne? Evet, anlamıyorum.
2: Evet, ekibi gidiyor mu?
0: Evet, Schlumberger gitme kararı verdi.
2: Aşağıda çimento testi yapmaları gerekiyor.
0: Evet, verdiler.
2: Yaptılar mı acaba?
0: Evet Mike, nasılsın?
2: Skip, işimiz bitti mi?
0: Bidrin'le konuşman gerekiyor, unutma.
2: Bidrin mi?
1: Ne dedi sana? Ha,
2: duyamadım ki.
3: Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı. Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı.
4: Bay Skip ne dedi?
1: Çimentonun sabit olup olmadığını test edeceklerdi. Ekip sanırım yapmadan gittiler.
4: Ne? Bekle, anlamadım.
1: BP'nin serserileri ekibi eve göndermiş
4: Sahi
1: diyorum.
4: Sahi mi?
1: Evet.
2: Kuşta, Bankston neden burada?
5: Sana da günaydın.
2: Sana Bankston neden burada dedim.
4: Günaydın Pete. Bak ben geldim.
6: Seni görmek çok iyi geldi Andrea.
7: Tuvalet nerede Bay Williams? Tabelada yazıyor.
2: Skip, çimento ile ilgili bir şey dedim mi?
5: Beni aramadı.
2: Savaşı kazanıyoruz ve ben bunu şimdi mi öğreniyorum? Gereken çimento testini ne ara yaptılar hiç bilemiyorum çünkü şu an uçuyorlar.
5: Jimpins, ben sadece sürüyorum.
7: Test pozitif.
0: Test pozitif çıktı. Çalıştırma durumundayız.
7: Çalıştırma mı?
4: Nasıl görünüyor?
6: 166'da duruyor. Rüzgar hızı 185. Deniz durgun. Bu iyi bir şey. Sınırlardaki pozisyonunu koruyor. Hala şu motor takıntısı olan herifle mi çıkıyorsun?
4: İticide sorun var mı?
2: Hayır. Andrea.
4: Evet efendim.
2: Bankston'daki kaptan Andrea ara. Ne yaptığını ve bunun nedenini öğren.
4: Emredersiniz Bay Jimmy. Damon Bankston, burası Deepwater Horizon.
8: Deepwater Horizon, ben Damon Bankston, dinliyorum.
4: OIM ne yaptığınızı bilmek istiyor.
9: Şu yaratıklar gitmişler. Bu yüzden bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
10: Pislik diyebilirsiniz. Ne zaman gitmeliyiz?
8: Bana sondaj çamuru almam için saat akşam 6 verildi.
4: Öyle mi?
8: Basınç testinin pozitif olduğunu düşünüyorum.
9: Galiba negatif testinde kolay seçeceğini sanıyorlar. İşleme başlamamı söylediler.
4: Onlar kimmiş?
8: BP'nin adamları.
9: Vidrin, Kaluza, bilemiyorum. Gelip çamuru almam emredildi. Başka soru var mı?
4: Hayır, bu kadar. Yani diyorsun ki BP'nin adamları Vidrin ve Kaluza akşam saat 6'ya kadar bu pisliği ehlileştirip çamuru çıkarmamızı istiyor. Doğru mudur kaptan?
8: Evet, doğrudur. Günaydın Bay Jimmy.
2: Bitti gitti. İşte böyle.
4: Teşekkür ederim kaptan.
2: Lanet telefon hala çalışmıyor Mike.
1: Ben de sizinle geldim ama.
2: Bana bir iyilik yap. Sondaj kulübesine in. Jason'a Schlumberger işini yapmış mı diye sor. Çimento doldurmuşlar mı bakalım.
1: Ah, anlaşıldı.
2: Teşekkür ederim. Baylar, bana şu çimento testi konusunda bilgi verebilecek misiniz?
7: Çimento testi mi?
2: Biliyorsun, planlaması, yürütülmesi yapıldı mı? Pek değil demek. Hey Rolly.
1: Mustang'in de ateşleme sorunu olabilir.
4: Ateşleme tıpaları kirlenmiş olabilir.
1: Belki de kablodur ya da dağıtıcı filandır. Sesi tetikliyor gibi
4: Hayır.
1: miydi? Ne yapacağım biliyor musun? Bozduğun o bütün pahalı eşyaları düşüneceğim.
4: Teşekkürler dostum.
1: Hey, manuel mi yoksa otomatik mi?
4: Beni tanımıyor musun?
1: Dırdır etmeyi kesmen gerektiğini biliyorum sadece.
4: Aynen böyle Aha. dedi Bay, çok bilmiş.
1: Evet.
3: Platformun dikkatine, güvenlik anonsu. Platformun dikkatine, güvenlik anonsu.
11: İndirin şunu. Gel bana. Gel bana.
12: Dört yüz fıçı çamur çekin.
0: Anlaşıldı. İşlem başlatılıyor.
11: Sondaj borusu ne tatlı. Harika, çok güzel.
12: Kes sesini.
0: Çekil.
3: Sondaj matkabı değişti.
11: Doug.
5: Nasılsın Mike?
2: Ekipmanları aldığınızdan emin olun.
7: Nasılsın Caleb?
13: Nasılsın dostum? Birkaç saat önce daha iyiydim.
7: Ne oldu ki?
13: Uyuyordum.
7: Öyle mi?
13: Evet. İş için bizi erken uyandırdılar. Bu akşam gideceksek çekilecek çok boru var. Gündelik kıyafetin iyiymiş.
1: Bay Jimmy, çimento testi yapıldı mı diye soruyor.
13: Bilmem, yapılmadı galiba.
1: Ha. Hey Shane.
14: Efendim.
1: Gelsene. Çimento testini yaptılar mı?
14: Bilmiyorum, yaptıklarını sanmam. Ben de yeni uyandım.
1: Bu aptalca.
14: Aptalca mı bilmiyorum ama akıllıca değil.
1: Tipinize bir bakın, al birini vur ötekine. Fazla düşünmeyin yoksa başınız ağrır.
13: Laf mı sokmuş?
14: Evet, evet öyle yaptı.
1: Hadi yukarı yukarı.

0: Beyler, beyler.
1: Ne giydin öyle?
0: Bay Jimmy, Schlumberger çimento testi yaptığımı bilmek istiyor.
1: Ne dedin?
0: Çimento testi, hadi dostum, bana biraz yardımcı ol.
1: Kim demiştin?
0: Yapma ama ne olur, Jimmy çok kızgın zaten.
1: Schlumberger seni demokrat.
0: Test yaptılar mı?
1: Vidrin ve Kaluza onları test yapmadan gönderdi.
0: Bunu ne diye yapsınlar ki?
1: Bunu benimle paylaşma gereği duymadılar ama bence birazcık şeyle ilgisi var. Para para para para para.
2: Para.
1: Telefonlar çalışmıyor.
0: Saçmalık bu. Jimmy, ben Mike.
3: Evet, dinliyorum.
0: BP Schlumberger'ı test yapmadan göndermiş.
3: Çimento testi yapılmamış yani.
4: Teşekkür ederim Mike.
5: Mike, A istasyonu çöktü.
1: Lanet olsun.
5: Yine mavi ekran hatası.
0: Hey Doug, senin bilgisayar ne halinde?
3: Bilgisayar ekranı titriyor ve duman dedektörü de çalışmıyor.
1: Sende durum nasıl? Lanet olsun.
0: Alet çantamı alayım, belki tamir edebilirim.
1: Hep yama, hep bantlama kafası dostum.
0: Her yama söküşümde 3-5 tane daha fazla ekliyorum zaten. Tükürüklü sakız faydasız. Bir kez daha para deyin bakalım. Haftalardır çalışıyorsunuz
2: para,
0: değil
2: para,
0: mi?
2: Para, para.
0: Güzel olan yeri söyleyin ama.
2: Güzel yeri burası.
0: Para için adam öldürürüm. Para için gerçekten yaparım bunu. 1 dolara bile. Merhaba Hollywood.
6: Merhaba Mike.
0: Haberler nasıl?
6: Haberler sende. Bitti mi?
0: Bilmiyorum, olabilir.
6: Bu akşam balığa çıkacağım. Gizli görev.
0: Bu akşam çıkmayacağına dair içimde bir his var. Sen onu unut bence. Onu kullanabilecek misin? Belki bir balina yakalarsın, ne bileyim.
6: İyi fikirmiş bak. Lanet olsun. Orada yine arıza olacak. Bahse girer misin benimle?
0: Olur, ne kadarına?
6: 50'ye bir.
0: Ah, olmaz. Elimi bile sürmem.
6: 30'a bir. Aynı noktada.
0: Hayatta olmaz.
6: Mark Williams, seni adi pislik.

0: Patrick.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Ne olmuş?
1: Bitirmişiz.
0: Bitirdiniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitirdik.
0: Bunu kim söyledi?
1: Söylemem Mike.
0: Neyi söyleyemezsin?
1: Söylemem işte.
0: Neden söyleyemezsin?
1: Söylemem ama Gordon seni arıyor diyebilirim.
0: Gordon mu bitti dedi?
1: Hayır, hiçbir şey söylemedi.
0: Ne istiyormuş peki?
1: Bilmiyorum, sana bir şey göstereyim.
0: Ne biliyorsun ki?
1: Bitirdiğimizi biliyorum.
0: Sen odama mı girdin?
1: Hayır.
0: Sakın eşyama dokunun
1: hiçbir
0: deme.
1: Hiçbir şeyine dokunmadım.
0: Sen git tamiratını yap.
1: Tamam, iyi
0: tamam,
1: günler.
0: Tamam, sana Mike. Da pislik herif.
2: Bekle bebeğim, bekle. Şşş, ne söyledin?
0: Haberler iyi. Helikopter düşmedi.
2: Ah lanet olsun, ben de düşmüştür diye yeniden evlendim.
0: Zengin mi bari? Annenin sözünü dinle, zengin biriyle evlenirsen rahat edersin Felicia tatlım.
2: Annemin söylediği yersiz laflardan biri işte. Zengin birine ihtiyacım yok. Bu arada bunu onarmalısın, tamire ihtiyacı var.
0: Eve gelir gelmez tamir ederim, merak etme. Bilgisayara yaklaşsana.
2: Ha?
0: Bilgisayara yaklaş. Bana öyle bak.
2: Her şey yolunda mı?
0: Aynı halt, cehennemin dibi. Hazır mısın?
2: Hazır mısın? 3
0: 2
2: 1
0: Başla.
2: Surata bak. Sosyopat gibi.
0: Aa evet, bu kilitlenme, bu kararlılık, bu çarpıcılık, devam et.
2: Aa.
0: Ya? Ben
2: senin
0: kazandım.
2: Senin kazanmandan nefret ediyorum, nefret ediyorum.
0: Görüşürüz, tamam mı?
2: Tamam, görüşürüz.
0: Biri bunlara dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş.
3: Sonraki yerimize geçmemizi istiyorlar. Maskede.
4: BP'den biri bunu kontrol etti mi? Kaluza, Vidrin, herhangi biri.
3: Vidrin bana söyledi. O Vidrin'den geldi.
5: Bab, sana burada gördüğüm en önemli şeyi söyleyeceğim. 16 Mayıs'ta Macando'dan Kaskide'ye geçmemiz gerekiyor, tamam mı?
6: Kaskide bize sıra dışı madenler sunuyor. 3-4 milyar fıçı. Bu şirketin kendinden bile fazla.
7: Noel babaya bakar gibi bakıyorsun.
5: Onu andırıyorsun da ondan.
8: Coach Miles Michigan'da oynamış olabilir ama onda Louisiana ruhu var.
9: Yapma.
8: Kuklalara karşı mı?
9: Takımımız kazandıysa...
8: Doğru dedim ya, Alabama Üniversitesi'ne gittin mi?
9: Sen Louisiana'ya gittin mi hiç?
8: Sen lazımlıkta oturuyorken ben sifon çekmeyi öğreniyordum.
10: Hükümete...

0: mi çalışıyorsunuz, oda mı temizliyorsunuz?
1: Öncekilerin çamurunu temizliyoruz. 5000 PSI'dan fazla. Bir paspas kapın hadi.
0: Bu deli bir şey.
1: Basıncı sondaj borusuna yaptığına bakın.
0: Bunu rekor kutusuna atalım.
1: Kesinlikle.
0: Hey, Patrick bir şey vereceğini söyledi.
1: Evet efendim. Geçen sefer siz gitmeden 4. karıştırıcı bozuldu. Birkaç itip kalkmadan sonra sorunun kaynağını buldum. Şuna bir bakın. Son seferden beri bunu saklıyorum.
0: Bu bir...

0: Ah çok iyi be. Ufak bir kızı sevindireceksin. Yaşlı babasını da. Hı-hı. Sağ ol, sana borçlandım.
1: Çocuklar, paletlerinizi alın.
0: Merhaba Gordon. Jimmy, bu gece fırtına varmış. Bu yüzden de...
2: Onları gönderdiler.
3: Tamam. Benimle gel Mike.
0: Nereye gidiyoruz?
3: DP'den birilerini öldürmeye.
0: Tabii, çekiç ve tornavida var yanımda.
3: Mükemmel.
4: Ne oldu?
3: Söylesene. Bu sabah dişlerini fırçaladın mı?
0: Evet efendim.
3: Aferin. Ya diş ipi?
0: Ya, kullanmadım. Neden?
3: İşte bu seni para israfı ve acıdan kurtarır.
0: Beyler, Jimmy BP'nin canına okuyor.
5: Çimento testi
0: yapmamışlar. Onları evlerine yollamışlar ve biz şimdi peşlerine düşüyoruz.
3: Sorun nedir? Çok mu paranız var? Hadi Mike, yanımdan ayrılma.
0: İşte gidiyoruz. Evet.
5: Evet bebeğim.
2: 51. satırda kaplama
6: 51. gösteremiyorum.
3: Merhaba. Bu Don Bidrin ve Bob Kaluza.
6: Yeniden hoş geldiniz Bay Jimmy.
3: Aa, teşekkür ederim. Demek 500 metre çimentoyla dolduruldu, öyle mi?
6: Evet.
3: Patlama noktasıyla aramızdaki tek şey o. Yapıldı mı?
6: Evet.
3: Zaman yetti yani. Çünkü uzun sürer. Yani o çimento işi kötü yapılırsa üstündeki her şeyi ters
2: eder. Kötü yapılan bir iş yok. Dolayısıyla terslik de yok.
3: Schlumberger işçileri de öyle mi söyledi? Çimento doldurucular da aynını söylediler değil mi?
6: Çimento doldurma işinin tamamlanmış olduğunu bildirmiştik zaten değil mi?
2: Çimento doldurulma işinden fazlasıyla memnunuz.
3: Siz var ya, büyük babam gibisiniz.
6: Anlayamadım.
3: Benim büyük babam, o hiç dişçiye gitmezdi. Kötü bir şey olacağını bilirdi. Bu yüzden başına iş açmak istemezdi. Çimento testine kafa patlatmak istemiyorsunuz çünkü 43 gün için sadece 50 milyon dolar bütçeniz var.
2: Bu işe burnunuzu sokmamalısınız Bay Jimmy.
3: Sondaj için bu yeri seçti. İşin sonucu size patlar baylar ve tabii anlaşmaya işin sonucu da dahil olduğundan buna burnumu sokmam gerek. Test ekibini işini yapmadan eve gönderdiniz. Belki size verecekleri haberler vardı. Bu test ne kadara mal oldu? 125 bin dolar mı? 180 milyonluk şirkete göre cimrisiniz.
6: Bu yüzden tam olarak 186 milyar dolarlık bir şirketiz. Onca para ne olur sonra?
3: Ya benim kuleme ne olur? Ekibim içinde yaşıyor. Siz yatıyorsunuz. Dan, ikimiz de tamir için zaman gerektiğini biliyoruz. Mike, kaç düzeneye tamir gerekli?
0: 390 bacım.
6: 390 mı?
0: Evet efendim. Kule düzeneklerinin %10'u.
6: Birkaçını söyler misin bakalım?
0: Birkaçını mı?
6: Hı-hı. Tam olarak kaç kritik düzeneğin onarıma ihtiyacı olduğunu bilmek istiyorum.
0: Şey, nereden başlasam ki? Matkap başı 18 numaralı işlem istasyonu, BAP kontrol arabaları, telefon sistemi, petrol boruları, takip sistemi, GPS anten düzeneği, televizyon sistemi, kablosuz internet, petrol düzeneği ve ayrıca terlemenizin nedeni de havalandırma kompresörü arızası efendim. Durum bu.
2: Yani tuvaletler hariç her şey.
0: Evet, orada da sorun var ama o benim işim değil. Mühendis işi.
6: Sen kimsin peki?
0: Mike Williams, E.T. şefiyim.
3: Helikopterdekilere de aynı şeyi söylemiştim ve geldiğimizde onları giderken yakaladık. Öncelikle platformda sıkı güvenlik önlemleri alıp petrol pompalama işine sonra başlayacağız. Ne yazık ki işi düzgün yapmak zaman alıyor.
2: 43 gün mü? 44 gün mü?
3: Devam et Bob.
2: 45 gün mü? 46 gün mü?
3: Bir bisküvi alsana bak. Çimento doldurma yapamayız. Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Negatif basınç testi yapmadan hiçbir şeye elimizi sürmeyeceğiz.
2: Gerçekten yapmalıyız diyorsan?
3: Gerçekten yapmalıyız. Hemfikir olmalısın. Bu kaynağın aktif olup olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Hey, ses geliyor. Yüzümüze güldü. Bay Anderson, ben Bay Jimmy. Negatif basınç testi yapacağız. Borudan 900 feet uzakta olsun. Teşekkür ederim.
7: Programın gerisindeki gün sayısı 43.
8: Vardiya değişimi için tüm personeller görev yerlerine.
6: Genç adam, affedersin. Mike Williams'ı nerede bulabilirim acaba?
9: Kahve dükkanının ikinci güvertesindeki teknisyenler salonunda.
6: Teşekkür ederim.
9: İyi günler efendim.
6: Sana da genç adam. Bay Williams.
0: Kayıp mı oldunuz yoksa?
6: Pek sayılmaz. Sadece birkaç dakikalığına uğramak istedim.
0: Ne istemiştiniz?
6: Söyleyecek başka şeylerin de varmış gibi geldi bana çünkü. Bu yüzden sana bu zamanı vermek istedim.

0: Tamam. Demek bu kule bozuk. Öyle.
1: Öyle bir şey söylemedim.
0: Söylemişsin gibi geldi.
1: Buraya neden geldiniz Bay Vedrin?
0: Bak, biz büyük bir şirketiz. Oldukça büyük ve karmaşık bir kuruluşuz. İşleyen çok fazla kolumuz var ve sayısı da milyonları buluyor. Binlerce ve binlerce insan var. Ve hepimiz için karlı olan bu amaç uğruna tüm o insanlar ve işleyen kolların düzgün çalıştığından emin olmak için çalışıyoruz. Yani hepimize karlı bir kazanç sağlıyor. Onlar büyük resimdeler ve sonra sen ve tuvaletçiler gibi küçük bir resim var. Ve gördüğün üzere bütün bunlar özünde birbiriyle bir şekilde bağlantılılar. Hepsi bu havuzda yüzüyorlar. Yani sen olmazsan iş de olmaz ve ben de olmam tabii ki. Hiçbirimiz olmayız, sonra tüm bu tren yok olur. Hissedebiliyor musunuz Bay Williams?
1: İlaç kullanıyor musunuz Bay Vedrin?
0: Sadece bu trenin raydan çıkmasına ne kadar az kaldığını söylemeye çalışmak istedim Bay Williams.
1: Pekala. Sizi anlıyorum. Fikirlerimi duymak istiyor musunuz?
0: Evet.
1: Tamam. Uçak yere inmeden yakıtı bitirmeye çalışıyorsunuz. Uçak inmeden yakıtı bitirmek aptalcadır. Bu sakat bir düşünce. Bu kimsenin işine gelmez.
0: Anlaşıldı, bunu bir kenara yazdım. Size çok minnettarım.
1: Küçük bir kızın fikirleri işte.
0: Şu bir kedi balığı mı?
1: Evet, 30 kilo geliyordu.
0: Buna ne deniliyor? Nibbling mi?
1: Nibbling. Elimizle yakalıyoruz. Komik olan ne biliyor musunuz? En iyi arkadaşım ve ben bir şişe alıyoruz ve tekneyi ters çeviriyoruz. Sonra kolumuzu sokmak için en karanlık deliği buluyoruz işte. Ardından o şişkolardan birinin bizi olabildiğince sert ısırmasını umut ediyoruz. Isırılmak istiyoruz. Plan bu. Farkı ısırılmaya hazır olmamız. Biz buna hazırız. Şapka, eldiven, ayakkabı, gözlük giyiyoruz ve buna hazırız, evet. O canavarın olduğu deliğe elimi sokup en iyisini umuyorum. Başarı fedakarlık ister.
0: Zaman ayırdığın için sağ ol.
1: İyi günler efendim.
0: Sana da.
1: Pislik.
2: Negatif basınç testi.
3: Platformun
2: kuyunun sağlamlığını onaylamak
3: negatif
2: için yapılır.
3: Basınç testi başlamak üzere. Görevli olmayan tüm personel lütfen platformun akıntıya
4: götürün.
3: Uzak durun.
4: Sağa doğru 10 derece. 176'ya sabitleniyor.
5: 10 derece sağa. 176'ya sabitleniyor. Çalışıyor.
3: Damon ve Bankston.
6: Bu beşinci barda.
3: Deepwater Horizon. Negatif basınç
6: sağ
3: testi
6: bitirin. Söyle.
2: Herkesin takip için hazır olduğundan emin olsana. Bu son test olabilir.
6: Emredersiniz.
7: Başka evet. Negatif basınç testi.
8: Başka mi? Bir negatif basınç testi.
4: Bir sorun mu var peki?
8: Kötü bir kaynağımız
4: zaten
8: var.
4: Zaten hepsi kötüdür çünkü kaynağımız kötü.
9: Yapabildin mi Hollywood?
10: Koordinata kilitlendi.
5: 176'da sabitlendi.
4: 10 derece sağa kaydık.
9: Kilitlendik, teste başlayabilirsiniz.
11: Tamam. Devam edeceğiz.
8: Anlaşıldı. Daireyi kapatıyorum.

0: Metrekare başına 70 ton. Sorun değil. Bizi biraz geri itti. Bizi cesaretlendiriyor.
1: Hey Dan, sana bir ay önce verdiğim şarap şişesini aldın mı?
2: Aldım. Çok da teşekkür etmiştim. Ayrıca sarhoş da olmuştum.
1: İyiydi.
2: Çok iyiydi.
1: Süper Taşçın da öyle değil mi?
2: Hı-hı.
1: Gaja o.
2: Evet.
1: Beğeneceğini biliyordum.
2: Gaya.
1: Anlayamadım.
2: Gaya. Söylenişi.
1: Aa.
3: Sanırım yolu yaraladık.
4: Bugün ne kadar kahve içtin Hank?
3: Birkaç ay önce kahveyi bıraktım. Artık yeşil çay içiyorum. Kahve içmeyi bırakıp her gün yoga yapıyorum. 2 hafta oldu.

0: 450 PCI.
1: Basınç 500 PCI.
2: Bana pek iyi gelmedi.
3: Basınç uyarısı.
0: 900 PCI.
4: Bu da ne? Lanet olsun.
1: Basınç alarmı.
0: 1395 PCI.
1: Basınç alarmı. Basınç alarmı. Basınç alarmı.
0: 1395 PCI'de sabitlendik. Bu çok basınç demek.
5: Evet, arabayı ikiye bölmeye yeter. En üstteki halkayı açın.
6: Hollywood sondaj borusu vanasını aç. Basıncı azaltmamız gerekiyor.
5: Baylar, üzülerek söylüyorum ki bu testin sonucu kötü.
7: Söylemen gereksiz.
5: Ah Dan, biliyorsun ki iyi bir
7: sıfırla
5: test
7: sıfırla... Sıfırla başlar, sıfırda kalır ve sıfırla biter.
5: Teşekkür ederim.
7: Yani basınç var ama görünen o ki o borudan sızan hiçbir çamur yok. Bunu bana açıklar mısın?
5: Sonuç kafa karıştırıcı, kabul ediyorum.
7: Bak, Kaluzo ve ben bu konu hakkında beynimiz patlayana kadar tartıştık, tamam mı? Bu işte bir tuhaflık var. O buna mesane etkisi diyor.
5: Mesane etkisi mi?
7: Mesane etkisi. Jason'ın neden söz ettiğini bildiğini söylüyor.
5: Orada herhangi evet. bir akış yok.
7: Hey!
6: Evet.
7: Buraya bakın.
6: Hey! Ona ihtiyacımız var.
7: İhtiyacımız var. Mesane etkisi, yani bir miktar basınç sıkışıp hop borunun etrafında kalıyor ve gerçek basınç gibi görünüyor. Çünkü tam burada sensörün üzerinde sıkışıp kalmış ve burada noktalı alanda. Eğer bu mantıklı bir basınç sorunu olsaydı o zaman şuradaki borunun içerisinden çamurun fışkırması gerekirdi. İşte böyle. Peki şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Öncelikle ona bakalım. O negatif basınç testini yeniden yapmamız gerekiyor ama ölüm hattında yapacağız bunu. Sondaj borusunda değil. Asıl sorunun sondaj borusu olduğu ortada. Bu denli bir basınç, yani sözünü ettiğimiz tamı tamına 1395 PSI'lık bir basınç ki bu arabanı ikiye böler ve bunun gerçek bir basınç olabilmesi için borunun içerisinden çamur fışkırması gerekir. Çocuklar, çizimlerinizde herhangi bir çamur görebiliyor musunuz? Yok mu?
5: Hey Dan!
6: Orada işler kızıştı.
7: O matkap borusuyla bir sorunumuz var ya da o sensör bize yanlış bilgiler veriyor. Veya aşağıda hareket eden binlerce parçadan biri de olabilir. Şimdi bunu bilmenin tek yolu negatif basınç testini ölüm hattında gerçekleştirmek. Ve eğer basınç sıfır çıkarsa Bay Jimmy, bu bilmemiz gereken her şeyi gösterecektir. Bana katılıyor musunuz?
5: Bilemiyorum ama testi yapmanın bir zararı olmaz.
7: Güzel.
5: BP.
7: Evet öyle.
5: BP hazır.
7: Kesinlikle.
5: Hepimiz delik açmak için işe alındık.
7: Çok haklısınız Bay Jimmy. Ama 50 gün geciktik ve delik de açılmadı.
8: Bay Jimmy, kadırgada bir sorunumuz var efendim.

0: Ne?
1: Çok insan var, güvenlik sorunu yani.
2: Bir dakikadan uzun sürmez.
3: "43 gün gerideyiz, 50 değil. Basit bir hesaplama. 8 Mart'ta geldik, bugün ise 20 Nisan. 43 yapıyor. Evet, açgözlü olanlar matematikte iyi sanıyordum hep."
4: "Pekala baylar."
5: "Devam et Divi. Ölüm hattına negatif basınç testi."
0: "Ölüm hattı testine geçiyorum."
6: "Ölüm hattı basınç testi başlıyor."
0: "Mesane etkisi. Mantıklı geliyor mu?"
3: "Şey, vidrinin ağzından çıkanlara inanasım gelmiyor ama evet. Yani... yüz ifadesi, evet. İnandırıcılığı var. Mantıklı ama... matkap attığı yerine ölüm attığında uygulamak. Benim maaşımın üstünde."
0: "Biraz çamur görmeliydik."

0: Ölüm hattı basıncı.
1: Şuna bakın. Çok iyi değil mi?
2: Evet.
1: Hayır. Kuzu verir misin? Vay canına. Hoş geldiniz.
0: Deepwater Horizon büyük bir başarıyla 7 yıl boyunca üst üste şirket güvenlik ödülünü kazanıyor. Ve bu hepimizin Bay Jimmy dediği adamın sayesinde oluyor.
1: Çok iyi. Harikasınız.
3: Bay Jimmy.
0: Konuşma yap.
3: Bay Jimmy.
2: Hadi Jimmy.

0: Sıfırda sabit patron. Test iyi. Basınç yok.
1: Tebrik ediyorum. Test iyi.
2: Matkap hattında hala 1400 PSI basınç var. Matkap hattıyla ölüm hattının değerleri aynı olmalı. Aynı ibreyi göstermeliydiler.
3: Matkap hattında sorun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Neden bu konuya dönüp duruyoruz?
2: Bilmiyorum. Eski alışkanlık olabilir mi?
1: Çamur yok, akıntı yok. Başlamamız gerekiyor. Evet, bu kaynağın kapısını ne kadar hızlı açabiliriz?
2: Bay Jimmy'ye haber verilmeden işleme başlamayacağım.
1: Buralarda erkek var mı? Yetişkin biri falan? Tüh. Yani hepiniz donanımlı adamlarsınız. Tütününüz, çelik ayakkabılarınız var ama bunların hepsi zırva. Ölüm hattında basınç sıfır görünüyor işte. Kediler gibi gerginsiniz. İşin her bir aşamasında elleriniz titriyor. Bu yüzden bu konuyu Londra'daki patronlarıma bildireceğim. Bab?
3: Katılıyorum.
1: Yeniden. Hadi Bay Jimmy'yi arayabilirsiniz.
4: Ve birkaç dondurma almama izin verin. Teşekkür ederim. Ben Bay Jimmy.
5: Negatif basınç testi yaptık.
2: İyi bir testti. Hiç basınç almadık. Ben de
5: izninizi almak istedim.
4: Bundan emin misin Jason?
2: Ölüm hattı iyi çıktı. Yani emin olduğum tek şey bu.
5: Adamlar sıkıştırıyor. Ne yapmalıyım?
4: Sıfır akıntı değil mi?
5: Doğru. Akıntı yok.
2: Tamam mı?
4: Şey, uzun bir gece olacak. Kontrol sende olsun. Yarım saate oradayım. Teşekkür ederim.
2: Pekala beyler, test iyi.
3: Harika.
2: 10.000 varil çekmeye hazır olun.
4: Geceye başlamadan önce banyo yapıp tıraş olmak istiyorum.
6: Uzun olacak.
4: Hadi dondurma ye Mike.
6: Yapacak işlerim var. Yangın alarmını onaracağım, sonra da karımla çene çalarım biraz.
4: Bu iyi fikir. Felişe'ye selam söyle.
7: Bay Jimmy.
4: Evet.
7: Bir fotoğraf çektirmeliyiz. Sadece
4: evet,
7: bir tane
4: evet,
7: efendim.
4: Tabii.
7: Lütfen gelin.
4: Evet. Teşekkür ederim çocuklar.
7: Çok teşekkür
4: tamam,
7: ederim
4: tamam.
7: Bay Jimmy.
4: Evet.
7: Fotoğrafı çektin mi? Harika.
0: Makine dairesi?
8: Dinlemedeyiz.
0: Test başarılı
8: oldu. Temizlenecek ve...

0: Biraz çamur var.
1: Aa, evet.
0: Ben
1: hadi bakalım.
0: Hadi.
2: Anlaşıldı.
3: Korkak kedilermişiz. Kediler korkak değil. Labradorumu sıkıştıran Oscar diye bir kedim var.
4: Halkayı açıyorum. Canavarın uyanmamasını umalım.
5: Çamur pompaları açık. Kuyudan ağır çamur çekiliyor.
6: Çamur çıkarma işlemi başlatıldı. 2 numaralı tank, %4.
7: Test başarılı olmuş.
1: Evet,
3: şu çamuru pompalayalım.
8: Çamur çıkarın. Bağlantıyı kesmeden önce kuyudan basınca dengelemek için çıkarır.
0: Damon Bankston, burası Deepwater Horizon. Çamur birikintisi akışı var.
9: Anlaşıldı, Deepwater'a ağır çamuru almak için yaklaşıyoruz.
8: Referans birimleri iyi, her şey normal yani.
10: Ana güverte, ağır çamuru almaya hazır olun. 11
2: Hepimiz eve döneceğiz. Tekrar ediyorum.
10: Ana güverte, ağır çamuru
2: hepimiz eve döneceğiz.
10: 10.000 varil.
2: Test iyi geçti. Cehenneme hoş geldiniz. Dostum, yakında Beyzin'e gideceğim. Belki 2-3 gün teknemde kalırım. Bir şeyler içerim. Kedi balığı avlarım.
4: İşte bu seni koca güzel çamur.
6: %35.
7: Hadi bebeğim, eve dönüyoruz.
1: Eve mi dedin?
7: Evet.
11: Hani planın dışarı çıkmaktı?
12: İptal edildi.
11: Ooo, pijama, biraz içki ve film.
12: En iyi planım.
13: Sıradan bir kasaba kızı.

0: %55. %75.
1: Jason, 20 çamur tankında yükselme basınç var alarmı. Ve akış artışı basınç görüyorum.
2: Alarmı. Tamam, pompalamayı hemen bırak.
3: Basınç alarmı.
1: Olamaz.
4: Hemen işlemi durdurun.
5: Hey, kapatıyorlar. Galiba yukarıda bir şeyler oluyor.
6: Çocuklar, tuvalete gidiyorum, tamam mı?
7: Sorun yok, tamam.
6: Tamamdır.
0: Basınç alarmı.
1: Bu durmuyor.
2: Birimi boşaltın, onu ve diğerini dışarı çıkartın.
8: Neler oluyor ha?
9: Baylar, bu ne gerginlik? Hepimiz bir terslik olduğunu kabul ettik.
8: Başlamana izin vermemeliydim. Şimdi poponu tekmelemeden defol git buradan.
9: Tamamdır, bir yere yazdım bunu.

0: Neler oluyor Caleb?
1: Bir şey yok, sorun değil.
0: Ne yapıyor o?
2: Lanet olsun. Lanet
3: neler
2: olsun.
3: Oluyor orada?
4: O çamur.
2: Sızıntı var. Lanet olsun. Bu iyi değil Jason, görüyor musun?
4: O çamur mu?
5: Basınç
2: burada sızıntı var.
5: İşte.
2: Hey Jason, bunu görüyor musun?
5: Basınç alarmı.
2: Jason, bunu görüyor musun?
0: Hiçbir şey söylemiyorlar mı?
4: Sadece bir arıza işte. Platformu boşaldı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun Jason.
5: Mike, ne oldu? Her şey yolunda mı?
4: Halkayı kapatıyorum.
6: Güverteyi boşaltmamız gerekiyor.
4: Doug, hemen gir içeri.
1: Kapatıyor musun?
4: Tamam, halkayı kapattım. 30 saniyemiz var. Hemen platformu boşaltın. Doug, iyi misin?
6: Evet, iyiyim.
4: Alarm butonunu eline koy. Burayı kesmeye hazırlan.
6: Bu taraftan.
0: Adam.
2: Şey, ne yapacağız? Ne yapacağız?
4: Caleb, halka bulaştıracağız.
2: Hemen.
7: Orası. İşte orası.
8: Benim fikrim, evet, anlıyorum anlıyorum ama elimden geleni yapıyorum.

0: Caleb nasılsın dostum?
1: Boruyu kestik mi?
0: Sorun yok. Halka görevini yaptı. Sadece tekledi.
1: Bu gördüğüm en büyük teklemeydi.
2: Maggie ve penguenini kafasından silip attı.
3: Hadi be.
2: Evet öyle.
3: Aa, bu olmadan mı yaptı?
2: Olamaz.
3: Bu gördüğün gerçek bir dinozor dişi.

0: gaz.
1: Güvertede yine gaz alarmı var.
0: Gaz alarmı.
1: Sürekli aynı şey oluyor. Aşağıya arayacağım.
0: Güvertede gaz alarmı.
2: Hey Roy!
3: Yakaladım.
2: Hadi şunu. Şunu. Hadi.
0: Basınç alarmı. Basınç alarmı.
4: Lanet olsun.
0: Basınç
3: Jason.
0: Alarmı.
3: Lanet olsun.
0: Basınç alarmı.
3: Caleb, herkes oradan çıkar.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
12: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
12: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
11: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Budur.
18: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
17: Füsti.
19: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
20: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
20: Yok ben doymalık takılıyorum.
21: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
21: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
24: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
25: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Volcano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Nilüfer Batur, birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar, gündüz kuşağının vazgeçilmezi, Nilüfer zamanı, hafta içi her gün saat 11'de, Beyaz TV'de.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
5: Yönlendirme işe yaramıyor.
6: Lanet olsun.
5: Halka. Bak ikinci halkayı da kapat.
6: Halka. Lanet olsun.
5: Adam Shane hemen çamur odasına gidin.
7: Adam. Gitmeliyiz dostum.
5: Hadi çamur odasına gitmeliyiz.
7: Caleb.
8: Adam. Güverteyi boşaltın. Güverteyi boşaltın hadi.
5: İki numaralı pompa. Boşaltın. Hemen boşaltın. Caleb, sondaj borusunun Wi-Fi'ni kapat ve dikme borusuna ver. Hepsini denize aktar.
9: Jason, ne yapacağız şimdi?
5: Çöküntü var.
9: Aman tanrım.
5: Lanet olsun. Caleb, güverteyi boşaltın.
8: Sen iyi misin? Hepinizi çıkaracağım. Filikalara git hadi. Git çabuk hadi. Koş.
9: Tamam.
10: Her şeyi durdur.
9: Lanet olsun.
6: Tanrım.
10: Deepwater Horizon. Burası Damon Bankston. Tamam.
9: Merkez şu anda cevap vermiyor.
5: Tak hemen boruyu kes.
6: Tamam.
5: Hemen şimdi. Tak.
6: Yardım et.
5: Tak. Ne oldu? İyi misin? İyi misin?
10: Git. Rodi.
9: Hadi dostum ayağa kalk.
10: Roy.
9: Kalk.
10: Hadi.
9: Gitmemiz lazım.
10: Hemen gitmemiz lazım hadi.

0: Hava girişi engellemeyin.
1: Gaz alarmı.
2: Lanet olsun. Gaz alarmı var.
1: Gaz alarmı.
3: İticiler hızlandı. İticiler aşırı hızlandı.
1: İstasyon.
3: Platformu yerinde tutamayacağım.
0: Tamam, sakin ol.
4: Tanrım.
5: Bana mı öyle geldi yoksa ortalık mı aydınlandı?
1: Gaz,
3: magenta. Magenta
1: gaz,
3: alarmı.
1: Alarm.
3: Kuyu patlayacak.
0: Ne?
3: Mayday, burası Deep Water Horizon. Bizim...
0: Ne yapıyorsun?
2: Ben sana acil çağrı yap dedim mi?
6: Sonra arayacağım.
2: Tepmeyle patlama arasındaki farkı bilmiyor musun?
3: Ama monitör...
2: Bildiğin yok.
3: Monitör göstermiyor.
1: Gaz alarmı. Gaz alarmı.
3: Mayday. Burası Deep Water Horizon.
2: Dayan da seni çıkaracağım.

0: lanet olsun! Hadi! Stay! Tanrım!
1: Mayday, mayday, mayday! Burası Deepwater Horizon!
2: Yanıyor!
1: Büyük bir patlama oldu! Yardımınız gerekiyor!
2: Yanıyor orası, yanıyor diyorum!
1: Tekrar ediyorum, büyük bir patlama oldu!
3: Allah Tanrım!
1: Acil yardımınız gerekiyor!
4: Mayday, mayday, mayday! Acil bir durumumuz var! Burası Damon Bankston. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor. Tekrarlıyorum. Deepwater Horizon patladı.

0: patladı ve yanıyor.
1: Az önce büyük bir patlama gördük.
2: Deepwater Horizon'ın yandığını gördük.
3: Tamam, herkes kuleden çıkmış
0: mı? Hiçbir fikrimiz yok.
4: New Orleans Sahil Güvenlik İstasyonu.
5: Tamam efendim. Pekala.
6: 8. Bölge Sahil Güvenlik İstasyonu, adım Won Hu.
7: Venice'in 48 deniz mili güneyinde bir petrol platformu var.
6: Tamam, Venice'in yaklaşık 50 mil uzağında patlayan bir petrol kulesi var, öyle diyorsunuz.
7: Evet, hiç böyle bir şey görmedim. Yardım
6: tamam, peki efendim. Siz hangi gemidesiniz? Geminizin adı nedir?
5: 8. Bölge Sahil Güvenlik, ben Teğmen Deegan.
3: Galiba bir petrol kulesi yanıyor. Büyük bir patlama oldu.
5: Petrol kulesi mi yanıyor, görebiliyor musunuz?
8: 8. Bölge Sahil Güvenlik, ben Memur Biggs.
5: Emin değilim efendim. Önce bazı bilgiler
8: efendim,
5: almam gerekiyor. Adınızı söyleyebilir
8: olun.
5: Misiniz
8: konumunuz
5: lütfen?
8: Konumunuz nedir acaba?
7: Venice'in 48 mil uzağında.
5: Torshon Limanı'ndan 100 mil ileride. Venice'in 48 mil dışında.
6: Torshon Limanı, Venice'in güneyi, rapor edilen yer.
5: Öncelikle bazı bilgilere ihtiyacım olacak efendim.
6: Bu çok uzak, yeriniz kesin olarak doğrulandı.
9: Efendim, uydu görüntüleri geldi burada.
6: Lokasyonunuz Venice'in 40 mil ötesinde, konum doğrulandı. 0889 koordinatlar.
5: Dinleyin, önceliğimiz bu olmalı. Kara istasyonunu arayıp kaç gönüllü süre olacağını öğrenmemiz gerekiyor. Hava istasyonunu arayın. Hava aracı gerekiyor, tamam mı? Hadi, işe koyulun, hadi.
10: Burası 8. Bölge Sahil Güvenlik. Kaç hava aracı gönderebilirsiniz?
11: Lanet olsun.
12: No.

0: Tahliye.
1: Lanet olsun. Dagi. Dagi. Hey. Dagi, beni duyuyor musun? Beni duyabiliyor musun? Ha?
2: Küçük kardeşim.
1: Ne?
2: Doğum günüydü. Kardeşimin.
1: Kardeşin burada değil. Bacakların nasıl peki? Oynatabiliyor musun?
2: Kardeşim.
1: Bana bak Dagi. Yürümen gerekecek. Filikalara gitmeliyiz. Seni kaldıracağım. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi. Evet.
0: Tahliye prosedürü devrede.
1: Hadi.
0: Bu tatbikat değil. Tahliye prosedürü devrede. Bu tatbikat değil. Pervane 2.
3: Liman tarafından 4 pervane çöktü. Sadece 4 tane kaldı.
4: Pervane 2.
5: Hasar raporuna
3: Manuel
5: ihtiyacım var.
3: Manuel olarak kontrol edeceğim.
5: Ben kuşta. Acil hasar raporu istiyorum.
3: Hadi bebeğim.
6: Yangın ekibi nerede?
7: Sahil güvenlik, burası Damon Bankston. Deepwater Horizon'da bir kaza oldu. 90 derece sancak tarafına dönün. Filikalar suya indi mi?
8: Tamam, hadi.
6: Hadi, hadi tıbbi malzeme lazım. Hadi, hadi.
8: Oksijen tanklarını getirin.
6: Tamam, hadi. Aldım. Malzeme deposunu boşaltın. Gidelim.
8: Hadi, hadi.
6: Hadi, iskele tarafına, hadi.
8: Acele edin. Hadi.
6: Acele edin, acele
8: hadi,
6: edin.
0: Lütfen filikalara gidin. Lütfen filikalara gidin.
5: Aa, seni lanet olası.
9: Hey, hey, bota binmesi sıranı gerekiyor, hadi. Dönün. Yaralı,
8: sıraya gireceksin.
9: Ben değil, o yaralı.
8: Umurumda
9: adam
8: değil, sıraya gireceksin. Sıra
9: bize
8: dönün.
9: Ben istemiyorum.
8: Hadi.
9: Adamı bota al. Çok ağır yaralı. Beni anladın mı? Biraz sakin ol. Bay Jimmy'yi gören var mı?
8: Konaklama bölümünde.
9: Ben Bay Jimmy'yi alacağım. Sen de bu adamı bota bindir. Tamam mı? Herkes sakin ol.

0: Sakinleşin.
1: Tamam.
0: Soğukkanlı olun, tamam mı? Tamam. Hadi.
1: Hadi.
0: Hadi.
2: Bay Jimmy!
3: Acil çıkışa iler.
2: Kimse var mı?
3: Acil çıkışa iler.
2: Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Hey hey hey! Sen iyi misin?
4: Sanırım iyiyim.
2: Nereye gidiyorsun?
4: Bilmiyorum.
2: Hayır,
4: oraya.
2: Hayır. Filikalara gitmek zorundasın.
4: Tamam.
2: Filikalara hadi.
4: Tamam.
2: Sola doğru hadi. Duvara tutun. Hey, duvara tutun. Kimse var mı? Bay Jimmy!
5: Yardım edin!
2: Hey!
5: Yardım edin!
2: Bay Jimmy! Hey! Kim var orada?
5: Yardım edin! Buradayım!
2: Bay Jimmy! Bay Jimmy!
5: Mike, ben hiçbir şey göremiyorum. Bakın, ne oldu?
2: Bir patlama oldu Bay Jimmy.
5: Olamaz.
2: Büyük
5: anladım,
2: bir patlama
5: anladım,
2: oldu.
5: Anladım.
2: Her yer yanıyor.
5: Bağlantıyı kestik mi? Boruyu kestik mi?
2: Bilmiyorum. Pek sanmıyorum.
5: Bağlantıyı kesmeliyiz.
2: Peki.
5: Beni köprüye
2: tamam,
5: götür.
2: Hadi. Yavaş. Yavaş. Hadi. Sizi tutun. Hadi. Hadi.
5: Neredeyiz biz?
2: Görseniz bile tanımazdınız.
6: Boru kırılacak.
3: İstasyon alarm.
2: Hadi Bay Jimmy. Hadi.
7: Kendini suda bulursan lamba ve düdüğün var.
8: Yardım edin.
7: Anladın mı?
8: İmdat.
7: Petrolün içine düşersen yüzerek uzaklaşman gerekiyor.
9: Sahil güvenliğin gelmesini beklesek mi? Bu çok iyi
7: hayır,
9: olur.
7: Hayır, riskli olur. Tamam, gitmeliyiz. Hadi gidelim.
10: Su dayanıyor.
7: Hadi.
10: Hava yolunu kim koordine ediyor?
11: ATC
12: Batı
11: sabit
12: Jefferson,
11: kanat.
12: Doğu Jefferson ve Tulane şu anda hazır durumda.
3: Evet, hazır.
13: Birinci motoru çalıştırın. Sahil güvenlik alan temiz.
14: Üç kişi suya atlamış. Suya atlayan üç kişi var. Atlayanlar oluyormuş.
12: Atlayanlar mı?
10: İlk helikopterin gitmesine ne kadar var?
14: Efendim, yaklaşık 35 dakika.
9: Süre çok uzun.
13: Burası sahil güvenlik P17. Şu anda kalkıyoruz. Deepwater Horizon acil durumu için yola çıkıyoruz. Tahmini varış süresi 25 dakika. Hava şartları oğlum.
14: Hadi, hadi! Teker teker! Teker teker! Yavaş olun, yavaş olun! Teker teker!

0: Hadi. İyi misin?
1: Evet.
0: Peki hadi.
2: Yardım edin.
0: Duydun mu?
3: Ses verin.
2: Kimse var mı? Ben gelip yardım gerekiyor.
0: Buradan gitmeliyiz hadi.
2: Mike.
0: Her yerde metan var.
4: Onu böyle aşağı bakma.
0: Durum
4: tamam
0: kötü.
4: Mı? Ben onu çıkaramıyorum.
0: Bekleyin. Bekle. Kemiği metale sıkış.
3: Mark.
2: Bunu gevşetmeliyiz. Gevşetmemiz için bir şey bulmalıyız.
3: Çekil. Çekil. Çekil.
5: Bağlantı kesildi.
1: Bekle, dur biraz. Biraz düşünmem gerekiyor.
5: Boruyu keseceğim.
1: Hey. İstasyondan uzak dur Andrea. Buna yetkimiz yok.
5: Kuyuyu mühürleyeceğim.
1: Sakın düğmeye dokunma.
5: Devreden çıkarmamız gerek.
6: İstasyon
1: buna
6: ayar.
1: Yetkimiz yok. Sakın basma onu.
7: Beni yardım etsin.
8: Gidin buradan.
3: Hayır, bizimle geleceksin.
2: Dayan.
0: Bana bak. Çok acıyacak ama sakin ol, tamam mı? Anladın mı? Sakın aç.

0: aşağı bakma, tamam mı?
1: Dayan.
2: Hadi tutuyorum
1: dayan.
2: Seni.
1: Çekil. Çekil.
0: Women.
1: Çekil.
0: Yürüyebilir misin? Hadi. Hadi, hadi gidiyoruz.
1: Hey, beni köprüye götür Mike.
0: Tamam.
3: Sahil güvenlik, ben Teğmen Digan.
4: Merhaba, affedersiniz, ben sadece, kusura bakmayın, umarım her şey yolundadır ama kocam Mike Williams, Deepwater Horizon'da çalışıyor ve...
3: Petrol kulesinde bir yangın olduğunu doğrulayan birkaç ihbar var, tek söyleyebileceğim bu.
4: Ne, bir yangın mı dediniz ama orada çok fazla kule var, buna emin
3: evet,
4: misiniz?
3: Evet, yangın Deepwater Horizon'da, tek söyleyebileceğim bu, üzgünüm, kapatmam gerekiyor.

0: Neler oldu?
1: Ken, iyi misin?
2: İskele tepemize düşecek. Neil! Filika gidiyor.
1: O iskeleyi aşağı indirmek gerekiyor.
2: Dikkat edin.
1: İndirmezsem hepimizi öldürecek.
2: Hadi Dale.
3: Çabuk çıkın. Çabuk. Çabuk. Çabuk. Çabuk. Merdivenlere çıkın. Merdivenleri kullanın. Hadi.
4: Tuttum seni.
3: Çabuk.
2: Çabuk oradan in!

0: Köprüde kim var?
1: Fleitas.
2: Kuşta.
3: Hadi gidelim. Filikalar doldu. Filika doldu diyorum. Hadi gidelim.
0: Buradan defolup Filika'ya git.
4: Yaralılar var. Acele edin. Gitmeliyiz.
0: Andrea, Kuşta. Bağlantıyı kestik mi?
2: Hayır.
0: Andrea, elimi EDS'ye koy.
1: Tamam.
0: Boruyu kesip kaynaktan koparacağım. Yangını bitirmemiz lazım.
1: Burası.
2: Hayır, yukarı.
0: Hala yanıyor mu?
5: Hala akıntı
0: hadi
5: var.
0: Ama yapma. Lütfen.
5: Hala yanıyor Bay Jimmy. Gitmeliyiz.
6: Hey çekil. Sıra bizde. Geri çekil. Çekil hadi, birkaç kişi var.

0: Jeneratörleri onarmamız gerek. Yedek jeneratörleri aktif hale getirin.
1: Yangın söndürme
0: Hayır,
1: için mi?
0: Gövde olabildiğince yerinde durmalı. Borunun kırılmasını engellemeliyiz. Tek yapabileceğimiz bu. Kuleyi kurtaramayız.
1: O zaman gidip bir deneyelim, ne
0: tamam,
1: dersin?
0: Tamam, sağ ol Mike. Orası kulenin diğer tarafında.
1: Biliyorum, biliyorum.
2: Seninle giriyorum.
1: Ne?
2: Ben de giriyorum.
1: Emin misin?
2: Giriyorum.
0: Hadi Mike.
2: Hadi.
3: Duyduğumuz kadarıyla

0: Natalie, ben Felicia Williams. Kocalarımız Deepwater Horizon'da birlikte çalışıyor. Sahil güvenliği aradım ve yangını doğruladılar. Belki sen de bir şey duymuşsundur diye aradım.
1: Sahil güvenlik ne dedi?
0: Sadece yangın var dedi.
1: Shelley, insanların kuleden atladıklarını duymuş.
2: Ne yapıyorsun?
0: Şimdi değil bebeğim.
2: Ne oldu?
0: Şimdi değil tatlım.
3: Alanet.
4: Hadi.
3: Dört numaralı filika doldu. İkiye gidin. İkiye gidin.
5: Acele edin.
4: Dikkat et. Lanet, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Eldivenin var mı?
3: Evet, evet.
4: Gir, gir, gir. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, hadi.
6: Mark. Olmaz. Mark, orada mısın? Mark.
7: Mark, elektriği aç.
3: Bu şey nasıl çalışıyor biliyor musun?
4: Çok zor olamaz değil mi? Gel, oku bana bunu hadi.
3: Dalga geçiyor olmalısın.
4: Hadi.
3: Tamam. Kolu açık konuma getirin. Sistem tuşunu açık konuma getirin diyor. Tamam. Başlat tuşuna basın. Şu kırmızı olan.
4: Çok etkilendim. Okuyabildiğini bilmiyorum.
3: Sağ ol ya, çok komiksin. Mimarlık okuluna gittiğimi biliyor muydun?
4: Burada ne işin var o zaman?
3: Annemi dinlemeliydim.
4: Bence de. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
3: Gelmiş oldu.
6: Geldi mi?
7: Hala dairenin dışında
8: evet,
7: mıyız?
8: Evet, dışındayız.
7: O zaman yavaşça
8: tamam,
7: dön.
8: Tamam, tamam.
7: Yavaşça geri götür.
3: Bebeğim hadi.
4: Lanet olsun.
7: Lanet olsun.
3: Kolu açık konumuna getir.
4: Tutuyoruz, tutuyoruz. Bir tane daha geliyor.
9: Bacağına dikkat et.
3: İşte oldu.
4: Tamam, işte oldu. İşte oldu. Bay Jimmy.
6: Elektrik geldi mi?
7: Elektrik geldi Mike.
8: Hadi gidelim.
6: Bay
8: gidelim.
6: Jimmy.
8: Bay Jimmy, koş da yardım et.
4: Hadi, hadi kapıyı, kapıyı kapatın.
9: Kapatın.
4: Hadi.
9: Çabuk, çabuk.
4: Lanet olsun.
6: Vidikalara
4: lanet
6: gidin.
4: Olsun.
9: Elimiz yok.
4: Lanet olsun.
6: Vidikalara gidin.
7: Jimmy, buradan çıkmalıyız. Hadi. Tanrım, her şey yıkılıyor. Filikalara gitmeliyiz.
4: Hadi.
9: Filikayı indirin. Çabuk olun. Tamam.
4: Hadi kapatın. Hadi.
9: Kapat. Gidelim. Gidelim.
4: Gidelim. Hadi.
9: Çabuk.

0: Bizi bıraktılar. Bizi bıraktılar. Lanet olsun. Acil durum salı.
1: Bıçağı olan var mı? Bıçak lazım.
2: Bende var. Dikkat et.
0: Aç şunu. Tut.
3: Tut şunu. Çekin hadi. Çekmemiz lazım.
2: Bütün gücünüzle
3: hadi
2: çekin.
3: Hadi çekin. Çekin.
2: Çekin hadi. Çabuk.
3: Hadi çekin. Lanet olsun.
2: Çekin hadi.
1: Lanet olsun.
2: Caleb, Caleb. Hadi.
3: Bağlayın hadi. Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
3: Önce yaralılar.
2: Hadi.
3: Andrea.
2: Hadi çabuk.
3: Andrea.
2: Hadi. Hadi. Çabuk. Hadi.
3: Andrea.

0: Çok ateş var, buradan atlayamayız. Yükseğe çıkmalıyız. Yükseğe çıkacağız, hadi. Hadi. Hadi.
1: Yavaşla, yavaşla.
2: Bekle.
0: Hadi.
2: Bankston filikası. Gelin buraya, tutun. Hadi.
0: Hadi. Hadi, yukarı çıkmalıyız. Hadi, hadi, çabuk.
2: Merdivenlerden çıkalım, hadi.
0: Çabuk. Hadi. Ah, lanet olsun, yürü. Hadi. Hadi, hadi. Hadi.

0: Ye.
1: Hayır. Hadi. Hayır. Hayır.
0: Orijinal V8 mi? Kasa motor mu?
1: Ne?
0: Mustang. Orijinal
1: evet.
0: V8
1: evet,
0: mi? Kasa
1: evet,
0: motor
1: orijinal.
0: Mu? Tamam. Onu yeniden onaracağız, tamam mı?
1: Biz derken?
0: Başka birini görüyor musun ha? Sen ve ben. Beni dinle. Bana bak.
1: Tamam.
0: Daha yüksekten daha ileri atlayabiliriz. Tamam mı? Ateşin üzerinden atlayacağız.
1: Hayır, yapamam. Yapamam.
0: Neyi yapamazsın? Tamirini mi?
1: Atlayamam.
0: Hayır. Güven. Ateşe atlamayacağız.
1: Ölmek
0: duydun mu?
1: Ölmek istemiyorum.
0: Ölmeyeceğiz,
1: ölmek
0: tamam mı?
1: Ölmek istemiyorum.
0: Ölmeyeceğiz.
1: Ölmek istemiyorum.
0: Çek seçenek. Atlamak ya da ölmek.
1: Çek elini üstümden.
0: Tamam.
1: Dokunma bana. Dokunma. Tamam. Dokunma bana. Sen atla.
0: Peki.
1: Sen atla.
0: Peki. Senin yaptığını yapacağım. Karımın adı Felicia.
1: Geç şunu.
0: Kızımın
1: tamam,
0: adı Sidney. Ve onları tekrar
1: yeter.
0: Göreceğim ben. Tamam mı? Eğer şu anda buradan atlamazsan hayatta kalma şansın ne? Söyler misin? Ben gidiyorum. Duydun mu? Duydun mu? Kalmak mı istiyorsun? Kal o zaman. Hey! Mustang'in rengi ne? Atla!

No! Andrea! Andrea! Andrea!

0: Adınızı duyarsanız seslenin. Albers, Shane.
1: Burada.
0: Holloway, Caleb.
2: Burada.
0: Anderson, Jason. Jason Anderson, burada mısın?

0: Sondaj kulübesinden birileri var mı? Yok mu? Donald Clark, burada mısın? Dwayne Ruvet. Shane Rosto. Adam Weiss. Roy Kemp.
1: Sen doktorun yanına git hadi.
0: Del Borkin. Gordon Jones. Carl Clappinger. Steven Curtis. Kit Manuel.
2: Teşekkür ederim.
3: Neyimsin?

0: Hadi herkes diz çöksün.
1: Cennetteki babamız, kutsal adınla bizi bağışla. Dünyamızda cennetin gibi olsun. Bize ekmeğimizi bağışet. Bizim günahkarları affettiğimiz gibi sen de bizi affet. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut.

0: Adınız nedir?
1: Mike Williams.
0: Siz biraz istirahat edin. Sonrasında konuşmamız gerekiyor. Haberleriniz.
2: Kulede miydin?
1: Evet,
2: oğlum
1: bayım.
2: Seninle miydi? Kuleden indi mi? Kuleden indi mi? Söyle.
1: Bilmiyorum.
2: Söyle oğlum nerede diyorum. Oğlum nerede? Söyle kuleden indi mi? Oğlum
1: bilmiyorum.
2: Nerede benim?
1: Bilmiyorum.
2: Nerede oğlum
1: bayım,
2: benim?
1: Bilmiyorum.
2: Konuş.
1: Bilmiyorum.
3: Oğlum tanıyor musunuz? Adı Cansu.
0: Sakin ol.
2: Biri bana bir şey söylesin. Oğlum nerede diyorum.
4: Biri yardım etsin. Lütfen.
5: 20 Nisan akşamında o alarmlardan birini duydunuz mu?

0: Mike Williams bir daha denize dönmedi. Ailesiyle birlikte Teksas'ta yaşıyor.
1: Gözlerim kapalı dua ettiğimi hatırlıyorum. Tanrı'nın karıma ve kızıma elimden geleni yaptığımı söylemesi için dua ediyorum. Hayatta kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyordum.
2: Lütfen sağ elinizi kaldırın. Vereceğiniz ifadede doğruları söyleyeceğinize ciddiyetle Tanrı'nın huzurunda yemin ediyor musunuz?
3: Evet efendim, ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Suda gördüğümüz bir sonraki ışığa gittik ve o kişiyi çıkardık. O Andrea'ydı. Dinamik pozisyon operatörü.
0: Andrea Fleitas, Kaliforniya'da yaşıyor. Artık petrol endüstrisi için çalışmıyor.
4: Monitöre doğru gittim ve kuleyi terk ettiğimizi söyleyerek son duyuruyu yapmış oldum.
2: Peki petrol platformundaki sorumlu kişi kimdi?
4: O, I am.
2: Bay Harrell olmalı, doğru mu?
4: Doğru.
0: Jimmy Harrell, Transocean için çalışmaya devam etti.
5: Patlamadan sonra sancak tarafında çok daha büyük bir patlama yaşandı. Patlamadan sonra ofisi aradım. Cevap yoktu.
0: BP gözetmenleri Robert Caluza'yı ve Donald Whitney'i katliamdan suçlu buldular. 2015 yılında bu suçlamalar düştü.
6: Bize olmayacağını söyledikleri her şey oldu. Oldu işte. İnsanlar hayatını kaybetti.
0: 20 Nisan 2010 gecesi Deepwater Horizon'da 11 insan öldü. Yangın 87 gün sürdü. Ve Meksika sularına tahmini olarak 200 milyon galon petrol götürdü. Bu Amerikan tarihindeki en kötü petrol kazasıydı.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
8: Hikayemiz, John Denver'ın Washington DC'deki Kiler Kapısı adı verilen küçük bir yerdeki oyununa kadar uzanıyor. 1970'in Noel zamanları. Açılış rolü Bill Denoff ve Teffy Navert adında bir karı kocaydı. Kendilerine Tombul Şehir diyorlar.
9: Ne tuhaf bir isim.
8: Evet, aslında tuhaf bir isim. Anahtar 5-8.
10: Bon eyaleti, Batı Virginia.
8: Şimdi bir gece evde müzik gösterisine karar verdiler. Yolda bir kazaya karıştılar. Ve John Denver baş parmağını kırmış oldu. Sonunda eve döndüklerinde Bill ve Teffy John Denver'a üstünde çalıştıkları şarkıyı çaldı. Çok hoşuna gitmişti. Güneş doğana dek onu çalıştılar. Tornavida.
9: Düz mü yıldız mı?
8: Düz.
9: Bu yüzden mi şarkıyı seviyorsun?
8: Şarkıyı şarkıdan dolayı seviyorum. Sanırım arkasında bir hikaye olması da etkili, biliyor musun? Bill Denoff sonra hiç Batı Virginia'ya gitmediğini söyledi.
9: Evet, ben de şarkıyı seviyorum ama sanırım geçit törenine uymayacak.
8: Pense?
9: Normal mi karga burun?

0: Normal.
1: Provama girecek misin?
0: Evet, işten hemen sonra seni alacağım.
1: Anneme Mudi ile telefonunu ödeyebilirler mi diye sordum. Ödeseler bile kabul etmeyeceğini söyledi.
0: Seydi böceğim, annen haklı. Tek şey... Telefon senin fotoğraflarını çekmek için lazım. Kasları göster.
1: Hop, hey hop. Baba.
0: Hayır. Charlotte, Kuzey Carolina.

0: Nasılsın Kel?
1: Merhaba Cemil. İçeri gel. Şu kapıyı kapat olur mu? Evet. Otursana.
0: Tamam.
1: Cemil, doğrudan söyleyeceğim. Seni kovmak zorundayım.
0: Kel bak ben... Kel ben bir şey yapmadım.
1: Bir şey yapmadığını dostum. Biliyorum. Ama geçen hafta insan kaynaklarından biri kamyonetinden inerken sendelediğini görmüş.
0: Yani bacağımın o şeyi sürmemle bir ilgisi yok.
1: Bunu biliyorum, biliyorum ama büyük ofistekiler farklı düşünüyor ve başlangıçtan beri listelemediğini söylediler.
0: Olamaz.
1: Ve buna da önceden bilinen durum adını veriyorlar, anladın mı?
2: Tamam, o zaman bu büyüklükte, öyle değil mi?
3: Tamam, bu
2: evet,
3: kadar. Öyleyse kamyonetini sürmeme izin vereceksin. Dört çeker. Ya,

0: Batı Virginia, vahşi ve harika, eyalet sınırı.
1: Mor Hanım, kardeşim Jimmy'yi hatırlıyor musun?
2: Ah, Jimmy Logan. Büyük işler yapacak oyuncu.
3: Merhaba Mor Hanım.
2: Başkan kocam hala hayattayken LSU takımına bayılırdı. Ne zaman buraya gelseler izlemeye giderdik. Tabii ki benim için tek şey formalardı. Hmm. Formalardaki en çarpıcı renk mordu. Mor, evet. Altın sarısı. Hmm. Asil renkler.
3: Erken çıktım. SAD'yi dansa götürmekle uğraşma diye almaya geldim işte.
1: Şey, bu harika. Tabii ki kızın dansını görmek istiyorsan ama o dündü.
3: Yapma.
2: Seni affettik.
1: Bu arada onu ben götürdüm, evet. Birçok insan Charleston'a gideceksen önce 85. otoyoldan Denville'e, sonra E19'dan Charleston'a varılacağını bilir. Ama akşam 4 yollarda olmak için iyi bir zaman değil aslında. Ve E19'da hala yol çalışması var. Bir de Julian'ın oralara varınca güneş durmadan gözlerini alıyor sadece. Yani evet, 85. otoyoldan Denville'e gittim ama oradan 3. otoyola geçtim. Yani yukarıdan geçip dolaşacağıma önce dolaştım. Marmet'teki Daniel Boone'un otoparkında ancak bu şekilde yer bulursun.
2: Araba sürmeyi seviyor gibisin.
1: Sadece provaydı, gerçek tören değildi. Ama Bobby Joe mutlu değil tabii.
3: Neden beni aramadın peki?
1: Denedim ama telefonun kapalıydı.
2: Faturalarını ödemelisin. Herkesin telefona ihtiyacı
3: onlardan
2: vardır.
3: Onlardan hiç hoşlanmıyorum.
2: Sen de mi o tiplerdensin?
3: Evet. Unabomber tiplerindenim, evet. İnsanların

0: Telefonunu cevapla gibi şeyleri söylemesini sevmem. Merhaba.
1: Aa, bu çok güzel olacak.
0: Üzgünüm. Tamam mı? Özür dilerim. Dörtte olduğunu biliyordum ama bugün dörtte sanıyordum.
1: Hayret, bu bahaneyi ilk defa kullanıyorsun.
0: Bak, özür dilerim. Tamam mı? Meli bir şekilde hallettiğini söyledi.
1: Kızım arabanın içindeyken hız limitini 30 mil aştığı için kenara çekildiğinde söyledi mi?
0: O bizim kızımız.
1: Seydi, Meli halasının büyü yaparak polisleri ceza yazmamaları için ikna ettiğini söyledi. Kızımızın karakter oluşturmasını çok güzel etkileyecek bir tecrübe.
0: Evet.
1: Bana öyle gülme.
0: Neyse, ne unut gitsin. Dışarıdaki satılık tabelası ne? Mudi ile yine ev mi alıyorsunuz?
2: Baba!
0: Merhaba. Ne yapıyorsun?
2: Hiçbir şey.
0: Vay be. Şuraya bak. Hey, annen ve ben seninle dondurma almaya gidebilir miyiz diye konuşuyorduk.
2: Artık dondurma yeme iznim yok.
0: Kim demiş?
2: Annem. Çok kalorileriymiş ve kimse şişman kızları sevmezmiş.
0: Sen şişman? Sanırım bu biraz sert olmuş. Galiba konuşmamız gereken birkaç ebeveynlik dersi var. Doktor Phil'in derslerinden.
3: Hey, merhaba Jimmy.
0: Hey, merhaba.
1: Merhaba
3: Mudi. İşte al tatlı. Seydi ve olanları yeni Hızlı ve Öfkeli filmine götürüyordum. Gelmek ister misin ha?
0: O film çocuklar için biraz aşırı değil mi?
3: Hayır, bayılıyorlar. Seslerini kesiyor. Ödleri koparken sessizce ekrana bakıyorlar. Gelmek ister misin?
0: İşime dönmem gerekiyor. Üzgünüm. Biliyorsun. Bütün filmi izleyecek vaktim yok. Ama sen eğlenmene bak. Sarıl bakalım. Evet, sırtıma değil. Ama dondurma yeriz. Söz mü?
2: Olmalı çünkü gösterim yaklaşıyor. Yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğimi buldum.
0: Hangi şarkı?
2: Rihanna'dan Şemsiye. Rihanna Şemsiye dediğinde yağmur şemsiyelerinden bahsetmiyor. Aslında bahsediyor. Şifreli şarkı.
0: Kim söyledi bunu?
2: Herkes.
3: Hadi gidelim. Beraber sefere çıkıyoruz. Hey, çıkarken
1: evet,
3: annenizi
1: öpün. Teşekkür ederim.
3: Görüşürüz tatlım.
1: Güle güle. Hey.
0: Evet.
1: Konuşmamız daha bitmedi.
0: Peki. Bu sefer başım neden
1: yasal
0: belada?
1: Yasal şeyleri konuşmamız gerek.
3: Hey Jimmy, araban...
1: Mudi, biraz izin verir misin?
3: Tamam.
0: Yasal şeyler mi?
1: Satılık tabelasını sordun.
0: Evet.
1: Mudi büyümeye gidiyor. Ailesi Lynchburg'da yeni bir bayi açıyor.
0: Orası eyaletin diğer ucu. Hayatta olmaz, bir şey söylemeye hakkım yokmuş gibi öylece gidemez.
1: Günlerin sende kalacak. Sadece Lynchburg'da olacağız. Arabayla gelip onu alabilirsin. Hayır. Tam vesayetim var benim.
0: Bu olmayacak. Avukat bulacağım.
1: Hangi parayla?
0: Ne haber Arn?
4: Merhaba Jimmy. Biliyor musun? Mesela Maggie teyzemin 1983'te piyangoyu kazandığını ama sonra
0: bileti kaybettiğini... Efsaneler ve halk söylentileri o kadar.
4: Böyle şeylerin normal insanların başına gelmediğini kabul et.
0: Bu gece olmaz Claire.
4: Sanki bir döngü var.
0: Hayır.
4: Dedemin elması, Stickli amcamın elektrikle idamı, babamın emekliliğinden sonra annemin hastalanması, çatının çökmesi, senin dizini patlatman, yol kenarındaki madenden çıkarken benim kolumun kopması, havaalanına varmak üzereyken hem de.
0: Peki ya Melly? Melly'ye kötü bir şey olmadı. Hı? Ne?
4: Açtın şu mağazını yine. Dediğini geri al hemen.
0: Bak, bunları niye konuştum? Uydu ofisime geçeceğim, tamam mı? Bunları sonra konuşuruz.
5: Asıl büyük kirli sır, bu senaryonun değeri olan benim. Dayton White değil, tamam mı? Basit gerçek şu ki, günlük işimden milyar dolarlar kazansaydım arabamı kendim sürerdim. Bu arada anladığım kadarıyla burası Amerika çocuklar. Yani Amerika'da kurduğum şirketi susturmaya çalışıyorlar ki bu ifade özgürlüğümün ihlalidir. Artı o çocuklardan ikisinin zaten tek böbreği vardı. Niye bunu kimse yazmıyor peki?
6: Evet, tam bir saçmalık.
4: Ne istiyorsunuz?
5: Aklıma harika bir şarkı ismi geldi. Tek kollu barmenin nezaketi.
4: Bak, benim iki kolum var gibi görünse de buradan sonrası, yani dirsekten buraya kadar aslında yok.
5: Benim hatam.
4: Yine

0: Ha, gayet güzel. Biraz daha soğuk olabilirdi.
1: Bu sıralar biraz buz kıtlığı çekiyoruz çünkü kimyasal atıklar su sistemini kirletti maalesef.
0: Sorun olmazsa içki şeyini bir daha yapar mısın? Gönderip paylaşacağım. 1.2 milyon takipçim var. Ünlü olabilirsin.
2: Eğitimli foklar gibi burnunda top zıplatmasına ne dersin peki?
0: Affedersin. Bir sorun mu var?
2: Evet, bir sorun var. Kardeşimle dalga geçenleri hiç sevmem. Irak'a iki kez gitti. Diğerleri geri dönerken o saldırıyordu. Yani biraz saygı göster.
0: Hizmetin için sağ ol. Şerefe. Kardeşsiniz demek ha? Bu garip. Senin bacağın sakat, onun da kolu. Affedersin, eli. Sanki ikinizi toplayınca bir normal insan oluyormuş gibi.
2: Oo, dostum, kim olduğunu biliyorum. Sen televizyondaki içkili adamsın. Ünlüsün sen.
0: İkisi de doğru. Televizyondaki içkili adamım ve evet, ünlüyüm. Çok çok ünlüyüm.
2: Hey, seninle bir fotoğraf çekelim tabii, mi? Tabii. Olur mu? Tamam mı? Garajdaki çocuklar inanmayacak.
0: Tamam, çabuk ol.
2: Hadi.
0: Dur biraz.
2: Evet, işte böyle.
0: Dur, tamam. Bir saniye.
3: İşte İyi böyle. Hey, ne oluyor? Hey! Hey, buraya gel. Hey! Dikkat et.
1: Ne haber Earl? Ateşin var mı?
4: Her zaman. Aa, işte.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Yerde
4: yangın,
0: kal!
4: Yangın.
0: Yerde kal!
4: Yangın! Yangın!
0: Bu çok saçma. Ne kadar da aptalca! Bu 85 bin dolarlık bir araçtı.
1: Şey, saldırıya uğradı.
0: O bana saldırmaya çalıştı. Bön bön bakmayın öyle. Telefonları çıkarın.

0: Karnabahar.
1: Ben Max, bana Mike'ı bağla.
2: Ne dedi o?
1: Öylece gidemez. Burası suç mahalli.
2: Sen az önce bana karnabahar mı dedin he?

0: Banka soymanın en iyi 10 kuralı. 1. Banka soymaya karar verin. 2. Bir planınız olsun. 3. Yedek planınız olsun. 4. Açık iletişim kurun. 5. Ortaklarınızı dikkatlice seçin. 6. Beklenmeyeni bekleyin. 7. Aksilikler olur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sen dün bardan çıkarken bana karnabahar kelimesini kullandın.
2: Aynen öyle. Kullandım.
1: Bu kelimeyi bana son söylediğinde 6 ay ceza yemiştim biliyorsun.
2: Islah eviydi o.
1: 13 yaşındaydım çünkü.
2: Gözcü olman gerekiyordu değil mi?
1: Küçük kardeşin olduğum için beni her tür delice karnabahar planlarınla belaya bulaştırmana izin verdim. Ama suç hayatım bitti artık. Bu sabah kahvaltı hazırlamışsın görüyorum. Hatta pastırmayı benim sevdiğim gibi yakmışsın. Hırsızlıkta yapılacak şeyleri listelediğini de gördüm. Bu kadar titizlendiğine göre bir şeylere hazırlandığını düşünüyorum.
2: Charlotte, yarış pisti.
1: Yarış pisti mi?
3: Geçen sene 300'den fazla etkinlik gerçekleşti. Tabii ki resmi ev sahipliğini NASCAR'a yapıyor. Ana saha onlara ayrılmış ama orası sadece yarışla ilgili değil, o yer bir şehir gibi. Birkaç sene önce hep pistin yanında yaşamak isteyenler için daire bile yaptılar. 24 saatten az sürede hepsi satıldı. Zorluk çıkaran ve bela yaratanlar için kendi güvenlik güçleri var.
1: Ağzından çıkana kulağın duyuyor mu senin ha? Kendi güvenlik güçleri var onların biliyor musun?
2: Sunumumun daha ortasındayım ben. Yani sen lafımı kesmeyip bitirmemi bekleyebilirsin. Logan ailesi laneti şeyini ben kaç kere dinledim sence? Teşekkür ederim. Şimdi, senin de iyi bildiğin gibi yarış pistlerinin şu an epey büyük sorunları var. 40 senelik bir boru patlarsa doldurma arazinin her yanı dolar ve obruklar
1: oluşur. Obruklar.
2: Aynen öyle. Sahanın ortasında obruklar. Şimdi bu şeyi düzeltmeye çalışacaklar. Peki ne yapacaklar? Bizim gibi madenlerde çalışan adamları çağıracaklar. Çünkü bu işi biliyoruz.
1: Ve işini harbiden iyi yapıyorsun.
2: İşimizi iyi yapıyoruz.
1: Ama daha yeni kovuldun.
2: Sigortaya dahil olan sorunlardan dolayı kovuldum ben.
1: Sen bunlarla ne yapacağını bana anlatır mısın artık?
2: Parayı nasıl taşıdıklarını biliyorum.

0: Hadi. Şifre kimde? İçeri giremiyorlar. Tamam,
1: tamam, Noel 1225. Bunu girsinler.
2: Tamam. Hadi. Evet, evet. Bacağı tamam, buldum. Tamam, bacağı tamam, buldum. Açın.
3: Hadi hadi.
2: Tamam.
3: Tamam hadi.
2: Hadi hadi. Evet.
3: Hadi bakalım.
2: Devam.
4: Hey Bobo. Bu şeyler de ne?
1: Burası BBT hattı.
4: Ne yani? Gaz attı mı?
1: Basınçlı boru taşıması. Her bayinin kendi ağı var. Kayıtlar dolduğunda parayı BBT ile taşıyorlar.
4: Yani?
1: Yapması kolay. Ve hiçbir müdahale yok. Ayrıca yarış sırasında parayı taşımaya çalışmaktan çok daha güvenli.
4: Bütün bu borular nereye çıkıyor peki, söyler misin?
1: Ana kasaya. Bu şey nakit otobanı gibi.
4: Bak, ne zaman yapacağımızı biliyorum. 4 Haziran Grosseri Kasıl Otomobil Fuarı mezuniyet haftasındayız. Yazın en az katılım olacak. Basit güvenlik önlemleri olacak orada.
5: Gerçek banka kasası mı?
4: Evet, hem de zor bir kasa. İnternetten araştırdım.
5: Gerçek banka kasalarını patlatmayı bilen bir tek adam var. O da Joe Bank. Başkası yapamaz.
4: Joe Bank, o adam bir efsane. Yerini biliyorsun.
5: Yerini biliyorum tabii ki. Onsuz yapamayız, mümkün değil.
6: Bu ne sürpriz?
4: Niye öyle söyledin Joe Bank? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nasıl gidiyor?
6: Şey, tulum giymiş masanın bu tarafında oturuyorum. Nasıl gidiyor dersin sence?
5: İyi gördüm seni.
4: Gerçekten öyle. Fitsin.
6: Çeyrekliğiniz var mı?
5: Benim yanımda var bir tane.
4: Çeyreklik olmak zorunda mı?
6: Evet. Hadi artık.
5: Buldum, evet buldum.
6: Neden şu makineye gidip J'ye diye basıp alıp sonra buraya getirmiyorsunuz? Hadi.

0: Doktorlar tansiyonum yüksek diyor, ben de bu düşük sodyumlu tuzlara alıyorum. Sahte. Bunlar sahte. İnanabiliyor musunuz? Biri bunu yapmayı düşünmüş. Sahte tuz yapıyorlar. İş mi konuşmak istiyorsunuz?
1: Sana göre bir işim.